Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 10 Ağustos 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Ben de geçen hafta bir izin kullandım. İznimi bitirdim. Bugün itibariyle farkında olduğunuz gibi yayına başladım. Bugün Ali abiyle birlikte 3 saat boyunca gündemdeki konuları konuşacağız. Neler var gündemde hafta sonundan yansıyan? Tabii ki önce maçları bir değerlendireyim. Süper Lig gelecek hafta başlayacak. Birinci Lig bu haftayla birlikte başladı biliyorsunuz. Dün de Birinci Lig'de 4 karşılaşma vardı ligin yeni ekiplerinden. Bursa Spor Bodrum'u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı ilk maçında. Iheanacho ve Lincoln'le golleri buldu Bursa Spor. Kazandı. Dün 2-0'ların günüydü birinci ligde. Kayseri Spor, Van Spor deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarıyer, ligin yeni ekibi Muğla Spor önünde 2-0 kazandı. Iğdır'da Süper Lig'den düşen Fatih Karagümrük'ü yine 2-0 mağlup etmesini bildi. Cumartesi günü 4 maç orada oynandı. Antalya Spor, Keçiören Gücü haftanın en gollü mücadelesi 4-3 bitti. Antalya Spor kendi evinde Keçiören Gücü'nü mağlup etmeyi başardı. Ümraniye Spor 0, Mardin Spor 0, Sivas Spor 0, Esenler Erok Spor 0. Haftanın golsüz biten iki karşılaşması bunlardı ve Bandırma Spor, İstanbul Spor önünde haftanın en farklı galibiyetini aldı 3-0'la. Bandırma Spor da lige galibiyetle başladı. Haftanın açılışında Cuma günü Manisa FK Bolu Spor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. 1-0 geriden geldi Manisa ve ilk yarıda 2-1 öne geçip maçı da aynı skorla kazanmayı başardılar. Bugün haftanın son maçı oynanacak. Saat 21.30'da başlayacak. Pendik Spor ligin yeni ekiplerinden Batman Petrol Spor'u konuk edecek ve böylelikle de hafta sona erecek birinci ligde. Yarın da beraber de Avrupa Kupalarında tekrar heyecan başlıyor. Fenerbahçe Sturm Graz deplasmanında olacak. İlk maçı İstanbul'da 2-0 kazanmıştı temsilcimiz. Rövanşta da avantajını korumasını ve playoff turuna yükselmesini bekliyoruz. Çarşamba günü UEFA Süper Kupa karşılaşması var. Şampiyonlar Ligi'nde herhangi bir maç yok. Sadece Konferans Ligi'nde 3 karşılaşma oynanacak. UEFA Süper Kupa'da da Paris Saint-Germain'le Aston Villa karşı karşıya gelecek. Perşembe günü de Beşiktaş'ın Radeç-Kralove mücadelesi Dolmabahçe'de olacak. Deplasmanda Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 kazanmıştı. Beşiktaş'ın da yine Fenerbahçe gibi avantajını korumasını ve adını Avrupa Ligi'nde playoff turuna yazdırmasını bekliyoruz. Peki bunlar maçlardan detaylarda. Avrupa'da da yine başlayan ligler var ama onlara çok girmeyeyim. Portekiz'de, Belçika'da maçlar oynandı. Transfer gündemi. Transfer gündeminde takımlarda son durum ne, ona bakacağız. Galatasaray, bu arada maçlar dedim de maçları şöyle bitireyim. Birincilik söyledim ama hazırlık maçları da vardı, onları da aradan çıkarayım. Galatasaray Villarreal'le oynadı son hazırlık karşılaşmasına. Kendi evinde, kendi seyircisi önünde. Ama sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılan taraf Galatasaray oldu. Okan Buruk'un özellikle stoper tandemindeki tercihleri çok konuşuldu. Jakobsu ve Lemina.

sahipliğinde oynandı. Burada da Göztepe'nin galibiyeti geldi. Trabzonspor önünde Göztepe'de kazanmayı başardı 2-1'lik skorla. Bu maçlardan detayları da konuşacağız. Transferde peki neler var? Galatasaray'da hala bir hareketlilik yok transfer konusunda. 10 numara haberleri devam ediyor. 10 numarada şu anda Rodrigo Mora en sıcak isim olarak gözüküyor. Bununla beraber Lokomotiv Moskova forması giyen Alexey Batrakov da Galatasaray'ın bir diğer adayı olarak ön plana çıkan isim. Ama transferin bittiğine bitmesine dair herhangi bir haber yok. Hala görüşmelerin sürdüğü dile getiriliyor. Stoper konusunda Galatasaray'ın yine bir arayışı var. Özellikle sol stopere bir arayış. Orada da Ertan Süzgün Renato Veiga ismini ortaya attı. O da Villarreal forması giyen Portekiz milli takımının da sol stoperi olan oyuncu, U23 kuralına da uyan bir isim. Galatasaray bir taraftan sol stoper bakıyor. Santrfor 7'ye henüz transfer edilmiş değil Galatasaray'da. Burada da gündeme gelen isim Rangers forması giyen Youssef Chermiti. Bu oyuncu da U23 kontenjanından uyan bir isim. Fakat bonservis bedeli olarak da Rangers'ın en az 35-40 milyon euro istediği konuşulan da bir oyuncu. Bakalım bu transferde Galatasaray mutlu sona ulaşabilecek mi, onu da hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe'ye geçtiğimde Fenerbahçe'de de bir numaralı gündem şu anda Santrfor transferi. Santrfor'da da hafta sonu benim not aldığım oyuncular 3'e inmiş durumda Santrfor konusunda. Romelu Lukaku bunlardan bir tanesi. Pavlidis, Benfica forması giyen oyuncu onlardan bir diğeri, ki o da Benfica ile yeni sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Bu dünkü lig maçında da çok güzel bir golü var Soloya ile Pavlidis'in. Ama onun da bonservisi bir hayli yüksek. Lukaku'da çok daha düşük bir bonservis konuşuluyor ama onun da yıllık ücret beklentisi çift haneler gibi yazılmış. Ve bir diğer aday da Feyenoord forması giyen Ayase Ueda. Japon milli takımında santrfor olan oyuncu. Hollanda basında Fenerbahçe'nin bu oyuncu için Feyenoord'da bir teklif sunduğunu yazdı. Şu anda 3 aday gözüküyor. Bakalım önümüzdeki süreç neyi getirecek, ama kısa zamanda bu santrfor transferini bitirmeye çalışacağı söyleniyor Fenerbahçe'nin. Beşiktaş'ta da gündem santrfor öncelikle. Orada da Dušan Vlahović listede tek aday gibi gözüküyor. İtalyano'nun da eski öğrencisi Dušan Vlahović ve Beşiktaş artık teklifini masaya koydu. Şu anda da en iyi teklifin oyuncuya Beşiktaş'tan olduğu söyleniyor mali olarak. Ama oyuncu hala kararını vermiş değil. Beşiktaş'ın da kısa vadede bu transferi bitirmeye çalışacağı söyleniyor. Trabzonspor'a geçtiğimizde Trabzonspor'da da yine orada da santrfor transferi. Aslında 4 takımın, 4 büyüklerin 4'ü de santrfor transferi kovalıyorlar. Galatasaray 7'ye bakıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk 11'e bakıyorlar. Trabzonspor'da çok orayı anlamadım. Dün de bir tweet attım kendi Twitter hesabımdan, ama Darwin Núñez transferinin bittiğini söyledi Salim Manav. Öyle bir haber paylaştı. Darwin Núñez geliyorsa Onuachu gidiyor herhalde dedim. Ama işte başkan açıklamasının altına yazmışlar kalacak diye. Ama ikisini çok aynı anda kafamda oturtamadım. Biri yedek kalsa o da olmuyor. Birlikte oynasalar bir ihtimal ama iddialı bir hücum hattı olur. O yüzden kafam karışmadı değil Onuachu konusunda. Ama Trabzonspor'un Darwin Núñez'e net şekilde ilgilendiği zaten birkaç gündür konuşuluyordu. Orada o gündem var. Bir de 6 numara transferi için Leandro Paredes ismi dün gündeme geldi. 61 saat haberi paylaştı ki burada Ali abi zaman zaman Paredes'le ilgili güzel şeyler söylüyor. Sağ içindeki sertliği, oyun kurulumu, agresyonu tabii biraz sıkıntılı ama Beşiktaş için de uygun bir aday gibi söylüyordu. Trabzonspor'un gündemine geldi. Bakalım Trabzonspor bu transferi bitirebilecek mi, onu da hep birlikte göreceğiz diyelim. 7-10 yaptık saatleri. Geniş bir özet yapmaya çalıştım. Şimdi şarkı ve reklam aramıza gidelim. Aradan sonra da bu gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
0: Radyo Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz sabah sporunda. Şimdi gelişmeleri değerlendirmeye başlayacağız Ali abiyle birlikte. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi haftalar. Nasıl geçti bir hafta?
0: Nasıl geçti bir haftamız? Alp'le ilk tatilimizdi.
1: Evet.
0: Onunla olduğu için.
1: Kendisi de kundaktan alıştırılıyor tatil yapmaya.
0: Tabii şu an dün itibariyle 4 aylık oldu. Tam 4 ay oldu dün. Tabii bu kadar erken yaşta tatile çıkmak doğru mu değil mi? Herkesin bir endişesi var. Kimisi çıkarmıyordur. Saygıyla karşılıyoruz. Biz çıkarmayı tercih ettik ve uzun bir yola gittik.
1: Buna şaşırmadık.
0: Yani daha çılgın planlarımız da var tabii ileriki dönemlerde, yakın zamanda. Antalya'ya gittik. Belek tarafında bir otele gittik. Yolculuğu ikiye böldük tabii. O bizim için bayağı bir avantaj oldu. Denizli'de Gizem'in kardeşi var. İşte ilk önce oraya gittik. 6 saat araba yolculuğu, oradan da yaklaşık 4 saat otele yolculuk, 10 saatlik 2 güne bölünen yolculuk. Tabii 4 aylık bir bebekle kolay değil yolculuk ama nispeten iyi geçti yolculuklarımız. Tatilde beklediğimizin ötesinde rahat geçti. İşte Alp'in uyuması etkilenir mi, sonuçta düzeninden şaşıyor, başka bir yere gidiyor, başka bir ortam. Uyumakta zorluk çeker mi diye düşünürken daha ilk gün kendi bebek arabasında böyle bir uyuttuk. Normalde öyle bir şeyimiz yok. Hani bebek arabasında uyutma gibi. Bilmiyorduk. Bir baktık gözler kapanıyor. Sonra her gün bebek arabasında işte sabah kahvaltımızı yaparken onu uyuttuk. İşte 2 saatlik ilk uykusu oluyor genelde. Ben biraz başında bekleyen kişi oldum. Gizem'i biraz dinlendirmek açısından.
1: Rotasyon mu yaptınız?
0: Ya rotasyon yaptık tabii. O da sonuçta ben işteyken sürekli çocukla ilgileniyor. Bari tatilde biraz versin istedim. Biraz da hani ben de teşvik ettim. Gerçi özlüyor hani 2 saat bende kalıyor bazen ama arada böyle yoklamaya sürekli geldi. Öyle bir düzen oturttuk yani kendimizce. Diğer boşluklarda da ben işte denize girdim, havuza girdim. Böyle iş bölümü. Zaten işte kayınvalidem de vardı. Gizem'in kardeşi, eşi, çocuğu. Böyle kalabalık bir tatil. İş bölümü yaptık. Hani denizleme de girdim, eğlendim de, kitabımı da okudum. Alp'in başında beklerken tek başıma ne yapacağım? Ya telefona girip işte Twitter, Instagram, zaman zaman onu da yaptım. Zaman zaman kitabımı da okudum. O açıdan da güzel geçti. Yalnız tek sıkıntı olarak söyleyebileceğim şey, sabah sana da bahsettim kısaca ama böyle Twitter'a girdiğimde böyle bir haber önüme düştü, o sana özel kısmında. Akdeniz'deki mikroplastik atıklarla alakalı. Bilmiyorum bizi dinleyen şu an dinleyicilerimiz, o civarda yaşayanlar varsa ya da sosyal medyada gördüler mi bilmiyorum ama gerçekten çok ciddi bir tehlike arz ettiği söyleniyor bu mikroplastik atıkların. Özellikle tabii küçük yaştaki çocuklara ve yaşlara, ki bize de büyük ihtimal tabii ki ediyor ama biz belki tolere edebiliyoruzdur. Denizler gerçekten o haberi okuduktan sonra mı denk geldi bilmiyorum ama pisti. Yani bizim orada da Belek'te.
1: Ya bu üzücü söylediğin şey.
0: Ki ben Belek'le ilgili pis olduğuna dair şey okumadım ama takip ettiğim o insanlar, önüme düşenler, işte Konyaaltı plajı, işte Mersin, Adana, oradaki denizler, Antalya'nın birçok farklı yeri, Fethiye, oradaki koylarda o mikroplastik atıkların görüntülerini insanlar çekmişler ki bizim Belek'teki denizde sonradan işte bu haberi okuyunca, dikkat edince fark ettim benzer. Yani o mikroplastik atıklar kıyıya vuruyor. O yüzden denize girerken de böyle

0: çok keyif almadım açıkçası son 3-4 günde. O bir talihsizlik oldu. Bizim tabii en önemli gelir kaynaklarımızdan biri turizm. Her yıl yazın birçok turisti ağırlıyoruz. Ve işte denizimiz böyle pis olursa, yani bunu bir yere kadar saklayabiliriz mesela bu. Çok gündem olmadı, ben gidene kadar görmemiştim böyle bir şey. Yeni yeni galiba gündem olmaya başladı. Bunu da eski bir bakan yardımcısı mı artık? Bakan mı, müsteşar mı? Öyle biri sosyal medyadan paylaşmış. Ben oradan gördüm. Sonrasında da insanlar bizde de böyle görüntüler atmışlar sürekli. Bu ciddi bir tehlike. Burada da bu atık fabrikaları mı deniyor? Bu atıkları alıp imha eden fabrikalar var. Bunların yeteri kadar herhalde denetlenmediği, oradan işte çıkan o atıkların nehire karışıp denize gittiği, denize karıştığı söyleniyor. Bununla ilgili umarım bir farkındalık oluşur. Bizim çünkü hani övündüğümüz şeylerden biri denizimiz, turizmimiz. Böyle pis denizlere de kimse girmek istemez açıkçası. Ben çocuğumu sokmak istemem böyle bir denize.
1: Yani bu olay tabii çok ciddi bir olay, fakat biliyorsun, yani ülke olarak en büyük yaptığımız hatalardan, yanlışlardan bir tanesi kendi ülkemizin çevresine çok hunharca davranmamız. Bu sadece denizlerin kirliliği, denizlerin pisliği değil, tatlı su kaynaklarını kurutmamız, göllerin kuruması, ormanlara karşı davranışımız. Yani doğaya kendi ülkemizde çok hunharca davranıyoruz. Ama diğer ülkelere bakıyorsun, doğası bozulmasın diye maden çıkarmayan ülkeler var. Biz tam tersi. Bu konuda acil bir bilinçlenmeye ihtiyaç var. Çünkü bu şekilde davranmaya devam ettiğimiz sürece doğanın kendini toparlaması da bu kadar kısa sürede mümkün değil. Nüfusumuz sürekli artıyor. Artan nüfusla beraber doğal kaynak ihtiyacı artıyor. Ama diğer taraftan baktığında çevreye dair ne yazık ki olumlu bir haber görmüyorsun. Daha dün okudum, Costa Rica kendi orman kaynaklarını çok kısa süre içerisinde neredeyse iki katına çıkarmış. Amerika Birleşik Devletleri buna çok dikkat ediyor. 100 yıl öncesine göre ormanlarında, orman alanlarında herhangi bir gerileme yok. Fakat aynı şeyi bize irdelersen, bize bakarsan çok daha vahim sonuçlar görüyorsun. Sanayi şirketlerinin atıklarının o şeyinin olmaması, ne derler, arıtma tesislerinin olmaması, fazla denetim yapılmaması böyle bir durumu ortaya çıkartıyor. İyi oldu bunu söylediğin, ama tabii hani buradan bir spor radyosundan bunları söylemekle düzelecek işler değil. Bu toplumsal bilinçle alakalı. Toplumsal bilinç olmadığı sürece, insanlar bu şekilde doğaya davrandığı sürece işimiz bundan sonraki yıllarda çok zor. Bu kuraklık gibi çok büyük bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Bu şekilde davranmamız çevreye. Yani Alp'in işi zor. Öyle söyleyeyim, evet, sana. Alp'in işi zor.
0: Valla ben de Antalya'ya giderken, hani Antalya'nın denizi genel olarak hani güzeldir. Akdeniz sonuçta.
1: Güzel olmaz mı ya? Cennet. Güzel demek az kalır.
0: Yani görse, ben ilk defa bu arada bilinçli şekilde, çok küçükken gitmiştik Antalya'ya da, bilinçli şekilde ilk defa gittim. Böyle sıra sıra devasa oteller var. Bizim kaldığımız otel de devasa bir otel. Belki 1000, belki 2000, belki 3000 kişi vardı. Çok kalabalıktı. Eminim hepsi de kalabalıktı. Ve yan yana bu otellerin çoğu ve deniz büyük ihtimal aynı şekilde. Onlarda da pisti. Hiç böyle bir şey hayal etmemiştim. Ben hani yıllar boyu küçükken Marmara'da denize girdim. Marmara genel olarak daha pisti. Değil mi? Ege'ye göre, Akdeniz'e göre. Hadi ona alışmıştık da Akdeniz'de, böyle Antalya'da bunu görmeye gerçekten beklemiyordum. Çok daha berrak bir deniz hayal etmiştim. Ama karşıma maalesef böyle bir tablo çıktı.
1: Üzdün bizi sabah sabah.
0: Evet, yani ben de üzüldüm o haberleri okuyunca. Ama en azından hani burada ne yapabiliriz? Böyle bir farkındalık yaratabilirim bu konuyla ilgili diye düşündüm. O yüzden de bahsetmek istedim. Mesela Tolga Tanacı, bir dinleyicimiz, Adana'da yaşıyormuş. Mersin'de yazlıkları varmış. Ne balık tutabiliyoruz eskisi gibi, ne de yüzebiliyoruz diye bir mesaj göndermiş bize. Eminim hani yazamayanlar da vardır şu an yolda olup. Ama bu konudan dertli olan çok kişi olduğunu tahmin ediyorum. Benim başka tatille ilgili maçları

0: takip edebildim. Beşiktaş maçını daha konsantre takip edebildim. Fenerbahçe maçını pek o kadar yapamadım ama haberdarım yani orada neler olduğundan. Gelişmelerden Twitter'a her gün baktım. Transfer gelişmelerini, maçları takip etmeye çalıştım. Hafta sonu da zaten cumartesi Trabzonspor'la Galatasaray'ın üst üste hazır karşılaşmaları vardı. Onlara da baktım. Sen de karşılaşmadaydın Galatasaray'ın Villarreal mücadelesinde. Şimdi bu konuyla ilgili mesaj gelirse bir onu okuyayım. Yoksa Galatasaray maçından devam etmek istiyorum. Bizim geri dönüşüm bilincimiz ancak şişe başı 1 lira alındığını duyunca artıyor demiş. Ama bunları kabul eden makineler bozulunca hemen eski haline dönüyor. Avrupa'dan çöp ithalinde şampiyon olduğumuz gerçeği zaten kenarda duruyor demiş bir dinleyicimiz. Evet, bu da bu az önce paylaştığım sıkıntıda bir etken olarak söylenen bir şey. Özellikle İngiltere'den çöp ithal etmeye başlamışız ve miktarı da artıyormuş her geçen sene.
1: Benim de en çok vatandaş olarak ağrıma giden şeylerden biridir.
0: Başka ülkenin çöpünü bizim şey yapmamız, alıp imha etmemiz. Onlar çünkü yani çok kötü bir durum.
1: Çok ağrıma gidiyor yani.
0: Aynen, kesinlikle katılıyorum. Bunun sebeplerinden birinde o olduğu söyleniyor. Ama bu olmasa da bu olurdu. Ama öyle olunca daha fazla miktar işte mikroplastik atığın denizlerimize maalesef nehirlerimize karıştığını anlıyoruz. Bu konuda da ben eskiden nasılsa ki eskiden herhalde almıyorduk böyle şeyleri. Ona dönülmesi taraftarıyım. Peki Galatasaray'la ilgili mesajlar geliyor. İlk geçeceğimiz konu Galatasaray, az önce söyledim. Mustafa Demirkaya, o da spora hiç girmeseniz daha iyi sanki demiş. Serkan Sarıefe, maalesef doğamız, ağaçlarımız, denizlerimiz resmen talan durumda demiş. İnsanların çöplerini gittiği yerlerde bırakması da ayrı bir şey diye eklemiş. Şimdi bunu okuyunca aklıma da yine Twitter'dan sana özel kısmında önüme düşen bir başka şey. Belgrad Ormanı'nda mangal serbest diye bir şey asılmış. Gerçi o zaten ben en son gittiğimde yapıyordu insanlar mangal. Hı hı. Hani bu sıcak dönemde orman içinde mangal yapmak riskli değil mi diye. Aslında bu dönem yasaklanması gerek diye söylenmiş ki. Tabii ki işin uzmanı değilim ama Türkiye genelinde özellikle yaz döneminde fazlaca orman yangını yaşadığımız için Belgrad Ormanı gibi bir yerde yazın mangalın serbest olması da bir taraftan bana da garip geliyor. Ama hep böyle miydi? Bu yaza özel bir şey mi? Onu da bilmiyorum. Ama beni işte en çok endişelendiren noktalardan biri de bu orman yangınları. İstanbul'da çok tabii duymuyoruz bunu. Genelde Ege ve Akdeniz'de oluyor. Orada nem de çok düşüyor. Mesela şu an İstanbul'da nem çok yüksek son günlerde ama işte geçen Hüseyin abi bahsediyordu, %5'e kadar Muğla civarında nem düşüyor. Nem düşmesi demek o yangın ihtimalinde artan unsurlardan biri. Ama ormanlarımıza da daha özenli bakmamız gerek. Böyle bakınca haberlere hep olumsuzları da çekiyorum ama böyle hep endişe verici şeyler önüme düştü bu son bir haftada.
1: Tekrar söylüyorum, yani bizim kadar kendi doğal kaynaklarına ve çevresine kötü davranan ülke ben bilmiyorum. Yani bu ne yazık ki insanlarda o bilinç oluşmadı, oluşturulmadı ve öyle bir niyet de yok. Bu da kötü. İşte az önce dinleyicinin söylediği, yani bir yere gidiyorlar. Herhangi bir plajı olabilir, işte bir ormanlık alanı olabilir, bir sahil kenarı olabilir. Yani orayı bile mahvedip günü kapatıyorlar ne yazık ki. Bu bir gerçek.
0: İşte benim az önce bahsettiğim Belgrad Ormanı'ndan bir videoda orman boyunca çekmişler. Her yer çöp. Evet. Yani insanlar orada pikniğini yapmış, bütün pisliği bırakmış gitmişler.
1: Aynen, yani neyse, çok fazla şey söylenebilir de artık tamamen kapatalım bu konuyu. Çünkü çok üzücü. Yani insanın içi daralıyor konuştukça ve bir ilerleme görmeyeceğini bilmek daha da insanı karamsarlığa itiyor. Önemli olan o. Hani sen gittin orada, bütün gününü geçirdin. Güzel bir şekilde keyif aldın. Yani senin birinci görevin orayı bulduğundan daha iyi halde bırakmak. Oraya bütün pisliğini bırakıp ondan sonra kim temizlerse temizlesin diye oradan ayrılmak bir kere insanlık onuruna yakışan bir şey değil. Ama ne yazık ki böyle bir şey var. Oluşmuş yani, böyle bir kültür oluşmuş yani. İnsanlar oraya geliyorlar, her şeyi yapıyorlar. Bütün pislikleri bırakıp gidiyorlar. Ondan sonra ne olursa olsun. Ondan sonra gelip bir de şikayet ediyorlar burası pis diye. Acaba neden pis? Yani oraya insan gücü mü yetişir şeyi temizlemeye, oradaki bırakılanları temizlemeye? Yani bunlar çok basit, bu işin ABC'si de. İşte şimdi bunları yapamadığın zaman, daha bak gittiğin bir piknik yerinde sen piknik yerini o halde bırakıyorsan, sen yarın öbür gün ormanı, denizi, gölü, tatlı su kaynağı, hani buralardaki bilinci nasıl insanları aşılayacaksın? Daha şimdi ABC'sinde taşa takılıp düşüyoruz. O yüzden çok üzücü yani, ben böyle şeyleri konuştukça hani içim kararıyor. Aynı şey hayvanlara karşı davranış insanlarda yani. Hani kendi doğana, hayvanına, kendi insanına iyi davranmazsan olmaz yani, gelişemezsin, ilerleyemezsin. Bunlar ülkenin asıl sorunları, ciddi sorunları. Bunlar mesela önemli değilmiş gibi konuşulur hep Türkiye'de, hiç önemli değil yani, bakmazlar insanlar, kafayı oraya çevirmezler. Aslında futboldaki şeyin bir başka versiyonu. Yani futbolda da hep söylüyorum ya ben, kırmızı karta penaltıya takılıyorlar. Asıl büyük probleme bakan yok futbolda. Bu da böyle yani, ülkede daha büyük, daha ciddi sorunlar var. Sen yarın öbür gün 80 milyon insan su sıkıntısı yaşamaya başlarsa olabilecekleri düşünüyor musun? Su sıkıntısı neden olur? Sen kendi göllerini kurutursan, toprağın erozyona uğrarsa, ormanların yok olursa, tatlı su kaynakların kurur. Ondan sonra ne hale geleceğini düşünüyor musun? Bunlar asıl düşünülmesi gereken şeyler ülkede, ama yok yani, önemli değil. Başka şeyler var. Magazin var, o var, bu var. Kim ne dedi? O ne yaptı? Böyle bir hayal dünyasında yaşıyoruz. Bizi de sabah sabah yok ettin Mertelem ya.
0: Evet.
1: Daha iyi geldim oldu. Bismillah.
0: Bazen
1: yani.
0: İyidir böyle.
1: Bir geldim bismillah. Daha iyi şeyler konuşmak varken şimdi bir de Galatasaray açacaksın aradan evet. Sonra.
0: Eyvah yandı, yandık orada.
1: Yani eyvah ya.
0: Son bir şey söyleyeyim. Hayatımda ikinci kez trafik cezası yedim.
1: Oo, hayırlı uğurlu olsun.
0: Denizli'de. Hiç İstanbul'da yemedim daha. İlk Eskişehir'deydi. Kırmızı ışıkta geçmişim. Bunda da hız limitini aştığım için ceza yedim. 86 ile yemişim. Galiba hani 80'di. Artık yeni kurallar bir de 85 galiba. Artı 5 geçebiliyorsun. Ben 86 ile
1: 86 ile mi?
0: Yedim. 2000 lira geldi. Öderken de 1500 ödetti. Neden öyle bir indirim
1: erken
0: yaptı?
1: Erken ödediğin zaman %25 az ödüyorsun.
0: Erken ödeyince mi oluyor? Ben dediğim gibi çok aşina değilim trafik cezasına. Ama şuraya bağlayacağım. Şimdi ben bir daha Denizli'ye gittiğimde, İstanbul'da da yapmam bunu da, nerede ceza yesem orada, daha fazla dikkat edeceğim. Çünkü hani bir kilometre bakmıyorlar gözün yaşına. Burada da bizim konuyla bağlantılı olarak hani o cezalar kesilebilse insanlara, bir daha yaparken insan iki kere düşünür. Yani yine ceza yiyebilir sonrasında tabii ki. Her cezada bir daha yapmasının önünde engel değil de en azından iki kere düşünür. Ben düşüneceğim mesela Denizli'ye gittim. İstanbul'da böyle bir şey olmuyor bende mesela trafik konusunda. Hani ben mümkün olduğu kadar tabii aynen, uymaya çalışıyorum.
1: Uyan birisin.
0: Ama hız sınırlarını tam olarak riayet ettiğimde söylenemez. Görüyoruz tabelalarda. Ama her zaman da onun sınır içinde değilim. Bu bir öz eleştiri olsun. Çünkü neden? Ceza mekanizması tam olarak işlemiyor, işletilmiyor. Bunun da yapılması ülkede bence önemli. Bu cezaların hakkıyla kesilmesi. Bizde öyle de bir sıkıntı var sanki. Tam hakkıyla o cezaları yemedikçe yapmaya devam ediyoruz. Sonuçta yani, cezası yoksa bir şeyini yapıyorsun.
1: Çevresel atığını su kaynaklarına karıştıran, derelere karıştıran firmalara büyük cezalar kesersin. Ama az önce konuştuğumuz konu, hani artık hep anlatmaya çalıştığım şey, orada da bir cezadan da korkmamak gerekir ya. Bunu artık insanın kendisi yapması gerekir. Yani kendi çöpünü orada toplaması, artık cezaya da, orada da cezaya kaldıysak işimiz çok zor. Ne demek istediğimi anlatabildim
0: öyle
1: mi?
0: Ama Ali abi, Avrupa'yı örnek gösterirken mesela Avrupa'da sence kendiliğinden mi insanlar böyle davranıyorlar? Yoksa onlar da belli cezaları yemişler de ondan sonra mı bu hale gelmişler? Yani, çünkü insanın senin dediğin gibi olması çok zor bir şey
1: çok
0: bence.
1: Çok zor bir şey değil Mert yani.
0: Zor bir şey abi. Çok olsa zor olurdu şey çünkü.
1: Yani. Evde yediğin şeyi salonda mı atıyorsun çöpünü yani?
0: Ali abi, olmadığına göre zor yani. Olmuyor
1: hani
0: işte.
1: Hani anlatabildim mi? Ama eğer buna zor dersek zaten
0: işte
1: işimiz Allah'a kalmış demektir.
0: Biraz cezayla o, ben de cezaya karşıydım önceden, burada Barış abi anlatınca yurt dışındaki örnekleri. Ben de senin gibi düşünüyordum hani kendimiz yapmalıyız cezada. Tam olarak içine sinmez insanın falan, yok ama öyle değil gerçekten gördüğüm kadarıyla.
1: Yani ben bazı şeyleri hani artık

0: bu dönemde, bu çağda insanın kendiliğinden özümsemesi ve otomatik olarak yapması gerektiğini düşünenlerdenim. Hani bu tekrar söylüyorum yani evinde nasıl yediğin şeyi çıkartıp çöpünü salonun ortasına atmıyorsan dışarıda da aynı şey yapman gerekir yani. Yani dışarıda arkandan biri topluyor ya da kimse görmez mantığı çok doğru bir mantık gelmiyor bana. Artık onun da peşinde koşacaksan o zaman zaten hani 40 milyon insana 40 milyon şey gerekir. Ne derler? Polis gerekir peşinden koşmak için. Ya da işte kameralarla herkesi tespit edip falan filan gibi böyle şeye doğru gider. 1984 romanına doğru gider yani. Öyle olmaması lazım. Hani benim anlatmaya çalıştığım o basit şeyleri artık herkesin otomatik olarak yapıp önümüze bakmamız gerekir. Öteki senin hani söylediğin ceza kısmı, işte dediğim gibi çevreye zarar veren herhangi bir kurum varsa ya da bunu sürekli yapan birileri varsa o zaman onlara ağır cezalar verilsin, ama ötekine bilmiyorum ya. Yani haklısın da o da garip geliyor.
1: Evet, 7.36 tatilde ilgili pozitif şeyler söylemek isterdim daha fazla. Hani söyledim de aslında ilk başta da, sonra negatif sona saklayınca konu oradan uzadı. Yoksa bizim adımız hani tatil güzel geçti. Bana iyi geldi. Fiziki olarak da. Bu arada otelde çok büyük bir otele gittik. Oradaki her otel büyük. Günlük kaç kilometre yürümüşündür sence?
0: Otel içinde mi?
1: Otelin içinde işte. Otelin dışına
0: Böyle dediğine
1: çıkmadan.
0: göre herhalde 5-6 kilometre
1: En
0: yürümüşsün.
1: az 8-7-8 kilometre yürümüşüm her gün.
0: Bayağı iyi.
1: Odaya git, odadan deniz de biraz uzaktı mesela. Oraya git, oradan geri gel, yemeğe git. Yemek yeri
0: Ya iyi
1: büyük.
0: olmuş, hareket iyidir.
1: Evet, hareket iyi. Bak, o da iyi geldi gerçekten.
0: Tabii.
1: Dinlenme tatili gibi düşünüyorsun ama tabii çocukla o da mümkün değil. Hareket etmek iyi geldi. Bir gün işte akşam 9.30 gibi Fenerbahçe'nin maçın olduğu gün bayıldım. Yani maçı izlerken yarım saat
0: Yorgunluktan.
1: yorgunluktan. Ama ertesi gün işte Beşiktaş'ın maçı bir gün sonraydı herhalde. Orada dinçtim. Orada izleyebildim de işte bazen o yorgunluk çıktı. Bayağı da o açıdan mesafe kat ettiğim bir tatil oldu diyeyim. Böyle kapatalım bu bölümü. Reklama gidelim. Reklamdan dönüşte de Galatasaray Real maçını değerlendirmeye başlayalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Radyo
3: Spor. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: Kulübünün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
1: Reklam.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487 Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.40 saatlerimiz. Şimdi normal spor futbol gündemimize dönüş yapalım. Cumartesi günü Galatasaray son hazırlık maçında kendi evinde, kendi stadında Villarreal'i konuk etti. Galatasaray 2 yıldır mı böyle kendi evinde hazırlık karşılaşmaları yapıyor ve iyi takımlara karşı bu maçları da yapıyor. O takımları İstanbul'a getiriyor. Belki belli bir para karşılığı da olabilir.
1: Ama... Bir firmayla anlaştı Galatasaray. O firmanın organizasyonuyla geliyor bu takımlar. Geçen sene Strasbourg Lazio geldi. Bu sene de Rennes yoktu organizasyonda. Bu sene de Villarreal geldi.
0: Rennes
1: öyle o şekilde gelmemiş. O firmanın organizasyonu değilmiş. Çünkü o maç biraz ortadaydı, havadaydı. Olacak mı olmayacak mı belli değildi. Biz Galatasaraylı yetkililerle konuştuğumuzda şöyle dediler. Avusturya kampı uzayabilir. Uzarsa o maç oynanmayacak. Uzamazsa belli olmaz dediler. Orada bir belirsizlik vardı Galatasaray Avusturya'ya gitmeden önce. Demek ki Avusturya'ya gidince öyle bir karar aldılar. Çünkü Avusturya'daki organizasyon da o şirketle yapılmıştı. Sonra dönüşte oraya Rennes maçını koydu Galatasaray. Ardından da Villarreal'le sezonun son hazırlık karşılaşmasını oynadı.
0: Espor Plus'ta karşılaşmayı yayınladı. Sen de stat'taydın. Maçı canlı olarak takip ettin. O yüzden senin gözlemlerini önce dinlememiz daha hayırlı olur gibi. Okan Buruk stoperde ilginç bir deneme yaptı. Jakobsu ve Lemina'yı sol ve sağ stoper olarak kullandı. Onun haricinde 10 numarada Yunus Akgün'ü gördük ki Yunus normalde sağ kanadın yedeği olarak gözüküyor. 10 numarası Galatasaray'ın geçen sezonda tabii Yunus oynamışlığı var ama yedek bir kanadı olmadan neredeyse as takımdan Galatasaray böyle bir kadroyla sahaya çıktı. Merkezde yine Torreira-Sara ikilisi. Sağ bekte Şalay, sol bekte Eren. Kalede Uğurcan yoktu. Günay oynadı. Yani az kadro yakın bir kadroyu tercih etti Okan Buruk. Sen nasıl gördün Galatasaray'ın oyunu? Ben girişte hani Villarreal'in daha takım gibi takım olduğunu, daha iyi organize olduğunu gördüğümü söyledim. Sen stat'tan nasıl gözlemledin?
1: Şimdi geçen sene Galatasaray'ın son hazırlık karşılaşmasında biz yine stat'taydık. Yayıncıydık. Orada Galatasaray'da Osimhen ve Sané'nin imza töreni vardı. Sahanın ortasına dev bir platform kuruldu. Başkan geldi, konuşma yaptı. Tribünler inanılmaz coşkulu, inanılmaz mutlu. Büyük bir hava vardı geçen senenin başlangıcında. Bu yılın başlangıcında işte 10 bin civarında seyirci tribünlerde. Ama tribünlerde hiçbir heyecan yok. Neredeyse sıfır heyecan. İşte maç öncesi ve maç boyunca böyle düşük tonda bir yönetim eleştirisi. Ultra Aslan tribününden gelen. Ama diğer tribünler o protestolara katılıyor mu dersen yani böyle bir iki dakika falan o kadar. Bir ara böyle bir iki dakika falan bütün tribünlere yayıldı. Ama maç önü, maç ve maç sonu düşünürsen o kadar. Bütün tribünlere yayılması. Maç sonunda Ultra Aslan tribünü gene biraz daha böyle bir protestoları yaptı. Diğer herkes çıktı hemen. Çok beklemeden. İşte biz çıkmayacağız tarzı müsabakalar, tezahüratlar. Ama o da kaldı gitti. Yani heyecan yok Galatasaray tribünlerinde. Ne yazık ki Galatasaray takımında da heyecan yok. Galatasaray'da Okan Buruk, evet senin söylediğin gibi stoperlerini yedek bıraktı. Asıl stoperlerini. İki alternatif oyuncuyla takımı görmek istedi. Ki Okan Buruk tabii hazırlık döneminde alınan kötü sonuçların ardından bu mücadeleyi adres etmişti. Demiştik yani Villarreal maçında hazır olacağız. Villarreal maçı bizim son maçımız. Orada daha iyi bir Galatasaray göreceksiniz demişti. Görmedi. Kimse daha iyi bir Galatasaray görmedi. Şimdi maç zaten anlamsız şekilde bir stresle başladı. Yani bir penaltı kararı. Ondan sonra Okan Buruk'un kenarda çıldırması, gelen kırmızı kart bir anda böyle bir şey oldu. Ne derler? Bir stres oldu yani karşılaşmada. Gereksiz bir şekilde. Daha ikinci dakika. İkinci dakika bir hazırlık karşılaşması. Ondan sonra Galatasaray golü attı. Galatasaray golü atınca İşte daha da böyle bir şey oldu. Bir anda hani yenilen gole cevap verdiği için Galatasaray 2-3 dakika içerisinde Okan Buruk şeye gelmişti. kulübenin hemen arkasına oturdu. Biz de yukarıdan görüyoruz. Atılan gole sevinmedi, sinirlendi Okan Buruk. Yani hakemlere affedersiniz sallamaya devam etti. Oradan da çok anlamsız. Ardından işte oyun oynandı. Osimhen'in bu kez rakiple girdiği bir şey, münakaşa, bir sertlik. İşte klasik sarı karttan sonra Osimhen'in gene kendine gelmesi. O sana söylediğim şey hala geçerli.
0: Ama yani kırmızı kart da görebilirdi o siniri geçene kadar o pozisyonda sadece. Yani.
1: Tabii canım,
0: görebilirdi. Direkt orada da kırmızı
1: tabii,
0: görebilirdi.
1: Tabii görebilirdi, görebilirdi. Ama bir anlamsız böyle bir sinir, anlamsız bir gerginlik. İşte ilk yarı oynandı. Hani ilk yarıda biraz daha dengeli bir oyun vardı. Onu söylemek gerekiyor. Evet, şey daha Villarreal daha organize. Orası kesin. Özellikle Galatasaray'ın merkezini çok rahat deldiler. Çok rahat deldiler. Galatasaray'ın herhalde merkezden bu kadar fazla hücum yediği az karşılaşma vardır. Galatasaray'da Sané özellikle topu ayağına aldığında ilk yarıda etkiliydi. Fakat o da sıfır savunma katkısı verdi. Galatasaray'da özellikle çoğu oyuncunun fizik olarak hiç hazır olmadığı gözüktü. Yani Galatasaray'da Osimhen fizik olarak hazır gözüküyor. Barış Alper fizik olarak hazır gözüküyor. Onun yanına ekleyebileceğiniz bir oyuncu neredeyse yok Galatasaray'da fiziksel olarak. Maçı takip edenler görmüştür. Şalay ve Eren'in bile hani fizik güçleriyle ön plana çıkan iki oyuncunun bile hücum katkısı çok sınırlıydı. Bindirme sayısı çok sınırlıydı. Lemina, işte mesela diyorlar ki Lemina problemi problem değildi. Geç çözülse ne olur işte. Geç çözüldüğü zaman Lemina böyle. Lemina ilk yarıyı çıkartamıyordu. Yani Lemina'yı görmenizi isterdim. Adam ölüyordu yani. İlk yarı bitene kadar. Fiziksel olarak o kadar şey ki geride ki maç ortalamasının, oyuncu ortalamasının sağdaki ilk yarının sonunda yürüyecek hali yoktu Lemina'nın. O kadar kötüydü fiziksel olarak. Hatta bir pozisyonda ben yanımdaki arkadaşa gösterdim. Artık yürüyordu yani, gidemiyordu. Savunma oyuncusu olmasına rağmen ilk yarının son bölümünde. O kadar işte önemli aslında oyuncuyu erken katmanız ya da oyuncunun fiziksel olarak hazır olması. Çünkü ligin başlamasına artık bir hafta kalmış. Lemina iki hafta falan geride ortalamanın. O kadar fark var. Tabii o fiziksel performansların hazır olmaması Galatasaray'da genel oyunu da etkiliyor. Normalde Galatasaray özellikle kendi sahasında oynarken rakibin birinci bölgesinde, kendi üçüncü bölgesinde etkili pres yapar. Bu kez biraz daha Galatasaray'ın top Villarreal'in ayağındayken, Villarreal oyun kurarken biraz daha ikinci bölgeye yakın çekildiğini gördük. Bu anlaşılabilir. Burada çok çok büyük bir eleştirim yok. Yani Lemina'nınki zaten bireysel bir sıkıntı. Galatasaray'da takım olarak bunu hep ben anlatmaya çalışıyorum. Lige hazır olmaya çalışan bir takım değil Galatasaray. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne hazır olmaya çalışan bir takım. Galatasaray'ın derdi Ağustos'un 15'inde fizik olarak fit olmak değil. Galatasaray'ın derdi Eylül'ün ortasında fit olmak. Bu anlaşılabilir. Bu normal. Yani burada çok garip bir durum yok. Galatasaray'ın önde böyle müthiş bir presle, Villarreal'e başlaması ya da 90 dakikayı aynı fiziksel kaliteyle devam ettirmesini beklemiyorum. Ama tabii neyi bekliyorsun? Artık 4 sene üst üste şampiyon olan, kemik kadroyu koruyan, aynı teknik direktörle devam eden takımın oyun olarak daha organize olmasını bekleyebilirsin. Çünkü Villarreal mesela sıfır transfer neredeyse. Hiç transfer yapmadan aynı takım başlıyordu. Onlar da gelecek hafta başlıyorlar ligi. Onların da gelecek hafta maçı var. Onlar cumartesi günü oynuyorlar. Galatasaray cuma günü oynayacak. Yani hazırlık dönemi açısından iki takımın büyük bir farkı yok. Villarreal de direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Galatasaray da direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Peki nasıl oluyor da 4 sene üst üste şampiyon olan, aynı teknik direktörle, aynı kadroyla devam eden takımın saha içi organizasyonu Villarreal'e göre bu kadar geride oluyor. Asıl problem bu fiziksel kaliteden ziyade. Çünkü Villarreal'de izlediğinde fizik olarak öyle çok çok Galatasaray'dan önde değil. Önde ama çok çok önde değil. Onlar da daha temkinli oynuyorlar. Ama benim için asıl karşılaşmayla alakalı olarak dikkat çekici nokta o ilk yarıdaki gerginlikler, ilk yarıdaki oyun bittikten sonra ikinci yarıdaki 45 ile 70 arasındaki oyundu. Yani çok büyük değişiklikler gelmeden önce 70. dakikada ikinci yarının başı bu arada 45 ile 70 arasında şöyle istatistikler çıktı. Galatasaray toplam şut 1, Villarreal toplam şut 10.

0: 45 ile 70 arası. Orada Galatasaray'ı dağıttı Villarreal. Ve Galatasaray için tüm karşılaşmanın en iyisi net şekilde Jankat'tı. Hani Galatasaray bu karşılaşmadan neyi çıkartabilir? Jankat ikinci kaleci olur mu olmaz mı? O tartışma Jankat lehine bence bu mücadelede biraz daha şekillendi. Jankat, Ümraniye maçında biz ilk kez görmüştük Jankat'ı. Gördüğümüz anda herkes birbirine dedi bizim ekipte. Jankat fiziksel olarak gelişmiş dedik. Onu hemen hissediyorsun oyuncuda. O karşılaşmada da iyiydi. Ondan sonra hazırlık dönemi boyunca da süre aldığında iyiydi. Villarreal maçında zirve yaptı. Yani orada skor 2-1, çok rahat 3-1, 4-1 olabilirdi. Jankat çok iyi kurtarışlar yaptı. Ama Galatasaray takımı için yani 45 ile 70 arasında, tekrar söylüyorum çünkü o dakikadan sonra Villarreal 6 oyuncu değiştirdi, Galatasaray oyuncu değiştirdi, farklı denemeler yapıldı, pozisyonlar değişti. Galatasaray sistemi çok değişmedi. Ama oyuncular değişti, çok fazla oyuncu değişti. Fakat yani 45 ile 70 arası sen bir şut atabiliyorsun, rakibin 10 şut atıyor, kalecin pozisyonları kurtarıyor. O bölüm Galatasaray adına felaketti. Neticede Okan Buruk'un dediği gibi olmadı. Yani Villarreal maçı Galatasaray için çok iyi bir test. Bence çok iyi seçilmiş bir rakip. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım, bir İspanyol takımı, çok iyi pas bağlantıları var. Çünkü Galatasaray tabii fiziksel olarak hazır olmadığı için Villarreal'in kurduğu üçgenlerde de rakibine hiç yaklaşamadı. Onu da sahada görebiliyorsun. Yani Villarreal oyuncular hemen o üçgeni kurduğu anda bir iki pasla beraber Galatasaray'ın hani yalandan presini çok kolay kırdılar. Galatasaraylı oyuncular Villarreal'li oyunculara yaklaşamadığı için hem ceza sahası içerisinde hem merkezde çok rahat Galatasaray'ın üzerine gitmeyi başardı Villarreal takımı. Yani genel olarak baktığında Galatasaray'da bir heyecan eksikliği görüyorsun. Bir hava eksikliği görüyorsun. Gereksiz bir sinir görüyorsun. Gereksiz bir sinir görüyorsun. Yani şimdi maçın başında Kadir Sağlam bir penaltı verdi. Penaltı tamamen hatalı olabilir. Tamamen yanlış olabilir. Ama daha ikinci dakika ve bir hazırlık karşılaşması. Şimdi Okan Buruk yani kenarda ne yazık ki durmadı. Hadi itiraz edersin. Hocam ne yaptın dersin, bu bir hazırlık karşılaşması. Hani bu penaltı verilir mi? Söyleyebilirsin, anlıyorum, ama Okan Buruk yani o kartı görmek için durmadı. Durmadı. Şimdi ben maç sonu yayında da söyledim. Yani aslında orada olmaması gereken şeyler de bir araya geldi. Hani Kadir Sağlam o kadar fazla itiraza dönebilir miydi sırtını bir hazırlık karşılaşması olduğu için? Onu da yapabilirdi. Evet, belki onu da yapabilirdi. O da bir ihtimaldi. Fakat yani ağırlıklı olarak suç Okan Buruk'ta. Yani Okan Buruk da o kadar artık bir yerde durması lazım itirazında. Yani Okan Buruk kartı görmese herhalde devam edecekti 10 dakika daha konuşmaya.
1: Bir de alkış hakemle yaptı ya Ali abi. Hani bu alkış da en net, hani uzaktan da tespit edebileceğim bir şey. Hani ya ne işte, dediğinden bağımsız alkış da sarı kart ya.
0: Ya aslında küfrü duyduğu için şey yapıyor.
1: Küfre mi veriyor? Ben alkışa yani, yormuştum açıkçası.
0: Hani işte hani Allah başlayıp versin diye devam eder ya. Hı-hı. O şekilde bir şeyi var. Okan Buruk'un oradan çıkıyor benim anladığım kadarıyla. Yani alkışa belki alkış şey olsa dönecek belki Kadir Sağlam, hani sarı kartta bırakacak da Okan Buruk da durmadı ne yazık ki işte. Bir de hani herkes anlayamadı zaten. Anlayamadığı şu: Galatasaray taraftarlar da bir anlam veremedi. Mesela maç başlar. Şimdi maç başlar. Kadir Sağlam kötü günündedir. Bir hazırlık karşılaşması olmasına rağmen kararları sürekli kötüdür. Tamam mı? Hani Okan Buruk ne bileyim böyle 6. 7. düdükten sonra artık çığırından çıkar da, yani neredeyse ilk düdüğüydü Kadir Sağlam'ın. Hani bunu nasıl Okan Buruk açıklayacak? Bunu nasıl anlatacak? Orası da çok enteresan. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Hani görürsün hakem kötüdür, ya hocam artık yeter dersin. 1, 2, 3, 5 artık insaf dersin. Ondan sonra protestonu yaparsın. Ama daha yani maç başladı, bismillah, Kadir Sağlam belki ilk düdüğü. Yani ilk düdüğüne bu kadar neye sinirlenmiş olabilir Okan Buruk? O da anlamsız. İşte diyorum yani Kadir Sağlam belki bir noktada bırakabilirdi. Kafasını çevirebilirdi. O da büyük ihtimalle o sözü duyunca çift sarı kartı çıkardı. İşte ardından aynı şey Osimhen için söylenebilir. Yani Osimhen şimdi canlı izliyoruz.

0: karşılaşmayı. Osimhen'le gerginlik oldu. Bak Galatasaray takımında bir oyuncu bile Villarreal'li bir oyuncuyla itişip kakışmadı. Bir oyuncu bile. Orada olduğu anda bütün Galatasaray takımını derdine biliyor musun?
1: Osimhen'i
0: tutabilmek. Evet, Osimhen'i tutabilmek ya. Ya bu da çok kötü bir şey. Yani Barış maçta koyduğu efordan daha çok Osimhen'i orada rakibin üzerine gitmesin, rakibiyle kavga etmesin diye durdurmaya çalışıyor. Bak Galatasaray'da bir tane oyuncu herhangi bir yerelli oyuncuyla bir şey yapmadı yani. Tartışmaya girmedi. Bütün dert aman Osimhen'i oradan alalım, aman bir şey olmasın derdi. Bunlar da Galatasaray'da işlerin iyi gitmediğinin net göstergeleri.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.58 saatlerimiz Galatasaray'ın Villarreal karşılaşmasını konuşuyorduk. Ali abi çok güzel özetledi bence karşılaşmayı, hem saha içi durumu, hem Okan Burun, Osimhen'in durumlarını, Galatasaray taraftarının ruh hali. Karşılaşmada pek iyi değildi. İşte stat ilk anda tam olarak boşalmadı. Ultras'tan olduğu taraf. Orada tezahüratlar yapılmış. Abdullah Kavukçu'ya galiba istifa tezahüratları olmuş. Dursun Özbey'e yönelik tezahüratlar olmuş. Yönetim gelecek, hesap verecek denmiş.
1: Onu maç sonunda söylediler.
0: Taraftar burada, transferler nerede?
1: Onu maç boyunca söylediler. Denmiş. Ama mesela Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu tezahüratları ben duymadım.
0: Sinan Yılmaz'dan gördüm ben de Abdullah Kavukçu.
1: Sinan Yılmaz da maçtaydı. Onunla da görüştük. O da statta izledi karşılaşmayı. Ama benim çok şey yapmadı. Hani, tabii çok duymamış lokal da olabilir kalmış, ama dediğim gibi zaten böyle hani bağıran taraftar grubu da öyle. Çok kalabalık bir taraftar grubu da değil bu arada. Onu da söyleyelim yani. Ultra Aslan tribünü var ama Ultra Aslan tribününün bir bölümünden işte o tezahüratlar sürekli yapıldı. Hani bütün stadyuma yayılması 1-2 dakikaydı. Onun dışında olmadı yani. Diğer tarafta oturan taraftarların sanki takatı yok gibi yani. O tezahüratı yapmaya bile hani şeyleri yok, enerjileri yok gibiydi. Enerji çok düşüktü. Onu bazen işte hissediyorsun stadyumlarda. Bazen böyle hani taraftar maçın içinde oluyor. Yani diğer tribünler geldiler, böyle bir izlediler Galatasaray'ı. Ondan sonra evlerine gittiler. Hani onlar için böyle rutin bir gün gibiydi. O enerjinin azlığı hemen yansıyor zaten. Takıma da yansıyor. Girdiğin zaman stadyumda anlıyorsun. Yani o gün öyle bir gündü Galatasaray için.
0: İşte geçen seneyle kıyasladın. Normalde hani 4 sezon şampiyon olmuş bir takımın yeni sezonu çok daha

0: heyecanlı girmesi beklenir. Ama şu an Trabzon mesela çok heyecanlı. Fenerbahçe eminim transferlerle birlikte bir heyecan yaşıyor. Beşiktaş Salah konusunda sıkıntı yaşasa da genel skorlar iyi gidiyor İtalyano ile birlikte. Gol yemiyor, 10 kişi kalıyor. Çift forvete dönüyor, golünü atıp kazanıyor Beşiktaş. Hepsi kendi içinde bir hava yakaladı. Yakalayamayan tek takım Galatasaray kaldı. Bu da ilginç. Yani tam tersi olsa daha mantıklı. Hani Galatasaray hava yakalayıp diğerleri yakalayamazsa, ama şu an bambaşka bir görüntü var.
1: Orada da şunu konuştuk. Bu takımın daha fazla kredi hak ettiğini söyledim ben maç sonunda. Maç öncesi de öyle düşünüyordum. Orada da Engin Kaya'yla şöyle bir şey söyledi. O da haklı. Mesela hazırlık dönemindeki oyunu Galatasaray taraftarı biraz daha üst seviyede görseydi, o zaman belki bu kadar fazla endişe düzeyi ve eleştiriler yüksek olmayacaktı. Galatasaray taraftarı şunu diyebilirdi. Ya tamam, transfer yapmadık ama bu takım iyi takım. İşte gördün, gümbür gümbür top oynuyor. Ondan da çok uzak kaldı Galatasaray. Şimdi geçen sene Avusturya'daki maçlar, bu senedeki Avusturya'daki maçlar farklı. Geçen sene İstanbul'daki maçlar farklı. Bu sene İstanbul'daki maçlar farklı. Rakipler gene iyi. Orada gene iki İtalyan takımıyla oynamıştı Galatasaray. Bu sene de iki İtalyan takımıyla oynadı. Ama bu sene gol atamadı. Mesela Barakan'ı mağlup etmeyi gol atamadı. Şimdi buraya dönüyorsun. Geçen sene Lazio'ya Galatasaray bayağı üstünlük sağlamıştı. Biz izlerken o karşılaşmada. Şimdi bu sene Villarreal Galatasaray'a bayağı üstünlük sağladı. Onu görseydi Galatasaraylı taraftarlar bence biraz daha rahat olurlardı. Onu da pek görmüyorlar. Orada da işte nasıl açıklamaya çalışıyorum? Ben hedefin lig olmadığı için o şekilde açıklıyorum. Yani hedef lig derken lige Galatasaray çok hazır girmek istemiyor. Öyle bir şeyi yok. Hedefi yok. Hani Galatasaray orta seviye bir düzeyle lige başlayıp bir ay içerisinde istediği noktaya çıkmak istediği için ona bağlıyorum ben biraz. Ama tabii sahada da işte o Villarreal'deki organizasyonu biraz da görmek istiyorsun. Hani yepyeni bir takım olsa o zaman diyeceksin ki ya işte fiziksel olarak hazır değil. Oyuncular çok yeni. Onun da bahanesi var. Yani Galatasaray birçok yerden böyle seni arada derede bırakan bir durum ortaya koyuyor.
0: Lige tam hazır girmek istemiyor olabilir. Asıl gücünü Eylül ayına saklamak istiyor olabilir. Ama mesela Okan Buruk'tan bu yönde de bir mesaj gelmedi. Sen de söyledin ya, hani Villarreal maçında bizi asıl görün ne getirdi. Öyle olunca hani taraftar da ona bakıyor. Villarreal maçına bakıyor ve Villarreal maçında da hazır olmayan bir Galatasaray olunca morali bozuluyordur. Bu da gayet normal. Evet. Belki Eylül ayına adres etseydi, hani Villarreal maçı da çok iyi geçmeyebilir. Biz asıl yüklemeyi işte Eylül ayına
1: göre yapıyoruz. Onu işte bence pek söylemek istemiyorlar. O da normal. Çok garip değil. Mesela Galatasaray kurmayları bize maçtan önce şunu söyledi. Bu kez milli ara takvimi değiştiği için 6 karşılaşma oynayarak milli araya gidilecek. Hazırlık programı da ona göre yapıldı dendi mesela. Hmm. Bunu çok fazla dillendirmiyorlar ama.
0: Kurmaydan kastın kim? Kurmay lafını da çok sevdiğim için.
1: Yani Galatasaray'ın içinde olan profesyonelleri. Yani Galatasaray'ın öyle hani şeyi değil, takımın direkt olarak içinde olan kişiler söyledi bunu. Mesela. Kendileri söyledi. Yani ona göre bir program yapılıyor dendi. Çünkü diğerinde 3 tane maç oynayıp
0: şimdi 6 maçta gidiyor.
1: Şimdi 6 maç oynuyorsun ligde. Tabii Galatasaray'ın o 6 maçı içerisinde Başakşehir, Göztepe, Trabzon var. Yine Engin Kaya'yla söyledi maçtan önce. Güzel bir şey dikkat çekti. Beraber program yaparken Galatasaray'ın şampiyon olduğu 4 sezonun 3'ünde başlangıçlar çok kuvvetliydi. Sezon başlangıçları. Galatasaray adeta tulum çıkartarak başladı. Yani 8'de 7'ler, 10'da 8'ler, 10'da 9'lar hep öyle başladı. Şimdi pek öyle bir hava yok Galatasaray'da ligde. O da önemli. Galatasaray'ın nasıl başlayacağı, nasıl devam edeceği. Çünkü bizde biliyorsun hani moraller çok çabuk bozuluyor. Çok çabuk hemen kararlar alınmaya çalışılıyor böyle işler iyi gitmediği noktada. Şimdi Galatasaray'ın bu ilk 6 haftada Göztepe, Trabzon ve Başakşehir'le oynuyor olması, gerçi Başakşehir'i çok saymayalım. Başakşehir'i çok belki ekleyemezsin ama hani gene ligin kendi standartında zorluk derecesi belli bir seviyenin üzerinde karşılaşma olarak belki değerlendirilebilir. Oraları da Galatasaray'ın iyi geçmesi lazım. Yoksa işte gene başlayacak çünkü Okan Buruk'un da ne yazık ki kredisi yok Galatasaray'da. Hani geçen sene yaşadıklarımızı, ondan önceki sene yaşadıklarımızı herkes biliyor. Yani herkes böyle, daha doğrusu herkes demeyeyim de bir kesim hani Galatasaray'da Galatasaray skorları alamasın, tökezlesin.

0: Yunus Akgün tercih edildi. Mesela İlkay'dan da galiba değil mi? Çok bir hareket görmedik hazırlık döneminde.
1: Ya İlkay'dan görmedik ama İlkay'ın sahaya girdiği andaki Galatasaray 11'i İlkay'ın da çok iyi işler yapabileceği bir 11 değildi.
0: Yok, bu maç için değil ama genel hazırlık döneminde sivrilen hani Cankat'tan başka öyle hani çok iyi bir İlkay geliyor. İşte Kaan
1: yok, şöyle, onu söyleyemeyiz.
0: İşte başka kim var bilmiyorum. Galatasaray'da söyleyebileceğimiz. Öyle bir performans yok. 10 numara hala belirsiz. Merkez orta sahada hala bir transfer yapılabileceği konuşuluyor. Rotasyona. Brian Dersi
1: şart.
0: Bir isim bahsediliyor. Şu an Leslie'de şart. Çok o şeyde değil. Sanki görüntüde.
1: Biz de konuştuk bunu. Hani Niega, Leslie, Lemina, Torreira. Mesela Torreira da hiç hazır değil. Sara hadi yani. Kötünün iyisi gibi gözüküyor şu an ama Galatasaray'da merkez orta sahada Galatasaray'ın net güveneceği oyuncu kim?
0: Torreira olur yine işte.
1: Torreira kendini
0: normalde olması lazım.
1: Evet. Yani şu an o görüntüden uzak. Hatta işte geçen seneyle beraber şey yapmış insanlar. Hani geçen sene de ciddi şekilde düşmüştü diye. Şimdi bu karşılaşmada ben uzun süredir tekrar söylüyorum, Galatasaray'ın merkezden bu kadar rahat geçildiğini görmemiştim. Lemina tabii oraya gelebilir. Lemina da hazır değil. Ama yarın öbür gün Galatasaray'da Lemina, Torreira, formsuzluk, sakatlık, ceza olduğunda hani dönüp Niega ya da Leslie ile orayı pek şey yapamaz gibi gözüküyor. Dolduramaz. İstediği seviyede dolduramaz gibi gözüküyor. Hı hı. Tabii performanslar biraz daha yükselecektir. Yani Niega çok hareketli. O şu an merkezde olmayan hareketliliği Galatasaray'a veren bir oyuncu. Durmuyor. Bu çok iyi. Ama daha önceden de söyledim. Canlı olarak gördüğüm için de bu karşılaşmada da tekrarlayabilirim. Yani fizik olarak o kadar size küçük ki en ufak bir ikili mücadelede yere düşüyor. Bu ciddi bir dezavantaj oradaki oyuncu için. Yani hareketliliği çok güzel. Topa gitmesi, topu alması, topu kazanması ama top ayağına geldiğinde ayakta durması çok zor. Yani özellikle Şampiyonlar Ligi'nde. Ligde idare eder diye düşünüyorum. Ama Şampiyonlar Ligi'nde o da yetmeyebilir Galatasaray'a.
0: Geriye doğru geldiğimizde sağ bekte Şalay var. Boyu da gitti. Singo da hala sakat.
1: Sakat.
0: Ama stoperin de zaten yedeği Singo. Mesela beke de bir takviye yapılacak mı acaba? Galatasaray'da yapılmalı mı sağ tarafa? Sola gerek yok da sağda o da konuşulabilir. Kaan da var ama
1: yani normalde Galatasaray herhalde yapmaz oraya. Çünkü yaparsa yabancı olamaz bu şartlarda. Mutlak surette yerli bir oyuncu bulması lazım. Ya da U23'e gitmesi lazım Galatasaray'ın. Onu çok yapacağını düşünmüyorum. Orada Şalay ile bir süre idare edecektir. İşte Singo geldikten sonra Galatasaray'ın eli biraz daha rahatlayacak o konuda. Singo'nun da herhalde Çorum maçını kaçırması garanti. Ondan sonrası için artık yavaş yavaş o da belki takımla beraber antrenmanlara başlar diye düşünüyorum. Ama ben oraya beklemiyorum. Galatasaraylı taraftarların tabii haklı olduğu noktalardan bir tanesi. Geçen hafta biz Genco ile konuşurken ben biraz ona söyledim. Hani ben de artık yavaş yavaş dark side'a geçmeye başlıyorum. Önce Galatasaray'ın zamanı var, zamanı var, zamanı var diyordum. Ama şu an işte gördüklerim Galatasaray taraftarların endişeleriyle beraber ben de biraz daha Galatasaray taraftarının söylemlerinin yönetimin söylemlerine göre daha doğru olduğunu düşünmeye başlayanlardanım. Burada şunu söyleyebilirim. Galatasaray hani 10 numaraya çok iyi bir oyuncu almanın peşinde, onun derdinde. Belli ki pahalı bir operasyon olacak. Ama mesela Galatasaray ligin başlamasına bir hafta kala artık Osimhen'in arkasındaki santraforunu bulması gerekirdi. Artık orası çok da fazla fırsatla alakalı bir durum olmaması gerekirdi. Mesela merkeze bir oyuncu alacaksa, hani 10 numaranın dışında merkeze bir oyuncu alacaksa artık onu seçmesi, alması, takıma katması, takımla beraber çalıştırmaya başlaması gerekirdi. Hani bazı pozisyonlar var. O pozisyonlarda biraz daha bekleyebilirsin, biraz daha sabredebilirsin. 10 numara bu rahatlıkla söylenebilir. Fakat Galatasaray'da Davinson Sanchez, hani ben Trossard nerede diye biliyorsun eleştiri yaptım. Geç başlamadı mı dedim. Yani Davinson Sanchez bir dakika forma giymedi. Galatasaray.

0: Veda. Yani Davinson Sanchez, Abdülkerim tamam ikisi olacak ama Galatasaray'ın 3. stoperi kim? O da çok büyük bir soru işareti şu an. O yüzden de Galatasaray oraya da bir takviye yapacaksa onu da yapabilirdi. Yani şimdi bu kadar şey varken, elinde opsiyon varken, transfer konusunda ya da eksiği varken buna kanadı da rahat şekilde ekleyebilirsin. Ya en azından bu 5 tane pozisyon saydık. Hadi sen de 4 ama kimse 3 demez Galatasaray'da. 4 ya da 5 dersin ama kimse 3 demez. E şimdi 4 pozisyondan konuşuyorsak bu 4 pozisyonun bir iki tanesi ligin başlamasına bir hafta kala Galatasaray yönetimi tarafından halledilmeliydi. Bir kronolojik sıra yok. İhtiyaca göre konuşmuyorum ama artık şey olarak da Galatasaray'ın geç kaldığı net. Hani ben bile bunu söylüyorsam yani yazın başından beri merak etmeyin Galatasaray'ın çok zamanı var. Merak etmeyin Galatasaray'ın çok zamanı var. Merak etmeyin Galatasaray'ın kadrosu ligin ilk haftalarını idare eder. Hedef Şampiyonlar Ligi. Ben hep buradaydım. Hep bunları söylüyordum ama bugün 10 Ağustos Pazartesi baktığımda bir tanesini de getirin artık. Hani bir tane oyuncu getirdi Galatasaray. Leslie'yi getirdi. Merkeze getirdi. Tamam güzel. Ama Leslie oynadığında ikna edici bir tarafı da yok. Leslie gelir mesela merkezi domine eder ya da merkezde o dominasyonu göstereceğinin sinyalini verir. O zaman biraz daha rahatlarsın. Dersin ki yani Leslie gibi bir adam almışlar. Yarın öbür gün takım daha yükselecek. Bu adam da daha yükselecek. Oradan rahatız der. Şimdi Galatasaray bir tane oyuncu getirdi. Acabası var. Yani acaba olacak mı? Galatasaray'a acaba uyacak mı? Şimdi bu oyuncu Dünya Kupası oynamadı. Bu oyuncu genç oyuncu. Bu oyuncu Premier Lig'den geldi. O zaman şu anki Galatasaray takımına koyduğunda ligin başlamasını bir hafta kala gelme zamanlaması da kötü değil. Neticede Ümraniye maçında da kadrodaydı. İlk hazırlık maçında da kadrodaydı. Oyuna girdi Leslie. E şimdi Galatasaray 5. hazırlık karşılaşmasını bitirdi. 5. hazırlık karşılaşması bittiğinde Galatasaraylı taraftarlar Leslie'ye bakıp tamam biz rahatız Leslie bu takımda olur diyemiyorsa o zaman da şimdi ne yaptı Galatasaray yönetimi diye insan düşünüyor. Hadi sol kanada bir tane oyuncu gelsin. Sol ya düzeltiyorum. Kanada bir alternatif gelsin. Sol kanat değil. Kanat rotasyonda bir alternatif gelsin. Biraz daha rahat olsun Galatasaray taraftarının içi. Osimhen'in arkasına santrafor gelsin. Biraz daha rahat olsun. İşte stoper takviyesi yapısına hiçbiri yok ama yani. Ne zaman olacak hepsi beraber? Artı biliyorsun bizde en büyük endişelerden bir tanesi de böyle zaman ilerledikçe bizim yöneticiler panik transferlerine biraz daha şey yaparlar, yaklaşırlar. Eyvah zaman kalmadı, eyvah eleştiri çok. 3 değil 5 verelim. Dur o değil bunu alalım, isim alalım. Çok köşeye sıkıştık. Bir de o var şimdi yani bu kadar zamanı olup da işi buraya sıkıştırdığın noktada o zaman Galatasaray taraftarı da şu an daha haklı gibi gözüküyor benim gözümde. Ben hiç öyle görmüyordum. Hiç oralarda değildim. Ben Dursun Özbek'ten de rahat bakıyordum olaya. Hani zaman konusunda ama artık.
1: Taraftar Dursun Özbey'i ve yönetimi senden daha iyi tanıyor olabilir. Bu
0: Öyle
1: endişeleri
0: belli.
1: daha erken dile
0: Orası
1: getirerek.
0: öyle yani onlar daha
1: Sanki.
0: şeyler gerçekten öyleymiş. Şu an benim de fikrim dediğim gibi değişiyor yani hani baksan ben bu kadar bunu beklemezdim. Mesela geçen hafta bir transfer olması lazımdı artık Galatasaray'da. Hani bir tane oyuncu gelmeliydi. Bir tane oyuncu artık Galatasaray taraftarları biraz daha rahatlatacak. Biraz daha yönetime zaman da aslında biraz nefes aldıracak. O hamleyi artık yapması gerekirdi. Yani nasıl olacak?
1: Benim aklıma şu geliyor. Sen panik transferi dedin ya, bizde yöneticiler çok rahat yapıyor bu panik transferini. Galatasaray'ın o panik transferini yapabileceği önünde bir aylık zaman vardı. Mesela o bir ayda da o panik transferi gelmedi. Acaba Galatasaray'da gerçekten başka bir ekonomik sıkıntı mı var diye düşünüyorum. Yoksa Fenerbahçe Vedat Muriç'i aldı. Greenwood'u takıma kattı.
0: Akey
1: Trabzonspor
0: kattı.
1: Ake'yi kattı değil mi? Sol stoper doğru. Trabzonspor Muhammed Salah'ı kadroya kattı. 10 tane transfer yaptı. Beşiktaş'a bakıyorsun Trossard gibi bir marka oyuncu geldi. Salih Özcan geldi. İşte
0: Nübel
1: İlhan Fakılı
0: geldi.
1: geldi.
0: Nübel geldi.
1: Nübel geldi kaleye. Hani rakipleri de bu kadar yapmışken Galatasaray'ın çoktan bunlara bir cevap vermesi beklenirdi ama o da yok şu ana kadar. Bu acaba yönetim gerçekten hiçbir şeyde etkilenmiyor? kendi doğru bildiği yolda mı gidiyor demek lazım? Yoksa benim ilk söylediğim gibi başka bir problem var da Galatasaray o yüzden mi transferde bu kadar geç kaldığı düşünmek lazım? Biraz yönetimlerin çok ders almadığını düşündüğüm için ben ilk söylediğime daha yakınım.
0: Yani hayır diyemiyorsun ki, işte bu da kötü. Yani şimdi senin söylediğine ben hayır desem büyük ihtimalle bir süre sonra taca çıkma ihtimalim var. Ama Galatasaray yönetimine baksan şimdi, işte ben bunlara üzülüyorum. Eğer senin söylediğin gibiyse o zaman Abdullah Kavukçu'nun ya da herhangi bir başka bir Galatasaraylı yöneticinin 500 milyon eurolardan bahsetmemesi gerekir.
1: Onu nerede demiş? En başta demiştim. Haziran ayında bir yerde demiş.
0: Öyle bir şey. Ama geçen gün gene söyledi. Geçen gün parayla ilgili hiçbir problemimiz yok, merak etmeyin dedi. Limitle ilgili, parayla ilgili bir problemimiz yok dedi.
1: İnşallah öyledir.
0: Yani eğer öyleyse çok üzücü olur. Ama mesela anlayamadığın şeyler de var. Şimdi Leo transferi mesela Galatasaray'da konuşuluyor. Şimdi Leo gelirse Barış Alper mi gidiyor mesela?
1: Onu da Premier Lig takımlarına değil mi?
0: Yani o yüzden mi öyle? Tottenham'dan bahsediliyor, Everton'dan bahsediliyor. Eğer öyle mi? Eğer öyleyse mesela daha da ciddi sıkıntı olabilir. Çünkü sen Osimhen'den sonra en hazır gözüken, en güvenebileceğin sezon boyunca oyuncunu elden çıkartıp bir tane üzerinde soru işareti olan bir adamı alıyorsun. Yani şimdi Leao hep söylüyorum, çok iyi adam da 3 maç çok iyi, 5 maç çok kötü. Yani deli eder insanı. Deli eder. Barış Alper öyle değil. Barış Alper'in belli bir standartı var. Leao belki daha yetenekli. Belki top ayağına daha çok yakışıyor. Ama eğer öyle bir değişikliğe gidiyorsan o bile Galatasaray'ı yani olumlu değil olumsuz etkileyebilir. Yani bu kadar belirsizlik 5. senenin başında olmaması gerekir Galatasaray'da. Hani Galatasaray zannedersin ki 13. oldu, ondan sonraki sezona başlıyor. Yani hava o şekilde. Bunun sebebi kim? Artı Galatasaray taraftarı da hani Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu, Okan Buruk oraya bakınca pek inanmıyor. Onu da anlıyorum. Hani onlar ne kadar söyleseler de biz merak etmeyin organizeyiz. İşimizi biliyoruz, ne yaptığımızı biliyoruz. Siz böyle diyorsunuz da biz böyle yaptık. Para diyorsunuz, paramız var. O, şu, bu. Hepsi pek geçmiyor Galatasaray taraftarına.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor!
6: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
8: Sporda eğlendiğin kardeşi Milyoner.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
12: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: bu bölüme dinleyici mesajlarıyla başlayayım. Sondan okuyacağım. Filtreleyip biraz bazı mesajlarda çok uygun bulmadığım ifadeler var. Onları okumayacağım ama mesela ilk mesaj şu. Galatasaray'ın transfer politikasına bakarken baz alınması gereken şey bence geçen sene Galatasaray gibi diğer liglerde şampiyon tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek kulüplere bakmak demiş. Mesela Bayern Münih, Arsenal, Paris gibi kulüpler şu an kaç transfer yaptı? Baz alınması gereken nokta bence burası demiş dinleyicimiz. Bir taraftan evet mantıklı ama her takımın da kendi içindeki durumu da aynı değil. Galatasaray'ın şu anda sayısal olarak eksik gözüktüğü noktalar var. Geçen sezon Lang, Aspria gibi iki kiralık oyuncusu vardı kanatta alternatif olarak. Onlar gitti. Ahmet Kutucu takımdan ayrıldı. Ve Yunus normalde kanat yediği olarak düşünen isim de şu an ana takımda 10 numara gözüküyor. Kanadı yok Galatasaray'ın. Yani buraya çoktan en az bir transfer yapması gerekiyordu ki mesela Galatasaray'ın ayağına bu fırsat da gelmedi değil. Aral Şimşir'i Galatasaray rahatlıkla transfer edebilirdi. Böyle bir imkanı vardı. Ama Dursun Özbey'e ait olduğu söylenen bir söz eminim önünüze düşmüştür. Tabii bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum. Kendisi yalanlayabilir ama ben yedek oyuncuya 12-13 milyon euro vermem. Değil mi? Öyle bir ifade kullandığı söyleniyor Dursun Özbey'in. Galatasaray o fırsatı kullanmamayı tercih etti. İlhan Fakılı işte Beşiktaş'ta görüyoruz. O da iyi bir başlangıç yaptı. Galatasaray'da bir alternatif olabilirdi kanatta yerli bir oyuncu. Onu kullanmadı. Salih Özcan orta sahada düşünebilecek bir isimdi. Yerli milli takım oyuncusu Galatasaray. Salih'i de transferde düşünmedi. Böyle fırsatlar geldi ayağına ama kullanmayı tercih etmedi. İşte sebebi nedir? Parasal olabilir diyorum ben. Abdullah Kavukçu'ya göre öyle bir derdi yok Galatasaray'ın. Dursun Özbey'e göre de. Ama bir şekilde Galatasaray bu fırsatları şu ana kadar kullanamadı. Bundan sonra ne kadar kullanabilecek, geç kalınacak mı kalınmayacak mı onu da zaman gösterecek. Sonuçta evet eleştiriler bence de haklı Ali abinin söylediği, taraftarın düşündüğü. Ama dünyanın sonunda değil Galatasaray için. Galatasaray ligde sonuçlar almaya başlar. Sakatlık konusunda şansı yaver gider. Bu dönemi hasarsız da geçirebilir. Hani transfer dönemi bittiğinde Galatasaray o takviyeleri yapmış olur ve ligde de 3 maç mı oynamış oluyor artık neyse 3'te 3 yapmış olur. Zaten Şampiyonlar Ligi maçı daha yok. Galatasaray yine o havaya girer. Yani şu an bu havada olması sezon içerisinde bu havaya girmeyeceğinin bir göstergesi değil. Evet ihtimali yüksek gözüküyor şu anki havayla farkındayım. Ama her şey değil. Mesela bir örnekle desteklemek gerekirse Beşiktaş'ın ben Salah transferindeki tutumunu Önder Özen'in o basın toplantısındaki açıklamalarını çok beğendiğimi ve taraftarda geçtiğini söylemiştim. Ama ne oldu o açıklamalardan sonra? Trabzonspor hiç benim ihtimal dahi vermediğim şekilde Muhammed Salah'ı transfer etti. Şimdi o gün çok başarılı bulduğum açıklamalar bu transfer gelişmesiyle birlikte belli bir oranda taca çıktı. Yani taraftar hani Trabzon nasıl ikna etti de size demediğinizi sorgulayabilir. Yani o an için doğru gördüğüm şey Trabzon transferiyle birlikte değişti. Yani Galatasaray'da da benzer bir tablo olabilir. Yani şu an doğru gözüken eleştiriler yarın öbür gün yerini tekrar farklı duygulara bırakabilir.
1: Ama mesela dinleyicimiz işte mesela Arsenal kimi aldı demiş. Arsenal iki tane çok iyi transfer yaptı.
0: Daha yeni Bruno Guimarães'i evet. Aldılar. Bir de
1: yani Bruno Guimarães dediğimiz oyuncu Brezilya merkez orta sahasının oyuncusu.
0: Sola da Zolis'i aldılar.
1: Zolis'i aldılar. Şimdi Arsenal'ın kanatta Trossard, Madueke, Saka ve
0: Martinelli
1: opsiyonları vardı. Trossard'ı kaybetti. Oraya Zolis gibi bir oyuncuyu
0: yani
1: aldı.
0: Yani yine 4 iyi kanadı var. Galatasaray'ın evet. Şu an 3 kanadı var.
1: Yani şimdi merkezde Arsenal'da Declan Rice, Merino, Zubimendi, Odegaard yani bu oyuncular varken oraya bir de Bruno Guimarães gibi bir oyuncuyu aldılar. Bunu geçen haftalarda da söyledik. Transferi sadece takımı hani hava katsın diye değil, takım içindeki rekabeti yükseltmek ve bir anlamda biraz yorgun olan mental ve fiziksel olarak kadroyu yenilemek için de yapmak gerekiyor. Yani sonuçta

0: aynı kadro sizi ne kadar götürecek, aynı oyuncular sizi ne kadar taşıyacak, oraya benzer kalitede oyuncuları zamanla monte edip orada bir yenilenmeye de ihtiyacınız var. Bir taraftan da takımı dönüştürmeniz gerekiyor. Onu da unutmamak gerekiyor. Onun da bir şeyi var. Transferin bir de o tarafı var. Böyle başarılı olan, üst üste başarılı olan takımlarda bir değişime de ihtiyacınız oluyor. Bir rekabete de ihtiyacınız oluyor. Hani zamanında Uğur Meleke'nin verdiği güzel bir örnek vardı. Hani bir teknik direktör geliyor. İlk sene oyunculara işte şu kadar zıplayın diyor. Oyuncular onu yapıyor. İkinci sene aynı komutu verdiğinde biraz daha az. Üçüncü sene daha az. Artık dördüncü sene o lay lay loma dönüyor diye anlatmıştı. Bunu bir futbol adamı söylemişti. O örnek güzel bir örnektir. Yani sonuçta teknik direktörün aynı, oyuncu grubun aynı. Artık orada bir ilişki ağı oluşuyor. Herkes birbirini çok iyi tanıyor. Dolayısıyla orada bir yenilenmeye ihtiyaç duyuyorsun. Ve yenilenmeyi de üst seviyede yapman lazım. Çünkü sen eğer Torreira'nın yerini alabilecek oyuncuyu belli bir noktada takıma katamazsan, yedek oyuncuyu takıma katarsan Torreira'yı zaten fazla itmiyorsun. Yani Niega ve Leslie transferleri Torreira'nın bir dakika eyvah ben yerimi kaybediyorum duygusuna pek kapılmasını beraberinde getirmiyor. O yüzden işte Bruno Guimaraes gibi bir oyuncuyu aldığın zaman Arsenal merkezine şimdi adam Brezilya milli takımının merkez orta saha oyuncusu ve çok iyi bir oyuncu aldı Arsenal. Yani bana sorsan Premier Lig'deki en iyi oyunculardan bir tanesi. O kadar beğeniyorum ben. Çünkü her şeyi yapabilen bir oyuncu merkezde. Tek taraflı değil. Yani box to box'ta koşuyor, pres yapıyor, topu alıyor, pas merkezi oluyor, gol atıyor. Yani yapamadığı bir şey yok bence oyuncunun. Öyle aldığın zaman herkes şimdi biraz daha bir kendine gelir. Orada bir dakika yani biz yerimizi kaybedebiliriz düşüncesi. Onu da unutmayalım. Bazı takımlarda buna da ihtiyaç var. Şimdi Beşiktaş'ta güçlenmek için transfere ihtiyaç var. Orası kesin. Çünkü öyle bir kadrosu yok. Ama Galatasaray'da biraz da yenilenme için, biraz da rekabet için öyle transferlere de ihtiyaç var.
1: Evet, bu konuda yorumları ben de gördüm. Mesela işte orta sahada artık hani Kaan Ayhan'ın yerine daha farklı bir profil, işte Salih Özcan transferi. Orada bir yenilenme artık Kaan'la. Evet. Ne kadar daha gideceksin Galatasaray'da? Performans da işte her sene düşüyor Kaan'ın. İşte Salih daha iyi olmaz mıydı? Uğur Karakolukçu da galiba gördüm. İşte sol bekin değişime uğratabilir miydin? Jakobs'u gönderi farklı bir sol bek. O Kabral'ı söylüyordu galiba Uğur, ama tabii Kabral'ı alsan çok eleştiri alırdın Dünya Kupası'ndan önce. Ama kastedilen bu Aral işte takviyesi evet. Sol tarafa yapılabilir miydi? Yapılabilirdi, Galatasaray'ın rotasyonu eksik ve hani bahsedilen bonservisle Galatasaray'ın öyle veremeyeceği bir bonservis değil. Yedek oyuncuya da verebileceğim bonservis. Şimdi bugün haberlere daha geçemedik Galatasaray'da transfer konusunda, ama Rangers'tan Çermit'i gündemde. Santrfor oyuncusu. Yedeğe alınacak. Habere göre Galatasaray 25 milyon euroluk sözlü teklif yapmış. Bonservisi için yedek Santrfor'a. Yani olabilir, yedeğe de 12-13 milyon euro verilebilir Aral Şimşir. Orada başka dengeler vardı diye düşünüyorum. Yani başkan açıklaması, bilmiyorum belki gerçekten öyle çıktı ağzından, ama verilir yani yedek oyuncuya. Niye verilmesin o kadar para? Hak ediyorsa ve ileride ilk 11 oynama ihtimali varsa, ki Aral'da öyle bir potansiyel de var. Gözü kapalı verirsin. Bu piyasada 12-13 milyon euro artık para değil. Bile yani para değil. Galatasaray'ın verdiği bonservisleri, yıllık ücretleri düşünce hiç değil. Ki Aral'da da yıllık kaç vereceksin yani? Hadi Galatasaray olduğu için 3 ver. Hani Trabzon'da 2,5 mı alıyordu? Tam hatırlamıyorum. Hadi 3 ver, 3,5 ver. O bile Galatasaray ortalamasının altında. O yüzden Galatasaray o konuda çok eksik kaldı. Zaten bir de bu transfer dönemine Icardi sürecinin uzaması, Lemina sürecinin uzaması onunla başlandı. Bu transferdeki problemlerle birlikte birikti. Bayağı birikti. Bunu da ancak sağ sonuçları değiştirebilir.
0: Aynen.
1: Onu az önce söylemeye çalıştım. Yani eleştiriler haklıdır, ama Türkiye'de de bu eleştirilerden kurtulmanın yolu da sahada sonuçları almaktır.
0: Kazanmak.
1: Rakiplerin kaybetmesi aynı zamanda. Öyle de denk gelirse ligin başlangıcında Galatasaray yine havaya girebilir, ama şu an ondan çok uzak gözüküyor. Transfer konusunda da şimdi notlarımı bu bölümde söyleyelim artık. Yeni
0: mesela Barcelona, affedersin, Anthony Gordon aldı. Adeyemi'yi aldı.
1: Şimdi yani bir de Rodri'yi almayı düşünüyorlarmış. Evet. Real Madrid'den önce Rodri düşünülüyormuş.
0: Mesela Rashford'ı beğenmediler. Gittiler. Anthony Gordon aldılar.
1: Real Madrid, gerçi onlar Tabii şampiyon bitirmedi ama onlar da çok transfer yaptılar transfer döneminde. Sen şampiyonlar üzerinden gittin. Başka Inter.
0: Inter'i tam bilmiyorum. Inter'e bakarım şimdi.
1: Inter Stones'u aldığını hatırlıyorum.
0: Doğru. Stones
1: en yakın zamanda Stones geldi ama onların da hani çok takviye ihtiyacı var mı dersen Dumfries gitti gerçi Real Madrid'e. Sağ tarafa birini aldılar mı?
0: Bakacağım şimdi bulabilirsem.
1: Aklımda değil benim de açıkçası. Ama Galatasaray herhalde diğer şampiyonlara kıyasla en geride hani sayısal olarak da kalite olarak da takımdır diye düşünüyorum. 10 numara konusunda şu anda Rodrigo Mora, Porto'nun genç oyuncusu. Anlaşmanın tamam olduğunu Emre Kaplan söyledi. Fakat Okan Burun son onayı gerekiyormuş. Çünkü listede Lokomotiv Moskova'dan Batrakov'da olduğu söyleniyor. Şu an benim gördüğüm bu iki aday var 10 numarada en çok konuşulan. Değil mi? Var mı üçüncü bir isim? Senin maçta konuştuğun, duyduğun?
0: Yok. Bu Batrakov'la alakalı olarak hafta sonu bir haber çıktı. Bu sözleşmesindeki çıkış maddesi Avrupa'nın 5 büyük ligi için geçerli dendi. 20 milyon euroluk bir madde varmış Lokomotiv Moskova'da. O 5 büyük lig için olduğundan dolayı hani Galatasaray'ın önce Lokomotiv Moskova ile anlaşması lazım. İşte biz zaten Galatasaray'la anlaşmak isteriz. Artık haber doğru yanlış ama çıkan haber bu. Lokomotiv Moskova'da Batrogov'un menajerinden. O da enteresan oyuncu. Yani çok genç oyuncu. Ama ligde 2 sezonda bayağı iyi işler yapmış. Yani 13 gol 9 asist, 14 gol 7 asist. Bayağı iyi rakamlar. Hı hı. Çok genç bir oyuncu. Tam olarak da bir oyuncu bilmiyorum, izlemedim ama rakamlar çok çok iyi. Onun da ciddi bir aday olduğu konuşuluyor.
1: Ama bu oyuncular da böyle gelip direkt katkı verir mi? Yoksa Leslie gibi kafa mı karıştırır acaba? Ki Leslie'den yani Leslie'nin fiyatı da normalde 20-25 milyon euroluk bir oyuncu. Hı hı. Değil mi? Onun bir maddesi var sonuçta.
0: Evet, evet, evet, evet.
1: Satın alma maddesi var. O civar paralar. Şimdi Batrakov da benzer şekilde. Yani 20 Avrupa'nın 5 büyük ligine Galatasaray olsun 25-30. Mora da keza aynı şekilde. Oyuncular gelip mesela Galatasaray'da direkt katkı verecek isimler mi? Konuşulan yani, hani Bruno Fernandes'ler.
0: Beklenti o. O yüzden Galatasaray teknik heyeti ve Galatasaray yönetimi ona göre seçimler yapmak zorunda. Yani Galatasaray'ın 10 numara tercihi direkt performans vermesi gerekecek bir oyuncu olacak. Yaştan bağımsız. Ya tabii ki Galatasaray genç bir oyuncuyu alabilirse oraya ve alacağı genç oyuncudan performans da hemen alabilirse müthiş olur Galatasaray açısından. Ama Galatasaray dur biraz yedek kalsın, ondan sonra yavaş yavaş ısınsın tarzı bir isim getirirse o da gene problem olarak çıkar Galatasaray'ın karşısına. Yani Galatasaray taraftarlar doğal olarak hani Mertens sonrası o problem çözülemediği için artık oraya direkt bir çözüm bekliyorlar. Hı hı. Yama değil. Ya da hani işte yetenekli ama dur biraz zaman verelim tarzı bir oyuncu değil orası. O biraz Galatasaray'ı zorlayabilir. Tabii bilemiyoruz hani oyuncu geldiği anda direkt katkı verebilecek seviyede mi? Ondan emin değilim ben de. Bilmiyorum çünkü oyuncuyu. Fakat diğer tarafta hani Can Uzun da hala konuşuluyor. Hı hı. İşte Can Uzun artı Batrakov olursa aslında iki tane U23 oyuncusu almış oluyorsun. Can Uzun'u zaten biliyoruz. Hani Can Uzun ister misin? Ben çok isterim. Gelsin. Ama Can Uzun geldiğinde de biliyorum ki üzerine çok büyük baskı kuracaklar.
1: Tabii 10 numarada
0: oynamak. Çok büyük baskı olacak Can Uzun'un üzerinde de.
1: Peki transferle ilgili benim hani notlarım genel olarak bunlar. Mora ile Roma kulübü de ilgileniyormuş bu arada. O transfer de öyle kolay değil. Batrakov'la ilgilenen bir takım Avrupa'da sanıyorum yok. Bir de bu maçtan bir not Murat Fevzi Tanrılı paylaştı. Maçın hakemi Kadir Sağlam'dı.
0: Evet.
1: Penaltı kararını verdi. Geçen sezon Galatasaray'ın hiçbir maçında düdük çalmamış Kadir Sağlam ligde. Sadece bir maçta VAR görevi varmış.
0: Hmm.
1: Ve geçen sezon da Strasbourg maçında MHK onu o maça atamış.
0: Hmm.
1: Koca sezon boyunca hiçbir maçına atamamış. Sezon bitmiş. Yeni sezon başlamadan önce yine beyazlık maçı, yine bir Kadir Sağlam atanmış. O da Murat Fevzi Tanrılı'nın dikkatini çekmiş. Neden? Ki Kadir Sağlam bir FIFA hakemi. Ve dört büyüklerinden maçını en çok yönetmesi beklenen isimlerden biri. Ama koca sezonda sağ içi bir görevi olmamış Galatasaray maçında.
0: İlginçmiş.
1: Sadece yani son bir yıla bakarsan iki yazlık maçı var. Galatasaray'da bir VAR görevi var.
0: Neden olmuş peki böyle bir şey?
1: İşte onu da soruyor. Neden böyle bir şey yapılıyor?
0: Bu şey Kadir Sağlam

0: Galatasaray'ın Avrupa dönüşlerinde iç sahaya verilen hakem değil miydi? Bu tartışma yapılmamış mıydı?
1: Bir önceki sene miydi o?
0: Bir önceki sene. O değil miydi?
1: Oydu galiba, evet.
0: Hani Galatasaray ne zaman deplasmandan dönse Avrupa'da iç sahada Kadir Sağlam veriliyor diye konuşulan hakem Kadir Sağlam mıydı?
1: Evet, oydu.
0: Oydu değil mi?
1: Hı-hı. Sen söyleyince ben not alırken hiç hatırlamıyordum. Doğru.
0: Başka bir şey yok benim bildiğim. Böyle bir yaftalanmıştı.
1: Bunu
0: çıkarmış. Ama bütün sezon boyunca nasıl olmaz yani?
1: Bir tek var görev verilmiş Murat Pezitan'ın bahsettiğine göre. O da enteresan, da onu da Galatasaray'la ilgili konuşuyorken söyleyeyim dedim. Son bir not, öyle reklam arasına gideyim. Galatasaray yani çok iyi bir dönemden geçmiyor. Şu an bir de Ultra Aslan lideri Sebahattin Şirin dün o da gözaltına alındı. Çeşitli suçlamalar yöneltildi. Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma başta olmak üzere uyuşturucu, dolandırıcılık gibi suçlamalar yapılmış. Şu anda emniyette gözaltında ve pazartesi günü bugün galiba ya da yarın mahkemeye çıkaracağı söylendi. O da bu gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından bir tweet paylaşmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürley'i de orada ismini geçirdi. Fenerbahçe'nin işte ne dedi, şampiyon yapılacağı ile ilgili sizin de adınız geçiyor dendi. Ertesi günde böyle bir gözaltı kararı çıktı kendisiyle alakalı. Ki son dönemde ben de yayınlarda kendisinin ve Ultra Aslan açıklamalarından bayağı bahsediyordum. Yönetim üzerinde de bayağı bir baskı oluşturuyordu. Şimdi kendisi gözaltında, o süreci de takip ediyoruz. Gelişme oldukça ondan da tabii ki bahsedeceğim. Şimdi ara vakti, aradan sonra da Trabzonspor'a devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına oynayın.

0: at yarışı oynuyorsan,
1: bir talihin olacak.
0: An be an yarışı izliyorsan,
1: bir talihin olacak.
0: Hep kampanya istiyorsan,
1: bir talihin olacak.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.41 saatlerimiz Göztepe Trabzonspor maçıyla devam edelim. Bu maç da cumartesi günü oynandı. Neden oynandı? İsmail Köybaşı'nın futbola vedası için oynandı bu karşılaşma. İsmail Köybaşı da ligde uzun yıllardır performans veren bir isim, milli takıma kadar yükseldi. Önemli takımlarda oynadı. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da. Son olarak da Göztepe forması giyiyordu ve Trabzonspor maçıyla birlikte o da futbol kariyerini sonlandırdı. Güzel, Türkiye'de çok görmeye alışık olmadığımız bir tablo. İşte yaz döneminde hep konuştuk Galatasaray ki bir futbola veda değildi belki ama kulübe veda olarak Mauro Icardi'ye böyle bir şey yapabilirdi. Villarreal maçı için herhalde davet edildi. Fakat onunla ilgili de bir bilgilendirme geçilmedi sonrasında Galatasaray'da. Zaten Icardi de herhangi bir şey söylemedi. O da hala Galatasaray'a veda etmiş değil, bir şey kaçırmadıysam. Bizde çok yapılan bir şey değil bu tarz organizasyonlar. O yüzden hani Göztepe'yi bu anlamda tebrik etmek lazım. Bu maçı kabul eden Trabzonspor'u da yine tebrik etmek lazım. Güzel görüntüler oldu. İsmail Köybaşı da güzel şekilde futbola ve Göztepe'ye veda etti. Maç biraz tatlı sert geçmiş anladığım kadarıyla. Çok dikkatli takip edemesem de sakatlıklar da oldu. İşte sert müdahaleler oldu. Trabzonspor muhabirlerinden gördüğüm kadarıyla ne bu maç, hani çekil sağdan takımı gibi şeyler söylenmiş. Ama hani özünde çok iyi bir şey için bir araya gelindi ve İsmail Köybaşı'na da veda edildi. Bunların sayısının artması bence de güzel. Bunların daha çok reklamının yapılması gerekiyor. Biz çünkü veda etmeyi çok bilemiyoruz. Hakkıyla veda edemiyoruz futbolcular. Hatta bu vedadan sonra işte jübile maçı yapılmayan, veda edilmeyen oyuncular listeleri hep böyle paylaşıldı. Gerçekten o listeyi görünce de insan üzülmüyor değil. Hep bir kırgınlık. Mesela daha yeni Necip Uysal futbolu bıraktı Beşiktaş'ta ama nasıl bıraktığını hatırlayın. İşte devre arasında kadro dışı kaldı. Başka takımda oynamayacağım. Sezon sonunda da futbolu bırakacağım dedi. Futbolu bıraktı ama kuru bir veda oldu. Daha farklı şeyleri bence hak ediyordu. Eğer içeride çok büyük bir problem yaratmadıysa, Necip Uysal bir hani terbiyesizlik falan yapmadıysa yönetime veya teknik heyete, iyi bir veda hak ediyordu ama maalesef bu konuda ülkece eksiyiz. Göztepe bu anlamda da bir farklılık yaptı. Genel olarak hani zaman zaman tribünlerde bazı büyük maçlarda kötü görüntüler olmuyor değil. Göztepe'de küfürler, taşkınlıklar, onları tasvip etmem mümkün değil ama hem transfer politikası hem işte taraftarın genel olarak iyi desteği, tribünü doldurması ve bu vedasıyla beraber örnek bir kulüp Göztepe kulübü. O yüzden tebrik etmek gerek diye düşünüyorum ben.
1: Evet, ben de senin söylediklerine katılıyorum. Ben takip edemedim. Onu söyleyeyim, karşılaşmayı. Ama senin dediğin gibi okudum. Tabii Trabzonspor için de Göztepe için de önemli. Çünkü ikisinin de hedefleri var sezon içerisinde. Bakalım, herkes Trabzonspor'u tabii Salah transferi sonrası büyük bir merakla bekliyor. Başlangıç nasıl olacak, nasıl gidecek? Çünkü sen yokken yani Salah transferi tabii çok büyük olaydı. Çok çok büyük olaydı. O transfer gerçekleşti. Fakat o transfer gerçekleştikten sonra artık Trabzonspor'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani bu sezona Trabzonspor ilk 4 hedefiyle başlıyoruz diyemeyecek.
0: Diyemez Fatih.
1: Mümkün değil. Evet. Mümkün değil. Her şeyi değiştirdi. Bak, kulübün ekonomisini değiştirdi. Taraftarı değiştirdi. Beklentileri değiştirdi. Hedefleri değiştirdi. Tek transferle yaptı bunu Trabzonspor. Ama iyi mi yaptı, kötü mü yaptı? Bunu tabii zaman gösterecek. Çünkü şimdi Salah transfer olmadan önce Trabzonspor'dan bu sezon şampiyonluk bekleyen kaç Trabzonsporlu taraftar vardı? Salah transferi sonrası şampiyonluk bekleyen kaç Trabzonspor taraftarı var? Şimdi bir anda bir tek transferle her şey çok farklı bir noktaya geldi. Şimdi Trabzonspor onunla da mücadele etmesi gereken bir takım haline gelecek. Yani geçen sene ben burada bas bas bağırırken Trabzonspor artık şampiyon adayı olduğunu söylemek için neyi bekliyor derken, abi sakin, öyle değil. İşte bak, tamam, lig öyle getirdi diye böyle şeyler vardı, mesajlar vardı, hatırla. Fakat şimdi daha Trabzonspor ligde topa dokunmadan şampiyonluk beklentisi oluştu. Onu idare etmek farklı. Şimdi tek oyuncu seni şampiyon yapar mı? Duruma göre. Yani oyuncu Muhammed Salah olduğu için önceki sezon Liverpool'u yaptığını gördük. Tek başına şampiyon yaptı Salah.
0: Tek bir Icardi Galatasaray'ın evet. şeyini değiştirdi.
1: O olabiliyor. O olabiliyor. Onu gördük ama tabii ki takımın da performans vermesi lazım. Mental olarak ona hazır olman lazım. O mücadeleye hazır olman gerekiyor. Bir sürü şey değişti Trabzon'da. Göztepe için de bence beklenti geçen seneye göre daha arttı Göztepe'de. Çünkü Göztepe geçen sene işte son haftalara kadar Başakşehir'le kupa için, kupalara katılım için mücadele etti. Olmadı. Başakşehir elendi. Mesela daha ilk iki maçta Başakşehir o kadar uğraştığı fırsatı bir anlamda geri tepmiş oldu. Göztepe'de de artık çok ciddi anlamda yükselen bir Avrupa beklentisi var. Ama aynı zamanda daha iyi futbol beklentisi de var. Göztepe taraftarlar geçen sene yavaş yavaş seslerini yükseltmeye başlamışlardı. Şimdi Stoylov'la beraber evet Göztepe bir denge, istikrar, oyun anlayışı yakaladı. Fakat Göztepe'nin potansiyelini hep bu oyun anlayışıyla tutmak da kolay değil. Göztepe de daha fazlasını isteyen bir taraftar grubuna sahip. O yüzden orada da bence beklenti yükseldi. Öyle de olması lazım Göztepe için. Ben ona katılıyorum. Hani evet Stoylov iyi bir takım yarattı. Taş gibi bir takım yarattı. Ama aynı seviyede devam edemez Göztepe. Aynı şekilde devam edemez. Daha üzerine koyabilecek potansiyeli olan net bir kulüp Göztepe. Orada da bu sezon kolay olmayacaktır Stoylov için.
0: Katılıyorum. Ama çok değişim, dramatik bir değişim görecek miyiz? Ona da emin değilim. Yine çok iyi bir santrfor. Patlayıcı gücü yüksek bir santrfor bulmuşlar. Sinclair Armstrong. Hani çok dikkatli izleyemedim ama öyle patlayıcı gücü var ki oyuncunun. Zaten sen de izlediğinde ilk maçtan fark edeceksin büyük ihtimalle. Yani herkesin dikkatini çekti. Penaltıyı da aldırdı bu arada ilk yarı biterken. Orada da Sonko penaltıdan golü attı. Weivu yine penaltı yaptırdı. Bu Trabzonspor hazırlık maçlarında benim atadığım 3 penaltı oldu. Birini Melih Kabasakal, ikisini de Weivu yaptırdı. Bu biraz dikkatsizlikler fazla hazırlık karşılaşmalarında. Tabii hazırlık maçlarında olup ligde olmazsa çok büyük bir problem olmaz. Bütün hakkını burada kullandıysa ama lige de yansırsa bu büyük bir problem olur Trabzonspor açısından. Savio'nun sakatlığı tabii ilk yarıda canları sıktı ama onun da durumunun çok ciddi olmadığı söyleniyor. Fatih Tekke de maç sonu söyledi. Asıl sıkıntı Yabol Folcarelli'nin sakatlığı. Fatih Tekke en az 1,5 ay yok gibi
1: operasyon geçirdi. Dedi.
0: Ve o bölgede bir takviye şimdi konuşuluyor ve senin çok sevdiğin, gördüm haberi bilmiyorum girişte de bahsettim ama Leandro Paredes Trabzonspor'un gündemine gelmiş. Bissouma gündeme gelen diğer bir oyuncu. Eğer Paredes de gelirse herhalde Salah, Paredes, ileride Nunez transferi konuşuluyor. Darwin Nunez artık bitti gözüyle bakılıyor. Bambaşka bir Trabzonspor olacak.
1: Valla Paredes gelirse bence çok farklı şeyler konuşulabilir. Çünkü öyle bir oyuncu yok Trabzon'da. Yani şu an mesela Trabzonspor'un saha içi lideri kim? Bak direkt sordum sana soru.
0: Savic derim stoperde. Ama biraz. Senin kastettiğin tabii o liderin genelde orta sahada oyunu yönlendiren bir isim olması gerektiği
1: oyunu
0: için.
1: Oyunu yönlendiren bir isim, o sertliği koyacak isim, o mücadeleyi koyacak isim. Evet, Savic dediğin tarzda bir oyuncu. Zaten ligin de istediği tarzda bir isim Savic.
0: Bu arada Savic de normalde de yedek düşünülen bir isim aslında. Weivu Batago ikincisi.
1: Aynen onu söyleyecektim sana. Hani Savic pek sahada olamıyor. Öyle bir belki bu sene biraz daha az sahada olacak. Onun dışında mesela Salah bir saha içi lideri değildir. Yani Salah çok kendi işinde gücünde olan bir adam. Hakemle oynamaz, rakiple oynamaz. Çok efendi, çok mütevazi bir adam Salah. Ama lig çok öyle oyuncu aramıyor bizim lig. Bizim lig biraz o yani hakemle de oynayacak, rakiple de oynayacak. Kendi takım arkadaşlarını da belli bir seviyeye çekecek oyunculara ihtiyaç duyuyor. Trabzon'da o karakter az. Yani çok az. Onu unutmayalım. Dolayısıyla mesela Muçi'ye bakıyorsun. Öyle bir adam değil Muçi.
0: Muçari değil. Yabol Forkorelli
1: değil. Değil yok. Öyle bir oyuncu yok. Yani işte biraz belki Onuachu itiraz eden
0: Malinowski
1: hakeme.
0: Malinowski değil.
1: Ama hani Onuachu da çok tadında itiraz eden oyunculardan bir tanesi lig standartında.

0: Hani bir tık yukarıda olsa da takım ortalamasının. O yüzden eğer Trabzonspor Paredes'i ikna edebilir mi bilmiyorum. Eğer öyle bir şey yaparsa o konuşulan şampiyonluk iddiası ciddi şekilde kuvvetlenir. Yani sadece iyi oyuncu olduğu için değil. Öyle bir şeye de ihtiyacı var Trabzonspor'un. Hani Paredes çok aykırı tabii de. Yani
1: Daha
0: çok,
1: yine geçen
0: hani,
1: videosu
0: evet, çok üst seviyesi de bu
1: çıkmıştı.
0: bahsettiğimiz. Hani Paredes'in, şimdi ben çok seviyorum Paredes'i ama normalde hani başka bir takımın taraftarı olarak kabul etmesi de çok zor bir oyuncu Paredes. Yani sinir uçlarıyla oynayan bir oyuncu. Çünkü durduk yere şey yapabiliyor, bir anda olay çıkartabiliyor yani hiçbir şey yokken. Hani en basit tabiriyle pislik yapabilen bir adam Paredes. Ama diğer taraftan çok iyi oyuncu ve lider oyuncu ve winner oyuncu. Hani mesela bu sezon gelse 2 kırmızı 11 sarı falan olabilir bak. Hiç abartı bir şey söylemiyorum. Türkiye Ligi'nde. Hani Türkiye Ligi'nde şunu da unutmayalım yani. Paredes mesela kavgacı, işte pisliğe kaçan hareketleri var da ya bizim lig çok sert lig. Öyle hani Paredes bir şey yaptığı zaman kimse de kafasını önüne eğip eyvallah demez. Ne demek istediğimi herkes anladı yani. Kavga çıkar yani sahada. Böyle karşı tarafta çok sinmez yani bizde.
1: Osimhen'le falan bir karşı karşıya
0: Osimhen, sadece
1: geldiğinde
0: Osimhen değil yani merkezde
1: diyorsun.
0: kıran kırana mücadeleler oluyor. Hani sadece ikili mücadeleden bile şey çıkabilir. Yani Paredes rakibi ittiği zaman rakibi de ah özür dilerim falan ben ne yaptım falan demeyecek yani. Türkiye Ligi'nde öyle bir durum yok. Hani şimdi Dünya Kupası'nda garibanlar alışmamışlar. Paredes bağırıyor çağırıyor millet kaçıyor gidiyor falan yanından da bizde öyle bir durum yok.
1: Parades'in son videosunda gördüğüm bir oyuncu işte yere düşüyor önünde. Parades de topu
0: Topa
1: uzaklaştırayım
0: vuruyor. Aynen.
1: ayağına abanıyor rakibine,
0: Aynen öyle.
1: yerdeki rakibine şut çekiyor adeta. Onu
0: Aynen öyle. E,
1: şişliyor
0: Dünya
1: neyse.
0: Kupası'nda Hollanda kulübesini yaptı ya aynı şey.
1: Evet. Bunları yapan bir
0: Yapan bir oyuncu.
1: arkadaşımız. Ama işte saha içinde vereceği katkı da acayip olur Trabzonspor. Ben de bayağı heyecanlandım.
0: Şeyi değiştirir. Yani iddiayı değiştirir. Salah seni nasıl söyleyeyim performans olarak o seviyeye çeker. Bence Paredes mental olarak da oraya yaklaştırır.
1: Peki Darwin Núñez transferini dün Salim bitti dedi. Trabzon'un da zaten ilgisi olduğu biliniyor. Ben tweet attım. Onarçu gidiyor o zaman dedim. Onarçulu nasıl buluyorsun Darwin Núñez transferini? Sen de ne canlandırdı Darwin Núñez transferi bitti denince?
0: Ya daha dün Reels bataklığına düşmüş ve pazar günümü geçirirken inanılmaz goller kaçıran oyuncular top 5'ini izledim. İzliyorum işte orada bir tane belki herkes hatırlar. Manchester United maçında Torres'in boş kaleye atamadığı bir tane top var. Agüero'nun bir tane hazırlamışlar. Agüero atamıyor. Bir tane Lewandowski hazırlamışlar. Lewandowski atamıyor. Son vuruşları yapamıyorlar. Bir tane Cristiano Ronaldo var. Manchester United'dayken altı pasın üzerinden auto vuruyor falan. Son pozisyon kim?
1: Núñez.
0: Nunez. Ben Nunez'e gitmezdim ya. Nunez biraz saç baş yolduran bir oyuncu. Kötü oyuncu mu? Kesinlikle hayır. Bak, kesinlikle hayır. Fayda verir mi? Verme ihtimali var. Ama eğer onu açığı Nunez değişikliği yapacaksam yapmazdım.
1: Peki onu mu yapıyorlar? Başkan da kalacak. Benim tweet'in altına yazmışlar. Başkan onu açık alacak dedi demişler.
0: Dedi doğru.
1: Peki nasıl olacak?
0: Bilmiyorum son gelişmeler mi var? Farklı bir nokta mı var? Yoksa hani
1: Salah'la da çift forvet oynanmaz. Hani sağda Salah varken çift forvete dönmek zaten Salah forvetleşebilen de bir
0: tabii
1: oyuncu.
0: hani Onuachu artı Nunez mi yapacak Trabzonspor? O zaman tabii çok başka bir şey daha oluyor.
1: Çift forvet mi diyorsun? Önde
0: Hayır,
1: arkalı
0: ikisi
1: şey
0: beraber.
1: rotasyonda biri as biri
0: Rotasyon,
1: yedek.
0: evet, öyle bir şey mi olacak? Onları tam anlamadım ama tabii Nunez'le ilgili böyle şeyim gitgellerim çok fazla. Çünkü bir taraftan da bu tarz oyuncular biliyorsun 27-28'den sonra biraz daha iyi performanslar sergileyebiliyorlar. Her zaman için öyle bir ihtimal var. Yani hala oyuncu için bu adamdan olmayacak artık kimse bence iddia edemez. Fizik olarak bir sıkıntısı olan oyuncu değil. Her zaman maşallah tay gibi. Yani fiziği tam futbol için yaratılmış. Hiç
1: Kesinlikle.
0: böyle şey yapamazsın. Hani bu oyuncuya ya bu da olur mu falan diyemezsin. Oralarda çelişiyorum kendimle de.

0: Ama diğer taraftan hani bakıyorum son vuruşlarına, oyununa. Ya çok çok abartılan bir oyuncu diye düşünüyorum. Hani belki de oradan bir şey yaptık. Gol yedik. Daha başta hani Benfica Liverpool'a öyle bir paraya sattı. Liverpool da onu öyle bir beklentiyle aldı ki belki de o gözle izlediğimiz için bir türlü ikna olamadık oyuncuyla alakalı olarak. Belki 85 milyon euroluk bir oyuncu değil. Bence değil zaten de. Belki 30-40 milyon euroluk bir oyuncu. O seviyede bakmak, belki o seviyede değerlendirmek gerekir. Ama hani Liverpool'a gitti. Liverpool'da beklenti çok büyüktü. O beklentinin altında kalınca belki böyle konuşuyorum. Tam emin değilim yani. Böyle Nunez beni çok arada deride bırakıyor. Ama tekrar söylüyorum. Yani Onuachu gibi bir adam varken eğer o değişiklik yapılacaksa yaşa, fiziksel kaliteye rağmen o değişikliği yapmam. Çünkü bir tanesi garanti. Yani Onuachu garanti. Hep söylüyorum, ligin şifrelerini kıran adam Onuachu. O garanti. Beraber olacaksa o zaman niye itiraz edeyim?
1: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo
2: Spor. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizap üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Günlüğünün 24 saat.

0: kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılık kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılık kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
0: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.59 saatlerimiz Trabzonspor'dan bahsediyorduk. Trabzonspor da çok farklı bir yapılanmaya gitti. Bu transfer dönemini aslında geçen sezon gibi başladı Trabzonspor. Böyle rol oyuncuları transfer ediyordu ama Salah transferi gerçekten benim de hiç beklemediğim bir transferdi. Hem Trabzon'un hani şehir olarak bir dezavantajı vardı İstanbul'a kıyasla. Ama Trabzonspor 10+7 milyon euro yıllık maliyet sadece net vereceği para bu Salah'a, ki bonuslar var. Üzerine onlar da detaylı olarak açıklanmadı. Ucu herhalde çok açık. Gol, şampiyonluk, Avrupa kupaları, bonusları.
1: Bazı bonusların zor olduğunu düşünmüyorum ben. Yüklü bir büyük ihtimalle şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bonusu vardır. Bir Türkiye Kupası bonusu vardır. Ama ben forma giyeceği maç sayısı artı gol opsiyonlarının çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Orada yani ulaşabilecek büyük ihtimalle hedefler onlar. Dolayısıyla o 17 milyon euro herhalde 20 milyon euroya rahat yaklaşır düşüncesindeyim. Ondan sonrası daha zor tabii. Şampiyonluk primleri olduğu için.
0: Yani 2 yıl 40 milyon euro desen
1: o civarda,
0: çok
1: evet,
0: ciddi bir para. Ama hani şu an bir oyuncunun bonservisine işte 15-20 versen, gerçi yine çok fazla Trabzonspor için de, demek ki hani o satışlarla birlikte kendine güveniyor Trabzonspor. Gelir gider dengesini herhalde iyi ayarlamış olmalı. Ertuğrul'dan bu konuda çok hassas. Kulübün genel olarak borçlarına çok çok azalttığını söylüyor. Çok az bir şey kaldı herhalde. Bir vergi borçları var Trabzonspor'un şu an. Bilemiyorum bu ekonomide nasıl. Bir ekstra satış daha olacak mı acaba? İşte ben mesela onu söyleyeyim. Reklamdan önce söylemedim ama onu açığını satılacağını düşünüyorum. Trabzonspor'da Nunez haberleriyle Nunez kiralık gelecek herhalde. Onarçu da bonservisiyle birlikte başka bir takıma gidecek. Yani ben Fenerbahçe veya Beşiktaş'a transfer olabileceğini düşünüyorum Paulo Onarçu'nun Nunez transferiyle birlikte.
1: Zaten Türkiye içinden teklif geldiğini söylemişti başkan.
0: Evet.
1: Ama tabii o zaman Salah transferi yoktu. Onarçu gibi bir oyuncuyu bırakmak Trabzonspor için çok büyük risk olabilirdi. Şimdi bir dinleyicimiz yazmış. Acaba demiş Salah Nunez'i alın demiş olabilir mi? Liverpool'da beraber oynadıkları için böyle bir şey düşünüyor. Valla oraları bilmiyorum tabii ama tekrar söylüyorum. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş büyük ihtimalle zaten o iki kulüptü. Galatasaray sonuçta gidecek hali yok. Elinde Osimhen varken. O yüzden senin söylediğin de çok uzak ihtimal değil.
0: Yani oradan da bir 15-20 milyon euroluk bonservis bulsa iyi senaryoda Trabzonspor. Weyvu'yu galiba artık satmayacak. Benim muhabirlerden gördüğüm kadarıyla. Başka da öyle satılacak bir oyuncu herhalde kalmadı. Onarçu ve Weyvu'dan başka takım içerisinde, değil mi?
1: Evet. Weyvu ama hala belli olmaz.
0: Tabii transfer dönemi daha 2-3 hafta devam edecek. Hani şu an gördüğüm kadarıyla, ama dediğin gibi değişebilir bunlar. Peki o zaman Trabzonspor'la ilgili benim haberlerim bitti. Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de de en tabii sıcak gündem santrfor transferi konusu. Benim gördüğüm 3'e indi burada da liste. Lukaku bunlardan biri. Pavlidis bir diğeri. Ueda da Feyenoord'un Japon golcüsü. Sonuncu oyuncu. Senin var mı başka gördüğün son
1: Yok.
0: Dönemde?
1: Özellikle Lukaku çok konuşuluyor.
0: Lukaku çok konuşuluyor. Dün Alper Yemeneciler C planı olarak söylemiş Lukaku'yu. A planı değil demiş. Bana da mantıklı geliyor. Çünkü Lukaku, şimdi Pavlidis herhalde A planı bu saydığımız listede, değil mi? Yani Pavlidis, Ueda, Lukaku'da önce Pavlidis'e gidersin. Ama onun da bonservisi çok yüksek. Beklenti yani 40-50-60 milyon eurolar konuşuluyor. Lukaku'da C plan olmasının sebebi herhalde bonservisi en düşük bu oyuncuda olması yani. 10 milyon, 7 milyon, 8 milyonlardan bahsediliyor bonservisi için. Ama Lukaku'nda tabii yıllık beklentisinin yüksek olduğu konuşuluyor. Ama Lukaku'da en riskli transfer burada. Geçen yıl Napoli forması da sadece 7 maçta 64 dakika oynayabildi. Geri kalan dönemde hep sakattı Romelu Lukaku. Yaşı 33. Dünya Kupası'nda da çok az ilk 11 çıktı. Genelde oyuna sonradan girdi. Kötü gözükmedi bu arada. Ama koca bir sezonu birinci santrfor olarak geçirmesi riskli gözüken bir oyuncu. O yüzden ben de son çare olarak Lukaku'nun transfer edileceğini düşünüyorum. Önce diğer adayları ikna etmeye çalışacaktır. Burada arada kalan aday da Ueda. Telegraf'ın haberine göre Hollanda'da 20 milyon euro önermiş. 20 milyon euro hemen üzerinde bir teklif yapmış Fenerbahçe. Ama Ueda da hani Pavlidis ve Lukaku'ya kıyasla fizik olarak sanki biraz daha zayıf bir oyuncu. İyi tabii bağlantı oyunu oynar. Ama fizik olarak da biraz dediğim gibi zayıf bir oyuncu. Boyu da öyle uzun bir oyuncu değil. 1.82'ymiş baktım. Aslında çok iyi bir oyuncu Japon milli takımında o düzen içerisinde ama Türkiye'ye yarar mı Türkiye'deki bir büyük takıma? Ondan şüphelerim var Ueda konusunda.
1: Pavlidis kolay bir operasyon olmaz. Neticede şu an Benfica'nın santrofor rotasyonunda Ivanovic var. John Duran var. Pavlidis var. Benfica gibi satış konusunda master degree yapmış bir takımın santraforunu lig başladıktan sonra almak istersen çok çok pahalıya patlar. Bak alamazsın demiyorum ama yani çarpı 2 falan yaptırırlar sana oyuncu değeri düşündüğünde. 20 ise 40, 30 ise 60 artık neyse. Pavlidis'in de kağıt üzerindeki değeri 28 milyon euro gözüküyor.

0: çok pahalı bir paket sunarsa, o zaman ben gözüm kapalı Lukaku'ya giderdim. Lukaku ile alakalı olarak hafta sonu bayağı olumsuz şey okudum. İşte yaşı, geçen sene oynadığı oyun, bitiricilik kalitesi, hepsinin haklılık payı var, hiç itirazım yok. Ama Lukaku mevcut fizik gücüyle ligin yine şifrelerini kırabilecek bir oyuncu. Ki hani Lukaku'yu eğer Belçika milli takımındaki rolü gibi oynatmayı da başarırsanız, yani Vedat Muriç'le Lukaku'yu böyle güzel harmanlayıp iyi bir rotasyon yapabilirseniz bu oyunculara, o zaman sakatlık riski daha azalacağı için Lukaku'nun performansı da artabilir. Neticede şimdi Pavlidis geldiği zaman ilk santrafor olacak. Orası kesin. Japon oyuncu gelse tartışılır. Ortada bırakır. Lukaku gelse biraz daha Lukaku'ya kayar gibi. Değil mi?
1: Kayar.
0: Öyle düşünebilirsin yani. Vedat Muriç ile Lukaku'yu kıyasladığında biraz daha Lukaku'ya kayabilir. Belki 60'a 40 gibi düşünebilirsin yüzde olarak. O yüzden eğer Pavlidis'i, tekrar söylüyorum, yani böyle saçma bir paketle Benfica buraya göndermeye çalışırsa, bence o topa çok girmemek gerekir. Sanki Pavlidis için bir tık geç kaldı Fenerbahçe o hamleyi yapmakta. Daha erken bitirilmesi gereken bir operasyon yani. Tekrar söylüyorum, lig başladı şimdi Portekiz'de. Benfica'nın, yani Ivanovic dediğin santrafor 22 yaşında. John Duran 22 yaşında. Benfica çünkü o yeni alacağı santraforu, büyük ihtimalle onu da biliyorlardır kimi alacaklarını, da o parayı senden çıkartır. Yani Pavlidis'in bonservisi üzerinde senden çıkartır. Aslında sen hem kendine hem Benfica'ya bir santrafor alırsın. Pavlidis'i bence sezonun bu bölümünde alırsan. Pavlidis'in bonservisini verirsin 30'u, kalan 30'u da Benfica'nın yeni santraforu için Benfica'ya verirsin. Ben öyle düşünüyorum. Ya çok pahalıya patlar.
1: Pavlidis de sezona 4 maç 6 gol ile başlamış. Dün de gerçi kendi evlerinde tanımadığım bir takıma puan kaybetmişti. 2-2 bitmiş ama gördün mü golünü bilmiyorum.
0: Yok.
1: Göğsüyle önünü alıp savunma arkası koşusu soluyla uzak köşeye çok iyi bitirmiş. Hı. Formda da bir başlangıç.
0: Ama şöyle yapmış. Bir şey olabilir. Pavlidis'in 5 milyon eurosunu da Kerem verebilir yani. Kerem Pavlidis'in gelmesi için
1: dua ediyor.
0: Dua ediyordur. 5 milyon euroyu da kendi cebinden verebilir. Yani 60'a geleceğine 55'e de gelebilir Fenerbahçe'ye. Kerem'in çok ihtiyacı var. Pavlidis'e ya da o tarz bir oyuncuya. O yüzden Aziz Yıldırım belki 5 milyon euroyu da Kerem'den alabilir. Aziz Yıldırım önceki hafta Yüksek Divan'da geçtiğimiz hafta için herhalde transfer biter diye konuşmuştu. Santrafor transferi. O yüzden basın komple santrafor transferine odaklanmış durumda. O beklenti var. Yani adaylarda sıralama yapacak olsak bence Pavlidis 1, Lukaku 2 olur.
1: Bir dinleyicimiz, hani şu an söylemediniz ama Girassi olacak bence demiş. O da ilk gözdesi zaten Aziz Yıldırım'ın, ama orada çok olumlu haberler olmadı. Bu tarz haberler belki Girassi cephesini de baskı altına almak için de çıkıyor olabilir. Onu da bilemiyorum. Sonuçta hani bakın, biz işte Lukaku ile ilgileniyoruz. Biz Pavlidis istiyoruz. İşte Ueda'ya teklif götürdük deyip o tarafı da baskı altına almak olabilir. Yani o yüzden her zaman imzalar atılmadan konuşmak için erken diye düşünüyorum. Yani Girassi opsiyonu da bence açık. Hala olabilir. Perde arkasında, çünkü ne döndüğünü pek bilmiyoruz. Fenerbahçe bir de daha kapalı bir kulüp, özellikle Aziz Yıldırım'la birlikte. Perde arkasında ne olduğunu bilmek kolay değil.
0: Evet, şimdi Fenerbahçe'de tabii daha Vedat Muriç'i sahada göremedik.
1: Bu maçla birlikte mi?
0: Takımla beraber çalışmalara başladı. Kadroya da alındı artık. Artık yavaş yavaş süre almaya başlayacak. Vedat Muriç'in performansı da aslında bayağı belirleyici olacak Fenerbahçe'de. Çünkü normalde Vedat Muriç az önce çizdiğimiz tabloya, oyuncu profiline uyan bir isim. Özgüveni çok yüksek. Uyumla alakalı pek bir sorun yaşaması muhtemel değil. Tabii onu görmediğimiz için şu an Fenerbahçe'de Talişka oynadı hep santrafor pozisyonunda. Talişka tam bir santrafor değil. Yani Fenerbahçe Talişka'dan golleri buldu ama santrafor oyununu bulamadı. Şimdi Vedat Muriç'in oyunu daha yukarı taşıma ihtimali var. Onu da unutmayalım. Eğer bir de Vedat Muriç istikrarlı olarak sahada kalabilirse, beklentileri de karşılarsa belli ölçüde, Fenerbahçe

0: Fener'in oyunu kesin yükselecek. Daha üst seviyeye çıkacak. Bu attığı gol için söylemiyorum ya da atacağı goller için söylemiyorum. Ama Vedat Muriç profilinde bir oyuncu. Ben sen uzun süredir o tarz bir profile ihtiyacı olduğu için Fenerbahçe beni biraz heyecanlandırıyor. Yani bir tık arkasında oynayacak Talisca veya Asensio, Kerem, sağ tarafta Mason Greenwood da yani verip alıp şut atabilecek özelliğe sahip bir oyuncu. Hepsi için o santrafor profili çok değerli, çok önemli. Bakalım hani Vedat Muriç belki sakatlık yaşamasa, belki sezona Fenerbahçe şu oynadığı karşılaşmalarda Vedat Muriç ile başlamış olsa belki bu kadar yüksek profil bir isim konuşulmayabilirdi Fenerbahçe'de. Santrafor için.
1: Tabii.
0: Çünkü o zaman şu da denir. Yani Talisca'yı da tutarız. İkinci santrafor artı Talisca bizi bu sezon götürür denilebilirdi belki. Ama tabii Vedat Muriç sahaya çıkamadığı için şimdi bu tartışma biraz daha Vedat Muriç'in üzerinde bir isimle devam ediyor. Onuachu gelirse ne olur? Onuachu gelirse valla Fenerbahçe santraforundan 20 gol alır. Yani Onuachu'nun ben Galatasaray'a da gitse 20, Beşiktaş'a da gelse 20, Trabzon'a git kalsa da Trabzon'da 20, Göztepe'ye gitse de 15-20 atacağını düşünüyorum bu ligde. Ben garanti gördüğüm oyunculardan bir tanesi. Belki oyun olarak hani bir Pavlidis etkisi yaratmayabilir Fenerbahçe'nin oyunu yükseltme anlamında ama ceza sahası içerisinde çok etkili olduğu için bu diğer konuştuğumuz isimlere gol sayısı daha yüksek olacaktır. Bir de kilit açma özelliği Onuachu'nun yüksek. Çünkü Onuachu hava toplarında akıl almaz bir silah. Dolayısıyla işler sıkıştığında yapacağın ortalarla nasıl ki Mason Greenwood ve Talisca saniyede skoru değiştirdiler bir anda. Onuachu da bir kafa vuruşuyla bu işi ligde çok iyi yapan bir oyuncu. İşte ilk gol, dengede giden karşılaşma ya da geride olduğun karşılaşmada o kritik golü sana sağlayabilecek bir oyuncu. Oyunu takım olarak çok fazla yükseltmeyeceğini düşünüyorum Onuachu'nun. Fakat diğer isimlere göre gol katkısı ve kilit açma özelliği bence çok daha yüksek.
1: Peki Ederson konusu İsmail Kartal'a soruldu mu? 3 maç oldu resmi karşılaşmalarda Fenerbahçe. Ederson süre bulmadı. Mert Günok karşılaşmalarda oynadı. Şunun dendiğini okudum. Forma adaleti geri yani Mert çok iyi başladı. O yüzden Mert Günok'la devam ediyor İsmail Kartal dendi. Ama tabii Ederson gibi bir isim varken arkada forma adaletiymiş vesaire bence ikinci planda kalır. Neden oynamıyor Ederson? Dün de bir paylaşım yapmış. Onu not
0: Ne
1: almışım.
0: demiş?
1: Neredeyse %100 demiş. Yalanlara inanmayın demiş Ederson yaptığı paylaşımda.
0: Neredeyse %100 hazırım.
1: Herhalde.
0: Hazır olmadığı için oynamıyor hikayesi doğru değil, öyle mi? Öyle mi anlayalım?
1: Yani bilmiyorum. Nübel de 4-5 günde ilk 11 çıkmaya başladı performans da verdi. Ederson da Nübel kadar çalışmıştı zaten en başta.
0: Bir de
1: 2-3.
0: artı hani Dünya Kupası'nda da forma giymediği için gitti Dünya Kupası'na ama
1: Evet.
0: yani forma giyip öyle çok şey yapmadı. Ne olabilir? Evet, Mert Günok'un iyi performansı devam ettiği için onu kesmemiş olabilir. Devam eden kontrat görüşmeleri olabilir. Devam eden acaba biz onu bıraksak mı, bırakmasak mı? Bıraksak Mert artı Tarık'la bir kaleci rotasyonu bizi bu sezon sıkıntıya sokar mı, sokmamaz mı? Çünkü Fenerbahçe şu an genel olarak baktığında yani şu santraforu getirdiği anda pek problemi kalmayan bir takım gibi gözüküyor.
1: Şey harici, yabancı sayısı harici.
0: Yabancı sayısı haricinde. Evet. Şimdi Osterwold de sakatlandı mesela.
1: O da büyük
0: Üçüncü
1: sıkıntı.
0: stoper bir sıkıntı Fenerbahçe'de.
1: Ki satılabilecek bir oyuncuydu
0: Evet.
1: Osterwold'e bir de.
0: İşte oralarda Fenerbahçe kararlarını doğru vermek zorunda olan bir kulüp. Orası kesin. Ama mesela Kante diyorlardı. İşte Kante Gendüzi bir arada bir gördü Fenerbahçe taraftarı. Sturm Graz maçında. Anladı Kante ve Gendüzi'nin çok daha farklı olup olabileceğini Fred'e göre. Şimdi Talisca şu performansıyla çok öyle gözden çıkartılabilecek bir oyuncu gibi gözükmüyor. Fakat tekrar söylüyorum. Yani kusura bakmayın ama Fenerbahçe'nin sağ beki Semedo. Škriniar'ı, Akesi, ondan sonra sol bekte
1: Archie
0: Osterwolde'si, Kantesi, Gendouzi'si, önünde Talisca ve veya Asensio'su, sağ tarafta Greenwood'u, sol tarafta Kerem'i, önde Vedat Muriç'i. Yani çok acayip bir kadro kurdu Fenerbahçe. Ve sezonun çok iyi bir döneminde bu kadroyu bir araya getirdi. Şimdi işte o kararları verecek. O kararlardan bir tanesi de Ederson'dur. Ederson önemli bir karardır Fenerbahçe'de. Çünkü Ederson'u gönderdiğin anda bir kontenjanın azalacak. Oradan bir kar elde edeceksin. Fakat kaleye takviye yapmayacaksın. Yani Ederson'u gönderip yabancı bir kaleci almaz Fenerbahçe. Öyle bir dünya yok. Ederson'u gönderirse Mert de devam edecek demektir.
1: U23 alabilir.
0: Yapmaz onu da.
1: Ya da yerli bir opsiyon.
0: Evet, yerli bir opsiyon ama işte yerli bir opsiyon da Mert'in arkasında olur.
1: Ya da Berke dedik işte. Hatırladım.
0: Ha, Berke, doğru, sen hep Berke'si unutuyorum ben. Doğru söylüyorsun. Berke. Ya da Berke gibi bir oyuncu olur. Hani yakın iki tane kaleci alır. Öyle olabilir. Ederson bir karardır işte. Fred bir karardır. Osterwold'e bir karardır. O kararların bence Fenerbahçe'yi nasıl etkileyeceğini hep beraber göreceğiz. Yoksa şu an elde kadro, yani bırak Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi, tekrar söylüyorum. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk 24'ü rahat yakalayacak bir kadro. Ya da yakalaması gereken bir kadro.
1: Tabii yani tek tek baktığında, ama işte o kadro değişecek gibi. Yani sağ bekte Semedo'nun da ayrılması galiba planlanıyor. Dün Volkan Demir'i gördüm. U23 bir sağ bek bakıyor demiş.
0: Hepsi olabilir bak. Yani bunların,
1: bir şey olmak zorunda zaten.
0: Aynen. Bunların hepsi olabilir. Çünkü sen dersin ki ya Ali Yerim, sen güzel konuşuyorsun da işte Osterwold'e senin dediğin kadar iyi bir stoper ya da senin dediğin kadar iyi bir sol bek alternatifi değil. Ben Osterwold'den vazgeçerim. Hiçbir şey diyemem bak. Çünkü senin vereceğin bir karar, o karar takımın diğer bölgelerini etkiliyor. Ben derim ki ya Semedo iyi hoş güzel de ben eğer bir şeye gideceksem, tasarrufa gideceksem kadro içerisinde sağ bek pozisyonundan giderim. Çok bir şey diyemezsin. Biri der ki ya Fred'e gerek yok artık abi. Fred gidebilir. Hiç kimse hiçbir şey diyemez. Ama bu kararların hepsi, Ederson da buna dahil, takımın diğer şeyini etkileyecek. Orası kesin. Ve sezon içerisinde o karar iyi mi alındı, kötü mü alındı, onu da zaman gösterecek. Eğer sen Ederson'u gönderdin, Mert Günok'ta form düşüşü, hatalı goller olursa, ya kardeşim Brezilya milli takımının kalecisi gönderilip Mert Günok'la mı başlanır sezona? Kadro harika, kaleciye bak. Beşiktaş'ta Nübel neler yapıyor? Uğurcan Galatasaray'da neler yapıyor? Mert Günok hatalar yapıyor denir. Denecektir. Sen Osterwold'e gönderirsen, ya kardeşim böyle iş mi yapılır? Adam Tay gibi fiziği var. Stoper oynatabiliyorsun, sol bek oynatabiliyorsun. İki pozisyonda versatil olarak kullanabiliyorsun. Sen gittin bu adamı gönderdin. Yerine şu stoperi aldın. Gördün başımıza geleni. Denir. Denilebilir. Talişka'ya göndersen en çok ben derim. Hani hiçbir şey görmeden acayip isyan ederim Talişka'ya gönderirse Fenerbahçe. Çok büyük hata olur. Talişka o yüzden kenara koyuyorum. Göndermesinler. Ama diğer tarafta tüm bu oyuncular için bir karar verilecek ve sezon içerisinde de eğer o bölgede sıkıntı yaşarsan eleştirileceksin. Buna da bence Fenerbahçe taraftarla hazırlıklı olsun. Çünkü burada benim düşüncem %100 bir doğru karar alınma ihtimali yok. Öyle bir dünya yok bence. Yani bir yerden bir sıkıntı yaratacak bu karar. Bu kadar fazla yabancı olduğu için. Ama minimumla kurtarmaya çalışacaksın. Diğer oyuncuların performansıyla kurtarmaya çalışacaksın. Fakat altını kalın kalın çiziyorum. Burada dünyadaki hiçbir teknik direktör %100 doğru kararı alamaz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ten Bitcoin'in fiyatını sizlere aktaracağım. Şu anda bir Bitcoin 65.188 dolardan işlem görmekte. Yeni haftada 65 bin doların üzerinde fiyat. Fena bir görüntü de değil. TL olarak da 3.101.620'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: 9.24 saatlerimiz. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili konuşuyorduk. Dinleyicilerimizden de çok sayıda mesaj geldi. Tarış'a gönderirse Beşiktaş'ı ister misin diye bir mesaj gelmiş. Tarış'a gönderirse Beşiktaş'ı ister. Ali abi her takıma ister.
1: Aynen.
0: Şu anda hiç fark etmez.
1: Mesela Tarışka Galatasaray'da olsa Galatasaray 10 numara arıyor. Hani Tarışka tam 10 numara değil farkındayım ama Galatasaray'da mesela Osimhen'in arkasına Tarışka'yı koysan, arkasına iki tane böyle iyi ciğerli orta saha oyuncusu koysan ki var Galatasaray'da 15 ile 20 arası. Sana çok gözü kapalı atar yani.
0: Evet şu an her takıma Türkiye Ligi içerisinde gözü kapalı katkı verir Anderson Talisca ama Avrupa'da bilmiyorum.
1: Galatasaray'ın Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde de işine yarar. Öyle deme bak. Şampiyonlar Ligi'nde de işine yarar. Şampiyonlar Ligi'nde
0: fizik olarak da Icardi falan çok şey oldu ya. Tamam Icardi kadar kötü değil farkındayım
1: öyle
0: da.
1: Öyle doğru. Fakat o şut kalitesine ihtiyacın var. O şut kalitesine çok ihtiyacın var. Şampiyonlar Ligi'nde de düğüm açacak karşılaşmalar oynuyorsun. Düğüm açman gereken karşılaşmalar oynuyorsun. Ve çok kolay çözemiyoruz. Yani biz sete çok iyi hücum eden takımlara sahip değiliz. Sete hücum etmek zaten zor bir iş. Ama biz de ekstra zorlanıyoruz. Çok fazla oyun doğaçlamaya ve ortalara dönüyor. O yüzden mesela Onuachu bu ligde şifrelerden bir tanesi. Talisca şifrelerden bir tanesi. Çünkü Talisca o şutu çıkartabiliyor ve şut kalitesi çok yüksek. Defalarca dile getirdim. Yani Talisca'nın formda olup olmadığını anlamanız için çektiği şutlar çerçeveyi buluyor mu bulmuyor mu ona bakın. Tek kıstas o Talisca için. Çünkü zaten genelde yürüyor. Yani öyle ekstra bir şey yaptığı yok sahada. Ama öyle bir şut kalitesi var ki. Yani şimdi görmüşsündür Sturm Graz maçındaki şutu.
0: Gördüm ben. Kim atar o şutu yani? Tabii. O açıdan uzak köşeye.
1: Kim atar o şutu? Ya onu bir anda yapıyor sana işte. Şimdi o zamana kadar Fenerbahçe kötü oynamıyor bak. Ama pozisyona giriyor mu? Yok. Pozisyona girmiyor. Öyle hani ah bu da kaçar dediğin pozisyon yok Fenerbahçe'nin. O gole kadar. Golden sonra da az zaten de. Ama o şut çıkıyor işte Talisca'dan. Yani o yüzden ligin şifresini kıran oyuncu oluyor işte. Bir şey yapmıyor gibi gözüküyor. Fakat o kadar kaliteli ki şut. O şut çıkarılması zor bir şut. İmkansız bir şut. Evet. Rakibin bacak arasından geçiyor. Bir şans faktörü var. Fakat bakın şöyle birlikte. O pozisyonda topu aldıktan sonra topu oraya o şekilde gönderebilecek 3 tane oyuncu zor çıkar ligde.
0: Mesela Sané öyle bir oyuncu değil, değil şut konusunda. Barış Alper bence değil. Osimhen bile değil şut konusunda. Zaten 10 numarada hani Sara, Yunus onlar da değil. Galatasaray'ın Icardi'den sonra öyle bir bitiricisi yok, yok şu anda. Onun sıkıntısını da tabii sezon içerisinde yaşayabilir mevcut kadroda.
1: Barış Alper mesela Villarreal maçında 2 tane %100 gol kaçırdı. 2 tane. Bir tanesi aldat dedi Sané. Topu aldı çekti falan iyi vuramadı. Yani o top tekte Tarışkan'ın ayağına gelse çok zor şey olması, gol olmaması. Öyle bir farkı var oyuncunun. O yüzden mesela ben Fenerbahçe'nin hani mutlaka tutması gerektiğini düşünüyorum. Asensio'yu zaten mutlaka tutması lazım. O takım oyunu için şart. O yüzden başka yerlerde arasın Fenerbahçe formülü lütfen.
0: Peki şimdi diğer mesaj. Nene vardı diye bir mesaj gelmiş. Nene vardı. Fenerbahçe'de hala var. Ama yeni sezonda tabii rotasyonda nasıl değerlendirecek onu Fenerbahçe bilemiyoruz.
1: Nene'nin rahatlığı U23 olması.
0: Evet.
1: O kontenjandan Fenerbahçe Nene'yi tutabilir. Sakatlık ne durumda bilmiyorum. Hani ne zaman tam olarak hazır olur Nene'yi bilmiyorum ama şu an Fenerbahçe pek Nene'yi düşünmüyordur.
0: Nene'yi ne düşünmüyordu derken?
1: Hani şey derdi Nene değildir ha, yani. Evet. Artı dörtte olduğu için oyuncu. Hani onu bir şekilde hallederim diye düşünüyordur.
0: İyi bir teklif gelirse evet, bence satar. Evet. Ama gelmiyorsa da takımda alternatif kanat opsiyon olarak.
1: Kiraya gönderilebilir kolay şekilde. Hı-hı. Çok zorlamaz seni kiraya gönderirken.
0: Ya şu an göndersin zaten Kerem, Oğuz, Greenwood, İrfan Can kanat rotasyonu var.
1: Ama İrfan Can tabii şu an mesela çok tatmin edici şeyde değil.
0: Cengiz'i de tutayım senin için.
1: Cengiz de geldi. Var. Cengiz de ayrılmadı değil mi? Ayrılmadı.
0: Ayrılacak da. Yani var aslında bir şekilde Nene'yi gönderse rotasyonu kurabiliyor Fenerbahçe. Tabii çok güven veriyor mu tartışılır. Ankara'dan Can, Türkiye Ligi gibi düşük seviyede bir lig için bu kadar pahalı transfer bence çok fazla. Suudi Arabistan Ligi B grubu gibi olduk. Onlar bile kısıtlamalara gittiler diyor. Evet, Suudi Arabistan'da da bu transfer döneminde eski paralar harcanmıyor. Al Nassr en son okuduğumda transfer yapamıyordu. Bir oyuncuyla anlaşmışlardı ama izin çıkmamıştı. Bizde de sonuçta bu sonsuza kadar böyle gidecek hali yok. Bu paralar belli bir dönem harcanabilir. O dönemden sonra da Suudi Arabistan'ın yaptığı gibi, Çin'in zamanında yaptığı gibi kısıtlamalara gidilir. Sonuçta bizim lig hep böyle gitmedi. Bizim ligde iyi oyuncular hep geliyordu ama şu an çıta çok yükseldi. Bu birkaç yıl belki devam eder ama ben de uzun soluklu olacağını düşünmüyorum.
1: Ya orada tabii endişe verici olan nokta, mesela biz şu an giderek daha fazla para harcayan lig konumundayız. Hani o mesela sizin söylediğiniz duraklama dönemine girmiş değiliz.
0: Şu an değiliz.
1: Şu an o rüzgarı arkamıza aldık. Herkes o paraları harcama derdinde. Hafta sonu Galatasaray'la alakalı olarak şöyle bir haber çıktı. Osimhen'i aldık. Osimhen'i alınca Avrupa kulüplerinin Galatasaray'a bakış açısı değişti. Oyuncuların bakış açısı değişti. Kimin kapısını çalsak 30 milyon eurodan başlıyor tarzı bir haber yapıldı. Bu ligdeki büyük takımlar için bence hepsi için geçerli. Yani çünkü sonuçta Salah'ı da alırsan, işte Trossard'ı da alırsan, o kadar paralar verilirse oyunculara netice böyle olacaktı. Şu an biz o rüzgarı aldık. Gelecek sene daha çok harcayabiliriz hep beraber. Ona hazır olun. Daha duraklama dönemine girmedik. Senin dediğin gibi hani sonsuza kadar devam etmesi mümkün değil. Ama hiç duracak da gibi gözükmüyoruz şu an. Şu an iyiyiz yani.
0: Kısa vadede gözükmüyoruz. Yani Trabzon'un Salah transferi yaptığı noktada durma sinyalini alıyoruz desek yalan olur. Şu an tam gaz gidiyoruz. İşte Benfica'dan işte Orkun'u aldık, Kerem'i aldık. Şimdi belki Pavlidis'i alacağız. Hani Benfica genelde Avrupa'nın büyük liglerine satış yapıyor. Biz Benfica'nın birinci alıcısı konumuna geldik neredeyse. Enteresan bir dönemden geçiyoruz. İşte İtalyan gazeteleri haber yapıyor. İşte İtalyan kulüplerin kurtuluşu Türk takımları gibi satışlar için. O noktaya geldi şu an Süper Lig.
1: Mesela Leao transfer edilirse.
0: Mesela işte.
1: Herhalde 45-50 milyon euroluk bir transfer olacak yani.
0: Aynen. Kiralık olsa bile o satın alma maddesi o kadar olur. Yani toplam paket oraya gelir. Zorunlu bir maddede konur Leao transferinde diye düşünüyorum. İlk etapta kiralık gözükse bile. Bakıyorum diğer mesajlara ama eskiye gitmişim bayağı. Şimdi bir reklam arasına gidelim. 9.32 saatlerimiz. Reklam dönüşü de Beşiktaş'taki haberlerle devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.33 saatlerimiz Beşiktaş'la devam ediyoruz. Beşiktaş'ta da şu anda bir numaralı gündem Dušan Vlahović transferi, center for transferi için Beşiktaş var gücüyle çalışıyor. Teklifini Sırp center for'a iletti siyah beyazlar ve oyuncunun nihai kararını vermesi bekleniyor. Salah transferi uzun süre konuşuldu. Olmadı. Sağ kanat transferi şimdilik pek göz önünde değil. Ben reklamda Ali abiye sordum, hani notlarım arasında bir sağ kanat haberi yok benim sıcak gördüğüm. O yüzden ben mi bir şey kaçırdım acaba dedim, ama işte başkan U23 takviyesi yapabiliriz demiş sağ kanada. Elbet perde arkasında şu an görüşmeler yapılıyordur, ama daha öncelikle gözüken Dušan Vlahović transferi siyah beyazlı ekipte bitmeye de yakın gözüküyor. Pozitif bir hava var muhabirlerde. Sercan Dikme'de gördüm, Yağız'da gördüm Vlahović haberlerini dün.
1: Ben hala zor olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir senaryo konuşuluyor. Atletico Madrid Sörloth'u satıp Vlahović'e gidebilir. Ama hala böyle bir ilk kurşun bekleniyor gibi bu santrafor piyasasında. Öyle bir hamle olması için. Çünkü belki işte orada Alvarez'in de transferi. Eğer öyle bir şey olursa bir domino etkisi göreceğiz gibi. Vlahović de Beşiktaş'ın teklifini cebine koydu. Oradan iyi bir teklif aldığı kesin. Fakat acele etmiyor. Onun da bence Avrupa'nın 5 büyük ligi ve daha üst sınıf diyebileceğimiz bir takımdan beklentisi var gibi gözüküyor. O yüzden Beşiktaş'ı bence bekletir. Beşiktaş eğer o riski alacaksa kendi bileceği iş tabii. Hani beklemeyi düşünüyorsa belki Vlahović, çünkü bu domino etkisinde istediği teklifi de alamayabilir. Teklif gelir istediği seviyede olmaz. Teklif gelir istediği takım, istediği lig olmaz. Onu bilemiyorum. O nasıl olacak? Ama Avrupa futbolunda öyle bir beklenti var. Hani bir taş yerinden oynasa santrafor konusunda mesela Vlahović hemen gündeme gelecek gibi gözüküyor. O yüzden onu bekleyeceğiz gibi. Fakat Beşiktaş'ta özellikle son Krolove maçında Černi'nin oyunu bir endişe yarattı. İki pozisyonda Černi bir tanesinde gidemedi. Bir tanesinde ayağından açtı. Hatta bir pozisyon daha söyleyeyim. Orada da offside olmasına rağmen çok uygun bir pozisyonda golü atamadı. Out'a vurdu. O pozisyonda da. Bizim biliyorsun yayınladığımız bir karşılaşma. Ondan sonra ben orada maçı canlı izleyen arkadaşlarımla konuştum. Vallahi vücut dili pek iyi değil dediler. Černi'nin hiç olmadığı kadar dikkatlerini çekmiş. Özellikle çoğu pozisyonda eli belinde bekliyormuş Černi. Oradaki performansın Beşiktaş'ın sezon hedeflerinde belirleyici olacağını unutmamak lazım. Çünkü Beşiktaş'ın şu an İlhan dışında kanat alternatifi de yok. Yani Beşiktaş'ta o zaman Trossard'ın 23 gol, 20 asist falan yapması gerekecek. Çerne'nin de şeyini taşıması için, yükünü de taşıması için. Şimdi İlhan, evet, genç oyuncu, iyi oyuncu, bir şeyler yapmaya çalışıyor, doğru. Fakat yine Krolove maçında görmüşsünüzdür. Yani İlhan rakibiyle birebir oynuyor, cesur. Topu sağa çekiyor, vuruşu zayıf. Topu sağa çekiyor, vuruşu. Yani önünde iki tane defans oyuncusu var, oradan topu geçirmesi mucize. Hala oralarda eksikleri var doğal olarak. Şimdi tamam, oraya Trossard gelecek. Trossard istikrarlı bir oyuncu olduğu için Trossard'ın alternatifi İlhan olabilir. İtirazım yok. Fakat diğer kanat? Diğer kanatta eğer Černi'nin performansı böyle kalırsa arkasında zaten oyuncu yok. Yani var da yok Raşitsa. Yani Raşitsa ile Černi'yi toplasan, ondan sonra kare kökünü alsan gene yetmeyebilir Beşiktaş'a. Şampiyonluk yolunda ihtiyacın var. Yani Orkun artı Trossard artı Oh ya da yabancı bir santrafor yetmez. Çünkü kanattan da hem birebir de adamı zorlayacak. Çünkü Trossard hem kanat hem oyun kurucu gibi. Ama diğer tarafta direkt rakibin üzerine gidecek. Kendi gol pozisyonu yaratacak. Zaman zaman çizgiye inecek, bekini kullanacak bir profile ihtiyaç var gibi. Artı Beşiktaş'ta kontraya çıkacak oyuncu da yok. Onu da unutmayalım. Beşiktaş baskın kimle yapabilir? Olaytan'la yapabilir şu an. Başka Olaytan dışında Beşiktaş'ın böyle baskın yapabileceği hızda bir oyuncusu yok. Yani Trossard hızlı bir oyuncu değil. Orkun hızlı bir oyuncu değil. Dripling yeteneği çok üst düzey olan bir oyuncu değil. O yüzden de Beşiktaş geride beklerken kanadına top attığında rakibi geri koşturacak bir profile de ihtiyaç duyuyor. Černý gidemiyor. O yüzden Beşiktaş'ın evet santrafor alabilir ve fakat bayağı kaliteli bir kanat oyuncusuna da ihtiyacı var diye düşünüyorum ben.
0: Şu an daha acil olan kanat gibi gözüküyor santrafora kıyasla.
1: Bence de öyle.
0: Bence de öyle. Kıyaslayınca da.
1: Bence de öyle. Hani o zaman ne olur? İşte o kanat oyuncusu gelirse Černý alternatif olarak takımda tutulabilir. Ona itiraz etmem. Černý'yi o kanatta kullanırsın, diğer kanatta kullanırsın. Yeri geldiğinde merkeze yaklaştırırsın. O versatillik senin işine yarar. Ama eğer şu Černý A planıysa Beşiktaş'ta o zaman bir sıkıntı olabilir. Başkan Çekya deplasmanına gitmeden önce konuştu. İşte Salah transferini anlattı. Şimdi Salah transferi olmadı. Oraya bir U23 düşünüyoruz diye Beşiktaşlı taraftarların tüylerini diken diken etti. İçine korku saldı. Yani şimdi Salah ne alaka? U23 ne alaka? U23 Yamal'sa tamam. Okey, ona bir itirazımız yok da Yamal olmadığına göre şimdi U23 dediğin anda ilk akla şu geliyor. Çerni'nin arkasına bir oyuncu. Şimdi Çerni'nin arkasına değil, Beşiktaş'ın hedefleri için Çerni'nin önüne bir oyuncu alması lazım. Ve profil de bence 3 aşağı 5 yukarı az önce saydığımız profil gibi olmalı. Orada bir ciddi bir soru işareti oluştu Beşiktaş'ta.
0: Direkt rakiplerine bak. Galatasaray'da Sané, Fenerbahçe'de Greenwood, Trabzon'da Salah. Sağ evet. Kanattaki oyuncular. Evet. Beşiktaş'ta Çerni. Şu anda evet. Çok fark var.
1: Ha, performans evet. Da hani isimden bağımsız olarak performansı değerlendirsek o performans da değil.
0: Değil.
1: O yüzden orası bir sıkıntı. Merkezde Ndidi ile alakalı olarak biliyorsun Önder Özen konuşmuştu.
0: Belki gidecek ya.
1: Gidebilir. Son karşılaşmada bayağı diri gözüktü oyuna girdikten sonra. Çünkü ben ilk defa Ndidi'nin bir pas verdikten sonra koşu yaptığını gördüm. O da zaten golle sonuçlandı. Çok Beşiktaş'ta o işleri yapmıyor biliyorsun. Ben diri gördüm Ndidi'yi. Hatta işte zaman zaman Beşiktaş merkezden rakipler üzerine gelirken zorlanıyor. Ndidi tarzı bir profile ihtiyaç var. Hani Beşiktaş eğer Ndidi'yi daha iyisiyle değiştirmeyecekse orada da çok risk almasına gerek yok. Ndidi kalmalı. Yani Ndidi hamlesi öyle Ndidi'yi gönderdim. Ondan sonra dur buraya idare eden bir oyuncu alırım. Nasıl Salih'i aldım tarzı bir hamle olmamalı. Ndidi'den daha iyisini aramalı Beşiktaş oraya. Eğer o hamle yapamayacaksa Ndidi kalsın. Biraz Černý durumu gibi. Yani daha iyisini almalı Beşiktaş eğer bu oyuncudan vazgeçiyorsa. Nasıl Černý'yi yedek olarak söyledik. Yani orada da Ndidi yedek kalmayacağı için yani gidecek orada ama Ndidi'nin yerine gelen oyuncu direkt olarak yedekte rotasyonda düşüneceğim bir isim olmamalı. Daha iyisi olmalı Beşiktaş'ta. Sonuçta şimdi Salih, Olaytan ve Orkun'la oynuyor Beşiktaş. Şu ana kadar iyi işler yaptı bu üçlü. Fakat bu üçlüden sonra dördüncü oyuncu kim?
0: İşte Ndidi.
1: İşte Ndidi gitti.
0: Yok.
1: Yani güveneceğim bir oyuncu yok orada. Hı hı. Beşiktaş'ın.
0: Zaten iki transfer istiyor İtalyan orta.
1: Sürekli üç oyuncuyla oynuyorsun. Sürekli üç oyuncuyla oynuyorsun. Orada üç oyuncuya tamam güvenirsin. Ama orada 4-5'e de ihtiyacım var. Çünkü büyük ihtimalle Beşiktaş Avrupa Ligi lig aşamasında oynayacak. Yani Konferans Ligi lig aşamasına göre bir kere iki maç daha fazla yapacak ve bayağı üst seviyede takımlarla oynayacak. Avrupa Ligi iyi. Kalite olarak iyi. İhtiyacı var. Yani hatta Ndidi kalıp yerine bir tane daha getirsem bile öyle sana çok fazla itiraz etmem.
0: Daha işçilik olarak bir santrfor, bir sağ açık, iki orta saha transferi, Ndidi'nin gidişi, bir sol stoper ama sol stoper de okuduğum kadarıyla İmran'ın performansı böyle giderse düşünülmeyebilir gibi yazılmış. Evet. Ama olursa da 5 transfer
1: tabii
0: gözüküyor hala.
1: Tabii, tabii. Beşiktaş'ın yapması var ama gerek. İhtiyaç var.
0: Ve gideceklerden de bir tek Endidi gözüküyor. Belki Raşit Say'ı da satabilir.
1: Yani işte oraya yani Paredes'i alacaksan Paredes'i al. Endidi de kalsın mesela. Ve o zaman farklı bir şey konuşulabilir Beşiktaş açısından. Artı bir de ilginç nokta mesela İtalyano'da Agbadu'yu pek tercih etmiyor.
0: Onu, tam onu soracaktım.
1: Sen Ederson,
0: Ederson'u sordun. Ya. Aynen. Burada da aynı şimdi onu bekliyordum. Sen açtın konuyu. Onunla ilgili bir şey söylendi mi?
1: Söylenmedi. Herhalde Joao Emiran performansından memnun diye düşünüyoruz. Önce ilk karşılaşmada Dünya Kupası etkisi o şu bu diye hazır, tam hazır değil diye düşündük. Ama pek öyle olmadı. Anlaşıldı artık. Agbadu geleli bayağı süre oldu. O yüzden de şu an bir tercih. Şu an artık fiziksel bir durumla alakası yok. Şu an bir tercih. Oyuna sokuyor bu arada.
0: Evet.
1: Hani oyuna sokmuyor değil. Ama belli ki Jalo ve Emiran'ı daha çok beğeniyor. Tabii Emiran bayağı istediği tarzda bir oyuncu. Yani rakibe yapışıyor, rakibi rahatsız ediyor, önde basabiliyor. Ve Emiran da maç sonu açıklama yaptı. Antrenmanlarda çok zorlanıyoruz ama iyi dedi. İtalyano bayağı bir zorluyor oyuncuları. Bu tabii iyi bir şey. İyi bir şey. Fakat ne kadar işte iyi gider. Skorlar iyi olduğu sürece bu çok fazla göze batmaz ama İtalyano sert bir takım istiyor. Fizik olarak kuvvetli bir takım peşinde. Bunun da yolu çalışmaktan geçer. Antrenman temposundan geçer. Antrenman temposu ne kadar yüksekse takım sağ içerisinde o kadar rahat eder. Şu an o zorluğun olduğunu anlıyoruz. Bütün oyuncular hemen hemen aynı şeyi söylüyor. Yani Orkun da geldi aynı şeyi söyledi. Emirhan aynı şeyi söyledi. Kartal aynı şeyi söyledi. Söylüyorlar yani bunu. Hani oyuncular çok o şeye alışık değiller. Belli ki Beşiktaş'taki antrenman temposu arttı. Diğer tarafta Agbadu konusunda bilmiyorum ne yapacak. Yani Agbadu'yu 3. stoper olarak mı düşünüyor? Olabilir. 3. stoper olarak düşünürse hani çok büyük problem çıkar mı? Jalo'nun performansına bağlı.
0: Yani Jalo'dan performans aldığı müddetçe bence de çok,
1: aynen,
0: çok
1: büyük problem. Jalo'nun performansına bağlı. Hani Agbadu tabii kişisel olarak hoşlanmayacaktır. Fakat hep söylediğim gibi yani bu tarz takımlarda 3 tane zaten iyi ve birbirine yakın stoper olması lazım. Bugün Beşiktaş'ta eyvah Jalo yok dememesi lazım Beşiktaş'ın. Ya da Galatasaray'ın eyvah Davinson Sanchez yok dememesi lazım. Üçüncü stoper oraya geldiği koyduğu anda tamam konu kapanmalı. Agbadu öyle bir oyuncu mesela. Yani Agbadu'yu koyduğun zaman tamam okey bir problem yok diye devam edersin yoluna. Orada tabii işte sol stoper alternatifi kim? Ya da direkt bir sol stoper alternatifine gidecek mi Beşiktaş konusu? Biraz daha senin dediğin gibi Emirhan'ın performansıyla şu an sonra halletmemiz gereken sorunlardan biri noktasına geldi.
0: Ama gerçi orada sayısı olarak da şimdi Loka'ya gidecek. Yasin'in de Kasımpaşa'ya kiralanması notunu almışım dün. Yine yazanlar olmuş.
1: Yasin'i
0: 3 oyuncu oluyor o zaman yine stoper rotasyonu.
1: İşte Yasin'i şu an bence o hamle yapmazlar.
0: 4. stoper artık.
1: Tabii eğer oraya hamle yapmayacaksa Yasin'i vermez. Yasin'i niye versin? Yasin stoper de oynuyor, sol da oynuyor. Tecrübesi de var. Onu yapmaz. Hani Yasin Beşiktaş'ta doğru transferlerden biriydi. Şu ana kadar istenilen etkiyi gösteremedi. Ama bu yanlış hamle olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Yasin doğru bir transferdi Beşiktaş için. Bu senede takımda kalması bence daha doğru olur Yasin'in. Hatta transfer gelse dahi Yasin hani 5. alternatif, sol bek alternatifi olarak düşünülebilir. Bir de son olarak Ouattara performansı.
0: Çok iyi başladı.
1: Sıkıntılı.
0: Yani. Kırmızı da görmeseydi iyiydi. Yani, üstüne yani performansı da zaten iyi değildi
1: işte
0: de.
1: Kırmızı görmesinin yanında asıl düşündürücü olan performansı. Kırmızı acemi bir kırmızı. Hadi genç oyuncu. O şu bu diye o bir anlamda biraz telafi edilebilir.
0: Tam da çıkıyordu değil mi? O ara oyuncu değişikliği
1: evet, niyet vardı. Rıdvan hazırlanıyordu kenarda. Hoca mesela rotasyonu orada kullandı ilk defa. Rıdvan aslında iyi başlamıştı. İyi de oynuyordu. Ouattara da tam tersi pek. Ben hoşuma gitmemişti hatırlarsan oyunu. Öyle bir rotasyon yaptı ama çok etkili olmadı. Biraz zayıf kalıyor. İkili mücadelelerde, pozisyon almada, top kullanmada. Onun yani Rıdvan'ın önünde olması sezon boyunca şu an için çok kolay değil.
0: Az önce sen hani sıkı çalışmadan bahsettin ya, Yakirovic'in geçenlerde röportajından bir kesit önüme düştü. Gördün mü bu sıkı çalışmayla alakalı Türkiye Ligi'ne? O da Kayseri Spor'da sonuçta çalıştı.
1: Görmedim, ne demiş?
0: Mealen aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeceğim. Böyle sıkı antrenman yapacağımız günler hani belliydi. O günler olduğunda oyuncuların böyle ağrıları oluyor, sakatlık sıkıntıları oluyor. Yani Türkler ya da işte Türkiye'de çok sıkı çalışılma sevilmiyor ama o da aynı şeyi söylüyordu. Hani iyi bir performans gösterme için maçlarda antrenmanların iyi geçmesi lazım. Orada prova ediyorsun sonuçta maçları. Ama ligde bu eksik demiş. Ki yıllar içinde çok örnek verildi zaten. Buraya gelen teknik direktörlerin en sıkıntı yaşadığı şeylerden biri bu. Sıkı antrenmana gelemiyor bizim ligdeki oyuncular. Buna yabancılar da galiba Türkleri görünce meşgul ediyorlar.
1: Tabii.
0: Onlar da başka bir ligde böyle sıkıntılar yaşamıyorlar ama bizim lig diğer oyuncuları görünce insan o rahatlığa da alışıyor demek ki.
1: Mesela şu söylenmedi mi? Galatasaray'a gelen oyuncular geldikten sonra kilo alıyorlar ve geriye doğru gidiyorlar. İleri doğru giden oyuncu yok.
0: Aynen.
1: Bu neden? Direkt antrenman temposuyla alakalı. Ligin temposu yüksek değil ama ligin temposunun yüksek olmamasının başka sebepleri de var. İşte hakem, oyuncuların yaklaşımı, o şu bu. Fakat takımlarda antrenman temposunun zaten hani Avrupa standartında olmadığını rakiplerimizle karşılaştığımızda da anlıyoruz. Hı hı. Ya da rakiplerle karşılaştıktan sonraki karşılaşmalarda anlıyoruz. Mesela oynuyorlar o maçı 90 dakika ekstra bir performansla, bir sonraki karşılaşmada oho araki bulasın oyuncuları. Bir anda iş çok farklı bir noktaya gidiyor. Orada da artık bilemiyorum, teknik direktörlerin arkasında durması lazım. Kulüplerin, yöneticilerin, yoksa işleri zor. Antrenman demişken geçen gün belki sen de görmüşsündür. Ancelotti ile alakalı gene bir şey çıktı.
0: Görmedim.
1: Ancelotti Chelsea'ye gidiyor. İşte diyor ki bir sabah antrenmanı koymak istiyorum. Saat kaça koyayım diyor. Vallahi diyorlar hocam hani biz genelde 10'da antrenman yapıyoruz. Çünkü işte 8.30'da çocukları okula bırakıyoruz. Ondan sonra herkes için iyi oluyor. Tamam diyor, öyle yapalım diyor Ancelotti. Ancelotti müthiş adam ya. Bu oyunculara yaklaşım konusunda. Ardından diyor ki çift antrenman yaptırmayı düşünüyorum ben diyor. Hoca diyorlar burada çok geçer akçe değil çift antrenman. Tamam o zaman tek antrenman yaparız diyor. Böyle bir yaklaşım var onun da Chelsea'de.
0: Ama işte bu iyi mi? Tam olarak.
1: İşte antrenman yoğunluğuna bağlı. Yani eğer sen tek o antrenmanı hakkıyla yaparsan, iyi yaparsan tek antrenman da yeterli olabilir. İlla çift antrenman yapacaksın diye bir şey yok. Çünkü çift antrenmanın da zaten biliyorsun şeyi farklı oluyor. Yapısı farklı oluyor. Hı hı. Yani sabah yaptığın akşam yapmıyorsun. Ama tek antrenmanda onu birleştirip o antrenmanı da hakkıyla yaparsan o zaman idare edebilirsin. Hı hı. Önemli olan oradaki yoğunluk bence. Hani o antrenmana verilen değer, katkı. Ama hem şey yapma, mesela çift antrenman yapma, hem de yarım antrenman yap. O zaman işler daha zor senin için.
0: Bu arada hani bizim yaptığımız işte de şimdi düşününce benim de iyi bir yayın geçirmem için aslında iyi bir hazırlık yapıyor olmam lazım. Ne kadar yazlık yaparsam o kadar kendimden emin oluyorum. O kadar daha akıcı konuşuyorum. Ama yapmazsam yine idare ediyoruz. Hani her programa da müthiş hazırlık yaptığımı iddia etmiyorum. Ama bir şekilde bizim futbolcular gibi çok iyi antrenman yapmasalar da belli bir performans tabii verilebiliyor. Bizim işte de verilebiliyor ama daha iyisi için her zaman daha iyi bir hazırlık yapmak gerekiyordu. O konuyla ilgili daha çok bilgi sahibi olmak lazım. Yoksa program içinde de biz anlık bakıyoruz tabii ki bazı şeylere. Her şeye de hazırlıklı değiliz. Ama ne kadar çok hazırlıklı olursak bizim adımıza o kadar akıcı bir programda
1: bak
0: oluyor.
1: Geçen hafta pazartesi günü, yani bir hafta önce ben ufaktan bir hastalandım, gelemedim. O günde hakikaten bütün gün yattım yani evde, hiç şeysiz, neredeyse aralıksız yattım. Çok fazla bakamadım haberlere. Sabah salı günü geldik. İşte burada konuşuyoruz. Mesela ben şey dedim. Beşiktaş dedim. Hani Trossard'ı kadroya yazabilirdim. Abi kadro açıklandı dediler mesela. Hmm. Takip etmediğim için, anladın mı? Bak sadece bir 10 saat falan takip etmedim. Ondan sonra başka bir şey daha oldu. Gene bir şey söyledim. Gene yanlış. Sonra bir şey daha oldu. Üçüncü yanlış. Tek yayında. Diğer ikisini hatırlayamıyorum. Diğer ikisi galiba bir tanesi şeyle alakalıydı. Elendikten sonra nereye gittiğiyle alakalıydı. Öyle bir şey olması lazım. Ama bak yani bir gün şey yapma. 3 tane birden yanlış çıktı şeyde programda. Dedim Genco Boran değilim ben. Hani böyle olmaması lazım ama oluyor işte.
0: O mu seni düzeltti?
1: Ne? Ama dinleyiciler. Genco ne desem inanıyor ben. Dinleyiciler düzeltti.
0: İyi.
1: Dinleyiciler olmasa yanlış gidiyordu yani.
0: Evet yani bizim işte de önemli bu.
1: Genco'ya sorsan şey falan Avrupa listesi falan verilmiyordu büyük ihtimalle.
0: Aslında liste mi veriliyordu?
1: Ha, istediği gibi çıkıyordur diye düşünüyordur Genco büyük ihtimalle. O yüzden Genco düzeltmedi beni. Ben diyorum Trossard yazarlar falan diyor Genco yani. Sonra dinleyiciler dedi ki abi bir dakika kadro verildi ya. Trossard yoksa gerçi Trossard ekledi Beşiktaş.
0: Evet.
1: Maçtan önce de ilk söylediğimde o hata oldu. Yoksa işte senin dediğin gibi yani ne kadar yazılırsan o kadar rahatsın.
0: O kadar rahat. Futbolda da daha bile önemli yani o fiziksel olarak kendini hazırlamak antrenmanlarda. Diyelim programı da bitirmişiz. 9.54 saatlerimiz bugün. Not aldığım neredeyse her haberi paylaşmışız. Ben de bir not kalmadı. Program da bitti.
1: Çok kısa bir dinleyici Udokai'yi sormuş. Udokai kadroda ama Önder Özen ayrılacağını söylemişti. O yüzden Udokai şu an stoper rotasyonunda düşürülmüyor gibi biz de yorumlarımızı yapıyoruz.
0: Aynen ben de yok sayıyorum. Şey gibi tıpkı Onana işte El Musrati gibi düşünülen bir oyuncu. 9.55 bugünlük programın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
9: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Neden Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
4: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
5: Radyospor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek, saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212 363 0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyospor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazabilirsiniz. Bir mesajı vereceğim, ondan sonra dinleyici alalım da. Çünkü bu çok hoşuma giden bir şey var. WhatsApp hattımız var, bir de biliyorsunuz 0538 052 1487, 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Şimdi ya hakikaten bu anlamda Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Yani özellikle forma tanıtımı olsun. İstanbul kulüplerinden çok çok çok önde olduğunu her fırsatta söylüyorum. Son bir video var. Salah'la ilgili. Ondan böyle bir kısa paylaşımda bulunmak istiyorum, müsaade ederseniz. Çok da hoşuma gittiği için sevgili Osman Babacı gönderdi. O da iyi bir iş adamı, aynı zamanda çok da iyi bir Trabzonspor taraftarı. Her dönemde Trabzonspor hakikaten maddi anlamda çok destek veren bir iş adamı. Şunu bir dinleyelim. Bak, çok keyifli bir şey ya. Şimdi mıhlama falan yapıyor.
6: Rüyasını gördüm. Gelecek, gelecek.
5: Şahane bir reklam ya.
7: Zeliha!
5: Komşusu çağırıyor ama...
7: Ne var?
8: Niye görünmüyorsun hiç Zeliha?
7: Hazırlık ediyorum, uşak gelecek, uşak.
8: Kim gelecek?
7: Rüyanda gördüm. Ayşe gelecek, gelecek.
8: Oldu, oldu, tamam.
7: İşine bak, işine.
8: Tamam, oldu, hadi.
5: Tabii mutfakta hazırlıklar falan filan. Oğlu geliyor.
9: Karnım da acıdı zaten, bundan bir tane al.
5: Hiç kimseye bir şey yedirmiyor.
9: Hem senin bu telaşın bir heyecanın ne de Allah'ını seveyim. Sen bu sofrayı kimin için hazırladın?
7: Gelince görürsün.
9: Görürüm. Görüyor musun sofrayı biz?
7: Görüyorum abi. Deli beni koy sofraya. Sen ne kadar güzel sofra kurmuşsun böyle. Bir gırbayı da koy, uşak gelecek. Bir de mi nasıl? Kim gelecek?
9: Bilmiyorum kim gelecek. Koy bir gırbayı bakayım mı kızım? Koy. Koy bir gırbayı, koy kızım.
7: An geldi.
5: Kapı açılıyor ve içeri Salah geliyor. Yani hakikaten şöyle söyleyeyim, efsane bir reklam. Devamında zaten Salah'a işte kahvaltıda ne varsa teyzemiz ikramlar ediyor, yediriyor falan filan. Ondan sonra onu hadi yedin diyor, kaymağı balı yedin diyor, şimdi git diyor antrenmana git diyor. Ya inanılmaz güzel, keyifli. Bilmiyorum Yücel, sen de aldın mı keyfi, değil mi? Şahane bir reklam. Bunu da açmak istedim. Ya bu çok önemli değil yani. Konular çok önemli değil. Bakıyorum şimdi bu gazeteler, her yerde transfer var. O onu geliyor, bu bunu geliyor. Onun yok para sıkıntısı var, onun bilmem ne sıkıntısı var. Yok onun kadro sıkıntısı var. O var, bu var. Şunu da açmak istedim. Bununla ilgili de hakikaten Trabzonspor kulübünü, özellikle bu iletişim ekibini ve bu organizasyonu yapan, bu reklamları yapan firmayı da tebrik etmemiz lazım. Onlara da hakikaten ulaşmaya çalışacağım ya. Belki yarın bir 10 dakika 15 dakikada onları yayın almak istiyorum. Forma tanıtımlarında bile çok ilerdiler. Yani şimdi bak, ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin formatı, gidiyorsun stada, gidiyorsun kulübe, orada işte formaları futbolcu giyiyor ama bak reklamları, ya daha önceki dönemlerde yapılan formalarla ilgili, çıkan formalarla ilgili inanılmaz güzel reklamlar yapıyor Trabzonspor kulübü. Özellikle bu Salah olayı da inanılmaz, şehre de acayip bir hava getirdi. Bu sene ligimiz güzel olacak. Hafta sonunda lig başlıyor, değil mi? Hafta sonu ligimiz başlıyor. Hadi hayırlı uğurlu olsun vatanımıza, milletimize. Özlediğimiz ligimiz geri geldi. Bakalım neler yaşayacağız. Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçıyla başlayacak. Cuma günü 14'ünde, yani saat 21.30'da maçımız var. Hadi bakalım diyelim, ilk dinleyicimizi alalım. Günaydın.
10: Günaydın Aygün Bey. Selamünaleyküm.
5: Aleykümselam. Kimle görüşüyoruz?
10: Ben Ankara'dan Murat Koçyiğit.
5: Murat, hoş geldin sevgili kardeşim.
10: Eyvallah Aygün Bey, sağ olun. Her zamanki gibi Beşiktaş taraftarıyım.
5: Evet, nedir durumlar, ne diyorsun?
10: Vallahi Aygün Bey, ilk güzel başladık da sonunu getiremedik gibi geliyor bana. Ya bu Salah muhabbet şeyinde, transferinde bence bizim başkan çok inatlaştı ya, şey yapmadı.
5: Gereksiz şeyler mi yaptı demeye çalışıyorsun?
10: Yani Aygün Bey, bir Agbadi 18 verip, Oha 16 verip, yani Muhammed Salah gibi bir yıldıza ya sen şey de vermiyorsun, bonservis de vermiyorsun. Ya kesenin ağzını açacaksın artık ya, bu adam hem sana kalite katacak hem senin şanını yükseltecek. Şeyde, Türkiye, dünyada herkes seni konuşacak. Ya bunda ben de sınıfta kaldı ya başkan. Zaten bir şeyde bakıyorum şöyle, forvet transferi, lig başlayacak. Bir şey yok, kanat yok. Orta saha tamam güzel, şimdi de biri sakatlansa o da pek şey olmaz yani, bizi götürmez.
5: Forvet ihtiyacım var.
10: Aynen, bizi götürmez. Forvet iyi çalışkan ama bence bitirici bir şey yok yani, tarafı yok Oh'unda.
5: Doğru.
10: Yani öyle bir beklentimiz var ama diyorum ya, Salah alsaydı belki biraz daha bir şeyler değişirdi yani, buraya gelecek.

0: Sinan ben. Bence sezon adını değiştirin. Fenerbahçe şampiyon yapacaklar, sezonu yapalım demiş. Ya bu dünkü olayla ilgili herhalde tahmin ediyorum yazmış. Devletin kademeleri bile şampiyonu tarif. Artık bu bir hukuki süreç başladı. Bununla ilgili tabii ki bizim yayınlarda yorum yapabilmemiz için net bazı şeylerin gerçekten ortaya çıkması gerekiyor. Şu anda masumiyet karinesi var. Onu da tekrar söyleyelim. Dün alınan bir operasyon var. Operasyon sonucunda suçlamalar var. Karşı tarafta kendini savunacak ve ondan sonra da artık neyin ne olduğu ortaya çıkacak. Bu anlamda bu konuyla ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü hukuk zaten gereğini söyleyecektir. Doğru mu Yücel? Günaydın.
1: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: İstanbul Esenler'den Ümit, Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Ümit Bey, hoş geldiniz.
1: Ben de tam da bu konuyla ilgili bir görüşümü belirtecektim.
0: Buyurun Ümit Bey, ama tabii masumiyet karinesi var. Sonuçta bir hukuki süreç başlatılmış vaziyette. Onu da söyleyelim. Birçok konuyla ilgili bir şey var. Suçlamalar var. Tabii ki bekleyip göreceğiz Ümit Bey.
1: Şimdi ben de bunun farkındayım Aygün Bey. Buyurun, ama bir Fenerbahçe taraftan olarak rahatsız olduğum bir konu var.
0: Tabii ki, buyurun efendim. Buyurun, buyurun, buyurun.
1: Mesela şimdi burada bizim Adalet Bakanı'na yani açıkçası bir ayar çekiyor burada. Mesela evet. Ne diyor orada?
0: İşte ayar demeyelim, üstü kapalı bir tehdit vari bir şey yapmaya çalışıyor. Fenerbahçe üzerinden bir operasyon yapılmaya çalışılıyor. Adalet Bakanı üzerinden bir şeyler yapmaya çalışılıyor. Yani Uğur Mumcu'dan giriyor. Çok enteresan bir tweet zaten. Bir yazı. Uğur Mumcu ile ne alakası var? Sonra konuyu bir anda Fenerbahçe'ye getiriyor. Değil mi Ümit? Onu söylemeye çalışıyorsun tahmin
1: ediyorum. Yani artı Aygün Bey, şunu söylemeye çalışıyorum. Bu tribün lideri değil mi bu kardeşimiz?
0: Tribün lideri. Uğur Aslan tribün lideri.
1: Bir tribün lideri nasıl bu kadar olayın içerisine müdahil oluyor, ben bunu anlamış değilim. Asıl rahatsız oldukları konuyu söyleyeyim ben Aygün Bey.
0: Neymiş efendim?
1: Fenerbahçe'nin kurşunlanma otobüsü var ya, bu kurşunlanma mevzusu.
0: Evet.
1: Otobüsün kurşunlanması. Tabii bu konuyla ilgili işte bir yaptırımda bulunması.
0: Ama Akın Bey, Sayın Adalet Bakanı bütün faili meçhul dosyaları açtı. Sadece onu değil, onu da söyleyelim.
1: Yok, anladın mı? Yani bir Galatasaraylı olarak onu rahatsız eden konu buydu esasen.
0: Ama onun konunun Galatasaray'la bir alakası yok, o konunun biliyorsun.
1: Galatasaray'ın rahatsız olduğu bir konu var ama bunu açıkça dile getiremiyor. Aslında benim üzüntüm ne biliyor musunuz Aygün Bey? Yıllardır ben de bu işleri takip eden bilen bir adamım. Son 12 yıl içerisinde Fenerbahçe yönetimi bazı konularda çok aciz kaldığı için Galatasaray bunu bu ülkede her zaman yapmış ve yapmaya da devam ediyor. 12 yıl içerisinde bakın, yemin ediyorum, bak net söylüyorum, 3-4 yıl biz böyle ağlamış olsaydık Fenerbahçe'nin en az 3-4 şampiyonluğu vardı.
0: Peki. Peki,
1: yani bunu net söyleyeyim size. Peki. Fenerbahçe yönetimi şu anda bu konularda çok dik duruyor ve ben bunu takdir ediyorum ve bu devam edecektir, inanıyorum buna.
0: Peki, çok teşekkürler. Kendinize bakın. Yayınlar. Sağ olun. Mengen Baba Hızır Köyü'nden, senaryocu Uğur'dan sevgiler günler. Film setine çekimlere katıldım. Bir orası eksikti zaten. Birkaç tane sahnem var. Yakında meşhur olabilirim. Senaryo değil, gerçek Aygün abi demiş. Hadi inşallah kardeşim ya. İnşallah hayallerine kavuşursun sevgili kardeşim benim. Ne demiş, Galatasaray maçını çok uzun bir mesaj. Galatasaray'da transfer neden bekleniyor anlamıyorum. Son gün olunca daha mı ucuz olacak? Geçen sene Uğurcan iki kat fiyatı aldıkları gibi komik ya demiş dinleyicimiz. Son 35'te biten ismini göremedim ama şeyde de ismi yazmıyor, nickinde de ismi yazmıyor. Devam, dinleyicim var. Pardon, günaydın. Alo.
2: Günaydın Aygün Bey, nasılsınız?
0: İyiyim, siz nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
2: Ben Hasan, İstanbul'dan arıyorum.
0: Buyurun Aydın efendim, Bey. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Aydın Bey. Aygın Bey, benim değinmek istediğim bir iki konu var da.
0: Buyurun efendim.
2: Çok kısa bir değinmek
0: buyurun
2: istiyorum.
0: Buyurun efendim, buyurun efendim.
2: Ben şey diyeceğim Aygın Bey. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak, gerçi bana düşmez haddime de değil ama Galatasaray için bir iki şey söylemek istiyorum.
0: Buyurun efendim.
2: Ben Galatasaray taraftarı transfer için bu kadar yüklenmeseydi Galatasaray... Transfer yapar mıydı, yapmaz mıydı? Bunu çok merak ediyorum.
0: Galatasaray zaten transfer yapacaktı zaten. Yani Okan Hoca'nın vermiş olduğu bir rapor doğrusunda transferler yapılacaktı Galatasaray'a.
2: Ama bu kadar baskı altında olmayacaktı, doğru mudur?
0: Tabii ki yani, bu kadar yoğun bir baskı olmayacaktı. Çok geç kaldı Galatasaray o transfer anlamında. Biraz geç kaldı, onu söyleyelim.
2: Burada benim demek istediğim, bir tek Galatasaray için demiyorum.
0: Genel anlamda.
2: Taraftarlar olarak kulüplerimizi baskı altına alıp da kulüplerimizi gerçekten bataklığa sürüklüyoruz.
0: Ha, taraftarlar bunu yapmaması lazım diyorsun ama öte yandan da transfer yapmadığı zaman yönetim istifa diye bağırıyor taraftarlar da. Onu da
2: yani
0: söylüyorum.
2: O da doğru. O da doğru. Diğer konu da Aygün Bey, diğer konu da ben şunu söylemek istiyorum. Şu anki Fenerbahçe'nin şu anki kadrosunu siz olsanız İsmail Kartal'a teslim eder miydiniz?
0: Yani sonuçta bu bir yönetim kararıdır. Ben yönetimde değilim. Onu da söyleyeyim. Ama tabii ki şunu sana söyleyeyim. transfer anlamına göreyim. Ben şimdi o kısma karışamam. Ben şimdi onunla fikri burada

0: yorumlamam yanlış olur ama transfer anlamında ben açık ve net sana söyleyeyim. Bir forvet transferine ihtiyaç var mı diye benim kafamda bir soru işareti. Bence Fenerbahçe'nin acil bir stoper ihtiyacı var. Onu size söyleyeyim. Yani Talişka'yı kullanabiliyorsun, Kerem'i kullanabiliyorsun, Vedat geldi. Yani orada alternatifin çok. Nenen falan, Asensiyon var, Gendouzi'm var. Yani bir şekilde orayı halledebilirsin ama stoper transferi acil Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir transfer.
1: Anladım. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler, kolay gelsin.
0: Bu Bursa'dan mesajlar geliyor devamlı. Yücel, frekanslar karışıyormuş arabada dinlerken diye. Dinleyicimiz sonu 88'de atmış. Yücel Bey'e ilettim sevgili Çolak 4957. O da gerekli yerlere iletecek, merak etme. Rakiplerimiz bizi engellemeye çalışıyor demek ki. Hı? Ratingler yüksek olunca rakip ne yapıyor? Nereden ne yapalım diye engellemeye çalışıyor tahmin ediyorum. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Umran Oto
4: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Aygün abi selamlar, ben Adana'dan İlter. Sana da günaydın abim demiş. Teşekkürler İlter kardeşim. Bu haftaki Avrupa maçlarında hem Fenerbahçe'me hem de Beşiktaş'a ülke puanımıza katkı yaparak tur atlarlar inşallah sevgiler abi demiş. İnşallah en büyük temennimiz o sevgili İlter kardeşim. Hem Beşiktaş'ımız hem Fenerbahçe'miz bu hafta Avrupa'da mücadele edecek. İnşallah iki takımımız da zaferle dönecek ve ülke puanına katkıları devam edecek. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Aygün abi, ben İzmir'den sonucu Ahmet.
0: Ahmet nasılsın, iyi misin?
1: Şükür Allah abi, seni sormalı.
0: Tatil bitti mi Ahmet yoksa?
1: Abi ben tatile çıkımı nereden biliyorsun?
0: Ne dedi tatile?
1: Ne abi, dedi? Dedim, çıktım, nereden duydun diyorum sen diyorum.
0: Bana geliyor, bilgiler geliyor dinleyicilerden. Diyorlar ki son Rüzgü Ahmet'i Çeşme'de gördük. Efendim Antepli Adem'i Alanya'da gördük. Hep böyle bilgiler gelir bana. Sevgili Ahmet. Evet.
1: 25 gün izindeydim. Valla da bir hafta oldu falan döneli yani.
0: Nasıl geçti?
1: Valla bir gezdik tozduk, yorulduk. Yani bu nasıl dinlenmedir ben anlayamıyorum. Tatilde daha çok
0: yorulduk. Hayat sana devamlı yorgunluk. İşte yorgunluk, tatilde yorgunluk. Ne olacak bu işin sonu Ahmet?
1: Valla abi hakikaten. Yani benim bildiğim tatilde insan dinlenir. Biz daha çok yoruluyoruz yani. Yıllık
0: işte. Çoluğun çocuğun peşinden koşuyorsun ondan. Doğru. Yapacak bir şey yok.
1: Abi. Abi ben bir şey sormak istiyorum da şimdi bu iki konuya kısaca değinmek istiyorum. Yani şimdi bu her sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapan muhabbet artık ne zaman son bulacak yani?
0: Yani devam ediyor Ahmet. O devam eder. 40 senedir var sevgili sayın rahmetli Hıncalı Uç'tan başladı. Sonra Rasim Ozan Kütahya'da devam etti. Şimdi de devam ediyor. Herkes bir şeyler söylüyor.
1: Yani o arkadaş hakikaten ondan beri başladık bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon. Yeter artık. Vallahi bu sırtlığımız var. Abi bir de ben bir şey söylemek istiyorum. Bu Trabzon belediye başkanının bu kadar forması alması sizce etik mi?
0: Şimdi onunla ilgili bir şey diyemiyorum. Yani kendi cebinden mi aldı, sponsorlar üzerinden mi aldı bilmediği için yorum yapmam yanlış. Ama tabii kulübe destek anlamında yapabilir. Herkes yapabilir. Bugün Kadıköy Belediye Başkanı'na çıkıp Fenerbahçe'liyse bilmiyorum. Galiba Fenerbahçeli bilmiyorum ama Fenerbahçe'yse gidip Fenerbahçe kulübünden form alıp dağıtabilir. Bunları yapabilir belediye başkanları, valiler yapabilir, kaymakamlar. Ama tabii buradaki şey kısmını bilemediğim için yorum yapmak istemiyorum. Bu anlamda kendi cebinden mi verdi, farklı sponsorlar evet, evet, üzerinden mi aldı bilemediğim için ama yapabilir. Yapması da çok normal yani. Yapabilir onunla ilgili.
1: Belediye başkanımız 9 yılı hiç maaşına ellemezse ancak o parayı denk getiriyorlarmış yani.
0: Bilmiyoruz bak şimdi bilmediğim için belki de bilmediğim için şey yorum yapamıyorum Ahmet. Anladın mı?
1: Abi bir de şimdi ben söyleyeyim Trabzon gibi bir takım tamam hayırlı uğurlu olsun bir şey demiyorum. Yani bu kadar bir yüksek maliyetli bir transferi sizce altına girmesi sizce doğru mu yani? Bence doğru değil abi yani.
0: Fenerbahçe'nin de bir sürü yüksek maliyetli transferleri var. Beşiktaş'ın da var, Galatasaray'ın da var. Trabzonspor yaptığı zaman niye bunu konuşuyoruz? Trabzonspor da yapabilir. Trabzonspor şu anda borcu olmayan, bütün finansmanını sağlamış ender kulüplerimizden bir tanesi. Onu da söylememiz gerekiyor.
1: Abi haklısın, doğru mu? Yani bilmiyorum. Yani Trabzon'u bence yani...
0: Trabzonspor'u savunmuyorum, yanlış anlama, ama gerçekten neyse onu söylüyorum. Bankalar Birliği'nden çıkan ilk kulüp Trabzonspor. Doğru mu? Borçlarını azaltan, vergisini son kuruşuna kadar ödeyen kulüplerden bir tanesi Trabzonspor. Yani orada hakikaten Ertuğrul Doğan da Bey çok başarılı bir yönetim sergiliyor. Tebrik etmek lazım. Sevgili Ahmet.
1: Evet.
0: Peki. Yani, tam düşündüklerini söyleyemedim ama kusura bakma. Kendine çok iyi bak, görüşmek üzere. O şimdi destek bekledi ama yani şimdi gerçek neyse onu söylemek zorundayım yani. Boşver abi, bizim ligi Arda PSG'ye gidiyor mu Yusuf demiş. Valla Arda yani hakikaten Sayın Ali Koç'u da tebrik etmek lazım. Ne kadar güzel bir anlaşma yapmış. Fenerbahçe oturduğu yerden para kazanıyor şu anda. Eğer bu transfer de gerçekleşirse 115-120 milyon eurolar falan konuşuyor. Fenerbahçe'nin kasasına nereden baksanız ciddi bir rakam daha girecek. Yani helal olsun Sayın Ali Koç'a. Vallahi helal olsun. O kadar da çok eleştiri satışlarda hakikaten futbolcu satışlarında kulübe inanılmaz gelir sağladı Sayın Ali Koç. Tebrik ediyoruz tekrar. Günaydın.
6: Günaydın Aygün Bey, ben Mersin'den Emrah.
0: Emrah Bey nasılsınız, iyi misiniz, hoş geldiniz.
6: Teşekkür ederim, sizleri sormalı.
0: Sağ olun efendim, buyurun Emrah Bey.
6: Valla Aygün Bey, 3-5 gün önce söylemek istediğim şey şu anda açık, onu söyleyecektim, az evvel siz söylediniz.
0: Hangisi abi?
6: Bence de Fenerbahçe'ye santrafor ihtiyacı yok. Acil bir stopere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin.
0: Ben de aynı düşünceyim.
6: Kesinlikle ve kesinlikle. Yani Vedat Muriç bu ligde çok rahat gol atar. Talişka bu ligde çok rahat gol atar.
0: Asensio var, Nenem var,
6: Kerem'in var. Asensio var, Nenem var. Hiçbir şey bilmiyorsun. Greenwood bile forvet oynar.
0: Aynen.
6: Yapar yani atar. Aynen. Acil bir stoper abicim.
0: Doğru.
6: Yani başka alternatifi yok bu. Yani bu şeyle varacak olursak, bu gönderecek olan futbolculara. Ya bir şekilde biz bunlardan zarar edeceğiz.
0: Evet. %100.
6: İnanın aslında bu göndereceğimiz futbolcular bile çok çok kötü futbolcular değil bunlar zaten. Bu alınan, yani Saadettin Saran döneminde, Ali Koç döneminde bu futbolcu alındı ve kötü futbolcular evet. Değil aslında bunlar.
0: İyi futbolcular evet. Alındı, doğru.
6: Tabii iyi futbolcu. Yani bugün hiç bizim futbolcumuz olmasın. Bu gönderdiğimiz futbolcular bizde kalsın, inanın yine şampiyonla oynarız.
0: Doğru.
6: Yine oynarız yani. Yani ben bunu söylemek istedim. Çok abartmaya gerek yok. Bence santrafora gerek yok yani.
0: Peki. Çok teşekkür ederim.
6: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Saygılar. Kendinize çok iyi bakın. Evet, 10.30'a kadar dinleyici alacağız. Son 10 dakikamız. Bir yandan mesajlar yağıyor. Resimler geliyor. Ne resimmiş bakalım şu. Abi ne bu ya? Günaydın Aygün abi. Yayından sonra hem yardım hem de yemeğe gel. Erikleri temizliyorum. Yavuz Baysal demiş ya. Gördün mü erikleri? Vay vay vay vay. Vay vay Yavuz. Afiyet olsun ya. Yemin ediyorum şahane bir görüntü ya. Ha? Şahane bir görüntü. Günaydın. Alo, günaydın.
7: Alo, iyi günler Aygün Bey.
0: İyi günler efendim.
7: Ben Mustafa Topçu.
0: Nasılsınız?
7: Afiyet olsun. Zabastıra eşyamızı...
0: Vallahi Mustafa abi öyle resimler geliyor ki yemin ediyorum ondan sonra ben de böyle yutkunuyorum abi. Ne yapayım söyle bana Mustafa abi. Hı?
7: Ay, hiçbir şey yapma. Söyle. Ne diyeceğim? Hı. Bak ben 70 yaşındayım.
0: Maşallah abi, maşallah.
7: Şimdi bir şey söyleyeceğim.
0: Söyle abi.
7: Bu ülkede zamanında Erol Turgay diye bir futbolcumuz vardı. Evet. Adam demiş oradan
0: evet,
7: geldi. Fatih buna kapatmıştı.
0: Doğru.
7: Çünkü bu adamın 7 günlük çocuğuna küfredildi.
0: Doğru
7: mu?
0: Doğru. Doğru.
7: Ondan sonra azı gönderdim. O pırıl pırıl çocuğuna.
0: Yasada
7: bunu Fenerbahçelileri yapıyor. Lütfen yapmayın. Yani.
0: Doğru abi. Doğru.
7: Bir şey daha diyeceğim.
0: Söyle abi.
7: Ben o Erol'un çocuğuna küfretmeden sonra 5 sene maçlara gitmedim. Büküme gitmişti.
0: Ya yeni doğmuş bebeğini hatırlıyorum. Yeni evet, doğmuş bebeğine dedi küfürler. Doğru abi, doğru
7: şimdi
0: söylüyorsun.
7: Şimdi ikide bir bizim antrenörümüzü
0: İsmail Kartal'ı.
7: İsmail Kartal'ı kötülüyorlar. Ya arkadaş bir durun bakalım, neyi kötülüyorsunuz?
0: Bir lig başlasın değil mi, bir görelim.
7: Ha, bu ülkeye Avrupa'nın en kral antrenörünü getirdik biz ya, başarılı olamadılar ya. Lütfen ya.
0: Adam şimdi evet. Geldi. Doğru söylüyorsun.
7: Ondan dikin götme. Biz ya kötülemeyelim topçumuzu.
0: Doğru abi. Doğru. Doğru ben, söylüyorsun.
7: Ben bunu demek istiyorum.
0: Peki abi. Çok teşekkürler. Kendine iyi çok iyi bak.
7: Yine afiyet olsun. İyi bak.
0: Sağ ol abi. Görüşmek üzere. Sağ ol. Kendine çok iyi bak. Dedikodu sezonu duyum sezonuna başlıyor demiş Serdar Babur. Devam edelim. Yani

0: Ya Salah transferine yapmayın arkadaşlar ya. Salah transferine siyaset girdi. Yani şimdi Ankara'nın işi gücü yok. Efendim ya Beşiktaş kulübü alabilirdi. O rakamları verse de alırdı. Ha siyaset miydi Beşiktaş'a? Serdar Adalı sayın girme ha. Bak biz Ertuğrul'a mı aldık? Ya siyaset niye girsin? İşi gücü yok. Ankara'nın işi gücü yok. Aa bu hafta kime transfer yapalım? Yapmayın arkadaşlar bunu ya. Bak Beşiktaş kulübü o rakamları verseydi Salah'ı biz bugün Beşiktaş formasıyla görecektik. Beşiktaş kulübü çekildi. Trabzonspor devreye girdi. Anlaştı aldı. Ha bazı transferlerde evet Kante transferi başta olmak üzere. Evet bazı transferlerde o dönemde de para anlamında değil. O izinlerle alakalı Sayın Cumhurbaşkanı devreye girdi. Ama yani iş yok Salah transferi yok. Trabzon'u alın almayın Beşiktaş alın almayın. Yani ben ona hiç ihtimal bile vermiyorum. Peki Beşiktaş alsaydı ne olacaktı? Gene ne diyecektik? Salah transferi için Beşiktaş'a siyaset devreye girdi. Siyaset mi aldırdı diyecektik. Yok öyle bir şey yok. Yayınlar sevgili Özüpek. Salah bence bahane sizin karnınız acıkmış belli. Aa böyle bir sofra yapmış ki ablamız. Helal. Ya Karadeniz zaten insanı biliyorsun. Yani gittiğiniz zaman arkadaşlarım da vardı. Fasulye kavurmasını çok güzel yaparlar. Yedin mi hiç güzel? Bir fasulye kavurması yani turşu kavurması. Hepsini böyle kavururlar. Var ya efsanedir o turşu kavurması. Yarın Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Vurduğumuz gol olsun. Herkes Lukaku diyor ama son virajda jürisi olacakmış ki bana da jürisi gibi geliyor. Lukaku benim kafamda bir soru işareti. Yani geçen sene çok maç kaçırmış. Riskli bir transfer. Ve problemli, sakatlık anlamında problemli bir transfer. Bir de Ueda var. Japon Ueda da sırada bir oyuncu doğru. Ayrıca eğer alınabilirse Marsilya'daki kanat Paixo çok iyi olur. Sevgiler Nedim Küçük demiş. Teşekkürler Nedim Bey. Dinleyici mi var efendim? Günaydın. Alo. Abi Trabzonlular niye aramıyor abi? Trabzonlular neredesiniz Karadenizler? Ha?
1: Aygün Bey günaydın. İzmir olur mu?
0: Olur olur İzmir olur. Ya İzmirliyim ben olmaz mı? Olur tabii ki.
1: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz? Günaydın.
1: Salih ben Karşıyaka'dan.
0: Salih Bey hoş geldiniz. Karşıyaka sevgiler saygılar. Buyurun efendim hoş geldiniz. Buyurun.
1: Bir mukabele. Benim hiçbir konum yok. Acayip seviyorum sizi. Sırf bu nedenle aradım.
0: Allah razı
1: acayip
0: olsun ya.
1: Acayip de keyifle dinliyorum.
0: Allah razı olsun. Teşekkür evet. ederim. Zaten valla benim ben de konum yoktu. Benim de bir konum yoktu. Konu açmaya çalıştım.
1: Ya.
0: Kendine çok iyi bak
1: Salih. Çok başarı diliyorum bu sene. Gayet memnunuz. Daha da iyi olacağız inşallah.
0: İnşallah efendim inşallah.
1: Seviyorum sizi. İyi diliyorum. Sırf bu sebepten razı olun.
0: Sağ ol Allah razı olsun. Olur mu? Her zaman bekliyoruz sizi. Saygılar sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere tekrar.
1: Saygılar. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Sağ olun. Bak nasıl kan çekiyor. Yarı İzmirliyiz ya. Hemen İzmirliler arar bizi. Aygün abi bence Abbas ilk Trabzon'a görüştü. Sonra Beşiktaş'a olmaz istekleri oldu. Ya tutarsa diye sonra tekrar Trabzon'a döndü. Bilemem. Bu konuda bir şey yorum yapamam. Aygün Bey günaydın. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi Hasan Karaduman. Aa Hasan Bey bakayım resme tanıyor muyum acaba? Ben de YDK'yım çünkü. Bir bakalım. Evet surat hiç yabancı gelmedi Hasan Bey. Hiç yabancı gelmedi vallahi. Şuradan kenardan kapatmamız lazım. Hemen kapatalım. Hasan Bey'in mesajını okumaya çalışacağım. Öncelikle Trabzon'u Salah transferinden dolayı tebrik ediyorum. Son iki senede Trabzonspor kendi özüne dönmüştür. Bundan sonra kendilerini öne çıktır. Tam bir futbol şehri olması Türkiye ve dünya futbol açısından da çok önemlidir. Fenerbahçe için sadece şunu söylemek istiyorum. Sıdıkiye şans verirse bence çok büyük bir golcü olacaktır. Katılıyorum. Beğenilmeyen Sıdıkiye şu anda dünyanın her yerinden teklifler var. Bak dediler ya Sayın Saadettin Bey. Kim aldı? Nereden aldınız? Niye yüksek? Şu anda alınan rakamın çok daha üzerinde teklifler var Sıdıkiye Şerif'le ilgili. Dinleyici mi? Günaydın.
2: Alo, günaydın.
0: Günaydın, kimle görüşüyoruz?
2: Yusuf Demir, Göreli.
0: Yusuf Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Hoş bulduk, iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Allah razı olsun. Nasıl gidiyor efendim? Keyifler nasıl?
2: İyidirler efendim, ellerler öperler.
0: Buyurun efendim.
2: Ben Göreli hatırladınız.
0: Göreli hatırlamaz mıyım abi, bilmez miyim? Göreli deyince duruyorum zaten ben. Direkt sana batıyorum evet. topu abi.
2: tatile gitmiştin ama yine... Denize gitmiştik. Ya bize bu milletimiz bu denize tatile gitme huyunda ne zaman vazgeçecek Aydın Bey?
0: Abi,
2: ya bir doğuya gidin ya bir Ardahan'a gidin. Göreyi görün.
0: Göreyi görün değil mi? Ah ah nerede? Abi.
2: Cennet oralar. Bir anı arabelerle gidin gezdin.
0: Şimdi çoluk çocuğu alıp oraya götürdüğün zaman baba bizi nereye getirin diyecek. Ben denize girmek istiyorum diyecek. Doğru mu? Ondan dolayı da maalesef biraz daha Ege'ye Akdeniz.

0: Akdeniz'i, Ege'yi, Akdeniz'i kazık yemeyi seviyoruz abi. Ne yapayım?
1: Kullanabilirsiniz.
0: Tabii canım, bilmez miyim abi? Bilmez miyim?
1: Mesela ana arabeler, mesela Avrupa'ya ilk adını sen söyle.
0: İlk ne?
1: Dilin ucu da söyle, neyse. Geldiği zaman söyleriz. Yani oralar güzel yerler. Bizim oralar çok güzel yerler. Festivallerimiz var, yazlar. İnsanlar gitsinler, gözüne. Ben bak özellikle spor konuşmak
0: biliyorum. Sen direkt şehir içinden, şehirle anlamlı şey yapıyorsun. Biliyorum abi.
1: Evet ben bizim oraları gönüllü
0: turizm elçiliği yapıyorsun sen. Gönüllü turizm elçisisin şu anda.
1: Evet ya, ben başka radyolarda da böyle bağlandığı zaman.
0: Abi başka radyo ne yapıyorsun abi? Sen tek radyon Radyo Spor olması lazım abi.
1: Yok ya, spor
0: radyo. Görev anlamın. Ha, normal, tamam, o tamam. Tek radyo burası.
1: Evet ya, spor radyosu. Zaten öbürü malum radyo var, onu dinlemem. Çünkü akşama kadar Fenerbahçe'yi asarlar, keserler.
0: 31.862 nüfusu varmış. Giresun'un dördüncü en kalabalık şehri.
1: Neresi?
0: Giresun'un Göre mi diyorsun, Görele mi diyorsun? Göre mi diyorsun sen?
1: Göle.
0: Göle Ardahan, ha tamam göle. Abi, Ardahan Göle diyorsun ya, tamam, ben niye Göreli anladım? Ardahan Göle diyorsun, tamam abi, şimdi oldu, tamam.
1: Ha, abi kurban sana, biz 32 bin diyeceğim, ben de gözler.
0: Ben de şaşırdım bir anda, senin de gözler açıldı, benim de açıldı, o kadar kişi var mı diye düşündüm bir anda. Yanlış bilgi verdim, doğru.
1: Ama çok güzel bir şehrimiz, hani insanlar tatillere gidebilirler, gerçekten. Yani
0: kışın güzel olur, ben sana söyleyeyim mi? Kışın o kar yağdığı zaman. Ha?
1: Kışın iyi de Aygün Bey, -35-40 derecelere dayanabilecekler, buyursunuz.
0: Valla ben askerliğimi -40 derecelerde yaptığım için bana dokunmaz, ben severim kar.
1: Nerede yaptınız?
0: Bingöl'de yaptım ben.
1: Evet, Bingöl'de. Ya, orası da bize biraz yaklaşır. Ben, Aygün Bey, ben 2010'da bizim Göle'de jandarmanın önündeki şeyde 52 derece, -52 derece
0: eksi gördüm. Görmüşsün, %100 oralar öyle, doğru söylüyorsun.
1: -52 derece. Ben 10 yıldır Ankara'da yaşıyorum. Çocuklar geçen konuştuğumuzu
0: konuşmuştuk, evet abi.
1: Evet.
0: Peki abi, yani, söyle abi. Söyle.
1: Vallahi abicim.
0: Söyle.
1: Herkese hayırlı günler.
0: Çok teşekkürler. Allah emanet ol.
1: Başlıyor. Allah hayırlı etsin. Kazasız belasız.
0: Birlik olsun. İnşallah.
1: İyi birlik olur.
0: İnşallah.
1: Dediğim gibi ben de Sıdıkı Şerif'ten iyi bir golcü olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'mize sonsuz başarılar diyorum. Hacı İsmail'e de Allah yardım etsin. Bir daha Aygün Bey, sizden yardım istiyorum da. Bu Zeki Murat Göle'yi biliyorsunuz da.
0: Evet abi, biliyorum.
1: Abi bu adam Göreli mi? Hani bir insanın soy ismi niye Göle olur? Çok merak, araştırıp bulamadık. Ya bunu merakından
0: yok. Öğrenirim abi ben sana, merak etme. Sorarım
1: Göreli mi? Ya valla şunu bir öğrensin. Öğrenirim. Zeki Murat Göle. Ya bir insan ismi Göreli olması için Göreli olması lazım. Bizim köyümüzde de Göle isimler var o yüzden. Peki Aygün Bey, hürmetler sunuyorum.
0: Allah'a emanet ol abi, görüşmek üzere.
1: Kendine bakmayın, iyi günler.
0: Abi İstanbul doğumluymuş. İstanbul'da doğmuş.
1: İstanbul'da oldu. Doğrudur. İstanbul'da oldu ama kökü nereli?
0: Köküne de bakayım. İnceleyeyim ben abi. Araştırın, bilgi veririm sana abi. Merak etme. Tamam, saygılar abim benim. Hürmetler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor!
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor.
2: Reklam. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
4: Radyo Spor.
2: Hey en güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz 10.33'ü gösteriyor. Şu an hattımızda FIFA, eski FIFA hakem eğitmeni, eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçer var. Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk hocam. Herkese iyi bir hafta diliyorum.
0: Hocam bir şey söyleyeyim. Sosyal medya hesabınızda 11 saat önce bir görüntü paylaştı. Siz hakem olsanız kararınız ne olurdu diye bir resim görüntü paylaştı.
7: Evet, görüntü paylaştı.
0: Sizin kararınız ne hocam?
7: Benim kararım şu. Biliyorsun orada bir geri pas var. Geri pasla da kaleci oynamaya çalışıyor. Kalecinin oradaki önemli nokta şu. Kaleci eğer kendi takım arkadaşı tarafından verilen pası kötü vuruş yapabilir, sorun değil. Amacı topu uzaklaştırmak için oynama teşebbüsünde bulunması. Teşebbüsü başarısız olduktan sonra topu elle tutarsa bu bir ihlal sayılmaz.
0: Eğer ama bir şey ayağından topu kaçırıyor topu, topu. Tutmaya çalışmıyor. Kaçırıyor ayağından.
7: Tamam. Topu kurmak istiyor.
0: Evet. Hoca gitti. Hoca gitti.
7: Senin gibi. Ben hayır hakem olarak bunu ayakla oynamak olarak değil de ayağından sekti top. Beceremedi, sekti. Topa vurmak istemedi. Uzaklaştırmayı düşünmüyordu gibi düşünüyorsan da o zaman burada bir bariz gol şansının engellenmesi, topun kaleye gitmesi bir şey ifade etmiyor. Sadece endirekt serbest vuruş veriliyor. Kaleci topu nerede tutuyor? Tam çizgiye giderken tutuyor. O zaman da kale alanı en yakın ön çizgisinden bir endirekt serbest vuruş olur. Herhangi bir disiplin cezası yani sarı kart, kırmızı kart gibi bir şey de verilmez.
0: Bunun devamında ne karar vermiş hakem? O pozisyonun devamına bakabiliriz mi hocam?
7: Devamında kararı tamam kararı. Çünkü hakem burada kalecinin topu oynama teşebbüsünde bulundu. Benim gibi.
0: Hocam sesle bir sıkıntı var. Kulaklıkta mı bir problem var?
7: Yok, sesle bir sıkıntı olmaması lazım. Ben seni çok rahat tutuyorum.
0: Ama ses ara ara gidip geliyor sesiniz de ondan dolayı merak ettim hocam. O yüzden söylemedim.
7: Belki ona bir şey diyeyim ama ben seni çok net bir şekilde kesinlikle
0: tutuyorum. Tamam hocam. Burada ne dediniz? Hakem ne karar verdi dediniz? Özür dilerim hocam.
7: Hakem yanlış bilmiyorsam ben maçta buradaki kararı kalecinin topla oynama teşebbüsünde bulunup başaramadığını, devamında da elle oynamasının herhangi bir sıkıntı olmadığını, kural metni çok net. Hakemin kanaati burada çok önemli. Eğer kaleci elle bir şekilde topu ayakla uzaklaştırmak amacı yapıyorsa, devamında elle oynaması ihlal olarak sanmıyor oyun kuralı.
0: Anladım şimdi, anladım ne demek istediğinizi. Hocam niye bunu soruyorum? Ligimiz başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun vatanımıza, milletimize. Hakemlerimiz hazır mı hocam?
7: Ya hakemlerimiz hazır mı şimdi? Hazırlık
0: hani böyle şey yaparsın ya hocam, özür dilerim. Hani böyle okula yeni başlayan çocuklar olur. Formalar, formalar ütülenir. O yakalar anneler ütül yapar. Hazırlanır ayakkabılar falan filanlar. Giyince hazırlanır böyle. Ertesi günü beklersin mutlu bir şekilde. Bizimkiler mutlu bir şekilde mi bekliyor? Eyvah yandık ne yapacağız şeklinde mi bekliyor hocam? Öyle söyleyeyim.
7: Ya bence hakemler ne yapacağız diye beklemezler. Onu söyleyeyim. Şimdi bir kere Futbol Federasyonu Anthony Taylor'ı getirerekten bir hamle yaptı. Yani bir kere 1-0 önce başladılar
0: hakem. Anthony Taylor sence MHK'nin üstüne mi geldi yoksa alta mı geldi?
7: Yok, MHK'nin altına gelmiştir. Çünkü talimatta bir değişiklik yapılması lazım MHK'nin üstüne gelebilmesi için. Çünkü resmi olarak talimatta bu yetki, özellikle maç atama yetkisi çok net bir şekilde merkez hakem kurulu. Dikkat edersen açıklamayı da şöyle yaptılar. Merkez Hakem Kurulu elit hakem sorumlusu, elit hakem direktörü dediler. Yani MHK'ye bağlı olarak çalışacak. Bir yere bağlı olarak çalışıyorsanız onların üstüne gelmezsiniz. Bu bir gerçek. Onların altında bir pozisyondadır. Yani şöyle yapmışlar. Şimdi bizim listemizde 55 tane Süper Lig üst klasman hakemimiz var. Bunların 22 tanesini Süper Lig hakemi diye ayırmışlar. Kendi içinde bir klasman bölmüşler. Havuz gösteriyor ama.
0: Kim ayırıyor peki bunu? Ayıran kim? Neye göre ya, ayırıyor?
7: Arap Gündoğdu tabii.
0: Yani tamam, belki şimdi ayrılanlarla ayırmayanlar arasında bir sıkıntı olursa zaman bunları değiştiremez mi şey?
7: Onu diyecektim sana. Yani sezonun başında bir planlama yaparsın. Dersin ki işte bu 55 hakemin 22 tanesini sadece Süper Lig'de düşünüyorum. Geri kalanlarını da birincilikte düşünüyorum. Ama ligler başlayıp maçlar oynandıkça o 22 hakemden kötü performans gösterenle alt liglerde iyi performans gösterenlerin yerini değiştirirsiniz. Bu çok doğal bir şey.

0: yani bu normal kabul edilir. Burada önemli olan şu. Benim anladığım kadarında bu 22 hakem kafalarında belirlemişler ya. Evet. İşte Anthony Fraser bu Süper Lig'de görev yapacak, Süper Lig'de hizmet edecek olan bu 22 hakemin direktörlüğünü yapacak. Diğer hakemlerin değil. Yani ikincilikteki, üçüncilikteki ya da birincilikteki hakemlerin değil. Bunlar için getirilmiş. Yani Süper Lig'e özel bir çalışma.
1: O zaman şu mu oluyor hocam? Yani şunu söyleyeyim o zaman. Alt ligler benim umurumda değil modun demiş şu anda Riva.
0: Ya şöyle bakıyordur büyük bir ihtimalle. Alt ligler benim umurumda, alt liglere benim eğitimcilerim yeterli diyordur. Kendi düşüncesi odur. Yani çünkü şu var. Geçen sene biliyorsun 5'e yakın yabancı eğitimcimiz vardı.
1: Evet.
0: Bu sene bir tane var şu ana kadar.
1: Bir tane var, doğru.
0: Bir de Alan Snoody var. Hani seminerlere gelip
1: geliyor. Evet, doğru.
0: Yapıyor. İki kişiler. Yani Alan Snoody ile Anthony Taylor arasında da çok büyük fark var. Şimdi biri 1980 model hakemlik yapıyordu. Biri ise 2026 model hakem. Yani yeni bir araba almışsınız gibi düşünün. Buna öyle bakın olaya. Buradaki dikkat edilmesi gereken nokta şu. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'nun söylemleri İngiliz tarzı futbol oynatmak. Zamanı kaybına izin vermeyen.
1: Biraz daha sert futbol, biraz daha sert oynamak.
0: Daha sert, kolay faul çalmayacağız gibi bir söylemleri var. Şimdi bunun biz hayata geçirdik geçirmeyeceğini zaman gösterecek. Ama bir de şunu bir şey söyleyeyim. Şimdi bu hazırlık maçları var. Türk hakemler hazırlık maçlarını yönettiler birkaç defa. Şimdi orada belirli bir çıtak oldular. Mesela en son şimdi Galatasaraylılar belki kızıyorlar hocaları atıldı diye ikinci sarı karttan. Evet, orada bir çıta koydu bizim hakemlerimiz. Dediler ki hakeme karşı yapılan protestoların karşılığı mutlaka sarı kart olacak. Eğer bu protesto içinde ikinci bir protesto devam ederse bunun karşılığı da ikinci sarı karttan kırmızı kart olacak diye bir çıta belirlediler. Hatırlarsan bu normalde geçen sene Onana bunu futbolcu olarak yapmıştı. Hakem kart gösterdiğinde alkışlamış ama hakem Atilla Karaoğlan kırmızı kartı gösterememişti. Biz de eleştirmiştik.
1: Doğru, eleştirmiştik.
0: İşte bu maçta ise Okan Hoca'nın bir sarı kartı var. Sarı karttan sonra devam ediyor. Ya dördüncü hakimi alkışlıyor. Ve ikinci sarı kartını görüp ihraç oluyor. Şimdi bu çıta. Şimdi bu çıtayı koyduğunuz çok güzel. Sezon içinde bundan sonra tüm hakemler bu hangi takım olursa olsun Beşiktaş'ın hocası, Fenerbahçe'nin hocası, Trabzon'un hocası, Alanya'nın hocası, Kocaeli'nin hocası. Hiç fark etmeksizin bunu uygulamak zorunda. Eğer burada bir sapma yaşanırsa İşte o zaman insanların elinde şöyle bir dona oluşacak. Kardeşim siz bunu sadece Galatasaray için mi yaptınız derler, diyeceklerdir. Bunu ben de derim. Yani siz sonuçta bir çıta belirlediniz. Bakın sezon bazlılık maçları ve sezonun ilk 3 haftasındaki oynanan maçlar. Çünkü 9 tane maç oynanacak, 22 tane hakem var. Bunların tam anlamıyla dönmesi 3 haftayı buluyor. Bütün hakemlere görev verilmesi vesaire. Orada konu bir standart belirleyecek Türk hakemi. Bu standardı bütün sezon boyunca nasıl uygulayacaklarını, nasıl uygulamaları gerekeceklerini bir nevi kamuoyuna beyan edecekler. Bakın biz bunlara izin vermeyeceğiz. Ve sezon içinde biz de spor severler, hakemliği takip edenler, kişiler olaraktan onlardan şunu bekleyeceğiz. Siz ilk başta koyduğunuz kriterleri uygulamaya devam ediyor musunuz? Yoksa bu kriterleri değiştirdiniz, niye değiştirdiniz diye de soru ortaya çıkar. Bunu zaman gösterecek. Evet. Ben şunu söylüyorum, sakın kimse zannetmesin ki bizdeki genellikle şudur. İlk 3 hafta iyi geçer çünkü hakemler seminerden çıkmıştır. İlk defa maç alacaklardır, kendilerini ispat etmek isteyeceklerdir. Bir şekilde ligde tutunmak için, ön plana çıkmak için daha dikkatli, daha konsantre maç yöneteceklerdir. Ama ligin özellikle 6. 7. 8. haftaları, lig artık böyle takımlar da yeni ısınmış, tam transferler bitmiş. Şimdi takımlar Eylül ayının ikinci haftasında hani şey bitiyor ya, transfer dönemi bitiyor ya.
1: Evet.
0: O transfer dönemine kadar pek sahayla ilgilenmez takım yöneticileri. Direkt transfere yoğunlaşırlar. Ondan dolayı da saha içindeki yapılan hatalar ikinci planda kalır genellikle. Ne zaman ki artık transferler biter, sezonun ortasına kadar yapacak bir şey kalmaz. İşte o zaman hakem hataları önem arz etmeye başlar. Ve bu önem arz ettiği hakem hatalarını ön plana çıkartırlar. Ki geçen senelerde hatırlayın Beşiktaş Kasım ayında avlu atıyordu 2 senedir. Bu sene de iyi transferler yapmak istedi. Salah'ı elinden kaçırdı vesaire. Ligde Fenerbahçe iyi transferler yaptı. Ve Trabzon Salah gibi bir dünya yıldızını getirerekten ben ligde şampiyonluk adayıyım dedi. Ligin baktığınız zaman biraz kesin geçeceğinin sinyallerini çok önceden verildi. Fenerbahçe'nin yaklaşık işte bir 10-12 yıldır beklentisi var. Galatasaray'ın 4 tane şampiyonlukta

0: Daha sonra belki rekor kırıp 5.'yi alma isteği var. Beşiktaş keza öyle, son zamanlarda hep Kasım aylarında havlu atmış bir Beşiktaş var. Artık buna taraftarın, yönetinin dayanma şansı yok. Trabzon'un beklentisi var. Dünya yıldızı transfer etti, çok büyük paralar harcadı. Onun bir beklentisi var. Bunlar da ligin ne kadar çetin olup olmayacağını zaten ön başta sinyallerini vermeye başladılar.
1: Hocam... Yavaş yavaş farklı bir konuya geçmek istiyorum. Cemal Ersen çok enteresan bir yazı yazdı. Okuyabildiniz mi? Bilmiyorum yazıyı.
0: Okudum.
1: Şimdi ben de hatta bununla ilgili bir tweet mivit de attım. Yani hatta şimdi o tweet'i bulmaya çalışıyorum bir yandan da size soru sorarken. Diyor ki, bakın arkadaşlar rakamlara bakın. Ferhat Gündoğan'ın başkandaki MHK geçen sezon tam 12.338.950 TL. Yani 12.300.000 diyelim, huzur hakkı almış hocam.
0: Hocam huzur hakkıyla şey karıştırmayalım. Aldıklarım maaş farklı.
1: Bir dakika, anlamadım. Ne? Huzur hakkıyla? Hocayı bir daha bağlasana. Çok önemli bir yerde gitti ya ses. Hoca herhalde arabadan mı konuşuyor? Operlerden mi? Arabadan mı konuşuyor?
0: Evet hocam, arabadan konuşuyorum. Çünkü şu anda bir seyahat etmektedim. Bilmiyorum.
1: Şimdi bir daha alalım hocam. Ben dedim ki huzur hakkı dedim. Sen bir şey söyledin. O kısmı duyamadık çünkü. Şu an
0: hocam
1: çok...
0: huzur hakkı aldıkları sözleşme maaşından farklı. Toplantı başına alınan para.
1: Aa, bir dakika. Artı bir de maaşları var bunların diyorsun.
0: Tabii, o sözleşmeden gelen para değil bu. Onu söyleyelim. Huzur hakkının tanımı farklıdır hocam. Huzur hakkı şudur. Siz bir şirkette ya da bir yönetimde bir görev alırsınız. Bu görevde toplantılar vardır. O toplantılara katıldığınızda aldığınız paranın adıdır. Mesela bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri meclis toplantılarına katıldıklarında huzur hakkı alır.
1: Doğru, doğru.
0: Eğer orada bir genel müdürlük görevinde, bir şirkette yönetici görevindeyse oradan da maaş alırlar. O ayrıdır. Şimdi Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın ayrı bir maaşı da var. Onu da söyleyelim ya.
1: Yani. Abi o zaman daha farklı noktaya gidiyor. Yani hocam şimdi bir de bakın. Ya ben hakikaten ben mi anlamıyorum, bu insanlar bizi ne yapmıyor? Şimdi hocam toplantı giderleri söylüyor arkadaşlar. Bakın toplantı giderleri, yani bu çay kahve pasta parası. Yani huzur hakları alıyorlar bu arkadaşlar. Bir de bu toplantılarda da çay, pasta, kahve parası 2.807.335 TL ödenmiş. Bir de diğer giderler diye bir şey var. 3.391.270, yani toplamda 6.098.608 TL demiş Cemal Hoca.
0: Hocam hatırla, geçen sene biliyorsun biz eleştirmiştik. Trabzonspor'a gitmişti. Trabzon'a gitmişlerdi ve Trabzon Belediyesi'nin tesislerinde Trabzonspor bayrakları varken bir hakem toplantısı yapmıştı.
1: Evet hatırladım. Evet hatırladım. Doğru, eleştirdik. Ne gerek var dedik böyle bir şeye.
0: Aynen, bunlar filan da bu toplantı paralarının içinde. Yani oradaki ulaşım, iletişim vesaireler hepsi bunların içinde de büyük ihtimal. Hakemler böyle hesaplanıyor çünkü. Yani merkez hakem kurulu bir yere gidip toplantı yaptığında da o bir toplantı gideri olarak gözüküyor. İlla Riva'da yapılanlar değil. Ki şunu da söyleyeyim. Riva tesisinin işletme sistemi çok mantıklı çünkü bir muhasebeleştirme yaptığınızda bir merkez hakem kurulu Riva'da toplantı yaptığında orada bir gider kalemi var. Niye? Sonuçta 7 tane üye var farklı illerde. Onlar gelecekler. Onların uçak biletleri. Riva'da tesislerde kaldığınızda bile bunu normal bir otelde kalıyor gibi faturalandırıyor Futbol Federasyonu. Muhasebeleştirebilmek için. Onların orada kaldıkları 4 gün kaldılarda 4 günlük konaklama bedelleri, yemek bedelleri vesaire hepsi dahil olaraktan. Belki dışarıda gittiler, bir yerde yemek yediler. Onlar da bunların içinde. İşte bu yabancılar geliyor. Yabancıları alıyorsunuz, bir örnek vereyim. İstanbul'da Yakomoz'a götürüyorsunuz. Orada bir yemek yiyorsunuz. Onun bedelini de federasyona faturalandırıyorsunuz. Bunların hepsi bunların içinde olan rakamlar. Evet, biraz baktığınız zaman belki normal asgari ücret maaş alan biri için büyük rakamlar ama Futbol Federasyonu'nun bütçesi içinde bu rakamı hani çok da böyle ben hakiki görmedim. Ama şunu söyleyeyim. Huzur hakkı artı maaş. Maaş alan birinin huzur hakkı alması biraz bana garip geliyor.
1: Hocam aynı ben de sana yaptı. Aynı şey sana söyleyeyim. Aynı iş yapıyor çünkü. Bir aynı yandan maaş var, veriyorsun. Abi bizim de mesela benim oturduğum sitede şey var hocam, bir yönetim kurulu var. Yönetim kurulunun bir huzur hakkı var hocam. Ona ödeniyor. Onlar da bir şey ödenmiyor ki adamlara. Burada yani şimdi burada şey arkadaş var. Huzur hakkı alıyor. Efendim maaş alıyor. Artı maşallah. Çaylar, ya bir de Riva'da çay kahve bedava zaten. Ben bunun şeyini de anlayamadım. Parayı da çözemedim. Ben ya Riva'ya gittim hocam.
0: Şöyle, o bütçeyi de denkleştirmek için de biraz bazen hani şey yaparlar ya böyle. O giderleri göstermek için bütçede denkleştirmek için.
1: Şişirme yaparlar.
0: Ya şişirirler demeyelim de hani oradaki kalemleri o şekilde kaydırarak düzeltirler. Sonuçta Riva'da gidip çay içtiğimde sonuçta o çayın da bir parası var. Bir şekilde bedel verilerek alınan bir durum var orada. Kimse bedavaya çay getirmiyor orada, bir hediye olarak çay vermiyor kimse. Sonuç itibariyle herkes sen direk gitsen orada bir çay içsen, Merkez Hakem Kurulu'nu ziyarete gittin, kahve içtin. Abi o kahvenin bir bedeli var ve Futbol Federasyonu'nun bütçesinden o kahve bedeli çıkıyor. Bir şekilde bunu giderleştirmeleri gerekiyor. E bunu da büyük bir ihtimalle Merkez Hakem Kurulu kalemleri içine yazmış da olabilir Futbol Federasyonu muhasebesi. Yani onu çok iyi analiz etmek lazım. Şimdi biraz hani susluyorum. Evet, bazı konularda mantıklı gelmeyen nokta var, onu söyleyeyim. Yani ciddi anlamda bir kişi aynı işi yaparken, aynı işle alakalı toplantıya girerken hem maaş hem de huzur hakkı alması garip. Onda %100
1: eminim. Daha önceki dönemlerde bu oldu mu hocam?
0: Ya daha önceki dönemlerde profesyonel bir yöneticilik mantığı yoktu. Mesela ben sana şunu söyleyeyim. Ne Zekeriya ne Kudüs'ü Müftüoğlu maaş almadılar.
1: Ya.
0: Federasyonla para almadılar. Yani oradaki görevi yaparlarken para almadıklarını söylüyor. Hatta ben şeyi çok iyi biliyorum. Kudüs'ü Müftüoğlu olayını çok iyi biliyorum. Federasyon mecbur ödeme yapmak zorunda kalıyordu. Çünkü onu muhasebeleştirmesi gerekiyor. O da o parayı alıp bir yerlere bağış olarak gösteriyor. Yani bunu yaptı. Çünkü ihtiyacı yok Kudüs Hoca'na, biliyorsun sen hani. Hocam, Alanya'da turizmle en azından adamın birkaç tane oteli var ya, o kadar suyu.
1: Evet, Allah daha çok versin, daha çok otel versin. Aygün abi, hocamıza sorar mısın? Taylor, Hacı Osmanoğlu'nun prensi Yasin Kolla hangi dilde konuşacak? Sonuçta Yasin'in Türkçesi de zayıf diyor. Sonu 13'te biten dinleyicimiz yazmış. İsmini de bakalım neymiş? Serkan Sarıefe. Ne diyorsun Yasin Kol şeyle ilgili?
0: Taylor'la ya hocam ilgili. Bak, söyleyeyim. Şimdi bizde Türkçe, yani İngilizce konuşan hakem sayısı belli. Yani FIFA'ların içindeki olup olmamasıyla alakalı. Yasin'i bugün FIFA yapsa bilirler mi? Yaparlar. Hiç sorun yok. Bak söyleyeyim sana. Bugün Yasin FIFA olabilir.
1: Nasıl olacak abi FIFA? Adam İngilizcesi yok hocam ya.
0: Nasıl olacak? Hemen söyleyeyim nasıl olacak? Nasıl? Yunus Yıldırım nasıl UEFA gözlemcisi olduysa böyle olacak. Yaptım olduğuyla olacak.
1: Yaptım ben oldum. O zaman da Türk futbolu da gidiyor işte hocam, o zaman da sinir. Bak gene diyorsun ki Aygül diye araya giriyor diyecekler şimdi. Ama Türk futbolu gidiyor hocam işte. Bir yandan hocam, maşallah huzur hakları, paraları götürüyorsun. Bir yandan da adamın İngilizcesi yok. Yes no'dan başka İngilizcesi olmayan adamı da getiriyorsun. FIFA yapıyorlar ya bu ülkede. Olur mu böyle şey ya?
0: Hocam 2025 yılından beri, yani 2025-27 sezonu için Yunus Yıldırım'ı UEFA gözlemcisi yaptılar. Yaklaşık UEFA'da Kadınlar Ligi ve alt ligler, yani U17, U19'lar, U18'ler dahil olmak üzere 1500'den fazla maç oynandı. Kaç tane maçı hakem gözlemci olarak atandı? Sıfır.
1: Sıfır.
0: Sıfır.
1: Sıfır.
0: Şu anda kendisi Türkiye Futbol Federasyonu listesinde UEFA'da gözlemci olarak gözüküyor. Şimdi sen bunu yaptın, ben yaptım oldu diyen bir Merkez Hakem Kurulu'na ne yapabilirsin? Ya da Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu sonuçta bunu şey yapıyor, onaylıyor. Onaylamak zorunda. Baktığın zaman Yasin Kolu bugün FIFA yapsalar kim ne diyebilecek, sen bir şey diyebilecek ki bence olmalı. Niye? Sen 8 tane derbinin 6 tanesini Yasin Kolu'na verdin.
1: Adam hak ediyor aslında, doğru söylüyorsun. Adam hak ediyor.
0: Adam hak ediyor demektir yani. Niye öyle bakıyoruz ki olaya? Ha, İngilizce bilmiyormuş. Ya bilmiyorsa bilmiyor. Maça gidemez zaten UEFA'da. Çünkü UEFA'da sistem şudur hocam. FIFA'da sistem şudur. Sizi eğer Futbol Federasyonunuz aday gösterdiğinde zaten ilk seminerde sizinle ilgili bir rapor tutuluyor. Öyle bir durumda. Sınava giriyorsunuz orada. İngilizce sınavına. Orada geçemezsiniz. Sen beni FIFA eğitimciliği sırasında girdiğim sınavları falan bir bilsen büyük paraları kitapta ezbere bilmek zorundasın eğitimci olmak için.
1: Doğru söylüyorsun. Doğru, doğru.
0: Ya öyle FIFA'da dünya üzerinde eğitimci sayısı 100 tane yok hocam. FIFA eğitimci sayısı. 100 tane yok. Dünyanın 8 milyar.
1: Futbolla ilgilenen 1 milyar olsa. Hocam kısa bir ara. Aradan sonra Serdar Akçay'la sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya

0: paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Evet, Ters Köşe devam ediyor. FIFA eski hakemi Etmer ve eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçer'le de sohbetimiz devam ediyor. Şey var hocam, hazırlık maçında Osimhen'in bir hareketi var. Onunla ilgili de sorular geliyor. Ne diyorsun onunla ilgili?
5: Evet, bunu söyleyeyim. Hazırlık maçlarının yolculuğuna çıkıyor. Farklı anlaşılır.
4: Yücel. Hocamız da direkt cepten kullanalım. Çünkü ses gidip geliyor. Yücel. Hocamızı bir daha arayalım. Evet. Hocam şeyden sıkıntı var ya, arabadan
5: hocam,
4: konuşurken.
5: Hocam telefon mu var?
4: Arabada ses gidip geliyor.
5: Arabada değilim.
4: Seyirden dolayı mı kaynaklanıyor diyorsun? Bir de her yerde çekiyor bu telefonlar diyorlar ya. İnanır gibi değil abi.
5: Satarken arabada değilim, bunu söyleyeyim sana.
4: Şimdi biraz daha iyi hocam. Osimhen'le ilgili sormuştum hocam, ne dersiniz?
5: Hocam, Osimhen'le ilgili soruyu şöyle söyleyeyim. Yani hazırlık maçlarımla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü hazırlık maçlarının atmosferleri normal bildiğiniz resmi maçlara göre çok farklıdır. Yani hazırlık maçında bazen hakemler de daha toleranslı olur. Futbolcular da bazen çok stresli olabiliyorlar. Yani birbirlerinin çünkü sakatlanma ihtimalleri var diye. Osimhen'in pozisyonunu gördüm ama bununla ilgili bir yorum yapmasam beni daha çok sevindirecek gibi duruyor.
4: Evet. Aygün abi merhaba. Serdar Bey'in hakemliğini övüyorlar hocam, senin hakemliğinle ilgili. Dinleyicilerimizden mesajlar var.
5: Allah razı olsun hepsinde.
4: İyi hakemdi diyorlar. Niye erken bıraktı diyorlar. Hocam o da var.
5: Hocam ben akciğer kanserine yakalandığım için bıraktım.
4: Hani sağlık sebeplerinden dolayı. Sağlık sebeplerinden dolayı diyelim. Yabancı kuralı getirtiliyor. Taylor getiriliyor. Yabancı kuralı gelmiyor. Yabancı kuralı getirtiyor. Taylor'ı getiriyor. Ben Burhan hocama sorar mısınız diyor. Ne demek ya? Yabancı kuralı gelmiyor demek istiyor belki de. Yabancı kuralı değişmiyor demek istedi herhalde. Ama Taylor getiriliyor diyor. Ne diyorsun?
5: Ya şöyle hocam, ya hayır onu demiyor. Ben şunu anladım. Yanlış mı anlasam düzelsin bizi.
4: Bir daha bakayım yani mesela.
5: Yabancılara bir kural getiriyorsunuz, bir de kalkıp Taylor'ı getiriyorsunuz. Yani yabancı sayısını kısıtlıyorsunuz ligde.
4: Ona
5: ama
4: benzer bir şey demiş yanlış. Evet.
5: İçin, hakemler için ise yabancı bir eğitmen. Ona bakarsanız bizim milli takım hocamız da yabancı.
4: Evet yani, hocam.
5: O mantıkla baktığınız zaman bu da ortaya çıkıyor. Yani o zaman Türk bir antrenör olsun bizim bu mantığıyla. Ama bu farklı şeyler. Yani yabancı kuralı getirilmesi ligin kalitesi açısından mıdır? Yoksa bu tamamen hani parasal kısıtlamalar düşünülü olarak mı konulmuştur? Bunu tartışırız. Saatlerce tartışırız, günlerce tartışırız. Çünkü burada şöyle bir sıkıntı var. Siz yabancı kuralı getirdiğinizde Türk futbolcular bazen ederinden fazla para istiyorlar. Haklı olarak, çünkü takımların alternatifi yok. Daralıyor. Havuz daralıyor. Havuz daraldığında da takımlar daha fazla para harcamak zorunda kalırlar. Bu bir risk. İkincisi, evet, bu sefer yabancıyı serbest bıraktığınızda da şöyle bir handikap var. Türk futbolcu yetişmiyor. Bence burada biz yanlış noktadan bakıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu da yıllardır yanlış noktadan bakıyor. Altyapıları kuvvetlendirmek ve altyapıdan futbolcu çıkartmak yabancıyı kısıtlamakla olmaz. Yani bugün o zaman bakarsanız İngiltere'de çıkmaması gerekir.
4: Evet.
5: İspanya'da çıkmaması gerekir oyuncular. Ama bir Yamal çıkıyor işte, yani en basitinden. Hepimizin gördüğü şekilde. Çünkü niye? Orada bir altyapı mantığı var. Yıllardır oturmuş, altyapıdan daha ucuza mal ediyor oyuncu. Takım.
4: Doğru.
5: Takım açısından, altyapısından getirmek daha ucuza mal ediliyor. Bunu biz oturtturamadığımız için de yıllardır bir şekilde bu altyapı olayını çözemediğimiz için de buna her gelen federasyon geçici çözümler olarak işte kimi diyor ki ya kulüplere bir serbestlik tanıyalım, biraz daha fazla yabancılaşsınlar, bütçelerini dengelesinler. Kimi diyor ki ya milli takımda oyuncu bulamıyoruz, daraltalım diyor. Bu sefer Türk oyuncular çok fazla para istemeye başlıyorlar. Ya böyle bir dengeyle gitmeye çalışıyor Türk futbolu ama bunun çözümü bu değil. Bir şeyleri kısıtlayarak değil, altyapıları kuvvetlendirerek çözüm üretebilirsiniz. İnşallah bunda bir gün birileri gelir, düzeltir, doğru kararlar alır. Özellikle de kulüp akademileri, kulüp altyapıları çok önemli.

0: biliyorsun bizde Türkiye'de akademi pek sevilmiyor.
1: Evet, sevmezler.
0: Bir türlü oturtulmadı. Yani çünkü oraya harcanan parayı kulüpler, ya buraya harcanan para, bugün şimdi örnek vereyim, senle ben yönetime geldik diyelim. Bugün akademi alt liglerine para harcamaya başladık. Bunun bize geri dönüşü en az 5-6 yıl sonra olacak. 5-6 yıl sonra da biz burada olmayacağız. Bizim görev süremiz bitecek. Öyle bakıyorlar bizde ne yazık ki. Biraz bu işte şirketleşmeyi tam olarak oturtturamayan kulüplerde daha fazla. Burada hani sanki şirketlerin daha profesyonel yönetilmesi, yani kulüplerin şirketleşmesi ve daha profesyonel yönetilmesi için bence ligin çok acilen şirketleşmesi lazım. La Liga örneğindeki, Premier Lig örneğindeki, Bundesliga'da.
1: Hocam ama bu kaç yıldır konuşuluyor, hiç adım bile atılmadı. Hep konuşmada kaldı şirketleşme. Yok ya, profesyonel yönetim bilmem ne, hep şeyde kaldı hocam.
0: Doğru söylüyorsun. Bunu yapmanın çözümü Futbol Federasyonu'nun bazı noktalarda güçlü.
1: Anladım.
0: Futbol Federasyonu yönetimi lig üzerinde çok kuvvetli. O zaman siz bırakıyorsunuz. Mesela bugün şu anda İspanya'ya gidin. Futbol Federasyonu'nun La Liga üzerindeki yetkisi çok sınırlıdır.
1: Doğru.
0: La Liga kendi yönetiminle.
1: Kendi yönetimini. Doğru. Doğru. Yani. Sevgili Aygün, lig başlayacak. TFF Başkanı nereden mezun? Bahis olayları ortaya çıktı mı? TFF birinci lig başladı. Hakeme, yöneticiye, futbolcuya güven yok. Bahisleri açıklamıyorlar. Basket maçları başlar, yine bahisleri açıklamıyorlar. Dünya Kupası'na hakem gönderemiyorsun. Güzel ligimiz başlıyor ve ne beklenir sizce? Korkut Konur Alp Giresun'dan yazmış. Ne diyorsun hocam?
0: Ya hocam şunu söyleyeyim. Bunun çözümü basit. TFF Genel Kurulu'nu suçlasınlar. Kulüpleri suçlasınlar. Çünkü federasyon başkanını onlar seçiyor. O zaman kulüpler, yani TFF Genel Kurulu, özellikle de Süper Lig kulüpleri, biliyorsun orada Süper Lig kulüpleri daha ağırlıklı şu anki federasyon yönetim genel kurulu
1: arasında. Doğru, doğru.
0: O zaman TFF kulüpleri şunu diyecek, Süper Lig kulüpleri, kardeşim başkan olmak isteyen adam 4 yıllık üniversite mezunu olsun diye bir kural getirsinler. Böylece de bu tartışma kapansın.
1: Hocam bunu niye koymamışlar ya? Hakikaten enteresan bir şey. Bunu daha önce de konuştuk yani. İnanır
0: ya
1: gibi değil.
0: Ya bu şeyde var. Ne derler? Beden terbiyesi. Eskiden beden terbiyesi vardı biliyorsun.
1: Genel evet.
0: Genel müdürlüğüne bağlı federasyonlar var. İşte basketbol federasyonu, bisiklet federasyonu gibi. Onlarda lise mezunu, en az lise mezunu şartı var.
1: Koyarlar.
0: Ama futbol federasyonu kendisine özgü bir yasayla çıktığı için futbol federasyonu yasasına bunu koymamışlar.
1: Ama bu yani nasıl... Nasıl çıkarsa çıksın, konması gereken bir şey yani.
0: Ya koymamışlar. Yasada koymayınca ne olmuş? Statüye kalmış. Statüde de bununla ilgili bir madde yok. Yani statüye bakıyorsunuz ki federasyonun anayasası bu diyelim artık. O statüde seçilme, başkanın seçilme kriterleri var. Orada herhangi bir şekilde sadece vergi borcu yoktur. İşte yüz kızartıcı suç almamış olmak, TC vatandaşı olmak gibi bazı kriterler var ama bununla ilgili bir İşte üniversite mezunudur, sudur, budur gibi ya da bir en az lise mezunu olmalıdır gibi bir kriter koymamışlar. Ha, bir tekrar söylüyorum, yasa ihtiyacı olmadığı için sadece statü değişikliği, yani TFF Genel Kurulu'nun kendi kararına kaldığı için kulüpler bunu isteseler, genel kurul delegeleri bunu isteseler 5 dakikada kaldırırlar, bir önerge verirler. Bu madde değiştirilecek, işte bundan sonra seçilecek olan federasyon başkanı en az lise mezunu olmak zorundadır dersiniz, iş biter.
1: Doğru.
0: Böylece tartışma biter yani. Bunun da nedeni var. Şunu diyebilirsiniz. Ya Türkiye Cumhuriyeti içindeki diğer federasyonlarla ilgili olan tüzükte, yasada bu tanım yapılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu tanımdan ari olamaz dersiniz. Ve bunun da bir şekilde sebebini, gerekçesini ortaya koyaraktan bir oylama yaparsınız genel kurulda. Kabul edersiniz. Bundan sonra seçilecek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı için de minimum lise mezunu olma şartını ararsınız. Zaten otomatikman öyle bir durumda Sayın Hacı Osmanoğlu devre dışı kalmış.
1: Serdar hocama selamlar. Aygün abi biraz daha sinirlendireyim seni demiş. Aygün abi, İbrahim Hacı Osmanoğlu olduğu sürece TFF Başkanı olarak bırak FIFA'yı, MHK Başkanı bile olur. Mustafa Demirkaya demiş. FIFA'yı MHK Başkanı bile olur demiş.
0: Yasin Kol'dan bahsediyor herhalde.
1: Ondan bahsediyor. Arkasında
0: yani
1: ondan dolayı.
0: Ya hocam bakın, TFF yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmak için Süper Lig'de şunu söyleyeyim. Yasin Kol'un Süper Lig'deki maç sayısı şu anki mevcut Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın maç sayısının kat be kat fazlası.
1: Evet. 7 maçta.
0: Tam hak ediyor.
1: 7 maçta Merkez. Bu peki bir şey söyleyeceğim hocam. Merkez Hakem Kurulu olmak için yani ne kadar maç yönetmen? Öyle bir statü yok mu yani?
0: Yok yok, öyle bir statü yok.
1: Bir maç yöneten de oluyor. 7 maç yöneten de oluyor.
0: Tabii sadece şu var. FIFA talimatında, FIFA'nın üye federasyonların hakemlik teşkilatları diye bir talimatı var. O talimatında şöyle bir zorunluluk var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı atanırken en üst seviyede hakemlik yapmış olmak şartı var. Orada bir maç bile yönetse o zaten yapmış olmak şartını karşılıyor. Ki Ferhat Gündoğdu işte 6 mı 7 mi maç yönetti topu. Onu da karşıladığı için atıyorlar yani, sorun yok.
1: Peki hocam, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Serdar Akçar hocam?
0: Hocam inşallah bakın bu hafta sonu lig başlayacak.
1: Yücel.
0: Bundan sonra da inşallah güzel bir şekilde futbolu konuşuruz. Ben pek inanmasam da, kendi söylediklerime bile inanmasam da temennim bu yönde. Öğleden sonra da senle inşallah görüşürüz.
1: Bir şey daha soracağım, pardon. X hesabında tabii bir şey gördüm hocam. Pozisyonlarla ilgili paylaşmayacağım gibi bir şey mi yazmışsın?
0: Evet evet, bunu yapacağım hocam. Bu sene şöyle bir karar aldım.
1: Nasıl bir karar hocam?
0: Böyle ben eskiden biliyorsun böyle
1: her paylaşıyordum.
0: İnce pozisyonları bile paylaşıyordum. Ondan sonra da şu şeyi yaşıyordum böyle. Bazı yerlerde bir kopyalarını görüyorduk. Seninle de bunu hatta
1: doğru söylüyorsun.
0: Paylaşıyorum, konuşuyordum. Yani bu beni rahatsız ediyordu. Bunu şöyle yapmayı düşünüyorum. Bundan sonra maçın tamamını izleyeceğim. Ha, maçın içinde böyle oyun kurallarıyla anlaşılması gereken çok böyle çok kritik bir pozisyon olur, onu paylaşırım gene, ama normal şartlarda böyle sarı karttır vesairedir paylaşmaktansa genel anlamda bir hakemlik yorumu yapıp daha özeli daha sonrasında, yani maç bittikten sonra sakin bir kafayla yazmayı düşünüyorum bu dakikadan itibaren.
1: Çünkü peki, altına şey yazamıyor musun hocam? Bunu de kullanırken ismi koymak zorundasınız. Koymayanlar hakkında hukuki işlem başlatacak
0: diye
1: bir şey
0: yok. Hocam kimse koymuyor ki onu. Ya sen biliyorsun, ben tweet'e attım. FIFA'daki arkadaşlarla görüştük. Arkasından aldılar bunu, kullandılar. FIFA'yla görüştük.
1: Ya ben size başka bir şey söyleyeyim. Hocam onu televizyonda sen verdin. Hatırlıyor musun? İran'ın...
0: Aynen yani. Onu da
1: NTV aldı. NTV koydu. Ben NTV yazı yazdım ya. Ayıp dedim ya. İnsanlara biraz saygılı olun. Emeğe saygı gösterin dedim. NTV.com.tr'e hocanın vermiş olduğu haberi aldı. Kendi haberiymiş gibi verdi ya. NTV yaptı bunu ya. İnanır gibi değil.
0: Bakın şunu da söyleyeyim. Ben İran, biliyorsun İran milli takımı Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'nin kimsenin haberi yok.
1: Evet yoktu.
0: Türkiye'ye Infantino geldiğinde de kimsenin haberi yoktu. Ben yanlarındaydım. Sen bunu biliyorsun.
1: Evet hocam. Evet senle yani, konuştuk telefonda.
0: Akşama da yemeğe gittim biliyorsun. Oradaki FIFA'nın yetkilileriyle beraber.
1: Evet.
0: Yani işte bazen bu hani biraz da şey gibi hissediyorum kendimi. Ya Serdar bunları yapıyorsun da neye fayda ediyor? Kimse senin değerini bilmiyor gibi düşünüyorum.
1: Sonuna
0: tabii bilenler mutlaka biliyordur ama.
1: Biz hani, bilmeye çalışıyoruz hocam. Ben sizin kıymetinizi bilenlerden.
0: Bilenler bir şey demiyorum ama... Bazı insanlar ne yazık ki bu hani ben hep şunu söylerim, en büyük hırsızlık emek hırsızlığıdır.
1: Emek hırsızlığıdır.
0: En büyük sıkıntım da bu. Onun için şunu yapmayı istiyorum. Tabii ki maç içinde paylaşımlarım olacaktır. Çok kritik pozisyonlarla ilgili ya da oyun kurallarının anlaşılmasıyla ilgili bunları yapacağım ama işte sarı karttır vesairedir gibi böyle çok daha analiz detaylı analizler yapıyorum.
1: Bazı eski hakemler yandı. Bazı eski hakemler yandı. Hocayı okuyup yorum yapan eski hakemler yandı bazıları diyeyim. Bazıları diyeyim hocam, isim vermeyeyim. Peki ekleyeceğin son bir şey var mı hocam?
0: Hocam kendinize iyi bakınız, saygılar sunuyorum size.
1: Görüşmek üzere. Evet, hattımızda FIFA eski hakemi Etmin ve eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçar hocamız vardı. Kendisine teşekkür ederiz. Şu an hattımızda spor yazarı, gazeteci sevgili Süleyman Arat var. Sayın Arat yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın, nasılsınız, iyi misiniz?
2: Günaydın, çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Ligimiz başlıyor hafta sonu. Hazır mıyız?
2: Hazırız. Heyecanla bekliyoruz vallahi.
1: Ne diyorsun peki? Hakemler açısından sence hazır mıyız?
2: Yani şimdi bir önceki konuşmamızda da söylemiştim ben onu. Bir süre vermemiz gerekiyor. Çünkü ön yargılı olmayalım. Bekleyelim. Tabii ki hatalar yapılırsa en ağır eleştiriyi yine bizler yapacağız ama bir şans vermek gerektiğini düşünüyorum. Bir başlasın hele ligimiz. Çünkü oyuncular formsuz olabilir, hakemler formsuz başlayabilir ama mühim olan birkaç hafta bir geçsin görelim. Çok fazla bir şey değişeceğine pek fazla inanmıyorum ama yine de şans verilmesinden yanayım ben.
1: İnşallah.
2: Sporcu kadrosunda netice itibariyle onların da form grafiği var. O yüzden diliyoruz yani böyle güzel kadroların kurulduğu bir Türkiye Ligi'nde işte bakıyoruz Leonardo Trossard, Salih Mason Greenwood, Muhammed Salah.
1: Salah evet.
2: Değil
1: yani.
2: Mi? Osman,
1: çok iyi transferdi.
2: Omaçu.
1: Aynen.
2: Lukaku. Değil mi? Yani Salih Özcan yani hepsi birbirinden önemli.
1: Değerli futbolcular.
2: Tüm bu oyuncuların bulunduğu ligimizin adil kararlar veren formda hakemler tarafından maçlarının yönetilmesini temenni ediyoruz hepimiz.
1: En büyük temennimiz o zaten. İnşallah hakemi avarı varı konuşmayacağımız bir lig başlar.
2: Allah,
1: az da olsa inşallah. Ümidim var mı? Benim ümidim yok ama gene de az da olsa bir ümit beslemeye çalışalım sevgili Süleyman
2: evet.
1: Arat.
2: Evet.
1: Yavaş yavaş Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum müsaade edersen. Bugün itibariyle baktığımız zaman galiba iki futbolcu, az önce onu gördüm, hemen isimlerini de sana söyleyeyim. kadroya alınmamışlar. Musaba ve Ederson.

0: gönderilme anlamında mı yoksa yanlış bir karar anlamında mı?
1: Şöyle, yanlış bir karar olur tabii. Ederson kulübede kalırsa veya gönderilir de iyi bir kaleci alınmazsa, şimdi birinde bakıyorsun rakiplerinin Uğurcan Çakır var, öbüründe Nübel gibi önemli bir kaleciyi transfer etti. Sen de Beşiktaş'ın istemediği bir kaleci, birinci kaleci olacaksa olmaz yani. Yaş itibariyle olmaz diyorum. Yoksa oyuncu olarak, kaleci olarak da çok beğendim, çok takdir ettiğim ve dostluğunu da çok sevdiğim, babası arkadaşım olan bir kaleci. Ama şimdi eğriye oturup doğru konuşmak lazım. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında bu sene şampiyon olacağım parolasıyla yola çıkıyor. Onun için büyük masraflar yapılıyor. O yüzden de kaleyi sağlama almak zorunda. Şimdi Ederson konusu nasıl acaba gelişecek, onu merakla bekliyorum aslında ben. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosunda en önemli soru işareti bence bu. Mutlaka bu takıma bir golcü alınacak. Ama kaleci sorunu nasıl çözülecek? Yani Tarık Çetin'le kontrat yapıldı geçen sene. Mert Günok kadroya dahil edildi. Ederson da biraz tatsız bir final yaptı geçen senenin, evet, son maçlarında.
0: Son maçta.
1: Hal böyle olunca da şimdi dönüşte acaba bir gönül alma mı olacak diye bekledik acaba. Çünkü Ederson bu takımda varsa Ederson'un oynaması lazım. Dünya çapında bir kalecim var yani.
0: Bir rezil miydin? Kalecisin sen.
1: Yani orada. Evet, şu ana kadar oynamıyorsa, çok da büyük mali yapısı, maliyeti var Fenerbahçe. Bir sıkıntı yaşanırsa ekonomik anlamda da Fenerbahçe'ye çok zarar verir. Bakın bir sessiz sedasız bir gelişme yaşandı. Sabah ben 8'de kalktığımda hemen böyle bir şeyi gördüm Fenerbahçe kulübünde. Hemen onun da tweetini attım. Amrabat geri geldi.
0: Evet, Amrabat geri geldi.
1: Sağlık kontrolüne. Yani bu nedir? Amrabat diretince kulüpte öyle mi? Hadi bakalım böyle dedi. Yani böyle bir mana çıkıyor buradan, öyle değil mi? Şimdi Amrabat'ı oynatmak için, Amrabat'tan yararlanmak için geri çağırdıklarına ben zerre kadar inanmıyorum. Ama tabii ki usulen böyle denecek, ama futbolcular öyle kontratlar yapılmış ki hepsinin elinde tapu gibi kontratları var ve dolayısıyla da onu almak isteyen takımlar bu paraları veremiyorlar, vermiyorlar. Ve senin de onlardan kurtulmak istediğini rakip takımlar da biliyor. O yüzden de karşılıklı görüşmelerde futbolcu da Fenerbahçe'ye yardımcı olmuyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, ben paramı alırım mantığıyla bakıyor. O zaman öyle olunca sıkıntı yaşanıyor da. Bakın daha Diego Carlos'ta da benzer sıkıntı yaşanacak. Livakovic de hala gitmedi. Herkes parasını istiyor. Yani sonuçta bu Fenerbahçe'ye çok pahalıya patlayacak bir manzara arz ediyor. Yani Livakovic var, Amrabat var, Diego Carlos var, Bekao var bekleyen. Değil mi? Bunun yanı sıra takımdan bu yeni oyuncuya yer açmak için gitmesi gerekecek en az 3 tane daha oyuncu var. Bunlar kim olacak? O da ayrı bir soru işareti. Yani bir sürü ismin adı geçiyor. Mesela Semedo'nun adı geçiyor. Kante konuşuluyordu ama öyle bir maç oynadı ki Kante.
0: Kante ben sana söyleyeyim. Kante'yi kimse yani gönderemez. Ben ne sana
1: söyleyeyim? Evet. Nene'nin evet adı geçiyor. Nene olabilir. Archie Brown olabilir ama bu sefer de orada Osterwald'e sakatlanınca sol tarafta biraz sıkıntı yaşanır eğer Archie Brown'u gönderirsen. Talişka o kadar formda başladı ki lige, Talişka gidecek deniyor.
0: Şu an Archie'ye hiçbir şey yapamazsın çünkü Osterwald'in sakatlığı bütün plan programı alt üst etti Fenerbahçe'nin
1: şu anda. Alt üst etti. Evet, Talişka'yı da gönderemezsin çünkü çok formda başladı.
0: Evet.
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ön eleme maçlarının tamamında gol attı. Çok formda gözüküyor. Senin forvet rotasyonunda muhakkak ona ihtiyacın duyacağı gibi bir görüş hakim. Bu durumda Fred kalıyor bir de gitme ihtimali yüksek olan. Dolayısıyla Allah Fenerbahçe yönetimine kolaylık versin diyorum. Ben 3 aydır aynen de hala aynısını tekrar ediyorum. Çünkü çok zor bu oyuncuları da göndermek. Zararsız buradan Fenerbahçe'yi çıkartabilmek bize gerçekten çok büyük maharet istiyor. Fenerbahçe yönetimi bunun için çırpınıyor. Şimdi herkes yeni golcü gelmedi diye konuşuyor.
0: İsyan ediyor.
1: İsyan ediyor, hırpalıyor yönetimi. Ama bir yandan da yönetimin nelerle uğraştığını görmek ve anlamak gerekiyor bence.
0: Kısa bir ara, aradan sonra Süleyman Atla sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor! Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, Beko

0: Ekgaranti.com.tr ve Orizap üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
2: Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı sevgili Süleyman Atla sohbetimiz devam ediyor. Ama demin bu hani dedik ya, fasulye kavurması falan filan dedik ya. Şimdi Hollanda'dan Tuncay Toraman diyor ki abi de onun yanına bir de mısır ekmeği koyarsın diyor. Yanına diyor, süper olur diyor. Fasulye kavurması da hakikaten. Milli, turşu milli kavurması. Milli yemeğim. Milli abi. Mısır ekmeği her şeyin yanına gidiyor be Süle. Ha?
5: Evet evet, yoğurtla da çok güzel gider. Cacıkla da çok iyi gider. Mısır ekmeğine bayılırım yani. İyi yapan olursa tabii.
4: Tabii ki yani, o da ayrı bir şey. Hafta sonu bir boyoz yiyeyim dedim. Yani yediğime pişmanım. İzmir'in boyozunu hiçbir yerde yapamıyorlar ya. Bir de böyle bir şey var.
5: Tabii canım, İzmir. Yani her şeyi kendi yerinde yemek lazım. Yani İzmir'de bile her yer iyi boyoz yapamıyor. Ben Dostlar diye bir yer var. Orada yiyorum her gittiğimde. İnanılmaz keyifli. Alsancak'ta tavsiye ederim herkese. Çok köklü bir kuruluş.
4: Çok abi, çok, şeyden... çok
5: çok. Çok eski yıllardan beri.
4: Süle şey izledin mi? Hadi ona döneyim ya. Salah'ın videosunu izledin mi?
5: Ya izledim, çok güzel olmuş gerçekten. Efsane. Ondan mıhlama ve şeyler. Yani bir Karadenizli annenin evladı gibi baktığını, yani Trabzon'un evladı olduğunu anlatan, artık bu dakikadan sonra Trabzon'un evladı olduğunu anlatan bir video. Bence çok sıcak olmuş. Tam Anadolu'muzu anlatan güzel bir video olmuş.
4: Bir
5: yani.
4: Bir şey sana söyleyeyim ya Süleyman. Hakikaten Süleyman, bu Trabzonspor bu anlamda çok iyi ya. Format tanıtımlarına evet. Bakıyorsun, doğru mu?
5: Evet,
4: bütün
5: evet,
4: videolarda falan hakikaten tanıtma çok başarılar. Tebrik etmek lazım.
5: Bence de valla. Yani mesela Salah'ın gelmesi gerçekten inanılmaz görkemliydi. Bütün dünya televizyonları verdi. Ülke adına da, Trabzon kenti adına da çok önemli bir reklam oldu. Şimdi Trabzon'un reklama ihtiyacı var tabii. Çünkü oraya ki çok biraz tepki görüyor tabii Arap turistlerin gelmesi. Ama turist turisttir yani. Oraya şimdi orada onlar şöyle yapıyor, böyle yapıyor. O tarafta yapılaşma değişti falan. Onu belediye, valilik kendisi düzenlemesi yapması lazım. Trabzon kentini avucunun içinden kaçırmaması lazım. Ama ki turistlerin de gelmesi lazım
4: tabii
5: yani
4: ki.
5: O kentin.
4: Tabii ki.
5: Turizme ihtiyacı var çünkü Trabzon kentinde sanayi yok. Yani insanlar biliyorsun küçük esnaf hep. Spor orada en büyük endüstri gibi gözüküyor. O yüzden de kentin turizme ihtiyacı var. Yani Sümela'sı olsun, Uzun Gölü olsun,
4: Uzun Gölü olsun,
5: yaylalar olsun. Muhakkak surette turizme ihtiyacı var. Orayı da Araplar tercih ettiğine göre... o şekilde gelişecek. Oraya daha fazla otel yapılması gerekiyor. Daha düzen intizam için ise Arap turistlere kızmamak, belediye ile valiliğin bu konuda biraz daha çaba sarf etmesini istemek, desteklemek gerekiyor. Yani turistler gelsin tabii. Yani turistin Arabı, Fransızı, İtalyanı olmaz. Ama tabii bizim dokumuza da zarar vermemelerini onlardan rica ediyoruz yani. Belediyenin de bu konuda yardım etmesi gerekiyor. Belediye forma satmak yerine, forma almak yerine bu işlere bakmasını ben rica ediyorum bir Türk vatandaşı olarak.
4: Evet, dönelim Fenerbahçe'ye tekrar. Demin de konuşuyorduk. Hakikaten Fenerbahçe'nin eli şu anda biraz sıkışık.
5: Evet, çok sıkışık. Hem de biraz da değil. Valla sevgili Aygün, gerçekten...
4: Amrabat'ın gelmesiyle bakınca... beraber iyice de sıkıntı oldu. Yani belki oradan bir avantaj vardı. Gitme durumu vardı. Oynadığı kulübün alma durumu vardı Betis'in. Ama o da ortadan kalkmış vaziyette şu anda.
5: Çünkü rakamda buluşamıyorlar, bir noktaya gelemiyorlar. Yani komik rakamlar veriyor mesela. Oyuncunun aldığı parayla hiç alakası olmayan Fenerbahçe'de oyuncu da kendi alacağını garantilemek istiyor. Aradaki farkı Fenerbahçe ödeyecek. Yani oyuncunun cebine koyacak. Yani. Aynısını sezon başında Diogo Carlos'u yaşamadık mı? Onu da çağırdılar.
4: Hepsinde yaşandı.
5: Ama şimdi Aziz Yıldırım faktörü var. Yani Aziz Yıldırım kimseye öyle pabuç bırakmaz. Hepsini çağırır gerekirse burada... antrenman yaptırır sabahlara kadar, bir formül bulur. İşte burada memnun ederek ayrılamayacakları oyuncuların çok belli. Ben bunu haftalardır söylüyorum, senin programında da katıldığım her platformda da Çünkü çok sayıda oyuncu da sıkıntı yaşayacağı çok net belli oluyor Fenerbahçe'nin. Kadrosu şişkin. Oyuncular büyük paralar alıyorlar. Yani bu oyuncular parasını almadan gitmez. Yani herkes tribündeki Fenerbahçeli gibi taraftar gözüyle bakıyor insanlar ama öyle değil. Profesyonel insanlar paralarını almak istiyorlar. UEFA da her zaman oyuncunun arkasında. Böyle baktığın zaman yani kadroya bakalım. Şöyle bir Livakovic, Amrabat, Diego Carlos, Becao bunlar gitmesi istenen ve muhtemel görünen hatta gidecek denen ayrı bunları konuşuyoruz ama para işin içine girince bir anda karşı taraf ayağını frene koyuyor. Bu tarafta oyuncu görüşmeye dahi gelmiyor. Ne yaparsanız yapın diyor. Ben paramı alırım diyor. En sonunda da çağırdı işte kulüp Amrabat'ı. Yani bu acaba bu burnunu sürtmek diye mi anlamak lazım bunu? Öyle mi okumak lazım? Yoksa gerçekten Amrabat'tan yararlanacağını ve onu kadroda düşünmek istediğini zannetmiyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin orta sahası oldukça güçlü. Gündüz, Kante, İsmail buraya Fred bile forma şansı bulamıyorken
4: evet, Fred bile Amrabat'ın
5: çok zor. Amrabat'ın çok zor. O yüzden de Fenerbahçe bu konuyla bir 15 gün daha boğuşacak gibi gözüküyor maalesef.
4: Evet,
5: hep zamanda yapılan Aygüncüm, hep zamanda yapılan hatalı transferler, hep zamanda yapılan uzun kontratlar.
4: Ama her yönetim bunu yapıyor Süleyman. Yani şimdi Aziz Yıldırım döneminde de yapılmıyor mu bunlar? Yapılıyor. Her
5: i̇şte
4: yönetimlerde.
5: Vedat Muriç oldu şimdi.
4: Şimdi Vedat Muriç var. Doğru mu Süleyman?
5: Ya. Tabii yaşıyla itibariyle baktığın zaman.
4: Her dönemde bunlar var.
5: Uzun kontrat çok yanlış. Ama şöyle bir avantajı var. Vedat Muriç Türk, yarı Türk değil hatta %90 Türk. Yani Türkçe konuşuyor, Türkiye'de yaşıyor. Benden senden iyi konuşuyor. Yani şu programa çıksa anlayamayacağımız hiçbir kelimesi dahi yok. Yani o kadar bizlerden iyi konuşuyor Türkçe'yi. Yani o, yani onun bir şeyi var, ayrıcalığı var ama 30'lu yaşları geçmiş hiçbir oyuncuyla çok uzun kontrat yapmayacaksın. Çok pahalı kontratlar yapmayacaksın. Hocalar ister. Bak bunu Amrabat'ı kim yaptı? Jesus aldı başına Fenerbahçe'nin.
4: Evet. Evet doğru.
5: Kötü oyuncu değil bence ama uymuyorsa dokuya, yararlanamayacağına inanıyorsan, yol ayrımına girdiğin zaman zarar ediyorsun. Yani cebinde akrep oluyor. Soktuğun zaman sokuyor eline. Bakın senin bir tane değil ki Livakovic'in, Amrabat'ın, Diego Carlos'un, Becao'nun.
4: 5 tane de kalecim var ya Süleyman. 5 tane kalecim var ya.
5: Olacak şey değil ya. Bir tane kaleci koyamıyorsun ama kaleye.
4: 5 kalecim var.
5: Ben bütün yıl bununla oynayacağım diyemiyorsun yani. Şimdi Mert yaşı itibariyle bu yolculuğa banko Mert'le çıkacağım diyemezsin.
4: Diyemezsin
5: çünkü yaşı itibariyle riskli. Onun yediği Tarık'ı koyarsan Tarık Mert ve ben yola çıkacağım dersen buradan gol yersin diye düşünüyorum ben. Yani kaleci anlamında gol yersin diye değil. Yani buradan yapılacak hata anlamında görüyorum onu. Ve uzun vadede Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna mal olabilir. Bakın geçen sene kaleci Ederson'a çok yüklenildi ama stoper mevkinde Skriniar'la Osterwalde oynadı. Osterwalde çok birçok maçta hata yaptı. Çünkü o mevkinin oyuncusu olmadığı için pozisyon hatası yapıyordu. Hep anlatıyordum ben de sana hatırlıyorsan. Ve onun kaçırdığı toplarla o stoper uyumsuzluğu nedeniyle hem Skriniar'ın performansı çok daha yukarı çıkacakken orta çizgide kalabildi. Hem de Ederson çok fazla kalesinde top gördü. Çünkü kaleci nasıl devleşir? Önündeki ikili iyi oynarsa. Osterwalde oradan zaman zaman çok iyi maçlar oynadı. Osterwalde'nin çok önemli bir özelliği. Çok hızlı toplara çok iyi basıyor. Ama gel gelelim pozisyon hatası çok yapıyor. Topu oyuna sokarken de yapıyor. Müdahale anında da yapıyor. Osterwalde'yi kaçırdıktan sonra da geçmiş olsun yani. Kaleci Ederson da olsa, Mert de olsa veya bir başka kaleci de olsa topu filelerde görüyorsun yani. Geçen sene birçok golü o yüzden yenildi ama kabak Ederson'un başına patladı. O da çok büyük hatalar yaptı. Yani demoralize oldu. Bu kulüpte benim işim bitti mantığı yüzünden akıyordu yani adeta. O da bilerek kart gördü. Bunun yanı sıra suratı asık çıktı. Yani sakatım dedi, oynamak istemedi. İşte tüm bunların ışığında da bir yol ayrımı olacak gibi herkes düşündü. Ama oyuncu geldi takıma. Teknik direktör gelsin bizim kadromuzdadır, kalecimizdir denildi. Ama hiçbir maçta görev vermedin. Şimdi böyle olunca bakın kadronda bu şeye isimlerin arasına, sorunlu oyuncuların arasına ben sezon başından beri Ederson'u da koydum hep. Hal böyle olunca sen bu kadar sorunlu oyuncuyla nasıl yola çıkacaksın, nasıl düze çıkacaksın?
4: Kolay
5: bak
4: değil.
5: Hiçbir kulüpte bu kadar ağır sendrom haline gelmiş sorunlar yok. Yani Galatasaray'da yok, Trabzonspor'da yok, Beşiktaş'ta minimum durumda. Onlar da bir oyuncudan çıkmak zorundalar ki Trossard'ı kadroya lisansını çıkarsınlar diye. Yani şunu demek istiyorum, Fenerbahçe'nin kadro yapısına baktığın zaman gerçekten inanılmaz şişkin ve inanılmaz sorunlu. Biliyorsun seçimden önce ne dedim? Defalarca sana her hafta bağlandık. En az 10 bağlantımızda dedim ki hangi başkan adayı kazanırsa kazansın kucağında çok büyük problemler bulacak.
6: Doğru.
5: Allah kazanacak başkanın yardımcısı olsun demiştim. Aynen şimdi o günleri yaşıyoruz. Bakın hiçbirinden kurtulamadım. Bir tanesinden bile yol ayrımını gerçekleştiremedim. Sezon başlıyor ya. Sen yayının başına ne dedin? Sezon başlıyor. 5 gün sonra sezon başlıyor.
6: 5 gün sonra sezon başlıyor.
5: Sen Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmanın eşiğindesin. Yarın Sturmgras'ta oynayacaksın ve ardından çok önemli final maçına çıkacaksın, playoff maçına.
6: Playoff'a çıkacaksın daha sonra.
5: Senin kadron hala
6: belirsizlikler devam ediyor. Hala bir forvet transferi gerçek. Bu Zeki Murat Göle ile ilgili mesaj Göle'den bir arkadaşımız bağlanmıştı ya, Goran'ı mı diye söyledi. Düzceliymiş. Evet. Emrah'a da teşekkürlerimizi iletelim. Düzceliymiş. Ben İstanbul doğumlu olduğunu biliyordum ama meğersem köken Düzceliymiş. Onu da tekrar söyleyelim.
5: Düzceli, ben oradaki arkadaşlarıyla da görüştüm. Çok sevilen ve iyi bir ailenin çocuğu. Hiçbir şeye de ihtiyacı yok. Fenerbahçe'den gelecek 3 kuruşa da ihtiyacı olmadığı söylenmişti. Ama tabii yani ben böyle bir teknik adam konusunda baktığım zaman, yani bu kadar uzun yıllar böyle bir takımda yardımcı antrenörsen, pro lisansın varsa çok daha iyi seviyeye çıkmasını beklerdim. Maalesef orada idareyi maslahat yapar gibi
6: hiçbir ilerleme sağlayamadı.
5: Hem kendine yazık, hem Fenerbahçe'ye yazık, hem Türk futboluna yazık. Yani orada başka bir teknik adam olsaydı çok daha geliştirebilirdi kendini.
6: Okan Buruk'un yanında İrfan Hoca var mesela, çok geliştirdi
5: kendini. Tabii belki şimdi bütün herkes adını biliyor yani. Bu İrfan Hoca'nın gözlüğü diye gözlük satılıyor biliyorsunuz. O sarı gözlük camı kullanıyor ya.
6: Yani. Biliyorum.
5: Kaç tane gözlük çiçeğe çıktım, işte bunu İrfan Sarar da kullanıyor diyor. Şöyledir. Hani piyasada satılan o tarz ultraviyolelere kuruyan güneş gözlüğünün adı İrfan Sarar gözlüğü şu an.
6: Düşün. Sevgili yani, Süleyman, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı sevgili Süleyman Arat?
5: Yani bu turu Fenerbahçe geçecek gibi gözüküyor Şampiyonlar Ligi. Playoff'a kalacak gibi gözüküyor. Şimdi herkes santrafor bekliyor. Yönetim bu oyunculardan kurtulmak istiyor. Bu kaotik ortamdan nasıl bir çiçek açacak, bunu hep beraber bekliyoruz. Bu önümüzdeki hafta Fenerbahçe'de çok hareketli günler yaşanacağını görüyorum. Eğer böyle giderse Aziz Yıldırım'dan da bir konuşma bekliyorum. Yani bir basın açıklaması olabilir, bir konuşma olabilir. Hı hı. Çünkü taraftarın sabrı kalmadı. Herkes illa bir golcü gelsin istiyor. Doğru, gelsin doğru. De nasıl gelsin? Yani Fenerbahçe'ye ceza mı gelsin bir yandan da? Paraları saçarak 10 tane oyuncuyu gönderip ceplerine paralarını koyarak Fenerbahçe büyük bir hasar mı alsın? İşte bunlarından içinden nasıl çıkacaksa yönetim belki de bunları açıklayacak bu hafta diye umut ediyorum ben. Çünkü Fenerbahçe'li taraftarlar bu sorulara cevap bekliyorlar. Herkes, bütün gruplarda sadece golcü konuşuluyor.
6: Peki. Çok teşekkürler sevgili Süleyman, yayımıza bağlandığın için.
5: Ben teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir hafta olsun inşallah. Hoşçakalın.
6: Evet, attığımızda spor yazarı sevgili Süleyman Arat vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
7: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
8: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
9: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
10: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
11: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
12: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
13: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.
8: Radyospor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyospor her an her yerde seninle. Radyospor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyospor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyospor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyospor, sporun tek adresi.
14: Radyospor. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: Radyo Spor!
16: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
17: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
18: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
17: Şampiyonla son düzlükte.
15: Radyo
14: Reklam.
15: Radyo Spor.
19: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
20: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Efendim herkese günaydın. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, sevgili dinleyenler, son düzün sunmuş olduğu Foto Finish başladı. Ben Ufuk Demir. Bugün sizlere Bursa ve Elazığ yarışlarını değerlendireceğiz. Bursa'da sevgili Metin Abacı az sonra hattımızda olacak. 10 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor olacak. Bursa'da saatler 13.30'u gösterdiğinde Osman Gazi Hipodromu'nda Handikap 15 mücadeleyle start alacak 3 yaşlı İngilizler. Akşam yarışları için Elazığ'a gideceğiz yurt başına. Orada da sevgili Serkan Çömez hattımızda olacak. Saatler 17.45'i gösterdiğinde de 16 handikap mücadeleyle 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum pistte start alacaklar. Şimdi Bursa'ya gideceğiz. Sevgili Metin Abacı hattımızda. Günaydın sevgili Metin Abacı, nasılsın?
21: Günaydın, gayet iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın, görüşmeyeli?
6: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Yoğunluk devam ediyor tabii haliyle. Bugün de bir hayli zor bir program bizleri bekliyor. Bursa'da 10 koşu var. Dilersen başlayalım. Neler söylersin günün ilk koşusunda?
21: Ben burada 5 numara Silent Touch ile başlayacağım. Bir taş tibol tayı. Yarışları fena değil. Kilo avantajı da var. Kurtekülüsünün iyi bir tayı. Hazırlıkları güzel. 3 numaralı Red Smoke, yine 2 tane uzun yarışçını saymazsak son koştu 4 koştan ikisinde kısalarda 2 tane kazandığı yarış var. Bugün etkili koşmasını bekliyorum. 7 numaralı Estocade, yine kilosu müsait, bu yarışta etkili olabilecek bir isim. 2 numaralı Field the Bet, benim yine tuttuğum bir isim. Bugün ilk koşmasını beklediğim bir isim. Burada benim biraz geri gittiğini düşündüğüm The Woglio Bene için sabah arkadaşlarımız öyle değil, durumu iyi, kuponda bulunsun dediler. Onu da ekleyelim. 5-3-7-2-4 şeklinde ilk ayağa geçebiliriz.
0: Evet, birinci koşuda Bursa'da 5 numaralı Silent Touch, 3 numaralı Red Smoke, 7 numaralı Escapade, 2 numaralı Feel the Beat yeterli aslında dedi ama son dakika duyumları var sevgili Metin Abacı'nın. O da 4 numaralı Tivolia Bene, onu da yazarak bu koşuyu rahat izleyebiliriz dedi. 5-3-7-2 öncelikli, sonrasında 4 yazabiliriz. Evet, geldik günün ikinci koşusuna. Handikap 16 mücadele, 3 yukarı İngilizler, 1800 metre çim pisti.
21: Evet, kalabalık tutacağız. Bir handikap yarış, zorlu bir yarış. Bir numaralı Ghost Commander son 4 koşusunda kilden düşmedi. 1-2-1-2 gidiyor. 3 numaralı Erduman keza son 4 yarışın 3'ünde ikincilik elde etti, fit durumda. 2 numaralı Brass Sharp keza aynı durumda, iyi durumda bu saftan. 10 numaralı Dragon Bora yine son koşusu ikinci olan Muhammed Bir Bilgin'le etkili olabilecek bir isim. Bu 4 saftan dışında 7 numaralı After Barnes, 13 numaralı Desert Point ve 8 numaralı Kavala Gücü de benim bugün sürprizden önereceğim isimler olacaktır.
0: Evet, 7 isim önerdi sevgili Metin Abacı bu koşuda. 1 numaralı Ghost Commander, 3 numaralı Erduman, 2 numaralı Brass Shot, 10 numaralı Dragon Bora, 7 numaralı Afterburner, 13 numaralı Desert Point ve 8 numaralı Kavala Gücü. İkinci koşuda sıralama 1, 3, 2, 10, 7, 13 ve 8. Geldik günün 3. koşusuna. Handikap 15 mücadele, 3 yukarı İngilizler, 2400 metre.
21: Evet, son yarışını kazanan Golden Snow kısaya rağmen kazanmıştı. Bir önceki uzun yarışta da yine çok başarılı koşmuştu. Bugün kilo avantajı da var. Yani denk düşte gördüğüm birkaç isim var ama onlar yukarıda 62-63 kilolarda. Bu kilo avantajını iyi kullanır. Bu formuyla altında Golden Snow kazanır diyorum. Banko olarak öneriyorum.
0: Evet, 6 numaralı Golden Snow bu koşuyu kazanmasını bekliyorum dedi ki son koşusunu kazanmıştı bu isim. Bugün de %47'lik oynanma oranı var. Golden Snow Banko dedi bu koşuda sevgili dinleyenler. Günün 6. koşu 3. koşusunda 6 Golden Snow Banko. 4. koşuya geldik. Şart 5 mücadele, 2 yaşlı İngilizler, 1400 metre.
21: Burada da 1 numaralı House Pie koştu, tüm yarışlarda tabeladan düşmedi. İlk yarışını kazandı, sonra sürekli tabelada. Ben bugün Ercan Çanka ilk kez biniyor, iyi koşmasını bekliyorum. İki tane rakibi var. 3 numaralı I Love Speed ve son iki açık yarışını ölçü almadım. 2 numaralı Hawk. 1-3-2 şeklinde bu aya değerlendirebiliriz.
0: Evet, günün 4. koşusunda da 4. koşuda 3 isim önerdi. 1 numaralı Hava Spy'i, 3 numaralı I Love Speed ve 2 numaralı Hawk. Bu koşuda yeterli dedi sevgili Metin Abacı'nın sıralaması 1, 3 ve 2 şeklinde 4. koşuda. Evet, 5. koşuya geldik. Şartlı 4 mücadele, 4 yukarı Araplar, 1400 metre kum pisti.
21: Burada 5'e ara sonrası gelip kazanan 11 numaralı Yekgül geliştirdiği formuyla, artan kondisyonuyla daha etkili koşacak bu yarışta. Rakipler uygun, ilk sıradan yazılmalı. 9 numaralı Power of Quattro iki yarıştır bize sağdan öneriliyordu. Bir türlü beklenen yarışını yapamıyordu. Bugün Nevzat Avcı biniyor. Daha önce bir kez binmişti ama son yarışlarında özellikle Berkant Gökçe ile yarışında beklenen koşu yapamamıştı. Bugün Nevzat'la iyi koşmasını bekliyorum. İlk rakibi olacaktır. 12 numaralı Kaşmir Taş yine son yarışlarda çok istikrarlı, sürekli tabela içinde. 4 numaralı Fundo keza öyle, son 4 yarışın ikisini kazanmış bir isim. Kalite isimler 2 numaralı FMT Bey, 1 numaralı Köycü Bey, geniş oyunlara yine yazılabilecek isimler. 11-9-12 öncelikli, 4-2-1 daha geniş oyunlara.
0: Evet, günün bir diğer ayağına geldik. 11 numaralı Yek Gülüm öncelikli, sonrasında 9 numaralı Power of Quattro ve 12 numaralı Kaşmir Tay. 11-9-12 sevgili dinleyenler, günün 5. koşusunda ön planda tutulan isim ama sonrasında 4 numaralı Fundo, 2 numaralı FMTV ve 1 numaralı Köycü Bey'i yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi sevgili Metin Abacı. O zaman gelelim günün 6. koşusuna. Günün 6. koşusu da baktığımız zaman sevgili dinleyenler bir maiden mücadele. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre çimde start alacak ve 19 isim bu koşuda start alıyor. Neler söylersin?
21: Burada ben öncelik müşnalı Sosan diyeceğim. Orijin itibariyle uzuna yatkın bir orijin var. Zaten koştu 2 tane 1800 yarışta 3.lük 4.lük yapmıştı. Uzuna yatkın bir isim. Son koşularının biraz daha Özellikle son koşu kısadaydı ama gene fena değildi, şartlı yarıştı. Son koşuları handikap 15, handikap 16 iyi gruplardaydı. Bugün mesafenin uzun olması, özellikle erkek taylar böyle uzun mesafede maiden'dan çıkma konusunda daha şanslı oluyorlar. 3 numaralı sosyal ilk sıradan yazılmalı. Daha sonra Rus Faruk, 6 numaralı Rus Faruk diyeceğim. Bu safkandan da yine iyi bir yarış bekliyorum. 12 numaralı Boreal ve 10 numaralı Life and Light. Yine dişi safkanlar içinde en istikrarlı, en fazla tabela yapabilmiş maiden'dan çıkmaya aday isimler. 3, 6, 12, 10 sıralama.
0: Evet, Metin Abacı, gelen mesajlar var. Metin evet. Abacı'nın diyor sesini duymadık. Bugün de diyor enerjisi birazcık diyor fazla diyor. Ona güldüm. Altılıyı bulacak diyor. Tulum çıkaracak diyor.
21: İnşallah.
0: Ümit Bey Bursa'dan. Gerçekten de güzel ifade etmiş kendisi. Çok teşekkür ederiz ona. Evet, bu koşu biraz zor bir koşu. Altıncı koşuda 3 numaralı Sosan, 6 numaralı Rus Faruk, 12 numaralı Boreal ve 10 numaralı Life and Light. 4 isim önerdi sevgili Metin Abacı. Günün 6. koşusunda sıralaması 3, 6, 12 ve 10. Gerçekten de çok keyifli yazıyorlar. Yani çok hoşuma gitti açıkçası. Tulum çıkaracak demesi. Hani biz kendi aramızda konuşuyoruz ya bunu.
21: Evet, aynen.
0: Ona güldüm açıkçası, biliyor musunuz?
21: Burada bir parantez içinde bir hususa değineyim. Dün Ufuk'la canlı yayın yaptık biliyorsun. Ben tabii canlının öncesi araştırmalarımı, görüşmelerimi yapıyorum. Ulaşamadığım kişilere WhatsApp'tan yazıyorum. Bazen yayın içindeyken WhatsApp'tan bilgi geliyor ki dün aynen öyle oldu. Yayın içindeyiz. Bir 4. ve 5. koşu ile ilgili biz o 7. koşuya gelmiştik. O koşuyu geçmiştik hatta. O sırada Ufukçum bir şu anda canlı yayında canlı bir tüyo geldi dedim. Ve 5 numaralı Aytekin Bey'in ekürüsünü geçerek kazanacağını, Yiğitcan'ın bu safkana çok güvendiğini de ifade ederek Ufuk da dedi ki %2 şu anda çok sürpriz, çok cazip olur falan dedi. Ve canlı anında gelen tüyoyu Radyo Spor aracılığıyla paylaştık. Radyo Spor'u takip edenler, sondüzlük.com'un bu yayını takip edenler de bu tüyodan çok güzel bir şekilde faydalanmış oldu. Evet. Bunu bir parantez içinde belirtmiş olalım.
0: Son derecede cazipti açıkçası. Yani eğer ekürüsü koşmamış olsaydı bayağı bir ikramiye gelecekti.
21: Kesinlikle.
0: Evet, geldik günün 7. koşusuna. Kısa vade 6 mücadele, 4 yaş şaraplar, 1300 metre çim pist.
21: Burada 5 numaralı Serhun Efe'nin son yarışına baktığımızda grup 3 yarışta Gürgök Bey ve Trilya Kartalya'yla beraber fotoya girdiler. Boyun farklarla neredeyse o yarışı kazanacaktı. Geçti atlar grup 1'de açık yarış koşan isimler. Kral Karınca, Zincir Koparan, Boğaz Çocuğu gibi çok güçlü isimler vardı. Ben o yarışı çok beğendim. Bugün Mehmet Kaya'yla aynı yarışını tekrarlarsa rahat kazanır. Banko olarak önereceğim. Burada benim her zaman Bursa'dan bilgilerine güvendiğim sevgili avukat Erdinç Sümer kardeşim de ben ekürlerden hızlı kelimi tutuyorum. Eğer ki Serhan Efe'yi yıkmak isteyen varsa 6 yazsın, hatta 2'liyi 5-6 oynayabilir dedi. Buradan ona da selam olsun.
0: Evet, 7. koşuda 5 numaralı Serhun Efe Banko tuttuğu isim sevgili Metin Abacı'nın, ama rakip yazarsa ya da ikili oynayacaklarsa 6 numaralı Hızlı Kerem'i muhakkak değerlendirsin dedi. O da Bursa'dan aldığı duyum neticesinde 5 numaralı Serhun Efe'nin ikili oynayacak yarışseverler 6 numaralı Hızlı Kerem'le değerlendirebilmesini istedi. Geldik 8. koşuya. Öyleyse 8. koşuda Ertuğrul Gazi koşusu, grup 2 mücadele, 3 yukarı İngilizler, 1400 metre kum pisti.
21: Evet, iki tane bu yılın kum şampiyonlarının ikisi diyebiliriz. Yani Depperman de olsa burada tam şampiyonlar çarpışması olacaktı. Warden Cliff ve The Protector. Warden Cliff son 9 koşusunun 8'ini kazandı. Birinde geçildi. O yarışta The Protector'a geçildiği yarış güzel izmir koşusuydu. Pist rekoru kırılmıştı. Bugün o yarışın revanşı olacak. İkisi de çok formda. Altın ve Morgan Cliff bir adım önde olsa da The Protector çok ciddi rakip olacaktı. Ben bu ikili arasında geçmesini bekliyorum bu yarışın.
0: Evet, bu koşuda 6 numaralı Warden Clive ve 5 numaralı The Protector. Sevgili dinleyenler, 8. koşuda 2 isim önerdi sevgili Metin Abacı. 6 numaralı Warden Clive ve 5 numaralı The Protector. Geldik 9. koşuya. Handikap 14 mücadele, 4 yukarı Araplar, 2200 metre çim pisti.
21: Burayı azapla bulan altılıyı bulur. Öyle söyleyeyim. Çok zor bir yarış. Handikap 14 yarış ve 20 at koşuyor. Trafik sorunu kesin yaşanacaktır. Burada son düzlükte, son özellikle 50-100'ün içinde belki 6-7 at kazanırdı olur diye düşünüyorum. Ben sırasıyla 15 numaralı Kurşun Gücü, 7 numaralı Bayutku, Beyaz Bayrak aynı yarışı yapabilir. 13 numaralı Ege Kartalı, 1 numaralı Güleycanoğlu, 19 numaralı Cevatan, 3-4-5-6 oğlu Safkanlar, Çukurova Efes'i, Sancar Efes'i, Toğut, Baba Güntay ve 12 numaralı Yakup abi. 10 at söyleyeceğim. 15-7-13-1-19-3-4-5-6-12.
0: Evet, 9. koşu zor bir koşu. Ben de bir kez daha rakamsal olarak söyleyeyim. 15 numaralı Kurşun Gücü'yle başladı. 7-13-1-19-3-4-5-6-12. Tekrar ediyorum, günün 9. koşusu 15-7-13-1-19-3-4-5-6-12. Geldik son koşuya. Bursa'da Osman Gazi Hipodromu'nda Maiden mücadele, neler söylersin?
21: Evet, sabah görüştüğüm dostum sevgili Erdin işte aynı şeyi söyledi. 11 numara Şahera bugün Maiden'dan çıkar, kuponu sona getirelim dedi. Ben de aynı şekilde dünkü son...
0: Şahera yalnız yarıştan çıktı şu anda.
21: Çıktı mı? Aa, ben de henüz görülmüyor.
0: Şahera şu anda komiserler kurulu kararıyla yarıştan çıkmış gözükmekte.
21: Eyvah, o zaman güzel bir program bizleri bekliyor gayet.
0: Tulum çıkmasa
21: yani bile. Herkes bugünün en çok tek yazılacak ismiydi ama en az onun kadar zaten en ciddi rakibi oydu. Beşiktaş'ın General Özcid. Onun tek yazanlar zaten bence kaybetmeyecek. General Özcid bende en ciddi rakibiydi. Yine onu tek yazarız eğer kupon küçükse. Ama geniş olacaksak ben 4 numaralı First May ve 13 numaralı Crown Sentinel'e sürpriz dönerdim. Burada yarış karışır. Eğer ki 5 numarayı tek yazmayacaksak ben 4-13 diyorum. Başka atların da şansı var. Yine tuttuklarınızı ekleyebilirsiniz.
0: Evet, son koşuda 5 numaralı General Elsit dedi. Alternatif Banco ismi sevgili Metin Abacı'nın, aslında teki 11 numaraydı ama o da yarıştan çıktı. 5 numaralı General Elsit Alternatif Banco rakip arayanlar bu koşuya 4 numaralı First May ve 13 numaralı Chrome Sentiel'i yazabilirler. 5 alternatif tek, 4 ve 13 rakip günün son koşusunda Bursa'da. Çok teşekkür ederim sevgili Metin Abacı, değerli vaktiniz.
21: Ben teşekkür ederim. Elazığ yorumlarında da yine başarılar diliyorum. Herkese bol şans.
0: Evet sevgili dinleyenler, Metin Abacı hattımızdaydı. Bursa'yı yorumladı. Eğer radyonuzu yeni açtıysanız ve tahminleri kaçırdıysanız hiç merak etmeyin. Yapmanız gereken işlem çok basit. Aplikasyonlardan Son Düzlük uygulamasını indirmeniz ya da sondüzlük.com adresine girip orada üye olduktan sonra ücretsiz olarak uzman yorumları, hazır kuponları görebileceksiniz. Yine Türkiye'nin 7. sanal at yarışı bahisi olan yapay zeka destekli Son Düzlük'te kuponlarınızı gönül rahatlığıyla yatırabilecek ve çeşitli kampanyalardan yararlanacaksınız. Altınız 5'te kalsa bile 1000 TL'ye kadar iade fırsatı. Yeni üyelere 5000 TL'ye varan hediye, yine 250 bin TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyasının yanı sıra altılı ganyanda da 100 bin TL'ye varan ekstra kazanç sizleri bekliyor Son Düzlük'te. Evet, Serkan Çömez'e bağlanacağız. Elazığ'a gideceğiz yurt başına. Sevgili Serkan, nasılsın, iyi misin? Günaydın.
1: Sevgili Ufuk, iyi haftalar diliyorum. Elazığ yarış programıyla sesimizi başlatın noktalara saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Güzel bir program var. Her iki altılı ganyana bağlayan 4. koşuda bir bankom, ilk koşuda ve 7. koşuda da alternatif bankolarım var. Çok cazip isimlerle sonuca gitmeye çalışacağız.
0: O zaman günlük koşusundan başlayalım Serkan. 16 handikap mücadele, 3 yaş İngilizler, 2000 metre.
1: Ya bu piste geldikten sonraki ilk yarışında startla birlikte ön tarafa gelip bir beyaz bayrak aynası yaparken gerçekten çok iyi performans ortaya koymuştu. 5 numaralı Captivating. AGS oranında nedir bilmiyorum ama eğer bir alternatif banko ile başlamak isteyen dostlar tercihinde bulunabilirler. Captivating, alternatif banko. 7 numaralı Berme'de ilk de öne yakın gidecek, yakın takip edecek ilk isim olan 7 numara Berme'de bir yerden sonra uygun sıklıkla rakiplerini atlayabilir. İlk ciddi rakip, onu yazabiliriz. Yine bu pistte çok etkili koşup bir türlü kazanamasa da bu kez jockey değişikliğine giden 1 numara My Bryson'la yine yer önde yüksek tempo oluşması halinde sonlarda 2 numara Van Kalesi devreye girebilir. 5 Altan Spanko, 7-1-2 buradaki sıralama.
0: Evet, günün birinci koşusunda Elazığ'da 5 numaralı Captivating %15 şu anda oynanma oranı sevgili dinleyenler. Serkan Çömez'in alternatif teki ama 7 numaralı Berme'de, 1 numaralı My Brave Son ve 2 numaralı Van Kalesi de en ciddi rakibi dedi. 5 alternatif tek, rakip 7-1-2 Elazığ'da birinci koşuda. İkinci koşuya geldik. Maiden mücadele, 3 yaş şaraplar, 1500 metre kum pist.
1: 5 numara Miraç hatta başlayacağım. Bugün kulaklık takısı çıkartılıyor. Dolling Girl anneden. Seri yapıya sahip. Bugün eğer ön tarafta istediğim tempoyu yakalaması halinde çok önemli bir sürprize imza atabilir. Yine son yarışında ön planda önerdiğim fakat ataklarına geç kalınca ikincilikle yetinen Özgür Ak bugün uzayan mesafe lehine olması sebebiyle ikinci sıraya yazdım. Yine Ankara'da gördüğü yarışlar sonrasında burada 2-3 tane galop yapıp dil bayilavesi alacak Alemi Cihan 2 numara. 10 numara Şahidi Zümra, 1 numaralı Adanalı Demir, 3 numaralı Emo Hayri ve 7 numaralı Recep Paşa deyip burayı 5-6-2-11-7-3 şeklinde yazalım. Ben burada çok sürpriz bir isim geleceği kanaatindeyim. Bu yarışın patlayacağını düşünüyorum.
0: Evet, zor bir koşu. Günün ikinci koşusu 5 numaralı Miraç Hat, 6 numaralı Özgür Ak, 2 numaralı Alemi Cihan, yine 10 numaralı Şahide Zümra, 1 numaralı Adanalı Demir, 3 numaralı Emo Halil ve 7 numaralı Recep Paşa bu koşuda yeterli dedi. 5-6-2-10-1-3-7 sıralaması var Serkan Çömez'in. Evet, geldik 3. koşuya. 2. Altılgan yanında başlangıç ayağı Serkan. Handikap 13 mücadele, 4 yukarı Araplar, 1700 metre.
1: Koşmuş olduğu yarışlarında artık kazanacak kıvama gelen 9 numara Turbo Koli'yi ilk sıraya yazdı. Rakip hanesinde burada bir yarış gören 2 numara Çetinyer yine bir önceki yarışında önü yakın takip edip kazanmayı başaran Can Yakup da son yarış fena değildi. 13. sıraya yazdım. Son olarak da burada kulaklık ilavesini çıkartan bugün Keskin Kağan Maiden bir isim olmasına rağmen bir türlü gerçek performansını sergileyemeden uygun rakiplerinde sonuca gidebilir. 9-2-5-10 benim buradaki sıralama.
0: Evet, günün 3. koşusu 2. Altırganya'nın başlangıcını oluşturuyordu. 9 numaralı Turbo Koli'yi de ön planda önerdi sevgili Serkan. 2 numaralı Çetin Yel, 5 numaralı Can Yakup ve 10 numaralı Keskin Kaan. Bu koşuda yeterli dedi. Sıralaması 9, 2, 5 ve 10 şeklinde 3. koşuda. Evet, 4. koşuya geldik. Handikap 16 mücadele, 4 yaşlı Araplar, 1200 metre.
1: Ya Bankom burada yarışın gidişatına baktığımız zaman ön tarafta Yol Sesi gibi güzel mine bizim soy. Hemen onlara yakında tam bir savaşçı bir Çerroza Alimender gibi çok süratli isimlerin olduğu bir yarış bu. Baktığımız zaman bence ideal mesafesine döneceğin 2 numaralı Berhan Bey ile eğer 1400 olsaydı çok daha iddialı konuşurdum ama 1200 olursa biraz hatanda gecikirse sonlarda yani fotoya yakın yarış biter. Bence 2 numara Berhan Bey'li sonlarda çok etkili ataklarıyla bu koşuyla yine çevirir. Benim net şekilde Bankom olacak 2 numara Berhan Bey'de.
0: Evet, günün 4. koşusunda net bir banko geldi. O da kim sevgili dinleyenler? 2 numaralı Berhan Bey'li kazanır dedi. Bu koşuda sevgili Serkan'ın net bankosu 2 numaralı Berhan Bey'li sevgili dinleyenler. Evet, geldik günün 5. koşusuna. Saatler 20.00 gösterdiğinde 10 isim start alacak 3 yaş şarap atları Maiden mücadele ile. Neler söylersin Serkan?
1: Dişi Maiden olsa 9 numaranın yanına at yazmazdım ama işte erkek rakipleri olunca biraz çekingen var. Özellikle son yarışındaki 4.lüğü bence bu gruba fazlasıyla yetecek olan Alkabran ilk sıraya yazdım. Rakiphanesinde 8 numara Şahkınalı. Son yarışını aldanmayalım, start çıkışında jokeyini düşürdü. Çok ışıklıydı. Bence bugün eğer ki ilk kez bir araya gelecek jokeyle etkili performans sergileyebilir. Yine 6 numara Kavim mesafenin uzayacak olması sebebiyle 3. sıraya yazdım. 4. sıradan 2 numaralı Ateş Atak, 4 numaralı Bilden Can, 3 numaralı Bek Doğan ve 5 numaralı Hızlı Martı diyerek burayı kalabalık tuttum. Dediğim gibi Dişi Maiden olsaydı 9 numaranın yanına kesinlikle artık yazmazdım.
0: Evet, günün 5. koşusunda 9 numaralı Alkabra öncelikli ismim dedi. 8 numaralı Şah Tunalı, 6 numaralı Kavim, 2 numaralı Ateş Atar, 4 numaralı Bilden Can, 3 numaralı Beg Dogan ve 5 numaralı Hızlı Martı yazılabilir. 9-8-6-2-4-3-5 5. koşuda Elazığ'da. Evet, 6. koşuya geldik. Şart 4, dişilere mahsus 3 yukarı İngilizler.
1: Burada yüksek bir ergete çıkar belleştiğine ama ben yarışın gibi şartına baktığımız zaman ön tarafta onu Prenses Allen Oyun'un ve Betula gibi isimlerin sıkıştıracağını düşünüyorum. Bu bağlamda bir yarış gören 5 numara Kızılmele İtman pistinde çok iyi gördüm. İlk sıraya onu yazdım. Yine rakip hanesinde sonlarda çok etkili gelmesini beklediğim 10 numara First Break. Yine son yarışını kazanırken görüntü olarak çok beğendiğim bir kür avantajına sahip 3 numaralı Creamy Fire. Yine ön tarafta istediği avansı alabilirse Prenses Alenoy ve Betula Tansir avansı alabilirse Bella Fina olmazsa olmazım. Son olarak da eğer bir kullar avantajını Prenses Alenoy'u kullanıp Bella Fina 2'ye yatarsa bu kez onun da şansı yüksek olacaktır. 5-10-3-2 çizgi 8 yazacağım bu koşuda.
0: Evet sevgili dinleyenler, 6. koşuda sıralama 5-10-3-2 öncelikli sonrasında 8 yazılabilir dedi. Özür dilerim, 6. koşuda tekrar ediyorum, sıralama 5-10-3-2 daha geniş kurgular 8 yazabilir dedi. Geldik 7. koşuya. Şart 3 mücadele dişi 2 yaş İngilizler 1200 metre.
1: Hayatın ilk yarışında koştuğu 6. sonrasında şoksun çıkarmıştı. Tedavisi oldu. İlk çıktığı yarışı startla birlikte ön tarafa gelip sert tempoyla kazanan bir Euro of Tweet vardı İsa Akkal idaresinde. Yine aynı senaryoyu bize izletebilir. Ben Alternatif Funk olarak öneriyorum. Rakip hanesinde önlere yakın gidecek ve son yarışını kazanırken çok beğendiğim Voyasap. 6 numaralı Goddess of Beauty ön tarafta tempo yüksek olsa sonunda mermi gibi gelecektir. Daha sonra 2 numara Şahberi aradan geliyor ama idman pistinde İyi duyumlar aldım bu isimle alakalı. Takılar çıkartıldı ve sonrasında 1 numara Pınar diyeceğim. 5 Alternatif Banko 3-6-2-1 sırası bende olacak.
0: Evet, bu koşuda da sevgili Serkan yani 7. koşuda dedi ki 5 numaralı Ever of Sweet Alternatif Banko, rakip 3 Voyasap, 6 Goddess of Beauty, 2 numaralı Şahperi ve 1 numaralı Pınar. 7. koşuda sıralama 5 alternatif tek 3-6-2-1. Ayrıyeten yazılması gereken alternatif isimler. Geldik son koşuya. Şart 4 mücadele dişilere ait 4 yukarı Araplar.
1: Baktığımız zaman son yarışı 0 gibi olsa da ben bugün ilk start avantajıyla seri rakiplerinden daha önce avans alacağını düşündüğüm 2 numara Aslı Nuray. Eğer Baran Çakmak ilk metrede rakiplerin yanında tutmaz, sert bir tempo kurar, arka grubu yanına yaklaştırmazsa bir beyaz bayrak alma yarışı bekliyorum. Rakiphanesinde özellikle son kısa mesafe yarışını ölçü almadığım bir önceki yarışında buradaki rakiplerini geride bırakan 4 numara Jacob Alım ilk ciddi rakibi olacaktır. Yine önleri yakın takip edecek, çok yerlerde beklemezse grubun kalite ismi 5 numaralı Cinderella. Son grup mücadelesinde tabela dışı kalmış olsa da bir önceki kısa vade yarışını yapması halinde 3 numaralı Saft. Sonlarda yine etkili gelmesini beklediğim 10 numaralı Göze Çarpan ve bir yarış gören Zübiş Hanım deyip burayı 2-4-5-3-10-14 şeklinde geçeceğim.
0: Evet, kapanış ayağında Elazığ'da 2 numaralı Aslı Nuray, 4 numaralı Jacob Alım, 5 numaralı Cinderella, 3 numaralı Saft, 10 numaralı Göze Çarpan ve 14 numaralı Zübüş Hanım'ı önerdi. Sevgili Serkan, tekrar ediyorum 2-4-5-3-10-14 günün 8. koşusunda Elazığ'da sizler için önerilen tahmin. Çok teşekkür ederiz sevgili Serkan, değerli vaktini aldın.
1: Bol şanslar diliyorum, iyi haftalar.
0: Teşekkürler. Evet sevgili dinleyenler, Serkan Çömez de hattımızdaydı. Kendisi de Elazığ'ı yorumladı. Siz değerli dinleyicilerimiz için eğer yayını kaçırırsanız yapmanız gereken bir işlem daha var. O da nedir? Radyo Spor'un YouTube kanalına girip son düzlüğü tekrarını yayından sonra yarış saatine kadar dinleyebileceksiniz. Tekrar ediyorum, Radyo Spor'un YouTube kanalına girip son düzlük uygulamasından değil de yine son düzlüğü oradan yani YouTube'dan izleyebileceksiniz. Beğen butonuna da tıklamayı unutmayın sevgili dinleyenler. Evet, bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
4: Radyo Spor.
22: Reklam.
23: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
24: Handi Kredi.
25: Radyo Spor.
17: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
18: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
17: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. X üzerinde yani Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde konuğumuz Sarıyer Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat Akdemir olacak. Murat Akdemir ile birlikte Sarıyer'i konuşacağız. Sarıyer dün sahasında sevgili dinleyenler, ligin ilk maçında Muğla Spor'u konuk etti. Mücadeleyi Sarıyer 2-0'lık skorla kazandı. Goller penaltıdan Eze ve ikinci yarıda, ilk yarıda Eze penaltıyla takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda Cebrail Karayel çok güzel şık gol attı. Sarıyer mücadeleyi 2-0 kazandı. Ligin ilk haftasında çıktığı maçta 3 puanı kazanan taraf oldu sevgili dinleyenler. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Sarıyer Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat Akdemir. Murat Bey hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Merhabalar, iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Dünkü maçla başlayalım isterseniz. Dünkü maçta Sarıyer 2-0 kazandı. Genel itibariyle üstün bir oyun ortaya koyan Sarıyer vardı. Tribünler doluydu. Maçla ilgili neler söylersiniz Murat Bey?
1: Öncelikle sizlere ve tüm Radyo Spor dinleyicilerine iyi bir hafta geçirmenizi dilerim.
0: Teşekkür ederim.
1: Dediğiniz gibi üstün takım Sarıyer'di. İyi başladık lige, iyi hazırlandık. Dolayısıyla da sonucunu da aldık.
0: 2-0'lık skor. Ligin ilk haftasında 3 puanla başladınız. Gelecek hafta rakip kontrol ettiğimde Esenler Erokspor diye biliyorum.
1: Evet,
0: Esenler Erokspor'la oynayacaksınız. Gelecek haftaki maçla ilgili neler söylersiniz ve transfer dönemindeyiz. Takımınıza takviye gelecek mi?
1: Tabii ki. Sarıyer Spor Kulübü olarak yeni sezona heyecanlı başladık. Köklü bir camiayı temsil ettiğimizin farkındayız. Dolayısıyla da iyi hazırlandık. Erok maçında da sahaya Sarıyer'in gücünü göstereceğiz. Hedefimiz o. Yani iyi bir takım kurduk. İyi çalışıyoruz. Teknik ekibimiz kuvvetli. Bülent Hoca takımı iyi çalıştırdı. Dolayısıyla Erek Spor maçında da sahaya galibiyet için çıkacağız. Sarıyer Spor Kulübü tüm maçlarına çıktığında sahaya galibiyet için çıkıyor. Galibiyet hedefleyerek çıkıyor. Dolayısıyla da önümüzdeki haftada iyi hazırlanıp sahaya galibiyet için çıkacağız. Transfer konusuna gelecek olursak görüştüğümüz oyuncular var tabii ki. Takımın ihtiyacına, hocamızın sistemine uygun oyuncularla görüşüyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Yönetim olarak inceleyip tutup okuyoruz. Yani Sarıyer formasının ağırlığını taşıyabilecek futbolcularla görüşüyoruz. Onlara öncelik veriyoruz. Tabii hocanın sistemi, hocayla oturup hocanın karar vermesi gerekiyor. Hoca çalıştırıyor bu takımı çünkü. Birlikte karar verip ama görüştüğümüz futbolcular var. Önümüzdeki günlerde transfer sezonunun bitmesi daha var çünkü. Bugün yarın belli olur onlar da. Kamuoyuna açıklarız.
0: Peki hangi pozisyonlar bu transferler Murat Bey?
1: Az önce söylemiş olduğum gibi yani hocanın bir sistemi var. Onunla konuşup onunla istişare edip sonuçta birlikte karar veriyoruz. Kanat oyuncularıyla görüşüyoruz. Belki bir santrafor olabilir yeni. Bunları ileriki günlerde kamuoyuna açıklayacağız. Buna Sarıyer yönetimi ve hoca ile birlikte karar veriyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Sarıyer Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat Akdemir. Murat Bey, ifade ettiğiniz gibi takviyeler yapılacak. Ligin ilk maçını kazandınız. Gelecek hafta Esenler Erokspor maçı, İstanbul'dasınız. Dünkü maça döndüğümüzde taraftarların yoğun bir desteği vardı. Taraftara da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Hangi lig olursa sizleri yalnız bırakmıyorlar.
1: Sarıyer çok özel bir semt. Yani Sarıyer taraftarı da kulübüne gerçekten bağlı. Onların vefasını karşısız bırakamayız. Yani yağmur, çamur, deplasman demeden Sarıyer gerçekten ya gönülden bağlılar ve çok destekliyorlar. Sarıyer taraftarı olmazsa Sarıyer Spor Kulübü bir kişi eksiktir. Dolayısıyla onların gücüne her zaman ihtiyacımız var. Bizi yalnız bırakmasınlar. Biz birlikte bir aileyiz. Dolayısıyla taraftarı gerçekten yani gururla izliyoruz biz de. Dünkü maçta da yani stat full doluydu neredeyse. 90 dakika hiç susmadılar. Takımlarını çok destekliyorlar. Biz de onlara olan borcumuzu ileriki maçlarda göstereceğiz ve hedeflerimizi zaten görecekler onlarda oynadığımız ileriki maçlarda da. Onlarla birlikte yüksek hedeflerimiz var.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Sarıyer Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat Akdemir. Murat Bey, ilçeden maddi ve manevi anlamda destek geliyor mu? Taraftar yerini alıyor maçlarda. İş insanlarından yeterince destek geliyor mu?
1: Bu konuşmaları geçtiğimiz günlerde Sayın Başkanımız Emre Yıldız da bahsetmişti.
0: Evet.
1: Aslında ya kalabalık bir yönetim ekibi değiliz. Genç bir yönetimimiz var. Kendi desteklerimizle sahada duruyoruz. Sponsorlarımız var. Ama bunlar

0: çok istedi. Ama genç bir oyuncunun da transferi 50-60 milyon eurolar riskli bir tercih. Yani 10 milyon euroya transfer olsa anlaşılabilir. Galatasaray 15'e 20'ye tamam anlaşılabilir. Bu şeyin altına girebilir, bu riski alabilir. Ama 40'dan yani 30'dan sonrası zaten abartılı ve bence şişiriliyor. Bu konuda da Galatasaray şu an istediği noktaya getirebilmiş değil. 30-35 bandında bir paket teklif edildi. Frankfurt bunu kesinlikle kabul etmiyor. Bence yani can uzunu fazla zorluyor Galatasaray gibi geliyor bana. Tamam genç, milli, hoca istiyor. Ama istenen oyuncular da biraz olabilir. Oyuncular olmalı. Yani Galatasaray'ın her istediği oyuncu 40-50 milyon euro.
1: Evet.
0: Her istenen oyuncu 40-50 milyon euro nasıl oluyor ya? Yani Galatasaray niye 5 milyon euro transfer yapmıyor ya da yapamıyor? O çok enteresan. Yani Galatasaray tamam Galatasaray zengin kulüp muamelesi görüyor ama sen de işte bunu önleyecek bir scout çalışması yapacaksın. Yani Galatasaray scout departmanı ya da Galatasaraylı yetkililer Leslie Hugo çok uyuyor. Nasıl Galatasaray'a layık diyorlar? Ben hakikaten anlamış değilim. Yani oyuncu 17 maçta 18 maç oynarsa 30 milyon euro ya sende.
1: 30 milyon euro da çok ciddi bir rakam.
0: Yani şu an Galatasaray'ın bir transferi var bu sezon. O seni daha da geriye götürmüş. Yani mental olarak kim bu diyor insanlar. Gördüğüm vakit yani Galatasaray Niyaga gibi en azından yani biraz üzerine koyacak. Belki de geleceği parlak bir oyuncu varken Leslie transfer çok hakikaten saçma bir transfer. Ya benim de mesela sezona dair beni karamsarlığa iten mesela Leslie transferi. Galatasaray böyle bir oyuncu nasıl alır ya? Yani işte futbol ulemaları var sosyal medyada hakem kesiyorlardı. İşte bilmem geçiş hücumlarında şuydu buydu işte savunma fizik gücü. Kardeşim izledik işte yani niye anlatıyorsunuz işte Galatasaray seviyesinde bir oyuncu değil. Premier Lig'den düşen Burnley'den Galatasaray'a Osimhen olduğu takıma orta sahaya en önemli ihtiyacın Leslie Hugo çok uymalı yüzün. Lemina'ya bakıyorsun 33'üne gelmiş. 33'ündeki Lemina'yla ücretine zam yaparak yeni kontrat yapıyorsun. Yani bulunmaz.
1: Plansızlık mı var Mehmet yani, abi?
0: Efendim?
1: Plansızlık diyebilir miyiz?
0: Ya plan olsa zaten ilk gün imzalardı. Bu kadar tartışma olmazdı. 33 yaşındaki Lemina ücretine nasıl zam alır ya? Yani nasıl zam alır yaşlanan futbolcu? Yani orta saha direnci, orta sahada Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çok sıkıntı yaşar. Villarreal 2-1 yendi ama maç 7-1'de bitirilirdi. Çok kaçırdılar. Bunlar hep mesaj Galatasaray'da. İşte Leao ile şey yapamaz. Yani senin evin ihtiyaçları başka, sen gidiyorsun. İşte ne bileyim lüks bir araba alıyorsun. Sen
1: şöyle diyebilir miyiz? Evinin tavanı su aktıyor. Gidip koltuk takımı alıyorsun.
0: Yani işte aynen sen güzel ifade ettin. Yani şimdi ya da lüks bir araba alıyorsun ya da gidip havuz şey yapıyorsun. Önce evin ihtiyaçları var ya.
1: Gelen birçok soru da var Nevzat abi sana. Ama öncesinde çok kısa bir aramız var. Hatta beklersen mutlu olurum. Ardından gelen soruları da sormak istiyorum.
0: Evet sen beni de biliyorsun yayına katılmak için çıkmak üzereydim. Ben onu daha geç bekliyordum tamam. Telefonu.
1: Hemen o zaman soruyu sorayım. Merhaba Salim Bey, Nevzat Bey'e sorar mısınız? Galatasaray transferde 10 numara için çok genç oyunculara gidiyor. Bu yükü kaldırabilirler mi? Porto'nun yükünü kaldıramamış Mora, Galatasaray taraftar baskısını ve oyun yükünü nasıl kaldıracak demiş. Meltem Hanım yazmış. Merhaba, iyi yayınlar Nevzat Bey. Galatasaray orta sahası iyi sinyaller vermedi. Torreira bile koşarken nefesi kesiliyor, oyunu bırakıyor. Galatasaray Leslie böyle devam ederse 15 maçtan sonra oynatmazlar.
0: Doğru.
1: Hatta sol bek gelmişti Galatasaray'a. Angelin örneğini vermiş.
0: Doğru, hepsi doğru. Yani taraftar görüyor zaten. Yani taraftar Niye tepki gösteriyor? Çünkü

0: çünkü takımda bir ışık görmüyor. 4 sene sonunda Galatasaray'ın gümbür gümbür gelmiş olması lazımdı.
1: Evet.
0: Sanki 4 senedir Galatasaray dibe vurmuş, rakipleri şampiyon oluyor. Tam tersine ona dönmüş. Yani şu an onlar psikolojik açıdan, moral motivasyon açısından sezona daha hazır iken Galatasaray çok diplerde. Evet. Psikoloji iyi yönetilemedi. Süreç iyi okunamadı. Burada yönetim ciddi öz eleştiri yapması lazım. Yani biz nerede hata yaptık sorusunun cevabını bulması lazım. Evet. Galatasaray parası var. Evet, Galatasaray'ın vizyonu var. Galatasaray doğru transferler, süreli transferler yaptı ama bu hale nasıl geldiği, yani ancak tez konusu olur. Demek ki sadece başarı odaklı bakmamak lazım. Yani orada da Galatasaray yönetimi bu psikolojiyi yönetemedi, süreci yönetemedi. Icardi konusunda dahi iletişim problemi yaşandı. Yani Galatasaray'ın yapması gereken flash bir transfer yapıp, o flash transferi de dostlar alışverişinde görsün değil, İhtiyacı olan bir transferi yapmak Galatasaray'ın için ideal hamle buydu. Bunu yapamadılar. Yani yapamaları çok enteresan ama o zaten başlı başına bir tartışma konusu. Yani içeride problemler, çok başlılık vesaire, şu bu. Sonuçta başkanlık sistemi. Başkan güçlü, 4 senedir şampiyon olmanın getirdiği bir özgüven var. Bakalım ne olacak Salim? Yani sonuçta Galatasaray 3-4 transfer yapacak. Ama yani bu noktaya getirilmemesi lazımdı. Yani Galatasaray bu anlamda bence kötü sınav verdi.
1: Yani şu ana kadar sınıfı geçemediğini söyleyebiliriz.
0: Evet.
1: Peki Nevzat abi, yani bir hareket bekliyor musun bu hafta? Çorum maçı oynanacak. Cuma günü Çorum maçı var. Bugünü de saymazsak 4 gün kaldı. Taraftarın hazırlık maçlarında tepkisi vardı. Rem ve Villarreal maçında. Ne diyorsun, yani bir tepki bekliyor musun olmazsa transfer?
0: Tepki olur. Yani artık gün de vermek istemiyorum. Yani şu zaman olacak. Yani bu gazetecinin elinde olan bir şey değil ki. Ben sonuçta bilgi almaya çalışıyorum. Kulüpten, diğer kanallardan, kaynaklardan. Yani yönetici o an ben diyor mesela Çorum maçına ya da işte Villarreal maçına yetiştireceğim diyor. Sonra diyor ki ya işte şimdi ben de işte biraz daha indireyim. Yok oradan. O yüzden hani süre vermek doğru değil. Yani sonuçta buraya kadar beklendiyse umarım değmiştir. Umarım Galatasaray taraftarını bir çileden çıkaran, isyan ettiren hareketsizlik sonunda Galatasaray başkanı ve yönetimi onları mutlu edecek. Transferleri yaparlar. Sonuçta gergin bir ortam var. Hoca 4. dakikada bir hazırlık maçında kırmızı kart görüyor. Simen az kalsın atılacaktı. Hakem iyi niyetli.
1: Gergin bir ortam var mental anlamda da.
0: Sosyal medya zaten görüyorsun tepkileri.
1: İddialar gerçek mi peki Nevzat abi? Son olarak Abdullah Karabukçu'nun istifa edeceğine dair, Okan Hoca'nın istifa edeceğine dair iddialar vardı sosyal medyada.
0: Çıkar. Yani böyle bir şey asla olmaz da. Ama şu an Galatasaray'ın içinde bulunduğu ortam nedeniyle ne versen gider. Yani Galatasaray bu böyle olmamalı. Galatasaray hocasıyla, futbolcusuyla, yani bu kadar kolay işte sosyal medyada bir takım şeyler uydurulabilecek bir arena, bir kulüp olmamalı. Yani Galatasaray'ın haklarının bu anlamda savunulması lazım. Ama işte görüyorsun, yani bu iddialar benim kendi yani yakın çevremden de bana soruldu, ya var mı öyle bir şey diye. Çıkar. Yani sen 4. dakikada hocayı atılırsa bunu farklı farklı noktaya bağlanabilir. Herkese bağlayabilir. Burada bunları önleyecek adımlar atılmalı. Bakalım, yani daha çok şeye gebe.
1: Evet.
0: Transfer döneminin bitmesine de 3 hafta var. Galatasaray'dan çünkü 3 Eylül 01 gece UEFA'ya liste veriliyor. O zamana kadar yapılacak artık. Bakalım hamleleri göreceğiz. Ama Leo Galatasaray için bir numaralı hedef olmamalı. 50-60 milyon euroluk can uzun Galatasaray'ı bu kadar peşinden koşturmamalı.
1: Evet.
0: Yani bu kadar mı çaresizsin? Yani bu kadar mı futbola bakış açın dar, kısıtlı? Yani senin paran varsa başka seçenekler var ya. Yani Dünya Kupası'nda gördük. Gayet de hani alınabilecek, yatırım

0: yazılacak oyuncular. Enciso'yu al yani kötü. Enciso kötü oyuncu değil. Paraguay Türk milli takımına yaşattıklarını gördük. Enciso'yu beğenmedik. Rusya'da ligine çıkmamış. Kapalı kutu Batrakov'da ısrar ediyoruz. Porto'nun işte Porto'da işte 19 yaşındaki Moura için 50 milyon euro gözden çıkarıyoruz. Enciso'ya en azından yani 20-25 puanında bir bonservisi var. Ya var da var. Birçok seçenek var da ilerleyen günlerde bakalım fotoğraf netleşecek ama Çorum maçı öncesi şu an tablo parlak değil. Galatasaray'ın şansı rakibinin ligde yeni oluşu. Yeni bir takım kurmaları. Bu sadece Galatasaray'ın tek avantajı ama o kadar negatiflik var ki bu felaket senaryosu sezon başlangıcında Çorum yenilgisi de eklenirse artık düşünenler. Sezon başlamadan biter.
1: Çok teşekkür ederim Nevzat abi. Değerli vaktini ayırdın. Sana da iyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Nevzat Dindar'dı. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizap üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
6: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
7: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
8: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
9: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Salim Manav'la Transfer Ateşi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan bağlantı sağlanırsa hattımızda konuğumuz Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin olacak. Kayseri Spor'da deplasmanda oynadığı maçı, Manspor maçını 2-0'lık skorla kazandı. Mücadele Akhisar'da oynandı. Bunun da altını çizmiş olalım. Manspor Stadyumu'nun tadilat olayından dolayı karşılaşma Akhisar Stadyumu'nda oynandı.

0: Sevgili dinleyenler, birincilikte hafta açıldı. Elde edilen sonuçları da paylaşalım. Bolu Spor sahasında Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bandırma Spor iç sahada İstanbul Spor 3-0'lık skorla yendi. Ümraniye Spor'la Mardin Spor 0-0 berabere kaldı. Sivas Spor sahasında Esenler Brock Spor'u ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı. Antalya Spor sahasında Ankara Keçiören Gücü'nü 4-3'lük skorla mağlup etti. Iğdır FK Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Sarıyer Muğla Spor'u sahasında 2-0 mağlup etti. Kayseri Spor deplasmanda Van Spor'u 2-0 mağlup etti. Bodrum FK sahasında Bursa Spor'u konuk etti. Mücadeleyi Bursa Spor takımı 2-0 kazandı. Bugün oynanacak olan maç ise sevgili dinleyenler saat 21.30'da Pendik Spor Batman Petrol Spor maçı. Gelen mesajlar var, bunları da kontrol ediyorum. Kocaeli ile ilgili Ali Can Bey yazmış. Yücel abi ile paylaştım durumu. Yücel abi teknik ekibe aktardı. Teşekkür ederim ilginiz alakanız için. Salim Bey, iyi yayınlar. Konuklarına selamlar. Ben Okan Hoca'yı çok gergin görüyorum. Özellikle hazırlık maçlarında, önce Ram maçında sarı kart gördü, sonrasında Villarreal maçında bunu negatif anlamda geliştirdi. Kırmızı kart gördü. Bana göre penaltıydı. Buna maçın başı ve hazırlık maçı olması dolayısıyla Okan Hoca kendine hakim olmalıydı. Hocasını kenarda sakin görmek ister. Bu gerginliği yapılmayan transferlere bağlayabilir miyiz? Tekrardan selamlar demiş. Mustafa Bey yazmış. Yani burada transfer süreciyle ilgili olduğunu düşünüyorum ben de. Transfer süreci, yapılan ciddi eleştiriler buradaki negatif tabloya hem futbolcular üzerinde hem de teknik direktör üzerinde görebiliriz. Ve tepkiler var. Çok ciddi tepkiler var. Ram maçı ve Villarreal maçında tribünlerin yönetime tepkileri vardı. Ve her iki maçta da oynanan futbolu Galatasaray taraftarı net bir şekilde benimsemedi. Ve beğenmedi. Selamlar Antalya'dan Aslan ben. İyi yayınlar diliyorum. Galatasaray'daki transfersizliği futbolcu nasıl bir etki yapıyor? Osimhen'in agresifliği bu yüzden mi acaba demiş. Yani Osimhen'le ilgili şunu söyleyebilirim. Osimhen normalde de agresif ama o saha içindeki hırsından kaynaklanıyor. Ve direkt bu noktada eleştiriler, tepkiler futbolcunun da motivasyonunu olumsuz etkileyebilir. Karşılaşmalarda futbolculara net bir şekilde Futbolculara eleştiriler olduğu için de böyle bir durum olabiliyor. Salim Bey merhaba, iyi yayınlar. Sizlere katılmıyorum. Okan Buruk sürekli böyle maça başlıyor. Hakem ve dördüncü hakemle uğraşarak maçı bitiriyor demiş dinleyenimiz. Teşekkür ederim mesajınız için. Evet, Okan Hoca'nın ciddi itirazları var. Dinleyenimize teşekkür ederim. Evet, bu konuda objektif olmamız gerekiyor. Okan Hoca'nın net itirazları var. Fakat ben bir bilgi edindim. Karşılaşmada Okan Hoca kırmızı kart görmüştü. Ajans Spor'da da bu durumu haberleştirdim sevgili dinleyenler. Maçın hakemi Kadir Sağlam. Galatasaray Villarreal hazırlık maçında Kadir Sağlam net bir şekilde kırmızı kart gösterdi. Bunun sebebi ise sevgili dinleyenler, direkt kırmızı kartın sebebi ise Merkez Hakem Kurulu Başkanı, sizlerle de paylaşalım, Ferhat Gündoğdu yeni sezon öncesinde hakemlere direkt söylediği şu: UEFA'nın ve FIFA'nın kuralları değişiyor zaten. Kulüplerin hepsine eğitim verildi. Yeni kurallar tanıtıldı. Teknik direktörler için, futbolcular için, yöneticiler için eğitimler yapıldı. Merkez Hakem Kurulu biz basın mensuplarına da seminer yaptı. Anthony Taylor, seminere katılan isimde Anthony Taylor direkt bizlere eğitim verdi. Soru cevap şeklinde de bu eğitimler ilerledi. şunu söyleyebilirim. UEFA'nın, FIFA'nın, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni sezonda hakemlere talimatı. Hakemliğin onurunu ve oyunun imajını zedelemeye yönelik hareketlerde sıfır tolerans politikası. Hakemliğin onuru ve oyunun imajını zedelemeye yönelik hareketlerde sıfır tolerans. Hakemler net bir şekilde, bu teknik direktör olur, futbolcu olur, kulübedeki kulüp personeli olur, bu noktada sıfır tolerans, kartla cezalandırılacaklar. Kadir Sağlam da buradan yola çıkarak yoğun itirazlar sebebiyle Okan Hoca'ya kırmızı kart gösterdi. Yeni sezonda birçok kural değişti. Dünya Kupası'nın ardından FIFA ve UEFA'nın işbirliği çerçevesinde birçok kural değişti. Sadece ülkemizde 3 dakikalık su molası uygulanmıyor, bunu söyleyelim. Bunun dışında oyundan giriş çıkışlarda futbolcu sahaya en yakın yerden çıkmak zorunda. Oyunu soğutmamalı futbolcular. Bu noktada da ciddi yaptırımı var Merkez Hakem Kurulu'nun ve UEFA'nın. Çok net bu konuda tavrı var. Osimhen'in agresifliği sahadaki hırsından ziyade sahada otoriteyi sağlaması gereken insanın otorite zayıflığını kendi lehine sportmenlik dışında kullanmasıdır demiş Nedim Bey. Agresifliğinin sebebi diyor, sahada otoriter olmak istemesi. Bu da olabilir yani, farklı bir bakış açısı. Saatlerimiz 13.31. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo Spor. Şansa kalmaz
2: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları cevaplıyorum. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Sorularınızı bekliyorum. İlk bölümde Darwin Núñez transferini konuşmuştuk. Darwin Núñez'in hafta içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekliyor. Trabzonspor, Darwin Núñez'in transferi için hem oyuncuyla hem de kulübü El Hilal'le prensip anlaşmasına vardı. Bunun da altını çizmiş olalım. Sevgili dinleyenler, bunun da altını çizmiş olalım. Darwin Núñez'in hafta içerisinde Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Trabzonspor, Darwin Núñez için hem kulübü El Hilal hem de oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Yaşanan gelişmeler var. Yaşanan gelişmelerle birlikte yaşanan transfer gelişmelerini aktaracağız. Birazdan Dursun Özbek konuşabilir. Galatasaray'da Efem Andıracı'nın imza töreni olacak. Fakat normal şartlarda Dursun Bey'in konuşması bekleniyordu. Duyuru yapalım işte. Fakat imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek katılmayacakmış. Muhabir arkadaşlarımız yazmış. İlhan Tüysüz ve Can Bedel normal şartlarda katılacakmış Dursun Bey imza törenine. Fakat salona gittiklerinde, basın toplantısına gittiklerinde Dursun Bey'in konuşmayacağı ifade edilmiş. Galatasaray Gabriel Martinelli'yi de listesine aldı. Gabriel Martinelli ile ilgili Arsenal'ın net bir tavrı var. Kanat transferi yapmadan bu transfere izin veremeyiz şeklinde. Galatasaray'ın net tavrı, Arsenal'ın net tavrı, Gabriel Martinelli'nin satışına transfer yapıldıktan sonra karar verilecek. Hemen gelen soruları cevaplayalım. Salim Bey, saygılar. Oyun kurallarının değişmesiyle ilgili değil ki bu durum. Okan Buruk ve Osman bunu ilk kez mi yapıyor? Sadece tolerans gösteriliyordu. Atamaz sandığı için böyle davrandı. Çünkü bundan önce atılmıyordu demiş. Selim Coşkun'dan, Antalya'dan yazmış. Evet, ben bu tolerans konusunu paylaştım. Hatta haberini de yaptım. Dün mesela yine Merkez Hakem Kurulu ile ilgili bir haber yapmıştım. Merkez Hakem Kurulu'nun almış olduğu kararlar var sevgili dinleyenler. Yeni sezonla ilgili. Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. Merkez Hakem Kurulu'nun hakemlerle olan seminerlerinde, görüşmelerinde yeni sezonda hedef topun oyunda kalma süresini arttırmak. Bunu Ferhat Bey'le de görüştüğümde, Sayın Ferhat Gündoğdu'yla da seminer sonrası konuştuğumuzda amacın, yeni sezondaki hedefin topun oyunda kalma süresini arttırmak olduğunu söylemişti. Telefon hattımızı açabiliriz. Yücel abi, telefon hattını açalım. Saat 12.50 ve 55 arasında da Koray abiyi alalım yayınımıza. Koray abi mesaj atmış. 12.50 ve 55 arasında müsaitmiş. Antalya Spor'la ilgili gelişmeleri aktaracak. Kendisi bize, telefon hattımızı açtık. 0212 363 0434. 0212 363 0434. Salim Bey merhaba, ben İzmir'den Vahit. Trabzonspor forvet alıyor. Onatçı'yı yollayacak mı? Onatçı'ya gelen teklifler vardı. Hatta El Hilal'in ciddi şekilde ilgilendiğine dair de bir bilgi paylaştım. Nunez geliyor. Onatçı var. Muhammed Salah var. Önemli isimler var hücum hattında. Ernest Muçi'nin bonservisi alındı. Çok çok önemli isimler var. Onatçı'ya daha önce bilindiği üzere Çorum FK ve Çorum FK ile birlikte Fenerbahçe'nin de bir ilgisi olmuştu. Bence bu noktada Onatçı ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Hatta ben haberi yaptıktan sonra Mert Elam, Radyo Spor programcısı Mert Elam da tweetimi alıntılayarak yazmış. Onatçı gidecek olarak yorumladım diyor. Fakat Onatçı'ya gelen ilgiler var. Resmi teklif boyutunda henüz bir girişim yok. Fenerbahçe'nin, Çorum FK'nın ve El Hilal'in listesinde olduğunu biliyorum. Daha doğrusu ilgilendiklerini biliyorum yaz transfer dönemi için. Telefon attığımızda bir dinleyenimiz var. Hoş geldiniz.
3: İyi günler diliyorum Salim Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür Ankara'dan. Ederim. Sizi tanıyabilir miyim?
3: Ankara'dan İsmail ben.
0: Hoş geldiniz İsmail Bey.
3: Yaklaşık 50 yıldır, yani 61 yaşındayım.
0: 10 yaşından uzun ömürler versin.
3: Sağ olun. Futbolla ilgilenirim. Yani son 2-3 sezondur ciddi anlamda sosyal medyaya Türk futbolu teslim oldu. Yani ben çok üzülüyorum, çok şey yapıyorum, çok bu yönde. Yani taraftarlar gündem belirliyor, yöneticilerin el ayağı bağlı. Bu böyle olmamalı. Yani Avrupa'da böyle değil. Hatta Afrika'da bile böyle değil. Çoğu ülkede bir bütçe oluşur. Federasyon buna izin vermez. İşte sponsormuş şeymiş. Bunları tamam, olması gereken Türk futbolu açısından, Türk spor açısından sponsorluk çok önemli bir değer ama bunun bir karşılığı, bunun bir kazancı olmadan da sponsor girmez diye düşünüyorum. Bunun için değer katılması gerekiyor. Ben şu şeyi soracağım.
0: Buyurun.
3: Türkiye'deki Süper Lig'deki tüm takım şeylerin devlete vergisi mesela açıklanıyor mu? Şu kadar vergisi var, şu kulüp veriyor, bu kulüp vermiyor diye. Yani bence bu konu şu bakımdan önemli. Şu bakımdan önemli. Yani biz vatandaş olarak nasıl vergi veriyorsak devletimize, maaşımızdan, evet, şeyimizden. Bu şeylerin de açıklanması gerekir diye düşünüyorum ben. Yani bir toplumsal bir şey işlevin yerine getiriyor kulüplerimiz, evet. Sosyal bir şeyi yerine getiriyor. Ama devletimize de o kadar milyon dolarlar dışarıdan şeyler getiriliyor, futbolcular getiriyor. Elbette ki devletimiz bunu alıp

0: Yani devletin belirli bir şeyleri alır bu vergileri. Ama ben şunu şey yapacağım, yani üç büyüklerden örneğin hangisinin borcu var, hangisinin yok? Yani bir sürü dedikodu dolanıyor. Benim bu bilme hakkım değil mi? Yani bir taraftar olarak, bir futbol sever olarak.
1: Her şeyden önce bir vatandaş olarak.
0: Bir vatandaş olarak. Gerçekten evet. Biz gündemi böyle suyu şeylerle yapacağımıza, devletimize bir gelir getirecek şey yapacak şeyleri. Yani eğer vergi borcu varsa bunu bir yapılandırmak, bunu bir nasıl bankalar kulüpleri disiplin altına sokuyorlarsa, devletimiz de bunu eminim yapıyordur, yapmaktadır. Yapmaktadır. Ben bu tür şeye takıyorum. Bir de Galatasaray taraftarına bir şey söylemek istiyorum. Ben de bir Galatasaray taraftarı olarak. Sevgili Galatasaray taraftarları, bu takım 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bu başkan ve yöneticilerle. Evet, şimdiye kadar biz şu anda şey yapmadık, transfer yapmadık. Faraza yapmadık transferi. Bir Çorum maçı, bir Büyükşehir maçı, bir şey maçı, 3-5 maçta. İki puan kaybıyla Eylül ayına kadar sabretsek, belki yönetim bir bildiği vardır, belki bir bütçesini ona göre ayarlamıştır, 16-4'ten kaynaklanan belki el ayağa bağlı bir şey vardır. Neden bu kadar biz sosyal medyayı sürükleyerek yöneticilerimizi zor durumda bırakıyoruz? Ben biz demiyor muyuz kulüplerimizin borcu az olsun, kulüplerimiz gençlere önem versin? Yani neden hep böyle bir popülist şeyleri? Ben öz eleştiri yapıyorum yani. Şey adına, taraftarlar adına öz eleştiri yapıyor. Neden böyle her şeyi işte bu şu iki takım Sabah'a aldı Trabzon şunu aldı, Fenerbahçe illa Galatasaray geçen sene Osimhen'i aldı 75 milyon euro vererek. Ondan sonra Sané'yi aldı. Yani bu sene illaki yıldız transferi mi gerekti bize? Ben bunu esef ve istila kınıyorum Galatasaray taraftarını. Öyle ya da böyle Galatasaray taraftarı takımın arkasında olsun. Yönetim elbette bir transfer yapacaktır. Evet, gecikti ama şart değil. Biz demiyor muyuz bu paralar çarçur edilmesin? Bak, aklı başında yöneticiler bence böyle davranmalı. Bilmiyorum Salim Bey, ben yanlış mı düşünüyorum?
1: Evet. Çok teşekkür ederim çünkü birçok dinleyicinin
0: ben de teşekkür ederim.
1: Mesajlar vergi biliyorum. Konusunda haklısınız. Şeffaf bir şekilde açıklanmalı. Zaten evet, devletimizde gerekli önlemler alıyor.
0: Ben bir spor sever olarak çağrıda bulunuyorum.
1: Evet.
0: Devlet yetkililerine, bütün üç büyükler dahil olmak üzere ne kadar borçları var açıklasınlar.
1: Evet. Çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun.
1: Selamlar. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Dinleyenlerimiz oluyor. Sizlere kulak veriyoruz. 0212 363 04 34 telefon numaramız sevgili dinleyenler. Koray Geçkel'le bağlantımızı yarın yapacağız. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, bir dinleyenimiz hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk Salim kardeşim. Ben Uğur Pekşen, 52 yaşındayım. Fenerbahçeliyim kardeşim.
1: Evet, Baba Hızır köyünden, doğru.
2: Evet, muhtarın bana plaket vermesi lazım. Henüz daha öyle bir mertebeye ulaşmadım.
1: Evet.
2: Tanıtım yönünde. Neyse Salim kardeşim, iyisiniz.
1: İyiyiz, hamdolsun, şükürler olsun.
2: Şöyle, şimdi arkadaş dedi ya, ben 10 yaşından beri futbol izliyorum. Ben de 8 yaşından beri izliyorum. Hayal meyal hatırladığım Dünya Kupası hariç, ciddi anlamda hatırladığım 86 Dünya Kupası'ndan itibaren. Ya şöyle bir de biz katılalım, biz piyasaya futbolcu sürelim. Biz yani şöyle bir futbolcu fabrikası olan düşüncesi yok. Hep dışarıdan ithal edelim anlayışıyla, yani fabrikasyon denen. Şöyle Salim kardeşim, yani siz Anadolu programı ya, sizin programınız Anadolu Ateşi, Anadolu şeysi ya, evet. Transfer Ateşi ya. Ben bundan 9 yıl kadar önce, yanlış hatırlamıyorsam, bir futbol programı izlerken bugün size atletik bir buhanın altyapısını tanıtacağız dedi. Normalde hiç diyerek kapatırdım kardeşim. O gün kapatmadım.
1: Evet.
2: Ya dikkatle bir dinleyeyim. Ne diyor bu adam acaba? Bir şeyler söylüyor dedim.
1: Atletik Bilbao.
2: İşte şöyle. Evet. Atletik Bilbao. Bu takım ileride şunu yapacak. Vay be, ne yapacak bakalım acaba dedim. 2 sene önce miydi? Geçen sezon muydu? Final mi oynadı? Bir şey yaptı değil mi Avrupa Ligi'nde yani?
1: Evet. Final yaptı. Onun dışında Atletik Bilbao'nun özelliği şu. Evet. Atletik Bilbao ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Bas bölgesinde İspanya'da ve İspanyol oyuncular oynuyor.
2: Evet.
1: Altın Ordu modeli de Atletik Bilbao modelinden esinlenerek oluşturulan bir modeldi ülkemizde.
2: Evet.
1: Toparlarsak bunu abi.
2: Evet tamam. Ekvator ligi gibi değil mi? Yabancılar oynayamıyor. Ya maksat burada ırkçılık veya da öteleyicilik değil. Yanlış anlaşılmasın sözlerimiz. Evet. Biz de böyle olsak kendi içimize çocuklar yetiştirip. Şimdi şöyle baktım. Allah bilir kaç tane Atletik Bilbao'lu dışarıya transfer olacak. Ben takip edemedim. Etmişsinizdir. İyi de para kazanmışlardır tahminim evet. Yani. Adamlar vitrine çıktı değil mi? Vardır yani 5-6 tane transfer etti futbolcu dışarıya yolladı. Evet, vardır. Şöyle şunu kapatmadan şunu söyleyeceğim. İyi ki de Salah gibi bir yıldız almamışız. Alsaydık bayağı bir dünya para içeri girecektik. 34-35 yaşındaki yıldızları almak istemiyoruz diye taraftarlar seferber oluyor sosyal medyada. Gelince de davuzlarla karşılıyorlar. Ben anlamadım nasıl bir ikilem Salim kardeşim.
1: Çok
2: ya.
1: Çok teşekkür ederim Uğur abi.
2: Rica ederim. Varsa... hayırlı uğurlu olsun. Ligimiz başlıyor. Futbol zaman hayatımız başlıyor. Allah sağlıklı ligde şey yapsın. İnşallah.
1: Selamlar.
2: İnşallah senaryosu yazılmamış bir lig olur. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Rica ederim. Telefon hattımızı açtık. 0212 363 0434. Telefon numaramız sevgili dinleyenler. Bu arada Atletik Bilbao'nun kadrosuna da göz attığımda Padilla var. Meksikalı kaleci. Bunun dışında defansta Luis Jean var. Fransalı. Fransız oyuncu. Samadi var. Faslı oyuncu. Jalo. Yabancı bir oyuncu. Gineli. Williams kardeşler. Gana asıllı. Yani Gana milli takımında oynuyor ama İspanya'da doğup büyüyen bir oyuncu. Altyapıdan yetişen bir oyuncu. Dursun Özbey'in basın toplantısı normal şartlarda saat 14'te olacaktı ancak Dursun Bey katılamayacak. Bunu da söyleyelim. Dursun Bey katılamayacak basın toplantısına. Bunun da altını çizelim. Normal şartlarda katılacaktı dinleyenimiz sormuş bizlere. Telefon hattımızda bir dinleyenimiz var. Hoş geldiniz.
3: Alo, selamun aleyküm Salim abi.
1: Aleyküm selam.
3: İstanbul'dan Trabzonspor taraftarı Hasan Deniz.
1: Hoş geldin Hasan Bey.
3: Kusura bakmayın biraz heyecanlıyım, ilk defa bağlandım da.
1: Yok heyecan yapmana gerek yok ya, normal telefonda konuşur gibi konuşabilirsin.
3: Şimdi Salim Bey, şimdi İstanbul takımları bizim başkanımız da söyledi. Şimdi Kante'ye dünyanın parasını vermiş biliyorsun. Evet. İmaj hakkı bilmem reklamı şey. Şimdi Salah 34 yaşında geldi, bu dünya yıldızı, buna bu parayı vermeden zaten getiremezsin.
1: Evet.
3: Getirme şansın yok. Yani neden bunlar konuşulmuyor da dinleyici bağlanmış, daha zurnayla karşılanmış diyor. Bırak da orada hakkımız olsun yani, bizim Trabzonspor taraftarlar dünya yıldızını getirmişiz yani. O kadar da hakkımız olsun yani karşılamak. Yani dünyada ülkemizi tanıttık, Trabzon'u tanıttık, Trabzonspor'umuzu tanıttık. Yani bu kadar büyütülmesine gerek yok. Siyaset karıştı diyorlar. Kante'yi zaten Sayın Cumhurbaşkanımız görüşerek götürdü. Hepimiz biliyoruz bunu. Ona bir şey diyen olmadı. Trabzonspor zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu da, yani Beşiktaş istedi alamadı, biz aldık yani. Bunda ne var yani, bunda siyaseti karıştırmaya ne gerek var buna?
1: Evet.
3: Benim anlamadığım şey o.
1: Ya ben şunu söyleyeyim. Hasan çok teşekkür ederim. Dinleyenlerimiz de bağlanacak. Ben yorumumu paylaşayım. Trabzonspor'un oyuncu satışından kazandığı çok net ücretler var. Yeni bir model diyoruz. Bu model bence örnek bir model. Trabzonspor geçtiğimiz günlerde de ifade ettim. Türkiye'nin Porto'su oldu dedim. 5 liraya gelen oyuncu 30 milyon euroya satılıyor. 5 milyon euroya gelen oyuncu 30 milyon euroya satılıyor. 5 milyon euroya gelen oyuncu 20 milyon euroya satılıyor. Ciddi gelirler elde ediliyor. Uğurcan Çakır'ın transferiyle birlikte başlayan süreçte Trabzonspor çok ciddi ücretler kazandı. Fakat bu modelin daha fazla tanınması için Avrupa'da bu modelin tanıtımı açısından Salah transferi önemliydi. Salah noktasında benim fikrim, Salah'ın ligimizin tozunu attıracağını düşünüyorum. Salah'ın kalitesini hiçbir zaman tartışmam. Çünkü çok çok önemli bir oyuncu, yıldız bir oyuncu. Liverpool'da başarıları ortada. Kariyerindeki kırılma anını Roma'da yaşadı. Roma'dan sonra Liverpool'da başarıdan başarıya koştu. Hatta Premier Lig seviyesinde Arsenal efsanesi Thierry Henry ile kıyaslandığı dönemler de oldu. Salah'la ilgili benim düşüncem, katkı sağ

0: kalacağı düşüncesindeyim. Darwin Núñez ile ilgili de Trabzonspor hem El Hilal ile hem de Darwin Núñez ile prensipte anlaştı. Var mı telefon? 0212 363 0434 telefon hattımız sevgili dinleyenler. Yayınımıza bağlanabilirsiniz. Yani burada Salah'la ilgili düşüncem bu. Ben katkı sağlayacağını düşünüyorum. Dinleyenimiz yazmış. Gökhan Bey yazmış. Merhaba, iyi yayınlar. Dursun Özbek basın toplantısı olacak. Dursun Özbek'in basın toplantısı olacak mı bugün? Saat 14'te denmişti. Tekrarlatalım. Normal şartlarda Dursun Özbek bugün saat 14'te basın toplantısında konuşacaktı. Fakat basın mensubu arkadaşlarımız Rams Park'a gittiğinde Dursun Özbek'in konuşmayacağını öğrenmişler. Dursun Özbek katılmayacak basın toplantısına. Okan Bey yazmış. Okan Buruk geçen sezonda takımı oynatmadı. Tesadüfen şampiyon olduk. Yapılacak ilk transfer hoca transferidir. Diğer transferlere sonradan daha sonra bakılabilir demiş. Eleştirisini dile getirmiş. Necati Bey yazmış. Osimhen'in sorunu hırsı değil. Kart görmeyeceğini bilmese son maçtaki hareketleri Avrupa'da yapsa kırmızı kart görürdü demiş. Bendeki bilgiyi paylaştım. Bendeki bilgi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu. Sıfır tolerans diyor. Yeni sezonda sıfır tolerans. Topun oyunda kalma süresi artmalı diyor. Merkez Hakem Kurulu'nun danışmanlığına da Anthony Taylor getirildi. Anthony Taylor da hem biz basın mensuplarına hem yöneticilere, teknik direktörlere, hakemlere eğitimler verdi, seminerler verdi. Olay bu. Taylor da bence çok çok önemli bir kariyer. Bir dinleyenimiz attığımızda.
1: Ne?
0: Buyurun, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
1: Ha, merhaba Salim Bey. Ben Asım Sabun. İstanbul Sarıyer'den arıyorum.
0: Hoş geldiniz Asım Bey.
1: Tanışıyoruz da sizinle.
0: Evet evet Asım abi, hoş geldin.
1: Ha, merhaba, hoş bulduk. Ben Trabzonspor taraftarıyım, siz biliyorsunuz. Evet. Şimdi ben de Salah konusunda ufak bir şey değinmek istiyorum. Şimdi yaşıyla ilgili herkes gerek yoktu falan diyor ama hani Salah'ın bizde, ben şimdi İstanbul'da oturuyorum, her sene kombine alıyorum. İnanın bu sene almayacaktık. Hatta son ana kadar bekledik. Ne zaman ki net oldu, hatta siz daha önce söylemiştiniz bana ya böyle bir ara sohbetimizde, ama ben ona bile yani hayalini kuramıyorduk. Yani ben Allah Allah falan deyip geçiyorduk. Ama ne zaman ki kesinleşince o gün kombini aldık. Yani 10 liraya almadığımız kombineyi 35 bin liraya aldık. Evet. Ben için Trabzon'un buzda kaybettiği bir şey yok. Hani sportif başarı gelmese bile Trabzonspor kendi adını parayla bu kadar reklamını yapamazdı yani.
0: Evet.
1: Onun için ben çok mutluyuz. Hani geldiğinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben Trabzonspor'un bu sene ligi ayrı bir keyif katacağını, yani taraflı tarafsız herkesin Trabzon maçını seyredeceğini düşünüyorum. Çünkü böyle Trabzon maçları keyifsiz geçiyordu. Biz böyle rahat bir maç seyredemiyorduk ama bu sene öyle olmayacağını düşünüyorum. İnşallah ligin sonunda da şampiyon oluruz. Sizi de ayrıca keyifle dinliyoruz.
0: Böyle çok teşekkür ederim Asım abi.
1: Transfer...
0: Yani bendeki bilgi dinleyenlerimizle de paylaştım. Núñez'in de bittiği yönünde. Hem kulübüyle evet, hem de oyuncuyla prensipte anlaşma sağlandı. Kiralık olacak bu transfer.
1: Hayırlısı olsun. Ben gerçekten Trabzon'un bu sene başarılı olacağına inanıyorum. Ben yani zamanda Hacı da geldi Galatasaray'a. Mesela Hacı da geldiğinde yaşı vardı ama Galatasaray'da yaptıkları ortada yani. Hacı evet. Galatasaray'da çok şey yaptı. Bir de böyle futbolcular, öğretici futbolcular. Yani senin Türk futboluna katacakları da var. Yani böyle ben çok kibirli bir insan olduğunu da düşünmüyorum. Öyle bir insan olsa reklamını seyrettiniz değil mi? Böyle bir evet. Karadeniz orada oynamazdı yani.
0: Ben evet.
1: Yani Salah'ın yani Türkiye'de, Trabzon'da başarılı olacağını. Hani belki kariyer sezonu yaşamaz ama hani 20 golle katkı yapsın, bizi şampiyon yapar.
0: Çok teşekkür ederim Asım abi. Oğlum, görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Ben teşekkür ediyorum. Görüşürüz. İyi günler.
0: Ben de bir bilgi paylaşmak istiyorum. Trabzonspor'a Salah transfer olmadan önce Trabzonspor'un sosyal medya hesabı, Instagram'daki takipçi sayısı 1.6 milyon.

0: bulundu. Şu anda kontrol ettiğimde Trabzonspor'un sosyal medya hesabı Instagram'da takipçi sayısı 2.6 milyon. Yaklaşık 1 milyon takipçi arttı. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Salah konusunda ben Salah'ın çok büyük bir yıldız olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'a gelirken de Salah'la ilgili düşüncelerimi paylaşmıştım. Yine aynı düşüncelerim devam ediyor. Yayınımızı bitirelim. Yayınımızı bitiriyoruz. Uğur Pekşen'in mesajıyla bitirelim. Salim kardeşim, film setine gidiyorum. Size iyi yayınlar, bana da başarılar demiş. Başarılar diliyorum. Tüm dinleyenlerimize selamlarımı iletiyorum. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra sevgili dinleyenler, Hattrick programında Ali Erim, Mert Elam, Gence Boran sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur.

0: Basketbol severler buraya. Radyospor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyospor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
3: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
3: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez, yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Radyo Spor'a Hat-Trick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam, Genco Boran'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Genco abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Güzel miydi, dinlenebildin mi?
0: Dinlenebildim
1: desem yalan olur. Ya da yeni tatil formatı nasıl?
0: Evet, çocuklu ilk tatil oldu. Her şey dahil bir otele gittik.
1: Evet.
0: Antalya'da. Kolay tabii her şey dahil olması. Yemekte falan uğraşmıyorsun. Ama ben o konsepti sevmiyorum. Yemekler çok keyif vermiyor açıkçası. Çok kalabalık yani. 1000-2000 kişilik bir otel o kadar kalabalık. Yemeklerde de kalite tat pek iyi olmuyor diye düşünüyorum. O yüzden çok tercihim değil ama çocukla da başka türlüsü kolay değil. Sabah söyledim her gün minimum 7-8 kilometre yürümüşüm. Otel büyüktü.
1: Çok iyi.
0: Denizi biraz uzaktı. Denize sıfır ama ulaşmak için bayağı bir yürümen gerekiyordu. O yüzden hani çok dinlendiğim bir tatil oldu. Söylemez ama memnun oldum.
1: Kafaca en azından belki.
0: Kafaca iyi oldu. Hani hareket de iyi oldu.
1: Maç bakmamak falan, spor bakmamak.
0: Maç baktım.
1: Baktın mı?
0: Tabii Beşiktaş maçının tamamını izledim. Fenerbahçe maçında biraz yorulmuşum o gün. Erken 9.30 gibi bayılmışım. Onu tam izleyemedim ama maça da baktım. Gündeme de baktım. Hafta sonu geldikten sonra da dersime biraz çalıştım. Bugün de çalışmış halimle.
1: Ben valla seni dört gözle bekledim. Bu transfersizlikle ilgili ne konuşacağız seninle bilemedim yani.
0: Galatasaray'daki tabii. Transfersizlik yoksa diğer takımlardaki
1: dolu düzgün gidiyor hepsi
0: transfer
1: yani.
0: Transfer gelişmeleri malum. Şimdi biz bu kuşağın başında, etriğin başında iki teker bölüm

0: Üne bağlanacağız Mehmet Ali Selışık'la birlikte. MotoGP'de bu hafta sonu Büyük Britanya yarışı vardı. Onu konuşacağız. MotoGP'de yakından takip edenler belki biliyordur. Yaklaşık bir aylık bir ara vardı MotoGP'de. En son Haziran ayının, düzeltiyorum, Temmuz ayının başlarında bir Almanya yarışı vardı. Ondan sonra işte 4 haftalık bir ara ve bu hafta sonu Büyük Britanya yarışıyla birlikte MotoGP tekrar geri döndü. Orada da büyük bir heyecan var. Şampiyonluk yarışında yakın bir rekabet var. Oradaki puanlar birbirine hiç olmadığı kadar yakın son dönemde. Bu hafta sürprizle bir birinci çıktı MotoGP'de. Mehmet Ali Selışık'la birlikte de bu Büyük Britanya yarışında yaşananları değerlendireceğiz. Ondan sonra da Genç abi de bahsetti. Artık Süper Lig'deki gündeme göz atabiliriz ki Galatasaray tabii transfer konusunda en çok eleştirilen takımların başında geliyor şu anda. Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe hepsi takviyelerini yapıyorlar. Önemli isimler kadroya katıyorlar. Galatasaray'da ise sadece Leslie Gökçek'u şu ana kadar takıma katılabildi ki onun da performansı zaten soru işareti yaratıyor. 10 numara transferi yok, yedek santrfor yok, kanat alternatifi yok. Savunmaya takviye düşünülüyor. Merkez orta sahaya bir takviye daha düşünüyor. Bayağı bir işçilik var gibi gözüküyor Galatasaray'da. Onu da dediğim gibi reklamdan sonra konuşacağız diyelim.
1: Elf motor yağları iki tekeri sunar.
0: ...14.06 saatlerimiz, iki teker bölümündeyiz. Mehmet Ali Selışık telefon hattımızın diğer ucunda. Mehmet Ali, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
0: Bu hafta sonu bir aylık ara bitti MotoGP'de ve sürpriz bir kazanan çıktı sanıyorum. Senden detayları alabiliriz.
2: Evet, yani Aprilinin kazanması sürpriz değil tabii ki ama hafta sonunu değerlendirdiğimizde cumartesi günü kötü bir cumartesi günü geçiren, özellikle sıralama turlarından sonraki sprint yarışında unutulması gereken bir gün geçiren Raul Fernandez hakikaten hızlı bir şekilde unutmuş ki spor dünyasında önemli şeylerden bir tanesi kötü geçen hafta sonlarının ya da işte kötü geçen müsabakaları hızlı unutabilmek. O yüzden pazar günü o kazandı. Onun dışında biraz daha şampiyon sıralamasında statükoya çalışan bir hafta sonu oldu. Çünkü Jorge Martin ön tarafta birazcık farkı açtı. İşte Aprilia Racing'in yani Aprilia'nın fabrika takımının sürücüleri iyi puanlar topladılar. Marc Marquez biraz zorlandı ki aslında zorlanmayan yoktu, onu da söylemek lazım. Yani lastikleri en iyi idare eden sürücülerden bir tanesi Ayol Grau sprintte çok zorlanmıştı. Pazar günü yarışta da düştü. Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu da tabii ki yarışın başından sonuna lastiklerle mücadele eden, cebelleşen sürücülerden bir tanesiydi. Çünkü yüksek sıcaklıklarla birlikte İngiltere'de sıcak hava dalgası zaten hep konuşuluyor. Sporun farklı dallarında da konuşuluyor. İşte iklim değişikliğiyle ilgili de çok konuşuluyor. Hatta pist kenarındaki o çimlerin ilk defa yeşil renk değil de böyle bozkır renkli, okurot renkli de olduğunu gördük anlatırken sevgili İzgecan Güral'la. Hafta sonu boyunca alışamadık. Yani zor bir hafta sonuydu. O yüzden daha temkinli olmaya çalıştıklarını gördük sürücülerin. O anlamda biraz tek düze geçti açıkçası ana yarış. Çünkü lastiği yettirmeye çalışıyorlar.
0: Peki toprak için zor dedin, o lastiklerle cebelleşti. Sprint'te 20, yarışta da 15 salama bir puanı aldı.
2: Sonra 14.lük olarak düzeltildi
0: mi? Pardon.
2: Quartararo'ya bir yarış sonrasında lastik basıncı cezası geldi. Çünkü o biraz MotoGP'nin tartışılan kararlarından bir tanesi. Düzeltilmesi gereken şeyler var orada ama yani aynı markadan Fabio Quartararo'nun şanssızlığı diyelim. Toprağın şansı oldu. Yarıştan sonra oldu ama bu arada. O yüzden yarış sonrasında belki onu düzeltmiş olabilirler. Bir ceza geldi Quartararo'ya. Ama zordu yani toprak için, evet.
0: Toprak'ta takım arkadaşıyla Miller ve aynı fabrika ekibiyle o salamada da şu an dördüncü. Bu da çok anormal değil herhalde değil mi? Toprak'ın ilk sezonunda.
2: Yok tabii ki. Yani hem alışma senesi hem Yamaha'nın bu sene herhangi bir şekilde motosikleti geliştirmek gibi motivasyonu yok. 2027'de çünkü kural değişiklikleriyle neredeyse her şey sıfırlanacak. Motosikletler biraz daha sürücünün ön plana çıktığı hale geri dönecek. Çok formla birleşiyordu özellikle ön kanat arka kanatlarla. Toprak'ın kendi stilini, tarzını MotoGP'nin motosikletleriyle harmanlayabileceği bir durum ortaya çıkacak. Bu yıl Michelin lastiklerle yarışılıyor. Önümüzdeki yıl Pirelli'ye geçilecek. Toprağın Superbike'tan tanıdığı lastik.

0: alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Oldu. FIFA ile alakalı haber başlıklarını biraz paylaştık. Özellikle bu UEFA'nın ve CONCACAF'ın ve AFC'nin beraber yazdıkları, futbol ailesine yazdıkları mektup önemli bir konu başlığıydı. O konu başlığıyla girişi yaptık ve artık ülke gündemimize de geri dönelim. Bir hafta kaldı artık sezonun başlamasına. Evet. Yeni sezon başlıyor. Hayırlı olsun dileklerimizi iletelim yeni sezon için, ama sanki yeni sezon başlamasın diyen bir kısım taraftar da var. Yeni sezon hemen başlasın diyen bir kısım taraftar da var. Biraz kafalar karışmış durumda. Zaten Avrupa mesaisi başlayan takımlarımız var ki yarın Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme 2. karşılaşması Sturm Graz'la deplasmanda oynayacak. Bunu da aktaralım ve Radyo Spor'dan da takip edebileceksiniz bu karşılaşmayı. Onu da hemen belirtelim. Saat 21.30'da bu karşılaşma. Perşembe günü Beşiktaş'ın yine karşılaşması var. Kendi evinde oynayacak Beşiktaş. Onu da yine aktarmış olalım. Avrupa mesaisinde iki takımımız kaldı ve onlar eleme oynamaları devam ediyorlar. Playoff'lar önümüzdeki hafta değil 25-26 Ağustos'ta oynanacak diye bir haber başlığı var. Ve Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor diye, lig aşaması ne zaman başlıyor diye baktım. 8 Eylül'de lig aşaması başlayacak Şampiyonlar Ligi'nin de. Onu da belirtmiş olalım. Avrupa Ligi de benzer zamanlarda başlıyor. Yani Avrupa Kupalarında lig aşamaları Eylül ayının ilk haftası değil ikinci haftası itibariyle başlayacak.
5: Sonra milli ara var.
4: Sonra da Eylül sonuna doğru da milli ara var. Onu da aktarmış olalım. Hazırlık maçları devam ediyor. Galatasaray hazırlık karşılaşmasında cumartesi günü Villarreal'le karşılaştı ki Villarreal de Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Lig aşamasında yer alacak Villarreal'de. Ve şöyle bir istatistik vardı ki Galatasaray taraftarı özellikle son dönemde sesini daha da arttırmış durumda. Transferler nerede diye çok fazla mesajla biz de alıyoruz. Biz de dillendiriyoruz. Ve taraftar da özellikle tribünde de bağırmaya başladı. Villarreal'de en az harcama yapan bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasında katılıp da en az harcama yapan iki takım Galatasaray ve Villarreal karşılaştılar. Villarreal 2-1 kazandı karşılaşmayı. Maçtan çok özellikle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un daha maçın başında yapmış olduğu protesto, hakemi yönelik bir protesto ve kırmızı kartı ve aynı zamanda Galatasaraylı bazı oyuncuların, ki Osimhen'in başını çektiği bazı oyuncuların çok sinirli olmaları ve çok sert rakiple didişmeleri özellikle dikkat çekti. Ben maçı izledim, maçı takip ettim. Bir taraftan Trabzonspor Göztepe karşılaşmasını da takip etmeye çalıştım. Çok sert karşılaşmalar oynanıyor bu arada, onu da söyleyeyim. Göztepe Trabzonspor karşılaşması da İsmail Köybaşı jübilesiydi. Çok sert karşılaşmalardı. Villarreal karşılaşmasında da böyle bir gerginlik vardı açıkçası. Çok gergin atmosferlerde oynanan hafta sonu iki karşılaşmayı takip etmek durumunda kaldım. Özellikle Galatasaray maçıyla başlayalım Ercan abi.
5: Başlayalım. Maçın hemen başında verilmiş penaltı ve daha sonra teknik direktör Okan Buruk'un iki sarıdan kırmızı kart görmesi. İşte hazırlık maçında böyle şeylere gerek yok. Bu benim görüşüm. Bu bir hazırlık maçı. Hazırlık maçının diğer adı ne? Antrenman maçı. Takımın son durumunu değerlendiriyorsun, görüyorsun. Ona göre bir karar, yani notlarını alırsın, bakarsın. Hatta kulübede bile sakin sakin oturabilirsin. Çünkü ne puan kazanacaksın, ne bu maçın sonunda bir kupa var. Ne de ekstra bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi değil. Kulübün kasasında bir şey girmiyor. Hazırlık maçından çok farklı oldu. Ben şaşırdım.

0: Tamamen şahsi görüşüm bu yalnız. Okan Buruk sinirlendi. Olabilir. Tamam. Ama kırmızı görmek tabii ki o anda maçı seyredenler için daha dakika 5 bir de. Hazırlık maçında. Yanlış bir gol ve karardan da gol yesen hazırlık maçı. Bir şey kaybetmiyorsun. Neyse. Osimhen'in sinirlenme olayını anlamadım.
1: Rakip oyuncu neler kurdu deniyor işte.
0: Ya olabilir.
1: Küfretti deniyor. Böyle bazı açıklamalar var. Yani bir sinirlenmesi ya, için bir şeyler söylendi şudur. Deniyor.
0: Yine konuşabilirsin. Yine hazırlık maçı. Hazırlık maçı. Fakat şu var ya. Üzüldüğüm. Osimhen'in kontrolü kaybetmesi oyuncuya vursa.
1: En az 3-4 maç. Minimum o da.
0: Bu öyle bir şey olsa ceza alacak.
1: Hazırlık maçında işte eğer yazılırsa, hakem yazarsa ceza alıyor.
0: Evet. Ya raporda belirtilirse. Şimdi bunu herhalde oyuncuyla bir konuşmak gerekiyor. Ki konuşmuşlardır. Ya bu sinirlik içinde devam ederse iyi olmaz. Ama bunun sebebi şu bence. Herhalde transferin verdiği gerginlik. Okan Buruk'taki stres ve sinirin sebebi bu. Ya bir görüş ayrılığı var. Ya da istediği oyuncularla ilgili olarak bir bütçe problemi var. Hiç transfer yapılmamanın verdiği bir gerginlik yaşıyordu. Gibi geldi bana. Şimdi bakalım. Galatasaray niye transfer yapmıyor? Transferler nerede diyor taraftar. Galatasaray'ın kontenjanına bakalım. Artı bir var şu anda. Normal kontenjanda. Artı bir. Bir kişi. Neden öyle? Icardi gitti. 23 yaş barajına baktığımızda oraya oyuncu alabilirsin. Alınan oyuncuları da bir tane geldi. Leslie. Hı hı. Ben oyuncuyu beğenmedim. Hazır değil sanki. Ve verdiği paslar hiç başarılı değil. Orta alan oyuncusu. Oyuna ağırlığını koymada işte topsuz oyun deniyordu. İyice izledim. Bence oyuncu hiç yok. Açıkça söyleyeyim. Ya gösterdiği performans 10 üzerinden 2 şu anda maçta. Bu yüzden bu oyuncunun gelmesi Galatasaray'a fayda mı sağlar, iş yapabilir mi diye düşündüğümüzde şu haliyle yapamaz. Yapamaz. Diğer şans verilen oyunculara bakıyorum. Bir sezon onlarla geçmez. Bunu net olarak söyleyeyim. Birçok oyuncu da sezona iyi girememenin verdiği sinir de olabilir. Uğraşıyor oyuncular. Yunus işte kanada geçtiğinde iyi. 10 numaralı pozisyonda görev yaptığı anlarda başarılı değil. Net konuşalım. Olmuyor. Torreira'nın eski kuvvetli pres anlayışını şu anda göremiyorum. Lemina ile Jakobs iki stoper olarak başladılar oyuna.
1: Jakobs neden stoper oynadı? Onu da
0: ne dedik adını? Hazırlık maçı.
1: Ya Lemina'yı anlayabiliyorum. Daha önce de çünkü Galatasaray'ın stoperde sıkıntılı olduğu dönemde oyuncu işte cezalıdır, sakattır. Oynatılabilir. Lemina daha önceden oynadı stoper.
0: Şimdi şöyle bir gerçek var. İki oyuncu da sizi kurtaracak stoperler değil. Hı-hı. Ya bence. Hı-hı. Değil. Bu açık ve net. İstediği gibi Villarreal rakibin arkasına top attı. Çok pozisyona girdi. İlk devrede girdi. Maçın ikinci devresinde de girdi. İşte Cankat'a övgüyle bahsediyorlar. Galatasaray kendi evinde lig başlamadan önceki son hazırlık maçında bu kadar çok pozisyon veriyorsa ilk yarı ve ikinci yarı bence büyük problem var.
1: İkinci yarıda tamamen Cankat var Ercan abi Galatasaray'da alakalı. Ya, bir de Barış Alper'in kaçırdığı tek bir pozisyon evet. Var ikinci yarıda. O da şey kafa topuyla İlkay'ın önüne düşüyor. İlkay pası veriyor. Barış Alper de kaçırıyor.
0: Bence büyük problem var. Açık seçik bunu kabul edelim. Galatasaraylı taraftarlar gayet haklılar ama Galatasaray elinde.

0: şu yabancı kategorisi, yabancı kontenjanında oyuncu gitmezse bir kişi alıyor. Hı hı. Bunu açıkça söylemeleri lazım. Kimse gitmiyor. Gitmediği için bir kişi alacağız. Bir de 23 yaş kategorisinde işte beklenen oyuncuyu alman için bu sadece bonservisi ya Galatasaray taraftarının istediği oyuncu tipini hayal edebiliyoruz. Hep beraber. Bütün taraftarların istediği oyunu ağırlığını koyacak, size maç kazandıracak, sizi heyecanlandıracak oyuncu tipinden bahsediyoruz. Onların bonservisi de 40-50 milyon euro. Hı hı. Tabii oyuncunun maaşı burada hariç. Alabilirse öyle alacak. Genç oyuncuya yapılan yatırımın hiçbir zaman garantisi olmayabilir. Bu yüzden de Galatasaray şimdi işte bir 10 numara arayışında. Kontenjan şu anda böyle. Kadro bu.
1: Ercan abi kimi gönderecek Galatasaray? Şimdi baktığımda bilemem. Kadroya kim gidecek? Lemina ile de anlaşıldı ki Lemina ile bir anlaşmama ihtimali vardı. Öyle konuşuluyordu birkaç evet. hafta öncesinde. Lemina ile de anlaşıldı. Davinson Sanchez'in gitme durumu var diye konuşuldu. Onun yerine stoper bir yabancı stoper alınacak. Hatta U23'te bir stoper o kontenjandan bir stoper düşünülüyor diye konuşuldu. Şimdi baktığınızda sadece Osimhen forvet hattında var. Santrafor diyebileceğimiz. Hadi Barış Alper'i de ekstra olarak Osimhen yoksa oynatabilirsin. Başka oynatabileceği santrafor şu an için yok.
0: Şöyle bir tablo gördüm Ahmet. Osimhen formsuz ya da kötü oynarsa Galatasaray gol pozisyonuna giremiyor. Son maçta tablo bu. Ya bütün yük eğer Osimhen'in gol atmasına bağlıysa rakipler Şampiyonlar Ligi'ni özellikle kastederek söyleyeyim. Rakipler Osimhen'i durdurur. Şimdi, bir kişiye bağlıysan gol yollarına tek bir kişi.
1: Şimdi 10 numara konuşuluyor. 10 numarada işte Mora ismi vardı ki Mora ismi Porto ile görüşülüyor diye haber başlıkları vardı. Roma'nın devreye girdiği hatta bir süre verildiği ve eğer Galatasaray bu sürede eğer o transferi yapmazsa Roma'nın o transferi yapacağı konuşuluyordu ki o sürenin de bitme noktasında olduğu konuşuluyor. En son gelen bilgiler bu yönde. Yine Batrakov ismi var. Batrakov'la alakalı da şöyle sıkıntılar var. Sonuçta Rusya'dan bir oyuncu alınıyor. Hmm. Rusya'dan alınan oyuncunun vize problemi olabilir mi olamaz mı? Şampiyonlar Ligi'ne gittiğiniz zaman o vizeyi verecekler mi vermeyecekler mi gibi bir sürü haber başlığı da okudum hafta sonu bu konularla da alakalı.
0: Avrupa kıtasında son Süper Kupa finali bu hafta oynanacak biliyorsun UEFA Süper Kupa. Hı hı. Maçı Amerika'nın vize vermediği Somalili hakem yönetecek. Hı hı. Avrupa kıtasında o vize konusunda büyük bir problem çıkacağını çünkü burası Türkiye.
1: Bu arada ya, Paris'ten,
0: Rusya değil.
1: Paris Saint Germain'in kalecisi de Rus bu arada yani.
0: Öyle şeyler UEFA organizasyonlarında pek rastlamadığımız tavırlardır. Ben olacağını tahmin etmiyorum. Somali örneğini verdim.
1: Yani böyle bir sıkıntı var ama futbol kulüpleri için hele Şampiyonlar Ligi
0: ben sanmıyorum.
1: Maçları için vize verilmeme ihtimalini ben düşünmüyorum. Ben de sizle aynı fikirdeyim. Ama böyle haber başlıkları da okudum acaba mı diye. Bir de rakip işte düzeltiyorum rakip yanlış oldu. Lokomotiv Moskova alınacak oyuncunun kulübü aşağı inmiyor. Bonserviste aşağı inmiyor haberleri çok sıklıkla okudum. Rus basınında da böyle haberler okudum. Tamamıyla o parayı istiyorlar ve aşağı inmiyorlar o paradan diye de haber başlıkları vardı. Ciddi manada bir sıkıntılı durum söz konusu. Ama 10 numaraya yine U23 kontenjanından bir oyuncu alınacak gibi gözüküyor Galatasaray'da.
0: Ya şu, o başarılı olur mu? Benim bütün düşüncem o. Çünkü genç oyuncularda öyle bir şey var. Hı hı. Problem var. Uyum süreci var. Daha olgun oyunculardan daha fazla var uyum süreci problemi genç oyuncularda. Ve bayağı araştırma yapıldı. Dediğim gibi kontenjan rahatlamadığı sürece hani transferler diye taraftar tezahürat yapıyor ama kağıt üzerinde çok zor.
1: Bu arada bir dinleyicimiz yazmış işte Fenerbahçe'ye o kadar transfer bir sürü yabancı oyuncusu var. Bence kontenjan sıkıntı değil diyor. Fenerbahçe'nin de o bölümde de konuşacağız Fenerbahçe bölümünde. Çok büyük sıkıntısı var.
0: Tabii.
1: 21 tane biraz önce işte hat-trick programının son bölümünde konuştular. İşte Ali Yerim konuştu, Mert Elam saymış, söyledi. 21 tane yabancı oyuncu var. 11 tanesini elden çıkarmak zorunda. Ve hemen hepsini böyle kiralamak.

0: göndereyim tarzında bir durum da yok artık. Chelsea yüzünden, ki Chelsea'de de çok sayıda oyuncu var.
1: Evet.
0: Onlarda da sıkıntı var. Onlar da göndermek zorundalar. UEFA karar aldı. Her artık kafanıza göre tamam bu kadar oyuncuyu ben kiralık gönderiyorum diyemezseniz 6 oyuncu, 7 oyuncu, böyle bir sınırlama var.
1: 6 yani, oyuncu en fazla.
0: Oyuncuları satmak durumundasınız. Ve artık rakipler de her türlü takip ediyorlar. Türk ligini takip ediyorlar. Türk basınını takip ediyorlar. Ve böylelikle çok ciddi bir durum var yani. Yani çok bir oyuncuyu göndermek istiyorsunuz, satmak istiyorsunuz. Çok ucuz, hatta parayı siz ödeyin diyor isteyen takımlar.
1: Tabii tabii.
0: Maaşını siz ödeyin biz alalım diyor mesela.
1: Bu yüzden yabancı oyuncu alırken sözleşmeleri birçok dikkatli yapmak lazım, maddeleri. Oyuncuyu elden çıkarma gününün geldiğini de unutmamak için söyledim bunu. Yoksa böyle bekliyorsunuz, hı hı, ve zarar ediyorsunuz.
0: Ciddi manada zarar yani bu, hatta Fenerbahçe bir de şu anda forvet oyuncusu konuşuluyor, santrofor konuşuluyor ki hafta sonu Lukaku ismi çok ön plandaydı, konuşacağız Fenerbahçe bölümümüzde de detaylı konuşacağız. İzmir'den Emre Bey yazmış, 23 Temmuz'da Ercan abi size sormuş, biz mi acaba yangın yerine çeviriyoruz Galatasaray taraftarı olarak, transferler nerede diye. Siz profesyonel olarak baktığınızda her şey normal mi Galatasaray'da diye sormuş, şimdi 10 Ağustos bir daha sormak istiyorum diye.
1: Şu anda biraz normalin üstüne çıktı.
0: Şimdi Galatasaray 8
1: ne zaman bitiyor transfer? 14 Eylül. Bildiğim kadarıyla.
0: 8 Eylül de Şampiyonlar Ligi var. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasına, evet, hazır bir kadroyla girmesi gerekiyor, değil mi? Şimdi hepimiz durumu bu. Yoksa şimdi baktığımızda Galatasaray'ın maçlarına bakıyorum.
1: Kadro hazır, oyun iyi değil şu anda.
0: Galatasaray'ın maçlarına bakıyorum Ercan abi. Ligde 14 Ağustos Cumartesi günü ilk olarak Çorum Futbol Kulübü ile açılışı yapacak Galatasaray kendi evinde. Sonrasında 23'ünde Erzurumspor'la devam edecek. İki tane lige yeni gelen takımla karşılaşacak Galatasaray.
1: Evet.
0: Ve 29'unda Göztepe ile karşılaşıyor ki bence bu Ağustos ayında diyebileceğimiz en sert karşılaşma Göztepe karşılaşması. Gözüken bu.
1: Doğru.
0: Evet, lige yeni katılan takımlarla oynamak, ilk başlarda oynamak sıkıntı yaratabilir. Çünkü heyecanla onlar da mücadele edecekler ama Galatasaray'ın kadro yapısına baktığımızda açıkçası
1: Şampiyon kadro
0: Çorum ve Erzurum'u rahatlıkla geçebilir düşüncesine sahibim ben. Göztepe karşılaşması var. Kendi evinde oynayacak Galatasaray bu arada. Ve Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nden hemen önce Başakşehir karşılaşması var. 4 tane karşılaşma. Şampiyonlar Ligi 8 Eylül'le başlıyor. 8 Eylül'den önce 4 tane karşılaşması var Galatasaray'ın şu anda. Bu karşılaşmaları ben baktığımda Galatasaray'ın geçen seneki kadrosu, herhangi bir ekleme yapılmadan ki kadrosu, rahatlıkla geçer bu 4 karşılaşmayı da ya. Benim bakış açım bu yönde. Ama oyun dediğiniz, evet, oyunda ciddi manada taraftar bu oyunu beğenmemiş durumda. Yani bu etkilenmemiş durumda.
1: Hazırlık maçlarının İyi yansımaması olabilir. Lige daha farklı başlangıç olabilir ama yine de şöyle bir görüntü var. Bazı işler iyi gitmiyor. Hı hı. Ben onu hissettim. Belki yorgunluk da var takımda. O bayağı kondisyon yükleme olabilir. Hı hı. Yavaş yavaş o rahatlamayı da görebiliriz. Belki. Net değil bu söylediğim. Ya da bu kötü oyun devam edecek. Ha, bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde bekleneni verebilir mi? Bir sene daha geçti aradan. Bazı isimler biraz daha yaş aldılar.
0: Torreira örneğini vereyim.
1: Mesela.
0: Torreira bu arada milli takıma dahil edilmedi diye de bir moral bozukluğu yaşıyor olabilir mi? Hala böyle bir düşünce olabilir
1: yok
0: mi kafalarında?
1: Yok, bitti artık o iş. O iş bitti. Yani Dünya Kupası bitti, her şey bitti. Elendi gittiler zaten. Hmm. Böyle elenseler daha kötü yaşardı şu anda moral bozukluğunu. Hmm. Hiçbir şey ortaya koyamadı Uruguay'a. Onu söyleyebiliriz. Ya da Mustera Galatasaray'da devam etseydi. İyi mi olacaktı?
0: Bizim yerliler dediğimiz işte amili futbol takımında oynayan Galatasaraylı oyuncular moral mal bir
1: fizik
0: çöküş
1: olarak
0: içinde olabilirler.
1: Fizik.
0: Fizik.
1: Daha kendilerine gelmeme kolay değil. Amerika. Bence izin süresi fazla da değil. Hmm. Ya bir İşte biz neyiz? Çalışıyoruz burada diyelim. Normal iznimizi alıyoruz. Ama biz efor sarf etmiyoruz. Öyle koşup sağa sola antrenmanlar, o stresleri görmüyoruz. Vücutla ilgili problemimiz yok. Ama onların vücutla ilgili problemi var.
0: İstersen

0: Biz bir reklam arası verelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sunar.
3: Rov Quattro temposunu arttırdı geldiği, o liderliği alan isim oldu. İkincilikte onu 2 numaralı Efe Mete Bey takip ediyor. Üçüncülükte içeride 11 numaralı Yek Gülüm. Dördüncü sırada dışta 13 numaralı Gideros. Bunun 1,5 boy farkla gerisinde ortada 12 numaralı Kaşmir Tay. 1 boy gerisinde 15 numaralı Hüma Yaprak. Bunun 1 boy gerisinde 7 numaralı A Talip sırasıyla son 800'e yaklaşılıyor. Liderlik 9 numaralı Power of Quattro'da. İkincilikte dışta 2 numaralı Efe Mete Bey onu takip ediyor. Üçüncülükte içeride 11 numaralı Yek Gülüm. Bunun hemen dışında 13 numaralı Gideros. Onun dışına sokulduğu 4 numaralı Fundo. 2 boy kadar gerisinde işte 12 numaralı Kaşmir Tay. Dışında 15 numaralı Hüma Yaprak. 1 boy farkla gerisinde ortada 3 numaralı Afşin Tay. Bu sırayla son 600'e girdi. Son 400'e yaklaşılıyor. Liderlik 9 numaralı Power of Quattro'da fark 1,5 boy oldu. İkincilikte onu 11 numaralı Yek Gülüm takip ediyor. Üçüncülükte içeride 12 numaralı Kaşmir Tay. Dışlarında şimdi 5 numaralı Barbuda'nın da atakları var. Düzlüğe bu sırayla çıkılıyor. Düzlüğe 9 numaralı Power of Quattro önde çıktı. İşte ikincilikte 12 numaralı Kaşmir Tay yer tuttu. Daha geride 11 numaralı Yek Gülüm dışında. 5 numaralı Barbuda'nın atakları var. En dış kulvarda da 7 numaralı A Talip son 200'e girdi. Son 100'e yaklaşılıyor. İşten 12 numaralı Kaşmir Tay geldi. Ortada 9 numaralı Power of Quattro direniyor. Daha geride 5 numaralı Barbuda'nın da atakları var. Son metreler 9 numaralı Power of Quattro önde. 9 numaralı Power of Quattro koşuyu kazanıyor. 12 numaralı Kaşmir Tay koşudan ikinci olarak ayrılırken 5 numaralı Barbuda ve 11 numaralı Yek Gülüm üçüncülük için fotoyu yakın ara geçti. 7 numaralı A Talip ise tabelayı tamamlayan isim oldu. Koşuyu 9 numaralı Power of Quattro Nevzat Avcı ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksi.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
1: Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
2: Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
3: Radyo Spor!
2: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
4: Talisca!
2: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması yarın 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde, ilk girişte uluslararası gündemi biraz konuştuk. UEFA'nın ve işte diğer bir iki Uluslararası Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu mektubu konuştuk FIFA ile alakalı ki FIFA'da işler karışık durumda. Daha da karışacak gibi gözüküyor. İkinci bölümde ülke gündemine döndük ve Galatasaray'ın hafta sonu oynadığı karşılaşmayı konuştuk. Ve onun yansımalarını konuşmaya devam ediyoruz. Gelen bazı mesajlar var. O mesajları da eğer izin verirseniz bir eritmek istiyorum. Tabii Eren ki. Bey'in mesajını aktarmıştık. Yine bir başka dinleyicimiz Abdül Bey yazmış. Türk hakemlerinin maçlarına

0: dikkat ediyorum da bu Dünya Kupası'nda çıkan yeni kuralları çok sert uygulamıyorlar mı? Taş atışlarında topu eline alır almaz saymaya başlıyorlar. Dünya Kupası'nda bir art niyet sezdiği anda saymaya başlıyordu diye. Yani kural konuldu ve bu kuralla devam edilecek.
1: Kuralı tarif edeyim. Topu eline alıp başının üstüne getirdiği anda sayma başlıyor. Kural bu. Kural bu.
0: Ve bu kuralda uygulanacak diye de hakemlerimize söylendi. Onlar da kendilerini hazırlamaya çalışıyorlar.
1: Taç atma pozisyonunu aldığı anda 5'ten geri sayım başlıyor.
0: Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Okan Hoca kimseye kızmasın, hep yönetimi savunan o diye yazmış Savaş Bey. Çok teşekkürler. Okan Hoca gergin, evet, yani maçın başında böyle bir protesto.
1: Dakika 5 hazırlık maçı.
0: Hazırlık maçı.
1: Tarifini yani de yaptık. Antrenman maçı.
0: Yine Gökhan Bey yazmış. Bir gerginlik var takımda diyor. Bu mental ve bu oyunla Çorum'la 0-0 berabere, Çorum Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kalır diyorum Galatasaray diyor dinleyicimiz Gökhan Bey. Yine yabancı kontenjanı engel olmaz diye yazmış. Olamaz diye yazmış bir dinleyicimiz ama biraz önce aktardım. Yani Fenerbahçe'ye örnek vermiş ama Fenerbahçe'de çok daha farklı bir sıkıntı var. Yani 21 tane yabancı oyuncuyu nasıl gönderecek? Zarar ederek gönderecek açıkçası yani. Diğer Avrupalı kulüplerde oyuncuları transfer etme potansiyeli olan kulüplerde açıkçası bu durumu biliyorlar. Ona göre hareket ediyorlar
1: giden
0: şu anda.
1: Giden gidecek, gidemeyen de parasını alacak.
0: Böyle bir durum söz konusu. Osimhen'le konuşulup uyarılması gerekir diyor bir başka dinleyicimiz. Yok, hocamız bile gergin, ikinci dakikada kırmızı kart görüyor. Bu psikolojiyle nasıl uyaracak hocamız? Öncelikle
1: hocanın yönetimi uyaracak.
0: Kendisi sakin olmalı diyor. Bir Galatasaray taraftarı olarak acı ama gerçekleri görüp söylüyorum diyor Mustafa Bey yazmış. Yani hoca da uyaramaz anlamında söylemiş. Zaten o da gergin. Evet, yani bir transfer durumu dolayısıyla bir gerginlik var takımda. Haliyle oyuncular üzerinde de var anladığım kadarıyla. Bir bakalım yani neler olacak, neler bitecek. Galatasaray'da biraz işler sıkıntıda gözüküyor.
1: O Enhaga mesela. Bu haliyle oynayabilir mi?
0: Zaten o kontenjan Ercan abi yani.
1: Ha, bu haliyle olarak oynayabilir mi? Genç bir umut vadiden oyuncu olarak alındı. Alınmadı mı?
0: Birkaç hazırlık maçının ilk maçlarda fena değildi de son dönem açıkçası ben.
1: Son dönem durmadan top kaybeden bir oyuncu görüyorum son maçta. Bunları belirtmek gerekiyor.
0: Yine bir dinleyicimiz yazmış. Beşiktaş bölümümüzde konuşuruz. Trossard'dan sonra neden transfer yapmadı Beşiktaş diye. Salah yüzünden mi acaba diye konuşuruz onları da. Beşiktaş bölümümüzde zaten detaylı bir şekilde konuşacağız. İzmir'den Oktay Bey, Okan Hoca'nın ve bazı oyuncuların hareketleri ve agresifliğini nasıl yorumlarsınız ki yorumladık onları da. Yani hazırlık maçı yani yapılmaması, böyle bir gerginliğin olmaması gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama transferlerin olmaması ya da işte bazı sıkıntılar mı var? Bunlar da konuşuluyor, söyleniyor. Taraftarlar kendi aralarında konuşuyorlar. Acaba ödemelerde problem var, kulüpte mali bir problem var diye. Tabii biz onları bilemeyiz açıkçası. Galatasaray bu ödemeleri kaldıramaz diye bir dinleyicimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler yapamazlarsa bu ödemeler kaldırılamaz. Bunun sonucu pek iç açıcı gözükmüyor diyen bir dinleyicimiz var. Yine bir başka dinleyicimiz. Galatasaray doymuş durumda diyen bir başka dinleyicimiz var.
1: O lig başlayınca belli olacak yine. Doğrudur, bazı kadrolar öyle derler, başarı olmadı, doymuş bu oyuncular derler. Ama başarı olduğu zaman da mükemmel istikrarlı kadrolar yorumları yapılır. Önce bir lig başlasın, hazırlık maçları bitti artık, bir başlasın net olarak. Yine bu programda, tabii diğer programlarda da bu konuyu açıkça değerlendiririz.
0: Takımlar yabancı oyuncuları göndermese ne olur diye soran bir dinleyicimiz var. Herhangi bir lisans çıkartamıyorsunuz oyuncuya ve çok ciddi bir ceza ödemek durumunda. Belli bir cezai durum var. Yani federasyona ceza ödüyorsunuz oyuncu başına. Böyle bir sıkıntılı durum söz konusu. Aynı zamanda oyuncunun maaşını da ödemek zorundasınız ki bazı oyuncular var. 10 milyonun üzerinde para ödediğiniz oyuncuları mesela.

0: Tabii, çıkarmadığınız zaman o parayı ödemek durumundasınız. Yani böyle maddeler de var. Ve aynı zamanda oyuncu eğer siz o parayı ödemezseniz ya da işte lisans çıkartmazsanız, oynatmazsanız sözleşmesinde ben devre arası giderim. Kafama göre giderim. Sezon sonu kafama göre giderim.
1: İstediğim yere giderim. Her an serbest kalabilir bir ay içinde.
0: Her an serbest kalıp istediğim yere gidebilirim. Maddeleri de var. Yani böyle maddeler de var. Sıkıntılı durumlar söz konusu. Oyuncuyu bir şekilde göndermeniz gerekiyor. Batrakov yeni Morutan veya Aspirilli olur diyor bir başka dinleyicimiz.
1: Ben Batrakov'u oturup net olarak seyretmedim. Ya şimdi Rus futbolu uzmanı değilim. Sen de değilsin. Ya oturup saatlerce Rusya'da ya da Batrakov konusunda bir değerlendirme yapılıyor ya, çok ince bir oyuncu olduğu söyleniyor. Futbol anlamında söylüyorum. Sanatsal yönü yüksek. Çok iyi pas atabilen bir oyuncu olduğu söyleniyor. Açık seçik söyleyeyim. Uzmanı olmadığım bir oyuncu hakkında faydalı olur ya da faydasız olur diyemeyeceğim. Ben oyuncuyu 90 dakika, bir oyuncuyu izlemek için işte iki
0: ben
1: maç.
0: Ben güvendiğim bazı işte scoutlara baktım, onların yorumlarına baktım. Güvendiğim bazı gazetecilere, tabii Türk değil yurt dışı da yazan bazı isimlere baktım. Gelecek vadeden oyuncu olarak söyleniyor ama öyle çok abartı bir oyuncu olarak da söylenmiyor Ercan abi.
1: Ben ona bakarım ve tabii ki bizim de görmemiz lazım oyuncuyu, herkes gibi taraftarların da. O yüzden harika bir oyuncu, mutlaka alınsın, kaçırılmasın diye bir muhabbete girecek durumum yok.
0: Ya açıkçası ben de öyle izlemedim. Yani Rus ligini çok takip ettiğim söylenemez.
1: 4 yıldır bu Avrupa kupalarında olmayan, milli maçlara katılamayan, ambargo dolayısıyla bir Rusya var.
0: Zenit de olsa hadi, bir derece Zenit kadrosunu biliyorum. Yani Zenit çünkü önemli transferler de yapıyor. Brezilyalıları özellikle önemli. En son işte Augusto'yu aldılar Trabzonspor'dan. Evet. Yani biraz Zenit'i az çok bilebiliyorum. Ve geçtiğimiz sezon ve ondan önceki sezon Fenerbahçe ile hazırlık maçı yaptığı için de biliyorum Zenit'i. Ama onun haricinde Rus futbolunda, yani özellikle Lokomotiv Moskova'yı çok da takip etmiyorum. Ama dediğim gibi yani gelecek vadeden oyuncu olarak gözüküyor ama öyle çok böyle başarılı bir oyuncu, işte şöyle oyuncu böyle oyuncu diye yorum okumadım. O yüzden de o yorumlara göre sadece gelecek vadeden oyuncu olarak bakıyorum oyuncuya.
1: Herkes gelecek vaat edebilir.
0: Yani o yüzden de Galatasaray, tabii ki Galatasaray yönetimi çok daha farklı bakmıştır oyuncuya. Diyelim. Yine Mevlüt Bey yazmış. Bence Galatasaray'da para sıkıntısı var diye yazmış.
1: Hiç bilmiyorum o konuları. Yani bence diyor zaten. Hı hı. Ben de bilmiyorum.
0: Sıcak gelişme olmaz diyor. Yine esprili bir mesaj göndermiş bir başka dinleyicimiz. Okan Hoca'nın maçın başında kırmızı kart alması neyin yansıması olabilir diye konuştuk. Osimhen gibi hırslı oyuncunun bu gidişle bu takımda kalabileceğinden endişeliyim ki bugün Galatasaray'da yönetiminden bir haber vardı. Asla Osimhen'e çok yüksek astronomik teklifleri düşünebiliriz diye haberler dolaşıyordu. Herhangi bir yüksek astronomik teklifi bile kabul etmeyeceğiz. Satılık değildir açıklamasında bulundu Galatasaray yönetimi diye haberler var. Çorum Futbol Kulübü'nü destekleyen, aynı zamanda Beşiktaş'ı destekleyen bir dinleyicimiz var. Genelde mesaj atar Satılmış Bey. Çorum yener 2-0 yener Galatasaray'ı diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz. Fenerbahçe'nin ve diğer takımların, işte Beşiktaş ve Trabzonspor'un anladığım kadarıyla transfer hareketi Galatasaray ve Okan Hoca'nın üzerinde büyük etki bırakıyor diye Antalya'dan Aslan Bey yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz, Galatasaray bu sene transfer yapmamalı, gelecek vadeden oyunculara yönelmeli. Gelecek yıla hazırlık olması açısından.
1: İşte gelecek
0: Kayseri'den
1: vadeden
0: Musa Yiğit Bey yazmış.
1: Evet, gelecek vadeden oyuncular, bunu tekrar söylemek durumundayım. Bonservisler çok arttı.
0: Zaten hafta sonu böyle bir haber de vardı Ercan abi. Biz Galatasaray, işte Osimhen'e, Galatasaray yönetiminin ağzından böyle haberler konuşuldu. Osimhen'e yüksek bonservis ödedik. Haliyle yüksek bonservis ödediğimiz için bu konuda sıkıntılıyız. Gittiğimiz oyuncular da, oyuncuların takımları da ve oyuncuların kendileri de çok yüksek paralar talep ediyorlar. Ve yüksek bonservis talep ediliyor
1: bu
0: diye.
1: Bu tabii bir kapıyı açtı o. Demek ki bu parayı verebiliyor dendi. Demek ki veriliyor bu para dendi. Ve bu yüzden hem kulüpler hem de teklif yaptığınız oyuncularda da bir anda maaş istekleri çok farklı yere gitmiştir. Bu yaşandı çünkü. 100 milyon euroya yakın bir maliyeti karşılayabiliyor demek ki Galatasaray diye Avrupa'daki takımlarda düşündüler. Galatasaray gelince de fiyat biraz daha yükseliyor. Size diyorlar bu fiyat. Demek ki karşılayabiliyorsunuz diyorlar. Anlatamazsın ki adamı ya işte bir tane oyuncu aldık. Sponsor yardımcı oldu, şu oldu, bu oldu. Bak ondan sonra alamadık. Biliyorlar. Ama Singo da var. 26 milyon euroya mal olmuş bir oyuncu mesela. 30 neredeyse. Singo. Onu da biliyorlar, görüyorlar.
0: Hepsini biliyorlar Ercan abi. Yani nasıl alındığını, neler edildiğini, yani menajerler arı gibi çalışıyorlar kulüpler arasında.
1: Tamam işte kulüpler bunu
0: kendileri
1: biliyor.
0: De para kazanacağı için menajerler arı gibi çalışıyorlar. Herkes her şeyi biliyor Ercan abi. Herkes her şeyi biliyor.
1: Ya Singo da bir türlü bekleneni veremeyip işte genç oyuncu olarak geldi, işte gördünüz değil mi? Genç oyuncu. Umut Vadiden transferi yapıldı. Neredeyse 30 diyorum. Maalesef sakatlanıyor. Maalesef.
0: Lig bu hafta başlıyor diye bir dinleyicimiz yazmış Ercan abi. Bu hafta sonu bu yabancı oyuncu sayısı çok fazla olan kulüpler bu sayıları olması gereken ne zamana kadar düşürmesi gerekiyor? Transfer sezonunun sonuna kadar, yani Eylül 14 transfer sezonu bitiyor. Evet. O zamana kadar, yani o transfer sezonu bittikten sonra nihai listeler veriliyor. Eğer nihai listeler verildiğinde hala fazlalık varsa ceza işlem uygulanıyor. Bunu da aktarmış olalım. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Onu da hemen mesaj aradan Villarreal, evet. Şampiyonlar Ligi de gruplarda Galatasaray'da karşılaşırsa aynı yeni ligi Galatasaray alır diye yazmış. Şimdi çok enteresan bir bilgi de paylaşacağım. Villarreal'in kadrosunda Mikautadze var, evet. Ve Pepe var. Şimdi Pepe ile Mikautadze daha önce Galatasaray'ın özellikle son iki sezon transfer listesinde olan oyuncular Ercan abi.
1: Doğru.
0: Ve yani geçen işte cumartesi günkü karşılaşmada fena da oynamadılar. Mikautadze gol de attı zaten.
1: Tabii, zaten tehlikeli ve çabuk bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Hı-hı. Bilinen oyuncu.
0: Yani sonuçta kadroya baktığınızda böyle bir durum da söz konusu. Bunu da aktarmış olalım. Özellikle Villarreal Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'le karşılaşırsa aynı yenilgiyi alır demiş dinleyicimiz. Böyle de enteresan bir durum var. Yani Galatasaray'ın transfer gündeminde olan ve yoğunlukla haberler yapılan iki tane oyuncu zaten Villarreal'in listesinde. Ki önemli bir takım bence Villarreal. Yani o kadar yaban atılacak bir takım değil. Kendi evinde de kaybetmeyen takımlardan bir tanesi. Bunu da belirtelim. Bir dinleyicimiz sormuş Beşiktaş'ın hangi kanal verecek, Fenerbahçe'ye hangi kanal verecek diye. Fenerbahçe'nin karşılaşması Radyo Spor'dan, onu aktaralım. Yani kanalları değil de Radyo Spor'u paylaşalım, onu da paylaşmış olalım. Esport Plus'tan da verilecek bir de aradan bakarım. Aradayken bakarım bu mesajı doğru cevap verebilmek için diyeyim. Çorumlu arkadaşlar bayağı bir heveslendi ama Beşik olup Çorum'a dönerler diye İstanbul'dan Onur Bey yazmış. Ya ben de Çorum'la Erzurumspor'un çok kazanacağını düşünmüyorum Galatasaray'a karşı. Yani fikir
1: ya olarak. Arada makas açıldı ama Çorumspor bayağı bir transfer yatırımı yaptı. Lig maçları başlasın, onu bir görelim. Makas açılmış mı? Yoksa kötü oyun devam mı ediyor? Erken tahminde bulunmayı, ya şu olur bu olur zaten yapmam. Biliyorsun, sen de yapmazsın. Bu yüzden bir başlasın da görelim.
0: Galatasaray Eylül 1 ve 14 arası son dakika transferi yapacak diye bir dinleyicimiz yazmış. Çorum ve Erzurum maçlarını kazanması psikolojik rahatlık sağlar. Artık kol, sırt, yaka, şort sponsoru yok Galatasaray'da. Şu anda da bu da bir gösterge diye bahsetmiş, yazmış. Çok evet. Teşekkürler. İzmir'den zannedersem Emre Bey yazmış bu mesajı. Böyle bir haber de okudum, evet, kol, sırt, yaka, şort sponsoru yok diye bir haber okudum. Ama tabii ki bu kulüp yönetimiyle alakalı bir durum söz konusu. Kulüp yönetimi ne zaman sponsor bulursa onları ekler.
1: Ya da hangi sponsorla anlaşacağına karar vermedi. Olur mu öyle şey, değil mi? Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. 3-4 senenin şampiyonusun. Mutlaka sponsor vardır. Fakat rakamlarda anlaşamamışlardır şu ana kadar.
0: Bir dinleyicimiz şöyle yazmış. Şimdi Galatasaray Osimhen'i alırken Napoli'ye rest çekmişti Osimhen. Aynı durum mu Galatasaray'a rest çekerse ne olur diye.
1: Kötü

0: Dur tabii. İyi olmaz.
1: Ama yani çok da rest çekecek bir durum yok bence Osimhen'de. Öyle de bir durum
0: yok,
1: söz konusu.
0: Yok öyle bir şey ben hissetmedim.
1: Satılmış Bey, Çorum Spor'u kimse hafife almasın. Çorum Futbol Kulübü çok güçlü bir kadro kurdu diye yazmış.
0: Doğru, evet, takip ediyorum. Harcanan para da bayağı yüksek.
1: Yüksek, hatta şöyle bir durum vardı. Çorum Futbol Kulübü Başkanı Çorum'a havalimanı yapmaya karar verdi diye. Oyuncular rahat gelip gitsinler diye. Böyle bir haber başlığı vardı. Enteresan durumlar. Çok heyecanlılar bu arada. Çorum Futbol Kulübü ve Çorumlular çok heyecanlılar.
0: Evet, uzun uğraşlar sonunda Süper Lig'de oynamak bence tabii ki önemli.
1: Bir başka dinleyicimiz, Okan Hoca'nın sezonu tamamlayacağına inanmıyorum agresiflikten. Çok başka sorunlar var bence takımda diye yazmış. Bu takım her şeye doymuş artık bence diye yazmış. Yine iyi ki varsınız diye yazan bir dinleyicimiz var. Çok teşekkürler bu arada. Gayet güzel bir mesaj göndermiş. Sağ olsunlar. Tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Artık yavaş yavaş Galatasaray bölümümüzü de kapatacağız. Bir ara verelim. Yücel abiyle bir irtibat kurdum. Yücel abi de okey verdi. Kısa bir ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
8: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
9: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
10: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
11: Tarafsız yayın yapıyor.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
12: Radyo Spor!
13: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada bir dinleyicimiz yazdı. Ben de 4 Eylül'de baktım. 4 Eylül'de bitiyor transfer sezonu Ercan abi. 14 Eylül değil.
0: 4 Eylül, evet.
1: Düzeltmemizi yapalım. 4 Eylül'de bitiyor transfer sezonu.
0: Hiçbir şey kalmadı işte.
1: Ya 31 Ağustos'ta kesinlikle halledilmiş olmalı yabancı fazlalıkları diye yazmış. Hollanda'dan Gökhan Bey, naçizane yorumlara küçük bir bilgi vereyim diye. Çok teşekkürler Gökhan Bey. Hollanda'ya da selamlar bu arada. Onu da aktarmış olalım. Yine Galatasaray'ın maçlarıyla alakalı gelen mesajlar da vardı. Artık Galatasaray bölümümüzü tamamlıyoruz. Ve yavaş yavaş da, yavaş yavaş değil, hızlı hızlı da Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Neden? Çünkü Fenerbahçe yarın Sturm Graz'la karşılaşacak. Artık

0: Fenerbahçe'yi de biraz konuşalım. Fenerbahçe Avusturya'ya gitti. Avusturya'da bu akşam saat 19'da İsmail Kartal'ın Türkiye saatiyle basın toplantısı var. Saat 19'da çıkacak basının karşısına. 2-0'lık net bir skor vardı ilk karşılaşmada ve çok ağır üstünlüğü vardı ilk 70 dakika Fenerbahçe'nin.
1: Evet.
0: Sturm Graz kendi evinde yine genç oyuncularıyla beraber genç teknik direktörüyle beraber biraz ısırmaya çalışacak Fenerbahçe'yi. Ama ben Fenerbahçe'nin tecrübesiyle çok da böyle kazaya mal vermeden turu rahatlıkla geçeceğini düşünüyorum. Avusturya'da da ne dersiniz?
1: Ya Fenerbahçe tura çok yakın. İlk maçta daha farklı yine kazanabilirdi. Bunu söyleyebilirim. Fenerbahçe şu anda bence turu yakalamış durumda. Büyük bir futbol sürprizi olarak değerlendiririm. Eğer Fenerbahçe turu geçemezse. Tabii Fenerbahçe için konuşulan bir santrofor geçtiğimiz hafta da değerlendirildi. Bizimlik için acaba Lukaku iş yapar mı yapmaz mı konuşmaları, değerlendirmeleri var. Şimdi şöyle bir bilmiyorum dinleyicilerimiz de hangi yorumları yapacaklar ama Dünya Kupası'nda banko 11 değil sonradan oyuna giren son 20-25 sakat olduğu için fazla üstüne yük bindirilmeyen bir Lukaku izledik.
0: Geçen sezon doğru düzgün futbol oynamamış bir Lukaku'dan bahsediyoruz.
1: Ya Lukaku 2024'ten şu ana kadar şöyle söyleyeyim toplamda ben baktım 41 maç çok az değil mi?
0: 2 senede 41 maç.
1: Çok az değil mi?
0: Çok az. Hele bir de hedefli takımlar. Napoli hedefli bir takım Ercan abi. Belçika milli takımı hedefli bir takım baktığınızda.
1: Neden? Çünkü sakatlandı oynayamıyor.
0: Yaş da var. 33 yaşında diye biliyorum.
1: 33 yaşında. Ya şimdi işte son dönemleri yüksek değil. Gol anlamında. Ta 2022-23'e bakayım. Inter'de kiralık 10 gol atabilmiş. Az 25 maçta.
0: Inter'le problemleri vardı.
1: Evet.
0: Taraftarla problemi vardı. Takımla problemi vardı.
1: Bu yüzden bu durumu ne? Sakatlık durumu. Risk var mı? Yoksa iyi bir Lukaku'ya gerçekten hiç kimse hiçbir şey diyemez. Diye geçmiş zaman kullanayım. Şu anda tam iyi mi değil mi bilmiyorum. Ya ben Dünya Kupası'nda beğenmedim açıkça söyleyeyim.
0: Şimdi bilgisayarla uğraşanlar bilirler. Bilgisayar dilinde bug denen bir durum vardır işte. Türkiye Ligi'nin bug'ı da kalıplı santrafor. Ama kalıplı santrafor. İşte 16 örnek. Bir ciddi bir örnek. Vakti zamanında yine bir İzmir takımından Manisa'dan mı bir Nijeryalı mıydı? Forvet çıktı o da kalıplıydı. Ya kalıplı santrafor.
1: Rodeo da mı?
0: O da kalıplıydı. Evet. Yani kalıplı santraforlar her zaman iş yapar. Türk Ligi'nde her zaman iş yapar. Her zaman da gol krallığında 2-3 sırada yer alırlar. Takımlarında şampiyon yapabilirler ya da ligde tutabilirler. Bazen de alt sıralarda olup da ligde tutan öyle santraforlar da var. Yani bug'ı budur. Ve Lukaku öyle bir oyuncu. Ama
1: ha, Dünya Kupası'nda da 6 maçta 3 gol bir asistle oynadı. Ya yani ölçüm Dünya Kupası ise. Senin bahsettiğin gibi fiziği iyi olan oyuncu doğru. 1.91 boy Lukaku'da ki bu bayağı iyi bir fizik anlamına geliyor. Biraz kilo fazlası olduğunda değerlendirebiliriz ama 93 kilo. Değil mi?
0: Her zaman kilo fazlası vardı ki Ercan abi. Her zaman vardı. Bir de şimdi şöyle bir dinleyicimiz yazmış. Abi Lukaku ile Vedat Muriç ikilisi iyi değil mi? Üst düzey bir forvet alacaksak Muriç ne olacak diye yazmış Kadir Bey. Şimdi ben ikisini de hemen hemen aynı ayarlardalar. Yani baktığınızda kalıp olarak aynı ayardalar. Ya yani santrafor tipi olarak aynı ayardalar.
1: Muriç daha çok top oynadı.
0: Muriç bir de daha bağlantı oyununu oynayabilecek kapasitede. Onu da söyleyelim yani gördük onu da. Ligimizde de gördük, evet. İspanya'da da gördük ki İspanya'da Mbappe'den sonra en çok gol atan oyuncu geçen
1: gol
0: sezon.
1: Krallığında.
0: Gol krallığında.
1: İkinci sırada.
0: Bu da bede düşmüş bir takımla bunu yaptı.
1: Küme düşmüş.
0: Küme evet. Düşmüş bir takımla bunu yaptı. Yani çok yaban atılacak bir ciddi bir başarı. yabana atılmaması gerekiyor Muriç'in. Hatta Muriç'i böyle ya yedek oynar, yedek oturturuz düşüncesi de yok. Ben bank oynar düşüncesine sahibim. Kim gelirse gelsin. Ya yani öyle de bir durum var. Ya yani Muriç'in öyle bir hırsı, yapısı da var. Tanıyoruz çünkü, biliyoruz Vedat Muriç'i. O yüzden de Vedat Muriç benzerinde ya da Lukaku benzerinde bir forvetten ziyade ben daha işte kanatla oynayabilen bir daha doğrusu santrafordan ziyade forvet oyuncusu, kanatla oynayabilen bir forvet oyuncusuna yönelmesi gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin.
1: Fenerbahçe 25 yaşında olsaydı şu anda Dzeko tam tarif edilen santrafordu. 25 yaşında, 26 yaşında bir Dzeko tam tarif edilen bir santrafordu.
0: Bundesliga'da oynayacak Ercan abi.
1: Tamam. Ama gitmeyecekti. Burada gitmeyecekti tabii.
0: Gönderdiler. Ben niye gönderildiği konusunda da tereddütlerim var. Açıkçası çok yanlış bir hareket olduğunu düşünüyorum. Tadiç'in de gönderilmesinin çok yanlış olduğunu düşünüyorum.
1: Bunda yani, asisti var Tadiç'in Hollanda'da.
0: Bayrak oyuncular Ercan abi. İkisi de bayrak oyuncu. Hala Tadiç Fenerbahçe'yi konuşuyor. Hala Dzeko Fenerbahçe'yi konuşuyor. Böyle de bir durum söz konusu yani. Sevdirmişiz de. Kulübü evet, de ülkeyi evet. de sevdirmişiz. Gönderiyoruz. Bayrak oyuncuların gönderilmesinde sıkıntım var. Ya mesela gönderilsin ama veda konusunda da sıkıntım var. Yani öyle bir veda yapılmaması gerekiyordu. Icardi'ye veda yapılmaması da çok ciddi problem benim gözümde.
1: Evet.
0: Yani böyle bakıyorum olaya yani. Bu tarz oyuncular çok önemli hizmetlerde bulundular kulüplere, Türk futboluna. Böyle gönderilmemeleri gerekiyor. Benim şahsi fikrim bu yönde.
1: Icardi'ye çok güzel. O şampiyonluk coşkusunun yaşandığı anda madem gönderecektiniz Icardi'yi, ya böyle bir karar almıştınız. Zaten o da tribünleri alkışladı, vedasını yaptı. O evet. anda açıklayabilirdiniz.
0: İşte yani bir bu kadar bekletilmemesi gerekiyordu diyelim. Bir dinleyicimiz yazmış Serdar Bey, bence Lukaku daha kilolu, 103 kilo gösteriyor yazmış. 93 değil de 103 kilo diye. Bir yarış aramız var, yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 15 numaradı. Madem Freya da içerideki yerini alıyor. Atlar box içerisinde hazır. Startledi ve 6. koşu başladı. Liderliği alan isim bu metlerde dıştan yaptığı ataklar 12 numaralı Boreal oldu. Onun dışında şimdi sokulan isim 19 numaralı Sudem oldu. Sudem liderliği aldı ikincilikte ortada. 16 numaralı Miss Evdoxia yer tuttu. Üçüncülükte işlerinde 17 numaralı Persian Jade. Bir boy farkla gerisinde dışta şimdi 18 numaralı Queen Acer. Bunun bir boy kadar gerisinde dışta 3 numaralı Sosan sırasıyla 1500 metre startleri geçiriyor. Liderlik şimdi dıştan yaptığı ataklar 19 numaralı Sudem'e geçti. İkincilikte onu içte 17 numaralı Persian Jade takip ediyor. Üçüncülükte dışlarında 13 numaralı Berylance. Bunun bir boy farkla gerisinde 16 numaralı Miss Evdoxia. Bir boy kadar gerisinde 12 numaralı Boreal. Onun iki boy kadar gerisinde 2 numaralı Sensei Baha sırasıyla 1100 metre startlerine yaklaşılıyor. 19 numaralı Sudem liderliğini sürdürüyor. İkincilikte onu 11 numaralı Balaban Sümbülü takip ediyor. Üçüncülükte 17 numaralı Persian Jade. Daha geride 13 numaralı Brilliance. Bunun bir boy farkla gerisinde 16 numaralı Miss Evdoxia. Dışlarında 2 numaralı Sensei Baha. 1,5 boy farkla gerisinde işte 12 numaralı Boreal. Onun 3 boy kadar gerisinde 10 numaralı Life and Light. Bu sırayla son 800'e girdi liderliği şimdi. 11 numaralı Balaban Sümbülü aldı. İkincilikte içeride 19 numaralı Sudem yer tuttu. Üçüncülükte dışında 2 numaralı Sensei Baha. Bir boy farkla gerisinde dışta 6 numaralı Rus Faruk. Onun 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Deep of Ancestor dışlarında. İzlediğim isim bu metlerde 13 numaralı Berylance bu sırayla. Son 400'e yaklaşılıyor liderlik. 11 numaralı Balaban Sümbülü'nde fark 3 boy kadar. İkincilikte dışarıda 6 numaralı Rus Faruk. İçinde 2 numaralı Sensei Baha'nın atakları var. Dışlarına 1 numaralı Deep of Ancestor sokuldu. En dışta da 12 numaralı Boya. Her sırasıyla son 200'e yaklaşılıyor. Liderlik 6 numaralı Rus Faruk'ta. İçte 2 numaralı Sensei Bahar'ın atakları var. En dış kulvardan da 12 numaralı Boreal geliyor. Yanında da 1 numaralı Deep of Ancestor'ın atakları. En dıştan 12 numaralı Boreal geliyor. İçeride 6 numaralı Rus Faruk direnmeye çalışıyor. En dıştan 12 numaralı Boreal geliyor. Boreal koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Rus Faruk koştan ikinci olarak ayrılırken 1 numaralı Deep of Ancestor koştan üçüncü olarak ayrıldı. 10 numaralı Life and Light koştan dördüncü olarak ayrılırken 4 numaralı Baba Zülküf ise Tabelayı tamamlayan isim oldu. Koşuyu 12 numarada Boreal Muhammed

0: Ahmet Mirbilgin de kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
4: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
5: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyospor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
6: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
7: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
3: Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyospor'da yaşanıyor. Radyospor! Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
8: Talisca! Anderson Talisca! Fenerbahçe üstünlüğü yakalıyor.
3: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması yarın 21.30'da sadece Radyospor'da. Radyospor, sporun tek adresi.
9: Reklam.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Reklam.
13: Sporun tek adresi Radyospor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
14: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada bir önceki arada bakacaktım, unuttum söylemeyi. Bir dinleyicimiz sormuştu. Fenerbahçe maçı Esport'ta, Esport Plus'ta. Beşiktaş maçı da Esport Plus, Esport ve Esport Plus'ta diye biliyorum. Aradayken baktım öyle. Bunu da aktarmış olalım. Radyo Spor'da da dinleyebileceksiniz bu arada. Yarınki karşılaşmayı ki biraz önce zaten tanıtımını da dinledik. Fenerbahçe'nin karşılaşmasını Radyo Spor'dan da dinleyebileceksiniz, bunu da aktarmış olalım. Bir dinleyicimiz yazmış, Trabzonspor bölümümüzde konuşacağız tabii ki bu forma numaraları ile alakalı, işte birbirlerine forma numaraları veriyorlar diye. Bazı oyuncular işte o kendi artık kanıksanmış o formayı transfer olduklarında istiyorlar. Başka bir oyuncu kullanıyor, onu verme durumu oluyor, evet, gibilerinden. Bazı oyuncular sorun çıkarmıyor, bazı oyuncular sorun çıkartıyor gibi böyle durumlar var diyelim. Fenerbahçe'nin gündemini konuşuyorduk, Lukaku'yu konuşuyorduk ama Ercan abi şimdi Lukaku'yu konuşurken şöyle de bir durum var. Fenerbahçe'nin 21 tane yabancı oyuncusu var. Şimdi bu oyuncuların hangilerini gönderecek Fenerbahçe? Geçtiğimiz karşılaşmada Mert hariç 10 tane yabancı oyuncusu vardı sahada Fenerbahçe'nin.
15: Evet.
14: 10 artı 4 haliyle bu 10 oyuncu kaldı diyelim.
15: Kaldı.
14: Geri kalan diğer oyuncuları gönderecek.
15: Evet.
14: O zaman şimdi bir tane de forvet oyuncusu transfer edilecekse ki Vedat var dışarıda, o da dışarıdaydı.
15: Evet.
14: Demek ki sağdaki 10 oyuncudan bir tanesi de gönderilecek.

0: Brezilya basınında da yer alıyor bu haberler. Transferin bitmesine az bir zaman var. En kuvvetli şu anda gözüken adaylardan biri Fred.
1: Bu arada Kerem de sahadaydı. 9 tane yabancı. Düzelteyim. O zaman Vedat'ta 10. Tamam. Yani Vedat'ta 10. Şu anda 10 oyuncusu var.
0: Livakovic duruyor. Ederson gribal enfeksiyon olmuş gerçi. Son Avusturya'ya götürülmedi. Şimdi Livakovic gidecek. Ederson kalacağım diyordu. Onu hadi bıraktık.
1: Onun da Juventus'a transfer ihtimali var diye konuşuluyor.
0: Serbest kalma maddesi 25 milyon euro.
1: 20 milyona çözülecek deniyor.
0: Deniyor.
1: Mendes Juventus'a önerdi, hatta konuşuluyor diye bir haber başlığı vardı.
0: Evet. Semedo fena başlamadı sezona. Osterwold'e sakatlandı. O konuşuluyordu. Brown'la ilgili Premier Lig'den teklif var deniyordu. Ne oldu bilmiyorum.
1: Chelsea ile Tottenham istiyor.
0: Ne
1: Özellikle
0: oldu
1: istiyorlar.
0: bilmiyorum.
1: Ama şimdi Chelsea'nin nasıl istiyor? Chelsea'de de çok sayıda oyuncu var. Tottenham her oyuncuya yöneliyor diye konuşuluyor. Çünkü Tottenham geçen sezon küme düşüyordu. Dezerbi şimdi takımı toparlama
0: Bir
1: aşamasında.
0: kadro revizyonuna girmiş durumda. Tottenham dediğin doğru. Oyuncuları sayıyorsun. Sıddıkı Şerif var. O da genç oyuncu kategorisine giriyor. Gider mi gitmez mi? Mesela Diego Carlos var.
1: Bence o gitti. O da gitti. Ama o şöyle gitti. Belirli bir bonservis bedeli isteniyor oyuncu için. Fakat oyuncu isteyen takımlar durumu bildikleri için Fenerbahçe'nin
0: Evet.
1: durumunu vermiyorlar. Ve çok ciddi bir sözleşmesi var Diego
0: Ciddi
1: Carlos'un.
0: sözleşme.
1: Gitmem diyor. Yani istediğim takıma giderim yoksa gitmem diyor ve
0: Maaş talebi var tabii.
1: bu parayı ben alırım her türlü diyor.
0: Alır.
1: 33, bu arada o da 33 yaşında.
0: Evet.
1: Bekao var defans hattında bu arada.
0: O duruyor.
1: O da
0: Ne
1: duruyor.
0: olduğu belli değil.
1: Mimović yine kontenjandan kullanılabilir mi düşüncesi vardı. Bence artık o da gidecek. O
0: Evet,
1: kontenjanat
0: doğru.
1: kullanılmayacak. Yine bugün İstanbul'a davet edilen ve çalışmalarına başlayan Amrabat var.
0: Evet.
1: Betis'le anlaşmanın olmadığı söyleniyor ki Betis gerçekten çok düşük bir para teklif ettiği konuşuluyor. Hatta yani tekrar kiralayayım ama maaşını siz ödeyin diyor. Böyle haber başlıkları da var. Elden çıkartılabilecek kim var? Musaba var. O da şu anda
0: O da iyi,
1: gönderilmedi.
0: sözleşmesi var.
1: O da ağrıları olduğu konuşuluyor.
0: Konuşuluyor da sözleşmesi var, değil mi?
1: Yani başka takıma gönderilebilir. İngiltere'de özellikle Championship takımların ve bir iki tane Premier Lig takımının istediği konuşuluyor. Yani istek gönderdiği söyleniyor.
0: Evet.
1: Ama Championship takımlarının daha çok istediği söyleniyor Musapayı. Baktığınızda Guendouzi ve Kante orta sahasını bozacağını düşünmüyorum ben.
0: Yanlış olur. Bozmaz.
1: O ikisi kaldı. Semedo kaldı. Zaten Ake ile Skriniar kaldı. Sağ tarafta işte Semedo var. Sol tarafta Brown kaldı bence.
0: Evet.
1: O Osterwolde'nin sakatlığı dolayısıyla Osterwolde kaldı. Bu sakatlıktan dolayı sakat oyuncuyu da transfer etmez hiçbir kulüp.
0: Kimse.
1: Baktığınızda Greenwood yeni transfer, o kadroda zaten. Vedat yeni transfer kadroda olacak. Yani baktığınızda dolmuş oluyor.
0: Yerli oyuncuların işi zor.
1: Musaba demişim. Nene bence kontenjanda tutulabilir. Benim düşüncem o ama Nene'ye de çok ciddi Alman takımlarının teklif yaptığı söyleniyor.
0: Evet, o da sakatlığı uzun sürdü. Ama Greenwood varsa Greenwood oynar.
1: Net oynar. Net Greenwood oynar. Hele bir de takıma alışmaya başladıktan sonra net Greenwood oynar ki attığı gol geçen maçta yabana atılır bir gol değil. Çok başarılı bir gol.
0: Kimse topu göremedi.
1: Göremedi.
0: Kaleci dahil.
1: Sturm Graz bile sosyal medya
0: Evet.
1: hesaplarından yani açıklama yaptı. Yani nasıl tutacaksın diye açıklama yaptı.
0: Mümkün değil. Nefis bir goldü.
1: Ederson bonuslarla ciddi para alıyor, 15 milyon alıyor. 15 milyon almıyor bonuslarla diye biliyorum ben. 11 milyon alıyor diye biliyorum. Juventus o parayı verecek mi? Zaten vermeyecek. Yani Juventus daha farklı bir bonus şey parayla alacak. Çıkma maddesi 25 milyon avro. Yani onun sözleşmeden
0: Serbest
1: çıkma
0: kalma.
1: serbest kalma maddesi 25 milyon avro. İşte 20 milyon avroya çözülür diye Mendes ben çözerim diye bazı haber başlıkları vardı. Böyle de aktarmış olalım. Yani Fenerbahçe

0: için işi gerçekten çok zor bu durumda. İsmail Hoca bu arada oynattığı bazı oyuncularla da veda edebilir. Yerlilerde sıkıntı var dediniz. İsmail Yüksek'in yani gitme isteği konuşuluyordu Avrupa'ya. Fakat yönetimin hayır seni göndermeyeceğiz. Hangi şart olursa olsun seni göndermeyeceğiz
1: açıklaması var. Şimdi mesela Cengiz bence doktor artık.
0: Başakşehir konuşuluyor.
1: İrfancan şüpheli.
0: Söyledim. Kalacak bence kadroda Ercan abi.
1: Nene
0: sol tarafta. Sola da oyuncu alınmayacak.
1: Sağda da Greenwood var. Sola da oyuncu alınmazsa. Kerem de var. Kalır. Ama forma şansını çok bulur mu? Bence bulamaz.
0: Yani yedekler Nene kalır bence. Her iki kanadı da yedekleyecek kalır. Asensio var bu arada. Talişka var. Asensio evet, var. Yani Fenerbahçe'de gerçekten say say bitmiyor farkındaysanız.
1: Lig başlayınca gerçek olacak. Şu Asensio Talişka eğer bir santraforda alınırsa Muriç'in bile yedek bekleyeceği oyunda ya Asensio'yu keseceğim bazı maçlarda ya da Talişka'yı. Forvet arkası. Öyle değerlendireceğim. Bu da böyle bir tablo çıkartıyor ortaya.
0: Yani çok değişik kombinasyonlar bence hem İsmail Kartal'ın hem Oğuz Çetin'in hem de Fenerbahçe yönetiminin ciddi ciddi sıkıntılı bir durumu var. Bu kadar oyuncuyu elden çıkarmakta asıl başarı bence o. Yani oyuncu transfer etmekten ziyade bu oyuncuları elden çıkarmak asıl başarı bence. Yani bu sezon için özelinde bu diye düşünüyorum. Ki forvet oyuncusu ki sol açık bu oyuncular düşünülüyor Ercan abi. Fenerbahçe taraftarı bu arada hala bazı konularda eleştiriyor işte sağ bek sol bekle de işsin. İstediğimiz seviyede değil deniyor.
1: Bu saatten sonra kolay değil bence.
0: Çok zor, çok zor. Şimdi bir dinleyicimiz yazmış. Türkiye'de bir kültür oluştu. Fenerbahçe'nin 11 milyon verdiği adama herkes 15 verildiğini söylüyor. Galatasaray'ın 25 milyon verdiği isme 12-13 milyonlardan bahsediliyor. Ercan Bey yazmış. Bu nasıl bir algı operasyonu anlayamadım diye. Şöyle bir algı daha
1: ben de anlasam.
0: Şöyle bir algı daha söyleyeyim. Mesela Trabzonspor Muhammed Salah'ı aldı. 17 milyon avro. Yani garanti olarak 17 milyon avro ödeyecek her sezon. İki sezon aldı.
1: 34.
0: 17-17. Yani 10 milyon garantisi, 7 milyon imza parası, 17 milyon.
1: Evet.
0: 10 milyon alındı diye haber başlıkları var. Hayır, 17 milyon ödeniyor senelik. Artı forma satışlarına girmiyorum. Yani o ürünlerin %20'sine de girmiyorum yani.
1: Şimdi o gerçeği okuduk zaten.
0: Kapa yapılan açıklamayı evet. Okuduk. Yani böyle bir algı da var yani. Değişik algılar. Ederson gitti diyelim. Sezon sadece Mert'le olur mu diye yazmış bir dinleyicimiz. Bence olmaz. Bence oraya bir başka transfer var. Bu arada Tarık'ın durumunu merak ediyorum. Tarık verilen şansları bence iyi kullandı. Ama güvenilmiyor herhalde diye düşünüyorum.
1: Ya herhalde yeterli görünmüyor. Güvenilmiyor değil de. Yeterli bulunmuyor.
0: İrfan Can Eğribayat Gençler Birliği'ne gönderildi. Evet. Artık yani onunla alakalı bir durum yok. Ama bir olursa işte Berke konuşuldu hafta sonu ama Berke açıklama yaptı. Berke'nin önüne kaleci alındı diye haber başlıkları vardı. Hayır, benim arkama alındı, ben oynayacağım diye Berke'nin ağzından böyle bir açıklama var.
1: Kulüp yetkilileri de öyle söyledi.
0: Lille'de böyle bir durum söz konusu.
1: Ya Berke gayet başarılıydı bir de. Niye gelsin ki şu anda? Öyle değil mi?
0: Bence de yani bir sürü penaltı kurtardı. Dünya basınına çıktı. Orada da bence seviliyor. Takım arkadaşları tarafından sevildiği söyleniyor. Artı bir de yani yerli bir oyuncu olarak yurt dışında oynamak, Avrupa'da oynamak çok büyük bir olay. Altay mesela işte.
1: Ve kaleci olarak.
0: Onu da tebrik ederim. Sertifiko'ya gitti bence.
1: Altay da oynamak istiyor.
0: Oynaması da lazım.
1: Bence de.
0: Yoksa yedek kaleci olarak devam edecek
1: hayatına. O çok zor.
0: Celta Vigo'da başarılar dileklerimizi iletelim. Önemli bir transfer bence. İspanya'ya gitti. Rahat da edecek diye düşünüyorum ben İspanya'da.
1: Gayet rahat eder tabii canım. İspanya. Altay kendine bir yol çizmiş durumda. Ben Avrupa'da oynayan kaleci olacağım diyor. Ben de buna kötü bir ne kadar kötü gelse Türkiye'de zirve mücadelesi yapan takımlarda oynasa diye bakamam. Hı hı. Onun kararına saygı duymak gerekiyor.
0: Ederson'un ben bu arada yazılıyor da gideceğini de çok düşünmüyorum Ederson'un da. Yani Ederson'un son yaptığı açıklamalar kalacağım yönünde ve
1: nereden çıktı bu değil mi?
0: Şampiyonlar Ligi'ne de hatta Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruluyor. Bu kadroda yer almalıyım. Açıklaması var sezon başında ama işte taraftarla o bağının kopması geçen sezon, bu sezon o bağının tekrar sarılmaya çalışılması ama şöyle de bir durum var. Normalde eğer kalsaydı, ben şöyle düşünüyorum Mercan abi, kalsaydı oynatılırdı. Ama şöyle deniyor, %100 hazır olmadığı için oynatılmadı. Yani Mert oynadı.
1: Bu kaleci nasıl hazır olmaz, ben de onu merak ediyorum. Abi sakatlığım var acaba diye düşünüyorum. Yoksa santrafor değil, orta alan oyuncusu değil. Normal saha içinde görev yapan bir oyuncu değil. Nasıl hazır olmuyor kaleci? Sakatlığı mı var? Yok. Ben de onu anlamadım.
0: Salah 17 diyorsunuz ama menajer %35 ne olacak diyor. O menajerin parası. O ayrı. Yani o zaten brütün %5'i diyebiliyorum ben. %35'i değil. Brüt nedir? Ne kadar verildi? Onun %5'i. Yani kapta yapılan açıklama o yöndeydi. Öyle de bir durum söz konusu. Diyelim ve Fenerbahçe'ye de başarılar dileklerimizi iletelim. Yarın önemli bir karşılaşma. Deplasman bu arada. Sonuçta herkes kendi evinde iyi oynamaya çalışır. Sturmgras gördük.
1: 2-0 iyi bir avantaj.
0: Çok iyi avantaj Racan abi, gördük. Sert, genç bir takım. Mücadeleci bir takım, sert bir takım. Ve kendi evinde, kendi taraftarının önünde sindirmeye çalışacak. Ama Fenerbahçe çok tecrübeli.
1: Ya yani. Şimdi bu maçta nasıl problem olabilir? 10 dakika oyunun başlangıcında bir gol yersen stres başlar. O bölümleri atlatmak gerekiyor. Sturmgras çünkü evinde yine bir seyirci desteği olacak iyi kötü.
0: Ve de duran toplara çok dikkat etmemiz lazım. İlk
1: ama maçta Fenerbahçe Sturmgras'dan gerçekten iyi takım.
0: Çok iyi takım. Yani.
1: Ve Fenerbahçe gol pozisyonu bulur mu Avusturya'da? Rahat bulur. Gol pozisyonu bulur. 2-0'da dediğim gibi fena bir avantaj değil.
0: Çok iyi avantaj ama işte dikkat etmekte fayda var. Herkes kendi evinde çok daha iyi oynamaya çalışıyor kendi taraftarının kesin önünde. Bu arada şunu da söylemem lazım. Geçen hafta söyledim, bir kez daha paylaşayım. Beşiktaş'ı da izledim. Bu arada Beşiktaş bölümümüzde konuşacağız. Hepsini de konuşacağız. Gelen mesajlar da var dinleyicilerimiz. Benim mesajımı okumuyorlar diye yanlış anlamasınlar. Onları da okuyacağım Beşiktaş bölümünde. Gördüğüm en hazır takım Fenerbahçe'nin Sturmgras maçındaki ilk 70 dakikası. Gördüğüm şu anda lige en hazır takım Fenerbahçe Ercan abi.
1: Evet, evet.
0: Trabzonspor'u da gördüm. Sert bir karşılaşma oynadı. Onlar da daha hazır değiller. Galatasaray'ın zaten hazır olmadığını yaklaşık bir saatlik bölümde konuştuk. İlk bir saatlik bölümde. Hazır değil Galatasaray. Beşiktaş hazır olmaya yakın. Fenerbahçe'ye en yakın takım şu an gördüğüm. İlk dört büyük takımından bahsettim. Başakşehir'in hazır olmadığını zaten elendiğinde gördük. Hiç hazır değiller.
1: Tabii Başakşehir'in elendiği takım mümkün değil. Inter Turku.
0: Yani hiç hazır değil. Ve şu anda en hazır takım açık ve net Fenerbahçe'nin Fenerbahçe olarak gördüm. Yani ilk 70 dakika zaten çok tecrübeli ve çok yetenekli ayaklara sahipler. Fenerbahçe kadrosundan bahsediyorum. Sturmgras maçına çıkan kadrodan bahsediyorum. Daha farklı da olabilirdi maç bu arada. Yani tabii bazı canım kaçırılan pozisyonlar da vardı.
1: 2-0 diyelim, ikinci yarının bazı bölümlerinde Sturmgras gelmeye çalıştı. Fakat oyunun son 15 dakikasını hatırlayalım. 3-4 olabilecek pozisyonları yakaladı Fenerbahçe. Keşke onları da değerlendirseydi. Güzel bir turistik seyahat olurdu.
0: Avusturya turistik seyahat.
1: Değil mi?
0: Hazır sıcaklardan bunu almıştır oyuncular. Evet. Avusturya daha serindir. Ama yok, Avusturya'da da maalesef sıcak hava dalgası var. Tehlikeli. Evet. Dikkat etmekte fayda var. Uyarımızı yapalım. Bir dinleyicimiz yazmıştı. Onu da atlamadan hemen söyleyeyim. Seattle'dan dinleyicimiz. Ben işte başucuna 2 adet çapı 6-7 santim fan aldım. Rechargeable, yani tekrardan şarj edilebilir. Çok sessiz ve sıcakta uyuyabiliyorum diye bir sürü öyle durum var.
1: Var var.
0: İşte yani klimayı kullananlar var. İşte benim gibi tepe vantilatörü kullanan ya da kule tipi vantilatör kullananlar var. Bende nem aleti de var bir sürü. Yani öyle de durumlar var.
1: Ya şu var tabii, eski dönemlerden 1970'lerden günümüze gelelim. Bu kadar çok bina yoktu. Hı hı. Bina derken gökdelenleri kastediyorum, plazaları. O yüzden de gökyüzüne doğru yükselen o plazaların iklimi etkileyeceği kesin. Bu kadar çok araç da yoktu. Onu da değerlendirelim.
0: Bu kadar insan yoktu Ercan abi.
1: Evet, o da var. Onun dışında diyorlar ya işte elektrikli araç, elektrikli araç. Elektrikli araç da elektrikli uçak var mı?

0: Gökyüzünde binlerce uçak var. Elektrikli uçak yok. Onlar daha yakın değil mi atmosfere?
1: İşte karbon ayak izi onlar Ercan abi.
0: Değil mi? Uçaklar.
1: Jetler. O mesela şimdi.
0: Esas meselelerde en önemli meselelerden biri o. Açtın konuyu. Buna da değinmek istedim. Yer karada değil de mesele havada.
1: Futbola da bağlayayım. O şimdi uçak takip ediliyor ya. Özel jetler gönderiliyor. Hep işte yöneticilerin jetleri takip tabii. ediliyor. Başkanların jetleri ya takip
0: onlar
1: ediliyor.
0: Onlar elektrikle çalışmıyor.
1: Karbon ayak izi hepsi çok ciddi şekilde etkiliyor. İklimi de etkiliyor. Maalesef etkiliyor.
0: Çok en önemli etkenlerden biri.
1: Karbonu hapsetmemiz gerekiyor. Karbonu kullanmamamız gerekiyor. Ama şimdi mesela sadece uçak da değil. Baktığınızda termik santral var mı? Var. Enerji için termik santraller kullanılıyor. Bizim ülkemizde tabii. de var. Gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerde çok sayıda termik santral var. Ve bu termik santrallerden dolayı da ciddi manada karbon ayak izi fazlasıyla artıyor. Var. Yani daha bir sürü madde var işte. Gelecek Bakanlığı diye bir kitap okudum. Hepsi madde madde yazılıyor burada. Ve daha çok adım atmamız gerekiyor. Eğer iklimi düzeltmek istiyorsak. Maalesef sonumuz iyi değil. Yani onu da söyleyeyim.
0: Ya sonu şöyle olacak değil. Yoksa iklim kendini düzeltecek.
1: Düzeltemiyor Ercan abi. Maalesef düzeltemiyor. Şimdi mesela okyanus suları artık soğuma evresine geçmesi lazım. Geçmiyor mesela. Okyanus suları soğumadığı için de çok ciddi sıkıntı. Buzulların erimesinden tutun işte balıklar işte o balıkları tabii, yiyen tabii. diğer büyük memeli balıklar.
0: Bütün zincir etkileniyor.
1: Zincir etkilendiği zaman hepimiz çok fazlasıyla etkileniyoruz. Yani sadece işte sıcak hava dalgası diye bakmayın. Bu arada sıcak hava dalgaları milyonlarca insanı öldürüyor. Milyonlarca insanı dünyada öldürüyor.
0: Tabii.
1: Ve milyarlarca insanı etkiliyor. Sahil kesiminde çok sayıda insan yaşıyor dünya genelinde. Ve onlar etkilenecekler. Yani 0.1, 0.2 derece artması sıcaklığın çok ciddi manada problem. Ve 2 derece artması planlanıyor önümüzdeki 30 sene içerisinde, 40 sene içerisinde. 2 derece ne demek? 0.1 dedim biraz önce. Ve 2 derece düşünülüyor, bekleniyor. Yani çok büyük değişiklikler bekleniyor. Çok dikkat etmemizde fayda var. Bu arada klima diyoruz. Klimanın da salgıladığı bir gaz var. O da bir karbon izi.
0: Tabii tabii.
1: O da bir karbon izi. Yani baktığınızda elektrik kullanıyorsunuz. Elektrik nasıl üretiliyor? Bir bakmak lazım. Güneşle üretiliyorsa tamam. Rüzgarla üretiliyorsa tamam. Bir şey demiyorum ama yetmediği için doğalgaz üretiliyor. Doğalgazı çıkartmak için ne yapıyorsunuz? Karbon. Hep karbon, hep karbon. Doğalgazı yakıyorsunuz, karbon. Maalesef böyle sıkıntılar da var. O yüzden de bu konulara çok daha dikkat etmekte fayda var. Bunları söylüyorum. Karamsar durumlar ama bakmamız lazım. Gidişat iyi değil. Hatta şimdi işte bir dinleyicimiz de göndermişti. Muhammed Salah'ın işte bir reklam çekimi oldu. Çok güzel bir reklam bu arada.
0: Evet, onu da konuşuruz. Güzel. Seyrettim ben.
1: Trabzonspor bölümümüzde zaten birazdan konuşacağız. Fakat o gittiği yerdeki belediye başkanı işte gel sana burada arazi verelim, ev verelim. İşte iklim değişikliğinden kendini kurtar diye konuşuluyor. Oralara da gelecek. Maalesef oralara da gelecek. Hiç o beklenilen durum olmayacak. Yani şimdi torunlarımızı da düşünmemiz lazım. Onların torunlarını da düşünmemiz lazım. Ama gidişat öyle değil. Maalesef öyle değil. İşte Amerika çıkıyor. Amerika kendisini çekiyor. Bu iklim anlaşmasından evet, ya da işte evet. Çin imzalamak istemiyor. Büyük gelişmiş ülkeler ekonomileri çok ciddi hasar görecek diye ki görecek bu iklim durumundan dolayı. Bu anlaşmalardan da dolayı çekiyorlar kendilerini.
0: Çin çok büyük bir nüfus ve yüz ölçümü olduğu için. Bir yerde de ben onu değerlendirmiştim, okumuştum. Kömür kullanıyor hala.
1: Kullanıyorlar. Hindistan kömür kullanıyor Ercan abi.
0: Kullanıyorlar evet.
1: Çünkü enerjiye ihtiyaç var. Var.
0: Var ya, yapacak bir şey yok.
1: Yani doğalgazla, petrolle, işte yenilenebilir enerjiyle biz gidemiyoruz. Yani doyuramıyoruz. İnsanların enerji ihtiyacını karşılayamıyoruz. Ya da pillerle karşılayamıyoruz maalesef. Yani gidişat iyi değil. Durumumuz iyi değil. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Biraz dallandık, budaklandık. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası gündemimize geri döneceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Üzere. Evet. O da box içinde hazır. Mehmet Akyavuz hop dedikle buluşuyor. O da son kontrollerini yapacak ve artık koşu başlayacak. Evet, hop dedik de hazır, start verildi ve koşu başladı değerli yarışseverler. Evet, orta kulvardan 5 numaralı Serhun Efe numaraya çıkmaya çalışıyor. Yakınında dışında 3 numaralı Güler Yüz var. İki ön tarafta gitmeyi seven isim kapıştılar. 3 numaralı Güler Yüz liderliği aldı. 5 numaralı Serhun Efe'nin 2 boy kadar önünde koşuyu force etmeye başladı. 1000 metre startleri geçirdi. 3.'ye 800 numaralı Mendakka Dukka girdi. 2 boy kadar geride. Dış kulvarda 4 numaralı Mega Fuana içinde yarım boy gerisinde 9 numaralı Kayaşa. 2 boy geride Küllerden 1 numaralı Hızlı Yaren. 1 boy geride 7 numaralı Hop dedik. 3 boy kadar geride 2 numaralı Şimşek Geleli. Onun 1 boy kadar gerisinde 6 numaralı Hızlı Kerem. 3 boy geride 10 numaralı Demre'nin kızı. 2 boy farkla son 600 metreye doğru kaçıyor. 3 numaralı Güler Yüz. 5 numaralı Serhun Efe'nin 2,5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Mendakka Dukka. Onun dışına meyillendi 4 numaralı Mega Fuana ve viraj dönüldü. Düzlüğe bariyer dibine yakın dönme avantajı da 2,5 boy farkla 3 numaralı Güler Yüz lider çıktı ortadan. 5 numaralı Serhun Efe yüklenmeye çalışıyor. Gelilerden 7 numaralı Hop dediğin 1 numaralı Hızlı Eren'in de gayretleri var. İç kulvara doğru 2-2,5 boy farkla kaydı. 3 numaralı Güler Yüz liderliğini koruyor en dış kulvardan. Evet, Mega Fuana ortadan. Serhun Efe gelmeye çalışıyorlar ama 3 numaralı Güler Yüz fotoyu buluyor. 5 numaralı Serhun Efe ikinci oldu içeride. 10 numaralı Demre'nin kızı en dışta Mega Fuana vardı onlar. Yakın girdiler aynaya. Taraklama aynaya dalan safkanlar da vardı tabelanın geri kalan yeri için. 3 numaralı Güler Yüz bu kısak beyaz bayrak aynaya yaptı. Ömer Faruk Özel'le fotoladı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Reklam.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor. Reklam.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı. Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir dinleyicimiz Naz Hanım yazmış galiba. Hepimizin sonu Mad Max filmindeki gibi olacak. Gidişat onu gösteriyor.
0: Eğer, umarım olmaz.
1: Umarım tabii ki olmaz ama ya yaşarsak maalesef sıkıntılı bir durum var. Su bulamayacağız. Yani, ve hep şey düşünüyorduk bizden sonraları işte. Torunumuzun torunu yaşar bunları diyorduk. Hayır, biz yaşayacağız. Yaşıyoruz da zaten. Çok hızlı adımlarla geliyor bu durumlar. Bir başka dinleyicimiz yazmış. Güzel bir sohbet oluyor. Söylediklerinizi destekliyorum. Fenerbahçe'nin Avusturya'da da daha rahat olacağını ve yine galip geleceğini düşünüyorum. Ayrıca transfer ihtiyacında olmadığını söyleyip duruyorum diye Bursa'dan Ali Bey yazmış. Çok teşekkürler bu mesaj için diyelim. Fenerbahçe bölümümüzü de kapatalım. Yarın için bir kez daha başarılar dileklerimizi iletelim ve Beşiktaş'a geçelim Ercan abi. Trossard antrenmanlara başladı.
0: Evet.
1: Beşiktaş Perşembe günü karşılaşma oynadı ve ben şunu söyledim. Perşembe gününkü maçtan önceki yayınımızda bence artık dedim Beşiktaş bir teknik direktör takımı oldu dedim.
0: Evet tabii.
1: İtalyano'nun takımı oldu Beşiktaş. Bunu da kanıtlamak istiyorum. Şöyle kanıtlamak istiyorum. Bir önceki işte maç kırmızı kart. Kırmızı karttan sonra normalde yerli hocalarımız ne yapar genelde? Deplasman 0-0 skor. Bir kişi eksiyiz. Aman forvet çıkartayım ben defanslı oyuncu alayım. Aman güvenliğimi sağlayayım önce. Yapmadı. Forveti ikiledi.
0: Sakin kaldı.
1: Sakin kaldı. Forveti ikiledi ve 1-0'lık skorla eve dönüyor. Çok büyük avantaj aldı Beşiktaş. İtalyano teknik direktör Vincenzo İtalyano'yla. Normalde yerli antrenörlerimiz ne yapardı? Hemen savunmaya ağırlık verildi. İtalyano ne yaptı? Forvet oyuncu aldı. İşte teknik direktör takımı dediğim kısım bu. Teknik direktörüne uyuyor artık ve ona göre de hareket ediyor. Bence çok büyük bir başarı. Çok büyük bir gösterge bu da. Ne dersiniz? Bu

0: durumla alakalı.
1: Beşiktaş şimdi usta bir golcüye ihtiyacı varmış gibi bir görüntü var hazırlık maçlarında. Hazırlık maçları derken Avrupa maçlarını kastediyorum tabii ki. Aynı zamanda da yeni sezona hazırlanıyorsun. Hı hı. Böyle oynadığın maçlarla. Usta bir golcü dediğimiz biz Türkiye'de ne yaptık? Gomez'i izledik. Hı hı. Dembaba'yı izledik. Oh böyle maalesef o seviyede değil. Çok iyi niyetli, koşan, iyi pres yapan, gerçekten takdir edilecek bir oyuncu. Fakat bana scoreboard'u değiştirecek oyuncu lazım diyor teknik direktör Italiano bence. Cerni geçen seneye oranla daha istekli gözüküyor ama gücü yok. Onu anlayamadım. Çözemedim o işi.
0: Biraz Beşiktaş taraftarıyla da arasındaki bağın biraz eslediğini, kopmadı ama biraz eslediğini düşünüyorum Ercan abi.
1: Ya esneme, ya bilmiyorum, yine devam edecektir mutlaka.
0: Ama oraya işte hep U23 deniyor. Hatta Muhammed Salah ismi ilk Beşiktaş'la anıldığında orası için alınmıştı. Şimdi de o bölge için transfer olarak U23, yani 23 kontenjanından genç bir oyuncu düşünülüyor oraya.
1: Fikirler değişebilir Ahmet. Bu olay son transferde bunu gördük. Hı hı. Fikirler değişebilir. Bu yüzden de oraya bir anda klas bir oyuncu gelebilir. Ben de öyle düşünenlerdenim ama önce Beşiktaş. Gündemde bir isim var işte, Vlahovic.
0: Bence net bir santrofor alacak Beşiktaş. Net santrofor, yani isim bir santrofor.
1: Vlahovic gelirse neden olmasın? Geçen seneki performansı tabii ki bunu Beşiktaş incelemiştir, bakmıştır. Tekrar yine bir sağlık kontrolü olacaktır. Oyuncunun zaten kendine güvenme olayı olduğu için bayağı yüksek bir para talep ediyor. Bugün, yarın, belki hafta sonuna doğru ben o konuda bir gelişme bekliyorum. Ve bir orta saha konuşuluyor. Sağ kanat konuşuluyor. Hı hı. Eğer bu oyuncular da tamamlanırsa ben Beşiktaş'ın birçok rakip için bayağı zorlayıcı bir takım olacağı kanaatindeyim.
0: Ben U23'ü sağ kanat için düşünüyorlar. Stoper için de bir önemli isim transfer edeceğini düşünüyorum. Yani isim,
1: ha, stoper de var, doğru.
0: İyi bir stoper, yani isimden kastım o. Deneyimli iyi bir stoper de transfer edilecek düşüncem var. Çünkü ihtiyaç da var. Bu arada özür dilerim, lafınızı böldüm Ercan abi. Sol tarafta oynayan genç oyuncuyu çok da değil, arkada oynayan Rıdvan'la beraber oynayacak Ottara. Olan Ottara.
1: Evet.
0: Çok da daha alışmadı diye düşünüyorum. Çok
1: ya, şimdi iki maç oynadı. Şu anda not düşük. Öyle söyleyeyim ben de. Kırmızı belki
0: kart,
1: düzelir.
0: Kırmızı kart da gördü.
1: Çok gereksiz. Evet. O bir Avrupa maçında böyle bir iki sarıyı görmek arka arkaya tabii ki üzmüştür teknik direktörü.
0: Bir de teknik direktör devamlı ilk yarı üzerinde söylüyorum bunu. Kendisine git git git çizgiye kadar git diye çok uyardı. Gördüm, evet, o evet. Uyarmaları. Yani biraz daha tam anlamıyla takıma alışmamış durumda ve sıkıntı yaşayabilir ki Rıdvan'da da istenilen performans alınamadı. Sol bekten bahsediyorum bu arada. Sağ tarafta Murillo çözdü işi. Geçen sezonunda devre arası geldi ve orayı tamamıyla halletti diyebilirim Beşiktaş adına. Ama sol tarafta böyle bir durum var. Acaba sola da bir transfer yapılabilir mi?
1: Ottara konusunda ısrar edeceklerdir bence. Hı-hı. Gibime geliyor.
0: Genç oyuncu, fizikli oyuncu.
1: Yoksa yabancı oyuncuda da o zaman orada da sıkıntıya girerler. Kontenjan anlamında söylüyorum. Hı-hı. O yüzden biraz zor. Ama bir stoper olabilir. Neden olmasın? Udokai'nin gideceği konuşuluyor.
0: Udokai gidecek deniyor. Hala ben görmedim Agbadu'yu.
1: O şans bulamadı. Bulamıyor da. Acaba tekrar bir Premier Lig'e doğru dönüş olabilir mi? Kendisi milli oyuncu.
0: Agbadu oynamazsa gider bu arada. Yani çok ciddi bir bonservis bedeli ödendi kendisine ve milli takım oyuncusu.
1: Tabii. Oynamayan oyuncu için gitmesi de hayırlı olabilir. Hı hı. Ama tam hazır mı değil, hocanın kafasında ne var bilmiyorum.
0: Çünkü hep Emirhan'la beraber
1: Calo
0: oynuyor. Calo da tecrübeli bir oyuncu. Belki biraz da ondan dolayı da olmuş olabilir. Yani tecrübe katıyor açıkçası Calo'da.
1: Calo'nun teknik kapasitesi de iyi. Hı hı.

0: geçen seneyle bu sene arasında bayağı fark var.
1: Daha özgüvenli oynuyor. Geçen sene o kadar özgüvenli
0: değildi. Evet, bu sene bayağı bir fark var. Oyun sistemine de bağlı bu. Beşiktaş'ta her oyuncu topu kaybettikten sonra geri almaya çalışıyor orta alanda. Ama dediğim gibi orta alana mutlaka yine oyuna ağırlığını koyacak bir takviye gerekiyor.
1: Endidi satılır mı?
0: Hiçbir teklif yok. Ona baktım. Öyle transfer dedikoduları var. Fakat ben de baktım. Hiç kendisiyle ilgili ne Avrupa'da ne de Arabistan'da bir hamle gözükmüyor şu anda.
1: Peki Ercan abi, Endidi 11'de olur mu? Çok
0: bazı maçlarda olabilir oynattığı zaman.
1: Yani işte
0: Endidi Salih Orkun yapar. Olaytan oturabilir.
1: Olaytan konusunda
0: Olaytan'ı ben son maçta beğendim. Sahanın ilerinden beri de bunu kabul ederim. Çok iki bölgede de elinden geleni yaptı, çok çalıştı. Ben o son maçta beğendim Olaytan'ı.
1: Ben de
0: haksızlık yapmayalım.
1: İlhan'ı çok beğeniyorum Ercan abi.
0: İlhan'ın yeri ayrı. Genç bir oyuncunun Fransa 2. liginden bir anda böyle işte çabuk takıma adapte olması başarı.
1: Yani çok başarılı bir transfer olmuş İlhan Fakılı, değil mi?
0: Fakılı, evet. Fakılı.
1: Yanlış söylemeyeyim. İlk başlarda ismini de unutuyordum. Şimdi artık net olarak ismini de biliyorum. İyi de bir hazırlık dönemi geçirdi Beşiktaş'ta. İyi bir başlangıç da yaptı. Taraftar da açıkçası seviyor kendisini, duyduğum kadarıyla. Yani taraftarla da güzel bir bağ kurmuş durumda. Zaten orta saha transferi Salih Özcan, milli takım oyuncusu. Çok iyi bir transfer oldu. Orkun'la birbirlerini tamamladılar. İşte Olaytan'ın da ayak uydurması onlara gol asist anlamında. Söylüyorum. Oyun anlamında biraz ayak uydurdu zaten de asist ve gol anlamında. Olaytan da eğer ayak uydurursa çok daha farklı bir Beşiktaş göreceğiz. Trossan geliyor. Şimdi oynatacak bir oyuncu da var.
0: Tabii olacak. Onu hiç görmedik. Onunla Beşiktaş'ın oynayacağı oyunu da görmedik. O da gelmeye yolunda, antrenmanlarına çıkıyor. Bu maçta da biraz şans bulabilir. Bence sol kanat için ve hücum aklı için çok değerli bir oyuncu geldi Türkiye'ye, ligimize ve tabii ki Avrupa kupalarında Beşiktaş'ın bayağı işine yarayacak bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Şimdi zaten hadi bu ayağa geçtik diyelim, Beşiktaş bence turu atladı.
0: Kaunas takımıyla oynayacak.
1: Kralove'yi geçti diye düşünüyorum.
0: 5-0 yenildiği için Kaunas 6-0 yenecek hali yok Dinamo Zagreb'e. Bu yüzden de onunla oynayacak.
1: Bence playoff'ta da şansı var Beşiktaş'ın.
0: Çok yüksek değil mi?
1: Trossant da o karşılaşmada oynayacak bu arada. Lisansı da çıktı. Her türlü oynayacak. İtalyano ile beraber. Bu arada ben stoper ve orta saha konusunda İtalya'dan, eski takımından transfer olabilir mi düşüncesine sahibim. İstiyor diye konuşuluyor. Haber başlıkları var. Vincenzo Italiano'nun istediği konusunda. İşte Orsolini
0: ismi. Evet, beklenmedik bir geçiyor. İtalyan daha gelebilir. Değil mi? Hep Avrupa üzerinden ya da Güney Amerika üzerinden, Brezilya üzerinden de konuşuyoruz. Ama beklenmedik yine bir İtalyan gelebilir. İtalyano'nun bayağı oyuncularla bir yakınlığı var. Onu da biliyoruz. Bu yüzden de neden olmasın? Mesela Vlahović eski de öğrencisi.
1: Eski öğrencisi. İstediği de konuşuluyor.
0: Ve İtalya'da şu söyleniyor. Vlahović yapan
1: İtalyan.
0: İtalyano'dur deniyor. Kendisiyle telefonda konuşulduğu da söyleniyor, yazılıyor.
1: Neler neler. Muhammed Salah'la görüntülü konuştu diye de yazıldı Ercan abi. Yani maalesef bazen basınımız böyle şeyleri kullanmayı da seviyor.
0: Ama şeyi gerçek. Vlahović'le Italiano eski öğrencisi.
1: Eski öğrencisi, daha önce de Juventus'a gitmeden önce beraber çalıştılar, evet, diye biliyorum. Ben de öyle biliyorum. O yüzden de yine kendisini bulması için Vlahović'in bulunmaz Hint kumaşı İtalyano ve Beşiktaş olabilir. Ama işte Vlahović daha herhangi bir takımla anlaşmadı ve bu süreyi bence yazı çok kötü geçirdi diye düşünüyorum. Yani geldiğinde çok hazır olmayan bir Vlahović de görebiliriz.
0: Zaten biraz öyle olacak.
1: Sabretmek gerekiyor olabilir. Yani
0: ya bunu avantaj da Eylül ayı
1: milli maç araları.
0: Ya bu o ona yetebilir. Milli takıma, bireysel çalışmalarda ne yaptı bilmiyorum.
1: Milli takıma gider. Sırbistan milli takımının oyuncusu sonuçta.
0: Tamam
1: gider.
0: Da tam hazır değilse affını isteyebilir biliyorsun. Öyle şeyler de kabul ediliyor.
1: Değişik olur. Beşiktaş için de olur. Ama işte o da 5 büyük ligden, özellikle İngiltere'den transfer.
0: Olsa olurdu. Olsa olurdu şu ana kadar.
1: İngiltere'de gitmiyor oyuncu ya. Neden gitmiyor? O da ayrı bir konu başlığı. Ya çok yüksek bir meblağ istiyor İngiltere'deki takımlardan. Ya da İngiltere'deki takımlar daha farklı bir bakış açısına sahipler. Forvet anlamından bahsediyorum. Evet. Zaten baktığınızda santrafor olarak kim var? İşte Haaland var. Haaland haricinde Safkan, işte Mateta var.
0: Evet.
1: Safkan santrafor diyebileceğimiz öyle... Adı sanıp gerçekten bilinen...
0: Havertz var. Santrafor diyebileceğimiz.
1: Havertz'i de yani tam santrafor da diyemiyorum. Çünkü bek bile oynattılar biliyorsunuz.
0: Oynattılar da bence santrafor.
1: Tam santrafor da yani bek bile evet. Oynattılar. Yani tabii İngiltere'de çok sayıda santrafor var ama gerçek anlamda ismini duyurmuş ve... işte popüler de diyebileceğimiz ve form durumu iyi olan oyuncular var. Gitmiyorlar yani. Belki de gidiyorlar, çok düşük meblağlar teklif ediyorlar. Hayır, kabul etmiyor.
0: Bahsettiğimiz tabii ki vergini kendin ödüyorsun. Hı-hı. Para eline net olarak geçmiyor. Kulüpler bunu da biliyorlar. Bu yüzden o istediği parayı bulamamış. İspanya'da Barcelona'nın başka hedefleri var. Real Madrid'de almayacağına göre. Orada bir tek Atletico Madrid kalıyor. O da yüksek paraları...
1: Vlahovic'i istemez Simeone. Simeone istemiyor bu arada. Çoğu ya,
0: Sörlot zor forma şansı buluyor.
1: Sörlot'u da istemiyor.
0: Ya düşün, Sörlot zor forma şansı buluyor.
1: Defansif yönü daha kuvvetli oyuncuları istiyor. Evet. Mesela Lukman'ı da çok oynatmayacağını söylüyorlar geleceği ya bu sezon itibariyle. Çünkü defansif anlamda defoları olduğu, geriye gelmediği ve onun istediği defansif oyunu oynamadığı için yedek oturtacağı. O yüzden de takımdan gönderilebileceği konuşuluyordu bu transfer döneminde.
0: Ama hiçbir şey olmadı tabii.
1: Tabii. Çok yüksek yeni transfer oldu ve çok yüksek meblağlara transfer oldu Ercan abi. Az buz paralar değil yani ödenen oyunculara. Baktığınızda Atletico Madrid'de eğer satacaksa yüksek, daha yüksek meblağ isteyecek. Ya bu da öyle kolay bir iş değil. O yüzden de bakalım neler olacak, neler bitecek. Ya Beşiktaş'ta stoper, orta saha, forvet, bence acil olarak forvet ve orta saha transferi gerçekleştirecek.
0: Orta saha ve forveti kadroya katabilirlerse iyi bir kadro oluyor.
1: U23'ten bir sağ kanat düşünüyorum ve sağdaki işte Rashica, Černý'den bir tane oyuncunun gitme ihtimalini ben düşünüyorum. Ciddi ciddi düşünüyorum bunları. Ercan abi, Beşiktaş'a baktığımda böyle bir yapılanmaya gidilebilir. Ben her seferinde de bunu söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Murillo'nun altına bir oyuncu. Genç olabilir ama gerçekten Murillo'yu da bir şekilde yedekleyecek bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. En iyi transferi bence bir saydık işte. Trossard dedik, Salih dedik ama bence Beşiktaş'ın en iyi transferi kaleci oldu. Nubel oldu.
0: Tabii. Milli takım kalecisi aldılar. Bu yüzden de o da oynadığı maçlar zaten kaliteli bir kaleci. Kaleciler gol yer tabii ki de. O yememek için elinden geleni yapan kaleci tipi. Kaleyi kapatmak isteyen kaleci. Hı hı. Yani morali, hep takımın moralini yüksek tutmaya çalışan kaleci. Hı hı. Teknik kapasitesi gayet iyi. Bunu zaten biliyorduk. Ve defans da biliyor. Topu ona attıkları anda iyi bir yere göndereceğini değerlendirip hemen bırakıyorlar topu Nübel'e.
1: Güven veriyor bence kalede. Yani evet. Uzun süredir Beşiktaş kalesinde bu kadar güven veren yabancı kaleci görmemiştik. Özellikle Alman kaleci görmemiştik. Bence en iyi transferi şu anda Beşiktaş'ın. Evet. Çok önemli bir transfer. Ama dediğim gibi işte defans hattında sağ beke de, işte sol bekte de tecrübe istenmiyor. Yeni bir oyuncu transfer edildi. Ama iki maçta da çok beğenmedim kendisini. Rıdvan'a daha farklı, fazla bir şans daha verilebilir düşüncem var ki zaten bu karşılaşmada, perşembe günkü karşılaşmada Rıdvan oynayacak.
0: Mecburen
1: Rıdvan oynayacak. Bakalım ne oynayacak, ne yapacak. Ama dediğim gibi Beşiktaş bölümümüzü açarken şöyle demiştim. Teknik direktör takımı. Hiçbir zaman pes etmeyen bir Beşiktaş'ı izleyeceğiz bu sezon. Evet, az bir İtalyan takımına evrilmeye başladı, onu görüyorum. Az pozisyon verme anlamında söylüyorum bunu.
0: Zaten amaç futbolda az pozisyon vermek, bayağı pozisyona girmek.
1: Pozisyona
0: giriyor. İyi pozisyonlara giriyor ama gol yok.
1: Yani bir işte
0: az var.
1: Sizin de dediğiniz gibi 3 tane transferle Beşiktaş can yakan, ciddi can yakan bir oyuncu olabilir. Mustafa Bey işte Taylan demiş Murillo yedeği. U20 Alman U20. Ben Taylan'ı beğenmediğim için

0: oyuncu istiyorum Taylan. Geçen sezon kendisine verilen şansları değerlendiremedi. Maalesef. Maalesef değerlendirilemedi.
1: Son düşünceye göre, onu da bildiğim için söyleyeyim, Taylan kalıyor.
0: Zaten kendisi de demiş, Sergen Hoca Taylan'ı harcadı, o ayrı sebepsiz yere diye yazmış Mustafa evet. Bey.
1: Teknik direktör.
0: Onu bilemem, teknik direktör.
1: Teknik direktör şu anda Taylan'ın kalmasını istemiş.
0: Yani ama işte dediğim gibi biraz işte bu konu, yani ben Taylan'ın Murillo'yu yedeklediğini düşünmüyorum.
1: Ben yani düşünmüyorum. Olabilir. Olabilir. Yani
0: şansları iyi kullanamadı çünkü geçen sezon. Başka sebepler olabilir, teknik direktör işte bir önceki teknik direktör Sergen Hoca başka oynatmış olabilir, her şey olabilir ama ben şansları iyi kullanmadığını düşünüyorum. Oraya da bir yedekleyebilecek, hatta Murillo'yu zorlayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç var gibi düşünüyorum. Aynı durum Fenerbahçe için de geçerli, yani Fenerbahçe'nin de beklerinde o istenilen verim alınamıyor. Ben beklerde şunu istiyorum, Murillo pozisyona eğer büyük takımın beki pozisyona giriyorsa atmalı Ercan abi. Murillo atıyor. Murillo atıyor. Ya bunu da söyleyeyim. Yani ya da en kötü direkt direğe nişanlıyor. İşte Fenerbahçe'de de pozisyona girip de atamıyorlar beklerine baktığımızda. Yani Beşiktaş'ın işte Taylan atamıyor. Yani gireceksiniz pozisyona girdiğiniz anda, ki zaten defansif özellikleriniz iyi olacak bek olduğu için ve büyük takımda oynadığınız için. Ama hücumda da bu işleri yapmanız gerekiyor. Artıları evet, yapmanız
1: katkıda
0: gerekiyor.
1: Katkıda bulunmanız gerekir diyorsun sen.
0: Çünkü büyük takımın bekleri böyle oluyor Ercan abi. Geçmişten beri böyle. İşte baktığınızda Kafa örneğini vereceğim. Tabii, baktığınızda tabii. Roberto Carlos örneğini vereceğim. Böyle bir durum var. Baktığınızda işte Galatasaray'da örnek vereyim. Şimdi beklerine baktığımızda Eren oynuyor. Hücuma katkısı var. En son Villarreal maçında Osimhen'e asisti yapan
1: çok
0: oyuncu.
1: Çok iyi hazırladı pozisyonu.
0: Pozisyonu hazırlayan o. Ya da sağ bekte kimi oynatıyor genelde?
1: Salah'ı.
0: İşte, Salah'ı oynatıyor. Salah'ı bir hücum oyuncusu. Baktığınızda. Yani böyle de durumlar var. Yani biraz daha hücumu da ön plana çıkartan, tabii ki savunmayı daha da yapması gerekiyor. Zaten işi bu. Bek olduğu, bek oyuncunun işi savunma yapmaktır. Ama hücumda da artıları olması gerekiyor.
1: Evet. Hücumda biraz daha pozitif görüntü takım içinde büyük avantaj dedi.
0: Artı oluyor Ercan abi. Direkt artı oluyor. Trabzon'un bekleri çok iyi, Trabzonspor'un. Bir tarafta yeni aldıkları Cabral, Dünya Kupası'nın golünü attı, hücumcu. Diğer tarafta Pina. Geçen sezonun bence
1: en iyi sağ beki diyebilir
0: en
1: miyiz?
0: En iyi sağ beki bence performansı Pina'nındı. Net olarak söyleyebiliriz. İki tane çok iyi beki var Trabzonspor'un. Defans hattında iyi götürüyorlar. Bu arada Mustafa iyi de iyi sol tarafın.
1: Evet, yani Mustafa da iyi.
0: Mustafa
1: şans bulduğu zaman iyi.
0: İleride bile oynattı onu, sol açıkta bile oynattı ihtiyaçtan. Yani o da hücumda oynatabiliyor diyelim. Bir dinleyicimiz Ekrem Bey yazmış, teknik birimimize aktaracağız hemen. Görüşlere saygılıyız diye yazmış Mustafa Bey biraz önce Taylan konusunda. Ben farklı düşünüyorum.
1: Evet tabii tabii.
0: Dinleyicimiz yazdı, tabii ki görüşlere, hep bütün görüşlere saygılıyız. Ama dediğim gibi yani... İşte onu da anlatıyorum. Daha ekstraları olan bir bek oyuncusu ihtiyaç var. Diyelim. Bir Yücel abiye de hemen bir bakayım. Araya da geçelim. Hemen Yücel abi de onayı verdi. Bir ara verelim. Ara sonrası devam edeceğiz.

0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
3: Sporda eğlendiğin kardeşi Milyoner.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın.

0: Markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
3: Radyo Spor!
2: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
4: Talisca!
2: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması yarın 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
6: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
7: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalırız.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Radyo Spor.
9: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
10: Evet.
9: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
11: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
11: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
12: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
13: Şu sert görevlerinin yardımı var. Evet, şimdi biraz daha yakın kulvarına, Northbaş'a, Ertuğrul Gazi koşusu açık grup 2 koşu. Bursa adına sezonun önemli yarışlarından biri. Ve Northbaş'a bekliyoruz koşunun başlaması için. O da şimdi Starting Box'taki yerini aldı. Atlar hazır. Ve atlar start hakemliğine girdi. Start verildi ve koşu başladı değerli yarışseverler. Startı biraz ağır alan 2 numaralı Rave the Storm 3-4 boy kadar geride. İlk metrelerle birlikte ortadan hücum eden 3 numaralı Northbaş numaraya çıkmaya çalışıyor. İç kulvardan 8 numaralı Stage of Liberty ona eşlik etti ve ön tarafa geldikten sonra da liderliği aldı. 1 boy kadar fark yaptı. Dışarıdan 5 numaralı Protector hücum etti. İkinciye girdi. Northbaş'ın içinde beliren 6 numaralı Warden Cliff hemen ön tarafa atağını yaptı. 2,5-3 boy kadar geride 4 numaralı Sevisan içinde 7 numaralı Metal Art 4-5 boy kadar geride 1 numaralı Born to Run daha geride Brave the Storm son 600 metreye doğru dış kuvadan yüklenen 5 numaralı The Protector iç kuvadaki 8 numaralı Stage of Liberty zorlamaya başladı ikisi kapışırken Warden Cliff de hemen peşlerinde pusuya yattı 4 boy kadar geride Northbaş'a Metal Art son virajda ölmek üzere 5 numaralı The Protector pistin ortasından düzlüğe 1 boy farkla lider çıktı ortadan Warden Cliff yüklendi içeride de Stage of Liberty var. Son 400'e girildi. Warden Cliff ve The Protector kapışmaya başladılar. İçerideki Warden Cliff rakibinin yarım boy bir boy kadar önünde dışarıdan The Protector'ın gayretleri var ama son 150 metreye girildi. Warden Cliff farkı 2 at boyuna kadar çıkarttı. Güzel İzmir koşusunun rövanşını Yeşil Bursa'da Ertuğrul Gazi koşusunda alıp fotoyu buluyor. 5 numaralı The Protector ikinci oldu. Üçüncülük 4 numaralı Selisan ve 1 numaralı Bortran arasında. 7 numaralı Medal Art'ta tabela tamamladı. 6 numaralı Warden Cliff Mehmet Kaya'yla Ertuğrul Gazi koşusunu kazandı.
12: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Elazığ programı için bir kez daha birlikteyiz değerli Radyo Spor dinleyicileri. 8 koşu var 3. koşuyla birlikte Elazığ'da altılı Ganyan 19'da start alacak. İlk ayakta 1 numaralı Küheylan Bağkür. İdman pistinde beğendim. Levent Taktık'la start alıyor. Dikkat etmenizi istiyorum. 2 numaralı Çetin Gel. 5 numaralı Can Yakup. 8 numaralı Ekürüler'den Recohat. 10 numaralı Keskin Kağan. 11 numaralı Varta Alagöz. Ve yine benim çok sürpriz beklediğim bir isim 3 numaralı Kirazlı. 1, 2, 5, 8, 10, 11 ve 3 ilk ayak tercihlerimiz. İkinci ayakta ben sürpriz bir ismi tek yazacağım. 1200 metre mesafede 9 numaralı Tam Bir Savaşçı. Son yarışı 4. 35 gün ara. Bu 35 gün ara içerisinde düzenli bir çalışma. Süratli yarış. Gerçi 1200 metre zaten sürat demek. Ben de bu süratli yarış içerisinde sonlarında da dirençlik alacağını düşündüğüm Tam Bir Savaşçı'yı banko olarak öneriyorum. Üçüncü ayakta 8 numaralı Şah Tunalı geçen yarışını birincisini düşürmüştü. Bugün iddialı olur. 6 numaralı Kavim ve 9 numaralı Alkabra son Remzi Doğan'la ben bu safkandan da iyi performans bekliyorum. Ekip arkadaşlarım 2 numaralı Ateş Atar dediler. 7 numaralı Obsidyen Taşı'nı takip ediyoruz. Bunları da dikkate alabilirsiniz. Ama öncelik 8 numaralı safkanda daha sonra 8, 6, 9, 4, 7 şeklinde değerlendireceğiniz hatta 2 numaralı Ateş Atar'ı da ekleyebilirsiniz. 4. ayakta 2 numaralı Bella Fina'yı banko olarak önereceğim. Aksel'de çarşı karışır. İşin içinden çıkamayız. Hepsini yazmak zorunda kalabiliriz. 5. ayakta ise 5 numaralı Euro of Sweet'in de kazanma ihtimali ben yüksek görüyorum. Eğer yukarıdaki ayağı kapatacaksınız 5 numaralı Euro of Sweet'i de banko olarak değerlendirin derim. Seri bir isim derece olarak iyi dereceyle kazandı. Bunlar hep lehine çünkü son ayakta zor bol at yazacağız. 4 numaralı Jack Ubalım'la başlayacağız. Bugün İsa Akyavuz'un performansı açıkçası gün özelinde benim de performansım.

0: şansımı belirleyecek noktalardan birisi. 8 numaralı fısıltı kayan Mehmet'in ısrarı devam ediyor Mehmet Doğan'ın. 2 numaralı Aslı Nuray ben bölgede vazgeçemem. 3 numaralı Saft son yarışına hiç anlam veremedim. Ama çok da kenarda bırakılmamalı, unutulmamalı Saft. 10 numaralı göze çarpan Ferit var. 1 numaralı Çağlayan Şelale günün sürpriz bir diğer adayı olacaktır. 12 numaralı Munis ile birlikte. Munis de kendini unutturdu ama tabelanın diplerinde gezdiğinde unutmayalım. 11 numaralı Bitirim Seda yine bu Safkan'dan da günün sürpriz adayıdır. Canlı K-Kürüsü gerçekten her yerde start alan Safkanlarıyla dikkat çekiyorlar. Oldukça büyüdü. Elazığ'da da bu Safkan'ın 2000 metre mesafede söz sahibi olma ihtimalini yüksek görüyorum. Sıralamam 4, 8, 2, 3, 10, 1, 12 ve 11 bu şekilde son koşuyu da zorlu olarak sizlere öneriyorum. Tahminlerimizi tamamladık Elazığ programında. Bankolarımız 4. koşu 2. ayakta 9 numaralı tam bir savaşçı. 6. koşuda ise yani 4. ayakta 2 numaralı Bella Fina. Yarın elimizde hangi programlar var? Ankara ve Kocaeli programları var. Bu programlar içerisinde Ankara'da baktığımızda 9 koşulu program mevcut. Yine 9 koşulu programda Kocaeli'de var. Her iki program içinde yarın Radyo Spor'da sizlerle birlikte olacağız. Son dakika gelişmelerini aktaracağız. Bizden ayrılmayın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Görkem gelmiş bu arada.
4: Hoş geldin.
3: Hoş geldin. Dileklerimizi iletelim. Kolay gelsin dileklerimizi de iletelim. Şimdi gelen mesajlara da şöyle bir bakıyorum. Fatih Arıkan, Sarıkan düzelteyim Fatih Hoca. Güzel mesajlarını paylaşmış. Teşekkürler.
4: Teşekkür ederiz.
3: Eski Radyo Spor Top Fakültesi programını yapanlardan Fatih Hoca, Fatih Sarıkan çok teşekkürler güzel dilekleri için. Bir dinleyicimiz yazmış işte Beşiktaş'ın da şampiyonluk yarışında son haftaya kadar ortak olması lazım diye. Ligimizin doğru değeri artar diye yazmış. Çok teşekkürler.
4: Dört takımın araya girecek bir başka takımın mücadelesi bayağı keyifli olur.
3: Hazır dört takım demişken dördüncü takımı da konuşalım ki biraz önce bir son bölümde Trabzonspor'u konuşmuştuk. Çok güzel bir transfer videosu izledik.
4: Güzeldi. Yapanların da eline sağlık.
3: Şöyle ben bana biraz geçmişi hatırlattı. Arkadaşlarımın babaannesini hatırlattı. Fındık bahçesinde o uzanıp hadi bir 5-10 dakika şöyle gözü kestirelim deyip de saatlerce o sessizlikte, o huzurda, o oksijende uyuduğumuzu hatırlattı. Sonrasında o sofrayı hatırlattı bana. O öyle sofralara bir oturdum. 7-8 sene Trabzon'da yaşayınca haliyle oturuyorsunuz öyle
4: tabii,
3: sofralara.
4: Tabii.
3: O yüzden de çok güzel anıları hatırlattı bana. Tabii ki benim gibi düşünenlere de çok güzel bir reklam oldu. Aynı zamanda dünya için de çok güzel bir reklam oldu. Güzel düşünülmüş, güzel yapılmış bir reklamdı. Önemli transfer. Teyzemizin de Muhammed Salah'ı beslemesi, eliyle beslemesi komikti. Yani komiğime de gitti açıkçası. Ama eğlenceli, keyifli de bir reklam oldu. Tebriklerimizi iletelim. Güzel bir reklamdı. Zaten çok önemli bir transfer oldu. Çok konuşuluyor. Parası çok konuşuluyor, şu konuşuluyor, bu konuşuluyor. The Athletic'te yazı var. The Athletic çok önemli, dünya sporu için çok önemli
4: makalelerin okunduğu
3: gazetelerden bir tanesi. Evet. Orada yazısı bile var. Yani niye gitti Trabzon'a, Trabzonspor'a diye yazmış adamlar. Hepsini teker teker yazmışlar. Yani böyle oyuncuların lige gelmesi ki şöyle bir durum söz konusu. Liverpool'dan geldi bu oyuncu. Başka bir yerden değil. Liverpool'da 2 sene önce Ballon d'Or adayıydı Liverpool'un. Yani
4: evet.
3: 2 sene önce yani çok geçmişe gitmiyorum, 5-6 seneye gitmiyorum. 2 sene önce Ballon d'Or adayıydı. Yani dünyanın en önemli oyuncusundan bir tanesi olmaya adaydı. 2 sene sonunda Trabzon'a getiriyorsunuz. Çok büyük iş. Trabzon'a da Trabzonspor'a da öyle bedavaya gelmeyecek bu oyuncu Ercan abi.
4: Zor. Belki İngiltere Premier Ligi'nde mutlaka düşünen takım olmuştur ama bu imkanları vergiyi düşündüğün zaman İngiltere'de ona sağlamaları zordu.
3: Trabzonspor için çok büyük bir artı oldu. Bir kere Trabzonspor'da kombine satılmıyordu. Yani şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Geçen sezon ne konuşuyorduk? Trabzonspor taraftarı büyük maçları haricinde maçlara gitmiyor. Bilet almıyor. Kombine almıyor.
4: Boş tribünler.
3: Artı localar boş. Değil mi? Satılmıyor. Dolmuyor. Ne kadar oyuncu getirse getirsin.

0: çıkartıyoruz dedi Ertuğrul Doğan Başkan.
1: Evet.
0: Yani şimdi baktığınızda çok önemli bir işe imza attı Trabzonspor yönetimi. Yıldız, çok önemli bir yıldızı getirdiler. Bu arada Muhammed Salah, şöyle de bir olay var. En çok para kazanan Müslüman oyuncuların başında geliyor. Yani bunu da söylememiz lazım. Bazı sporlar hariç, Amerika'dakiler hariç. İşte futbol anlamında, Avrupa ve Asya anlamında en çok kazanan Müslüman oyuncu. Böyle bir durum da var. Yani artı şimdi Mısır vatandaşı, çok sayıda Mısır vatandaşının arazisi var Trabzon ve çevresinde ve aynı zamanda evleri var. Net olarak biliyorum, yaşadığım için daha önce oradaki arkadaşlarımla da konuşuyorum, biliyorum böyle bir durumu. Ve Arap coğrafyasında çok bilinen, sevilen bir yer Trabzon. Özellikle oradan arazi almak istiyorlar, ev almak istiyorlar. Çok sıcakta oraya gitmek istiyorlar. Doğru. Daha serin, serin olduğu için. Rahat ediyorlar orada bir de. Yani böyle bir durum var. Yeşillikler içerisinde olduğu için çok hoşlarına gidiyor. Deniz kenarı olduğu için çok hoşlarına gidiyor. Ya bu şimdi böyle de durumlar var. Artı şimdi Trabzon'a baktığınızda Trabzon'da sanayi kısıtlı. Kısıtlı, bunu kabul edelim. Tarım kısıtlı, kabul edelim bunu. Şimdi böyle bir durum var. Orada nasıl dönecek? Hayat nasıl dönecek? İnsanlar nasıl para kazanacaklar? Ne yapacaklar? Ne edecekler? Tabii ki eleştirilebilir. Ama böyle bir durum var. Orada turizm, Arap turizmi çok yüksek.
1: Turizm en önemli gelir kaynağı olması lazım.
0: Yani böyle bir durum söz konusu. Haliyle Muhammed Salah transferi çok önemli onlar için. Çok önemli. Yani çok sayıda işte hani derler ya, taş attım kaç kuş vurdun derler. İki kuş vurdun.
1: Evet.
0: Çok kuş vuruluyor orada. Ya bu transferle. Ya olaya bir de bu bakış açılarıyla da bakmak lazım. Diyelim bir Görkem uyarıyor, bir hemen ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Çok önemli transfer dedik. Aynı zamanda bir dinleyicimiz vardı. Çayırova'dan Cihan Bey bir soru tespiti vardı ve bir görüşü vardı. Hemen onu da paylaşmak istiyorum. Bu forma numaralarıyla alakalı. Onu da söyleyeceğim demiştim. Atlamayalım, hemen paylaşalım. Bir önceki sene Trabzonspor'a katılan Mustafa Eskielaç 19 numaralı formayı giyiyordu. Bu sene ise Edin Misca'nın ayrılmasıyla daha önce de Malatyaspor ve Gaziantepspor'da giydiği 7 numaralı formasına kavuştu. Evet. Peki dün akşam 10 numaralı formasını Salah'a veren Muçi kaç numara giyiyordu? 7. Bence Muçi formasını Salah'a verdi diye övgü dolu haberler yapıldı. Mustafa daha fazlasını hak ediyor diye yazmış. Kesinlikle yani forma numaranızı verdiğiniz anda bence çok önemli bir jest bu. Ben jest olarak görüyorum. Takım içerisinde de buna karşılık verilmesi gerektiğini düşünüyorum ki Mustafa bir de yerli oyuncu. Yani ona baktığınızda Mustafa diyor ki yani yerli misafirperverliğini de gösteriyor yabancı oyunculara. Benim formamı al diyor. Bu bence çok önemli. Hak veriyorum Cihan Bey'in tespiti.

0: Ne de hak
1: büyük
0: veriyorum.
1: Büyük problem yaşanacağını sanmıyorum. Eğer oyuncunun öyle büyük takıntıları yoksa Ahmet. Bazı oyuncular ama gerçekten takıntılı olabiliyor. Numarasıyla uğur getiriyor bu numara bana diyor. Ben yıllardır bunu giyiyorum diyor. Bazı oyuncular vermeyebilir. Ya ve problem yaratabilir.
0: İşte ben bazı işte oyuncuları biliyorum, o formayla oynamak istiyorum diye. Şimdi Fenerbahçe'de de var. Fred giderse 7 numaralı forma Kante'nin olacak ki Kante'nin artık klasikleşmiş formasıdır. 7.91 giyiyor. Geçen sezon 17 giyiyordu. 17 İrfan Can dönünce 17'yi İrfan Can aldı mesela. Yani böyle bir durumlar da var. İrfan Can'ın da 17 numaralı forma. Onu özdeşleşmiş formaya. Bazı evet. formalar özdeşleşmiş olabiliyor. İşte 10 numaralı formalar mesela ciddi savaş oldu Real Madrid'de. Arda mı alacak Modric'ten sonra 10 numaralı ki bence Arda'nın hakkıydı o forma. Ya da Arda değilse de o takımda playmaker oynayan yani oyun kurucu olarak oynayan kim? Bellingham. Bellingham alabilirdi o formayı. Mbappe'ye verdiler 10 numaralı formayı.
1: Ama Mbappe orada olunca mecbur ona vereceğim.
0: İşte şey ne deniyor? Genelkurmay Başkanı, evet. Diktatör pardon. Diktatör deniyor Mbappe'ye. Dünya Kupası'nda da söylendi.
1: Mbappe dünyanın artık son dönemdeki sayılı golcülerinden ve oyuncularından biri.
0: Ona ama yapacak onu, bir şey yok. Onun da forması 9 bence Ercan abi. Forvet oynuyor çünkü santrafor oynuyor. 9.
1: O da ona bağlamış kendini.
0: Yani 10 değil yani sen oyun kurmuyorsun. Oyun kuran
1: da,
0: orada.
1: O da kendini ona bağlamış. Yani 10 numaralı formaya bağlamış.
0: Bir dinleyicimiz yazmış işte her takıma devletten bazı imkanlar var. Fenerbahçe'ye niye yok? Fenerbahçe'ye de var yani onun da var. Bunu da aktaralım ama Fenerbahçe genelde kendisi yapmak istiyor. Yani stadını evet. falan kendisi yaptı. İşte geçen Aziz Yıldırım döneminde yönetiminde yapılmıştı o stat. Onu da bir kez daha aktarmış olalım. Fenerbahçe ve Beşiktaş daha ligler başlamadan ülke puanına 16 puan kazandırdılar. Böyle devam ederler her ikisine de inşallah diye yazmış Satılmış Bey.
1: Ya şimdi şöyle bir gerçek var. 4 takıma düştük.
0: O sıkıntı işte.
1: 5 takımla başladık. 4'e düştük. O 4 takımın alacağı sonuçlarla beraber puanlama 5'e bölünecek. Bütün takımların iyi gitmesi gerekiyor.
0: Biraz baktım yani geçebilirsek bir üstü geçebiliriz ama ondan sonra kalırız. 10. sıradayız. 9'a çıkabiliriz. 8'e çıkamayız. Yani
1: şu
0: arada,
1: anda çıkamıyorsun.
0: Arada ciddi bir puan farkı var. Altımızdaki takımlar daha düşük. Çok daha düşükler. O konuda belki şansımız var. Garip gele gele daha iyi pozisyona geleceğiz. Hiç değilse sıralamamızı koruyalım. Onun altına düşmeyelim.
1: Ya ben eğer iki takım da katılırsa Şampiyonlar Ligi'ne işte orada iyi bir puan olayına doğru gideriz. Şampiyonlar Ligi'nde başka oluyor çünkü.
0: İki takımımız Avrupa Ligi'nde olursa iyi puanlarla devam
1: Şampiyonlar
0: ederiz.
1: Şampiyonlar Ligi evet.
0: Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi. Evet. Dört takımımız yani 2-2 olarak devam edersek gayet iyi olur. Hatta bazı yorumlar okudum işte Fenerbahçe bu kadroyla Avrupa Ligi'ne devam etsin kupayı alır
1: yok,
0: tarzında.
1: Yok. Bence o imkan varken Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin.
0: Şampiyonlar Ligi kadrosu bu arada Fenerbahçe'ninki yani. Şimdi bunu da eğri oturalım doğru konuşalım.
1: O imkanı da yakalamış durumda gibisin. Niye gitmeyesin Şampiyonlar Ligi'ne?
0: Mustafa Bey Ankara'dan işte güncel kadro durumlarına göre en favori takım şu andaki transferlerle sizce hangisi? Daha sezon başlamadı. Bir sezon başlasın bir görelim. Hangi takımlar mesela şimdi Avrupa'da oynayan düzeltiyorum. Anadolu'daki bazı takımları bilmiyoruz. Daha bilmiyoruz. Ben çok ciddi makas açıldı.
1: Bütün takımları bir görelim.
0: Makasın çok ciddi açıldığını düşünüyorum. Yani dört büyükle diğer takımların makasının çok ciddi açıldığını düşünüyorum ama bir bakmak lazım. Kim kimle oynayacak, nasıl oynayacak, hangi oyuncular transfer
1: sonra
0: edildi.
1: Sonra bu işin kışı, yağmuru, mesela zor deplasmanı var.
0: Yani Çorum Futbol Kulübü çok güzel transfer yapıyor.
1: Evet.
0: Ahmet Spor güzel transferler yaptı.
1: Erzurum Spor kendi evinde hep zorlar rakipleri.
0: Erzurum Spor çok tehlikeli takım ihtimali var. Samsun Spor, Göztepe bunlar geçen sezondan itibaren zaten geçtiğimiz sezonlardan itibaren çok önemli işlere imza attılar. Başakşehir evet şu anda hazır diye çok kötü oldu elenmesi ama Başakşehir'in kadrosu da öyle sıradan bir kadro değil. Onlar da transfer düşünüyorlar.
1: Onlar transfer düşünüyor da bu kadro beni şaşırttı ama.
0: Daha iyisini bekliyorduk çünkü Ercan abi. Ama makas bayağı açıldı dört büyükle yani onu da kabul etmek lazım.
1: Doğru.
0: Bunu da aktaralım. Bunu da söyleyelim. İşte sponsorlarla alakalı bir dinleyicimiz yazmış. İşte Havayolumuz, diğer takımları sponsor oldu. Beşiktaş haricinde tüm takımları sponsor oldu diye yazmış. Bilemem, tam sponsorluk anlaşmalarını açıkçası çok da detaylı bilmiyorum. Bunu da bir kez daha paylaşalım. Trabzonspor'da çok iyi kadro oldu bu arada Trabzonspor'un. İşte Nunez ismi, Salim'in haberi, Nunez'e geldik gelirse Onaçu gider diye çok yorum var. Ben ikisini beraber oynatabilir, ikisini kullanabilir düşüncem var.
1: Augusto'yla Onaçu'yu oynatıyordu.
0: Onaçu'yla.
1: Ama Onaçu, ya Onaçu'yu niye göndereceksin ki?
0: Acaba Fenerbahçe'ye ya da Beşiktaş'a mı gönderir Onaçu'yu?
1: Yok, sanmıyorum. Mümkün değil.
0: Çünkü zaten Onaçu varken forvet alacağız diyordu Fatih Hoca.
1: Evet, ihtiyaç var. Onaçu olmadığı zaman ne olacak? İkisinin birlikte Augusto ile beraber Onaçu'nun oynadığı bir sürü maç var. Ben o düşüncede kesinlikle öyle bir şeyin olacağını sanmıyorum. Ya güçlüsün, iyice forveti güçlü hale getiriyorsun.
0: Muhammed Salah'ı forvet olarak da oynatabilirsin. Ya yani forvetin ikincisi olarak oynatabilirsin. Yani böyle bir imkanın da var.
1: Sağ kanat, forvet arkası, Salah bayağı forvet. Ya yani santrafor anlamında söylüyorum.
0: Bu arada yani öyle bir durum ki Nunez geldikten sonra zaten iki oyuncu Muhammed Salah transferinden sonra Fatih Hoca iki tane transfer yapacağız dedi. Bir forvet, bir de orta saha. Evet. Daha doğrusu altı numara. Yani defansif orta saha. Bissouma ismi konuşuluyor bu arada. Sakatlık geçmişi eğer sıkıntı yaratmazsa Bissouma da değişik olabilir Trabzon için. Bissouma iyi bir oyuncu. 6-8
1: Paredes bile konuşuluyor.
0: Paredes bile konuşuluyor.
1: Orta
0: yani,
1: alana. Arjantinli.
0: Çok acayip bir kadroya doğru evriliyor Trabzonspor'da. Şimdi kalede Onana var. Yani Onana'yı yaban atmamak gerekiyor.
1: Geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi Türkiye'de.
0: Yani Inter'i neredeyse tek başına şampiyon yapmış adamlardan, oyunculardan bir tanesi Onana. Manchester kariyeri çok kötü olabilir ama İtalya kariyeri çok iyiydi.
1: Ya Manchester'a giden bir sürü oyuncunun kariyeri çok kötü oldu. Demek ki takımda olmuyor.
0: Olmuyor.
1: Ya bu Onana ile ilgili bir sürü oyuncu gitti biliyorsun oraya. Yok, olmuyor.
0: Defans hattındaki biraz önce konuştuk. Sağ ve sol bekleri çok iyi. Cabral'la Pina çok iyi oyuncular. Baktığınızda Batagol var. Şeyi göndermediler. Mbivu'yu göndermediler daha. Gönderilmeme ihtimali var.
1: Mbivu.
0: Mbivu. Savic hala kadroda. Baktığınızda stoper hattı da çok iyi. Orta sahada eksiklik var. 6 numara eksikliği. İşte oraya konuşuluyor.
1: Oyuncu arıyorlar.
0: Evet. İşte Bissouma konuşuluyor. Oraya bir transfer yapılacak. Yerli oyuncu kotasında Ozan var. İşte şey var. Diğer milli oyuncu, ismini unuttum. Yanlış anlamışsın beni. O oyuncu da var. Yani baktığınızda eski milli oyuncu. Yani iyi oyuncular var orta sahada da yerli rotasyonunda. Kanatta Muhammed Salah var. Sol tarafta Aral var oynatabileceği. Forvet attı zaten.
1: Aral'ı herhalde oynatır Ahmet.
0: 10 numara da oynatabilir.
1: Fena Muçi var. Çok iyi bonservis ödendi.
0: Muçi 10 numara oynayacak oyuncu. Yani çok çok önemli oyuncular var Trabzonspor'un kadrosu. Öyle
1: Okay'dan mı bahsediyordunuz?
0: Okay, evet. Hı. Çok teşekkürler Ercan abi. Hatırlattınız bana. Okay ve Ozan var yani. İkisi de milli takım oyuncusu. Baktığınızda öyle kötü bir kadro var. Dinleyicimiz Okay diye yazmış. Okay Yokuşlu. Dinleyicilerimiz sağ olsunlar, hemen hatırlattılar bana. Baktığınızda yani gerçekten işte Mustafa oynayabilir sol tarafta. Her iki önde de oynattığı, arkada da oynayabilir. Yedek oyuncuları da iyi Trabzonspor'un. Yeni aldıkları işte genç oyuncular var. Sakatlandı Saviola var. Bir oyuncu daha alındı.
1: O da önemli bir sakatlığı yok canım. Onu da söyleyeyim de bu arada.
0: Bir oyuncu daha alındı yani. Genç oyunculara da yatırım yapıldı. Yani çok önemli bir kadro Trabzonspor'un da baktığınızda. İşte geçen Muhammed Salah transferini konuşurken geçen hafta şu cümleyi kullanmıştım. Trabzonspor taraftarına çok iş düşüyor. Bu oyuncuları oynatma konusunda.
1: Ve destek verme.
0: Ve destek verme konusunda. Yani çok iş düşüyor. Ya bunu da aktarmış olalım. Fatih Tekke'ye çok iş düşüyor ama Fatih Hoca sever. Yıldız oyuncularla Zenit'te de oynadı. Avrupa şampiyonu oldu. Yani oyuncu olduğu dönemlerden bahsediyorum. Sever yani.
1: Tabii.
0: Kendisi yıldızlı çünkü. Ya, Türkiye'nin bir ara en yüksek bonservisiyle gönderilen oyuncusuydu.
1: Yeri ayrıdır forvet anlamında futbolcuyken.
0: Şimdi Onaçu Fener'e gitmek istiyormuş diye yazan dinleyicilerimiz var. Onu bilemem. Nasıl bir durum var onu da bilemem.
1: O iş çok zor ve olmaz.
0: Onachu Nunes aynı anda oynamaz. Her ikisi

0: yedek beklemez belli olmaz. Yedek de bekleyecek.
1: Niye oynamasın?
0: Bu arada Nunez nasıl işte yani Arabistan'da bayağı bir ya oynamadı.
1: Stilleri farklı oyuncular olan Çube Nunez.
0: Uzun süre oynamadı Nunez.
1: Durumu nedir bilmiyoruz. Tabii.
0: Hemen de beklememek lazım. Bu arada stopere Cenk'i aldılar. Evet, Cenk Özkaçar da geldi. Yani o da milli oyuncu. Ve İspanya'dan geldi. Valencia'dan geldi. Az buz bir takımdan da değil yani. Baktığınızda çok önemli bir kadro oluştu Trabzon'da da. Trabzonspor'un işte bu oyuncuları oynatabilecek taraftar oynatacak. Salah'a taraftar oynatacak. Ve teknik direkt ekip Fatih Hoca'nın da tatlı bir telaşı vardır. Kimi oynatacağım ben diye açıkçası. Ama oynatır. Geçen sezonda sinyallerini vermişti. Kafaya oynattı o kadroyu.
1: Tabii kaç hafta şampiyonlukta bayağı iddialı oldu.
0: Yani baktığınızda işte o yüzden yani dört büyük takımın işte Fenerbahçe'nin kadrosunu sayıyoruz. Oynatmayacağı yabancılardan yeni bir kadro oluşabilir.
1: Trabzonspor'un iyi bir kadrosu var. Bunu kabul edelim.
0: Galatasaray'ın 11'i çok iyi yani baktığınızda yedek oyunculara işte ve 11'i zorlayacak oyuncularda bazı eksiklikleri var ama işte kontenjan dedik onu da konuştuk. Bazı transferler istenilen verimi alamadı. O oyuncuları değiştirebilirse o verimleri alabilir Galatasaray'da da. Ki şampiyon kadrodan bahsediyoruz yani.
1: Doğru.
0: Bir Icardi gitti o kadrodan. Bir de işte kiralık oyuncular devre arası gelen evet. Kiralık oyuncular gitti. Baktığınızda Beşiktaş çok iyi kadro kuruyor Beşiktaş.
1: Evet, devam ediyor.
0: Devam ediyor ve transfer sezonuna kadar da sonuna kadar devam edecek. Çok iyi kadrolar. Dört büyük takımın çok iyi kadroları var. Anadolu takımları maalesef işte sıkıntılar orada devreye giriyor.
1: Merak ediyoruz. Lig başlasın göreceğiz.
0: Onların da hepsini göreceğiz diyelim. Son bir mesaj okuyayım. Sonrasında veda edeceğiz. Şampiyonluk tahmini için ülkemizde sadece kadro ve oyunculara bakmamak gerekiyor diye yazmış. Hakemlerle alakalı bazı açık mesaj göndermiş dinleyicimiz. İşte hakemler düzeltecekler. Anthony Taylor bence çok büyük bir şans hakemlerimiz için de diyelim.
1: Hep beraber göreceğiz.
0: Hakem şansı bu sezon onların yanında olsun diyelim. Ercan abi eklemek istediğin son cümle var.
1: Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz.
0: Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir yayın oldu. Tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Görkem'e de çok teşekkürler. Şimdiden iyi çalışmalar dileklerimi de ileteyim. Ben Ahmet Özölçer. Bir aksilik olmazsa Perşembe tekrardan bu frekansa görüşmek üzere. Yarın Fenerbahçe'yi de başarılar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi. Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
3: Radyo Spor!
2: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
4: Talisca!
2: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması yarın 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
5: Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
7: Baksın dışında kalan son safkan. Şimdi onu bekliyoruz. Baba Güntay da starttaki yerini şimdi aldı. Atlar hazır, koşu başlamak üzere. Son kontroller yapılıyor. Beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve koşu başladı değerli yarışseverler. Tam yol yaklaşık 2 boy kadar geç başlayabildi koşuya. Ortadan 7 numaralı Vay Utku numarayı alıp 1 boy kadar fark yaptı. Dışından 1 numaralı Güleycanoğlu artırdı ki o da ön tarafa hücum etti. Bu ikisi koşuyu sürat Katan ve önde kabullenen safkanlar. 7 numaralı Bayit Kubir boy farklı önde. 1 numaralı Güleycanoğlu 12. de takip ediyor. 3-4 boy kadar geride. 3. de 4 numaralı Sancar Efes'i sokuldu.

0: Hemen dışına bir boy gerisine 8 numaralı deva aşağı geliyor. 4 boy kadar geride iç kulvarda 15 numaralı kuruşun gücünün gayretleri var. Yakınında koşan 16 numaralı cömert ay oldu. Karşı düzeye çıktı atlar. 2 boy kadar fark yaptı. 7 numaralı bayutku 1 numaralı Güleycanoğlu'nun önünde kaçıyor. 3 boy kadar geride 3.'ye 8 numaralı deva aşağı girdi içinde. 1 boy gerisinde 4 numaralı sancar efesi 2 boy kadar geride 16 numaralı cömert ayın uğraşları var. Cömert ay dördüncülüğe kadar hamle yaptı. 2 boy kadar gerilerinde 12 numaralı Yakup abi ön tarafa hücum etmeye başladı. 1000 metre start yerine doğru 1 boy farklı liderliğini 7 numaralı Bay Utku koruyor. Hemen dışına geldi 8 numaralı Devaşa. Onun dışına hamle yapmaya çalışan Safkan 1 numaralı Gülejanoğlu iç kulvarda kaldı. Şimdi 12 numaralı Yakup abi temposunu artırıp ön tarafa hücum etti ve liderliği kaptı. 3 boy fark yaptı 12 numaralı Yakup abi. Devaşa'nın gayretleri var dış kulvarda. Kulvardan ön tarafa doğru şimdi 8 numaralı ve 16 numaralı Cömert Ay ile birlikte Devaşan'ın iç kulvarda kaldığını görüyorum. Son 600'e girildi. 4 boy kadar fark yaptı. 12 numaralı Yakup abi ve son viraja ikinciliğe sokulan 16 numaralı Cömert Ay'ın önünde geliyor. Bunların 3 boy kadar gerisinde 4 numaralı Sancar Efes'i 3.'lüğe yerleşti. Viraj dönülürken yaklaşık 7-8 boy kadar fark yaptı. 12 numaralı Yakup abi düzlüğe lider çıktı. Ortadan 4 numaralı Sancar Efes'in içinden 16 numaralı Cömert Ay'ın gayretleri var. 2 boy kadar geriden içeriye doğru hamle yapmaya çalışan 3 numaralı Çukurov Efes'i ve 19 numaralı Cevatan oldu. Cevatan ikinciliğe attı kendini. Önde 5-6 boy farkla lider olan 12 numaralı Yakup abiyi 19 numaralı Cevatan kovalıyor ama 4 boy farkla Yakup abi önde. Cevatan içeriden geliyor, uzuyor. Cevatan geliyor, fotoyu buluyor. 12 numaralı Yakup abi ikinci. 18 numaralı Mahçiçek üçüncü oldu. Dört numaralı Sancar Efes'i ve yanındaki evet 15 numaralı kuruşun gücü aynaya yakın girdiler. Onlar da 4 ve 5.lik için varış hakemlerinin kararını bekleyecek. 19 numaralı Cevatan içeriden çok etkili geldi ve fotoyu Mahmut Turan da buldu.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Radyo Spor!
8: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
9: Vakıfbank daima seninle.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına...

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendirin ilk adresi
2: Milyoner. Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor.
3: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Nesine saatlerinden herkese merhaba. Pazartesi günündeyiz sizlerle birlikte. Hem günün karşılaşmalarını konuşacağız hem de gündemi değerlendireceğiz. Avrupa'da temsilcilerimizin önemli maçları var. Onları da sizlerle konuşmak istiyorum. Yayın süresi boyunca Radyo Spor WhatsApp hattına sizlerin de tahminlerinizi, yorumlarınızı bekliyor olacağız. Bunları da hep birlikte değerlendireceğiz. Trendyol birincilik başladı. Artık ilk haftanın son karşılaşması Pendik Spor, Batman, Petrospor. Saat 9.30'da başlayacak karşılaşma. Benim de bu sezon özelinde dikkatle takip edeceğim takımlardan bir tanesi Pendik Spor. Geçen yıl Eyüp Spor'un kümede kalmasında Atilla Gerin'le birlikte önemli rol oynayan Umut Eskiköy ilk teknik direktörlük deneyimine Pendik Spor'da başlıyor. Geçen yıl gerçekten Atilla Gerin'le birlikte çok önemli işler başarmışlardı. Bugün de Pendik Spor macerası onun için umarım hayırlı olur. Daha öncesinde Arda Turan'la da Eyüp Spor'da 2-3 yıllık bir tecrübesi var hocanın. Batman Petrospor'da da Selçuk Şahin var. Selçuk Hoca da teknik direktörlük kariyerine geçen yıl Eyüp'te başlamıştı ancak serüven istediği gibi gitmemişti. Şimdi iki eski Eyüp sporlu bugün karşı karşıya gelecek. Pendik Spor'un transfer yasağı devam ediyor. Henüz kaldırılmadı. Transferler yapıldı ama lisans bildirimi henüz yapılamadı. Bugün bunun bilgisini öncesinde verelim. İki tane sağ bek transferi gelmişti. Onlar kadroda olmayacaklar. Sol bek transferi gelmişti. Kadroda olmayacak. Birkaç tane eksiği var yeni transferler arasında Pendik Spor'un. Burada tabii kadro anlamında biraz problemli bir Pendik izleyeceğiz gibi duruyor. Batman Petrospor ligin maddi olarak güçlü ekiplerinden bir tanesi. Önemli kadroları var, iyi oyuncuları var ama bu maç özelinde ben özellikle kamp döneminin hazırlık karşılaşmalarını da izlemiştim Pendik Spor'un. İyi bir kamp dönemi geçirdiğini söyleyebiliriz. Maç sonucu 1.93'lük güzel bir oranı var. Ki Batman Petrospor'a göre bakıldığı zaman bu ligin tecrübeli takımlarından bir tanesi de aynı zamanda Pendik Spor. Batman Petrol uzun süre sonra birincilikte mücadele edecek. Ligin ilk haftasında da tecrübe anlamında sıkıntı yaşayabilirler belki de. Pendik ev sahibi 1.93'lük galibiyet oranıyla da maçın favorisi konumunda. Batman Petrol galibiyeti 2.67'lik orana sahip. Ben ilk yarı goller bekliyorum açıkçası. İlk yarı Pendik galibiyeti 2.49. Ben golü de Pendik Spor tarafından bekliyorum. İlk yarı ev sahibi 0.5 üstü de 1.69 oranı var. Nesine de sizler de tercihlerinizi yapabilirsiniz. Kağıt üzerinde iyi oranlar gibi duruyor. İlk yarı belki Pendik golüne karşılık bir 1.5 üstü vesaire olabilir mi derseniz benim sıcak baktığım tercihlerden bir tanesi o da ilk yarı 1.5 üstünde oranı 2.34 hayli yüksek orana sahip. Tabii henüz iki takımın da performansını izlemedik. Bu hafta yeni başladığı için ilk defa izliyor olacağız iki takımı ama Pendikspor'un ben hazırlık karşılaşmalarını izlediğim için biraz daha bu yorumu yapabiliyorum ki bu iki takım bu arada yanlış hatırlamıyorsam hazırlık karşılaşmalarında da ya Bolu'da ya da Kayseri'de karşı karşıya geldiler. O maçı da Pendikspor kazanmıştı. Bugün de özellikle yeni hocayla birlikte içeride baskılı birebir ön alan presini yapacak bir Pendikspor bekliyorum ben. O yüzden bu maçla ilgili Pendikspor galibiyetinin denenmesi kafama daha çok yatan tercihlerden bir tanesi. Batman Petrol'ün iyi oyuncuları var. Bunun karşılığında karşılıklı gol var. Tercihi 1.48 orandan tercih edilebilir durumda.

Oranı bir hayli düşük. Ben ikinci yarı karşılıklı gol varın 2.85 daha makul bir tercih olduğunu düşünüyorum açıkçası. İkinci yarı karşılıklı gol var da benim tercihlerimden bir tanesi olacak. İlk yarı 1.5 üstü, ikinci yarı karşılıklı gol var. Çok denemek isteyenler ilk yarı karşılıklı gol var da deneyebilirler. Şimdi Portekiz Ligi de başladı. Portekiz Ligi benim için izlemesi keyifliliklerden bir tanesi. Özellikle Porto, Benfica ve Lisbon özelinde takip ettiğim bir lig. İlk hafta Benfica'nın puan kaybı, Braga'nın puan kaybıyla başladı. Aynı zamanda Lisbon'da berabere kaldı. Porto benim geçen yıl Farioli ile birlikte şampiyon oldular ama çok beğendiğim bir oyun anlayışına sahip değiller. Daha durağan oynuyorlar. Çok yüksek tempolu oynamıyorlar. Kısır maçları oluyor. O yüzden ben açıkçası yine biraz daha sezon ilerledikten sonra belki Benfica'nın fark oluşturabileceğini düşünüyorum bu sezon ama günün karşılaşması 22.15'te Santa Clara Nacional karşılaşması. Ev sahibinin benim için net bir favori olduğu karşılaşma 1.64 orandan tercih edilebilir durumda. Belki benim gideceğim tercihlerden bir tanesi ev sahibi handikapı, onun da oranı 3.07. Şimdi o maçla ilgili yine tercihlere bakıyorum. Ev sahibinin gol yemeden kazanır, yani karşılıklı gol yok gibi de düşünebilirsiniz. 2.08. Kısır bir lig olması nedeniyle yani böyle 2-0'lık bir Santa Clara galibiyeti denenebilir mi? Yani kulağa hoş geliyor ama oran çok fazla tatmin etmiyor burada. Kornerler yine ev sahibinin kornerleri maç genelinde belki tatlı olabilir. Canlıdan da bu tercihe bakabilirsiniz şu an itibariyle. İlk yarı 4.5 korner üstü 1.66 orana sahip ama yani ben kornerleri genelde canlıda almayı tercih ediyorum. Onu belirteyim. Korner tercihi yapacakların da yine canlı tercihinde canlıda maçı takip ederken yapmalarını öneririm diyebilirim. Santa Clara Nacional maçı ile ilgili Plymouth Exeter City maçı. Lig kupası ilk turu. Plymouth yine ağır bir şekilde favori. Birincilikte artık başlayacak yakın zamanda ama kupa daha öncesinde başladı. Ben açıkçası bu maçın gollü geçmesini düşünüyorum. 2.5 üstün oranı 1.34 ama 3.5 üstü 2.05 oranı sahip. 3.5 üstü 2.05 benim bu maç özelinde tercihim olacak. Yoğun bir duran top, yoğun bir korner tercihim var. 10.5 üstü korner 1.80 orandan yine tercih edilebilir. İlk yarı 4.5 üstü kornerde 1.55 orandan Nesine kullanıcılarına sunulmuş durumda. İngiltere'den Hollanda'ya dönüyoruz. Hollanda Ligi eskilerde benim özellikle ikinci ligi eskilerde benim çok fazla takip ettiğim tamamıyla gollerine odaklandığım bir ligdi. Zamanla değişti ama hala daha Hollanda'da en çok neye güveniyorsunuz diye sorarsanız ben gole güvendiğimi söyleyebilirim. Jong AZ bugün saat 21'de FC Eindhoven'la karşılaşacak. Ev sahibinin karşılaşması KG varı 1.25 ki çok düşük bir oran. İlk gol ben Young AZ'den bekliyorum. 1.51 hiç de fena olmayan bir oranı var. Onu da belirteyim. Ev sahibi iki yarıda da gol atar. Bunun da hemen kontrol ettiğimde oranı 2.15. 2.15'in de özellikle bu maçta hiç de kötü bir oran olmadığını söyleyebiliriz. Jong AZ'nin ağır bastığı bir maç bekliyorum ve iki yarıda da gol atar tercihine oldukça sıcağım. Bunu da belirteyim. Onun dışında nelere bakabiliriz? 2.5 üst ve 3.5 üste bakarsak oranlar çok tatmin etmiyor. Onu belirtelim. Ben Jong AZ'nin galibiyetini ve tekrardan kontrol ettiğimde

0: her iki yarıdaki gollerini tercih edeceğim. Bir diğer maç Young PSV Volendam karşılaşması. Benim açıkçası yani Volendam'ın kaybedeceğini düşünmüyorum ben. İlk yarı goller gelebilir düşüncesine sahibim. Belki bir ilk yarı 1.5 üstü ilk yarı karşılıklı gol var. Fena tercihler olmayabilir. Bunu belirteyim Young PSV Volendam maçında. Bu maç özelinde yine ya belki şu da fena bir tercih olmayabilir. Yani Young PSV handikap 1-0 yani beraberlik 3.57 gibi bir tercih bence fena olmaz ki, oranında oldukça tatmin edici. Onun dışında gözden kaçırdığım bu maç özelinde bir şey var mı diye bakıyorum ama çok da tercih yapacağım başka bir opsiyon bulamadım. Danimarka Silkeborg Odense karşılaşması. Danimarka Ligi bildiğiniz üzere birkaç hafta oldu başlayalı. İki takım da aslında sezona istediği gibi giremedi. Odense'nin tek galibiyeti var. Silkeborg ise henüz galibiyetle tanışamadı. Ev sahibi Silkeborg. Ben ev sahibinin bu maçta kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Kuponuza eğer hani böyle bir ekleme yapmak istiyorsanız ev sahibi kaybetmez. 1-0 çifte şansı 1.36 ama yüksek oranlı denemelerde 2.33 ev sahibinin oranı var. Bunu belirtebilirim. Odense de dediğim gibi aslında çok da iyi bir sezona giriş yaptığı söylenemez. Her iki takımın da son birbirleriyle oynadıkları karşılaşmalara baktığımız zaman Silkeborg'un son 10 maçta sadece 2 kere Odense'ye mağlup olduğunu da görüyoruz. Yani çok fazla aslında istatistikler özelinde yorumlamalar doğru olmayabilir ama Silkeborg'un da şansının Odense'ye karşı tuttuğunun bir ispatı gibi. Ben o yüzden Silkeborg 2.33'ün de fena olmayan bir tercih olduğunu düşünüyorum Danimarka'da. İsveç'te de önemli karşılaşmalar var ama Ukrayna Ligi de başladı. Özellikle orada Arda Turan'ı takip ediyoruz tabii ki. Arda Turan'ın olduğu Shakhtar 2-2 ile başladı. 7 gol attılar. 1 gol yediler şu ana kadar. Ve Karpati Lviv Linz Çerkasi ile karşılaşıyor. Benim hani çok içli dışlı olduğum bir lig değil ama Karpati'nin bu maç özelinde 2.64'lük oranının göz ardı edilemeyeceğini söyleyeyim. Ondan sonra başka bir tercih yapar mıyım kısmında çok sıcak değilim. Bir reklam arası verelim, sonrasında İsveç ve Rusya ile devam edelim.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo
2: Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2.5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Gününün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: yayın.
1: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
2: Sporla eğlendirin ilk adresi Milyoner.
3: Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor.
10: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine. Başka bir seviye.
11: Devam ediyoruz. Günün karşılaşmalarını konuşuyoruz. İsveç'te Sirius ev sahibi ve lider olarak favori bir maça çıkıyor. 15 maçta 13 galibiyet aldılar. Mağlubiyetleri yok. Sadece 2 beraberlik. 42 gol attılar. Brompanja-Karna karşılaşması ki telaffuzu da bayağı bir zor. Ben Sirius'un farklı geçeceği bir maç olacağını düşünüyorum. Handikap 2 bile denenebilir gibi 2.76'lık bir oranı var. Maç sonucu 1 ve 2.5 üstü 1.56'dan tercih edilebilir durumda. Onu da belirteyim ki aslında normalde daha yüksek oranlara sahip olmasını bekleriz ama bugün özelinde Sirius'un favoriliği biraz ağır basmış. İlk yarı sonucu 1.56. Hayli güzel bir oranı var ilk yarı sonucunun beni şaşırtan. İlk yarı 1 benim deneyeceğim tercihlerden bir tanesi olabilir. Saat 8'de başlayacak Sirius karşılaşması. İzlemesi keyifli, bol gollü bir maç bekliyorum açıkçası. Diğer maçsa Vasteras-Jurgarden karşılaşması. Jurgarden ligin üçüncüsü şu an ki zaten Sirius'la puan farkı bayağı bir var ki yani Sirius ligi çok erken bitirme fırsatına sahip gibi. Jurgarden'la Hammarby ikincilik ve üçüncülük mücadelesi veriyor. Vasteras ligin orta sıra takımlarından bir tanesi bakıldığı zaman. Karşılıklı gollerin olmasını bekliyorum. Ben ki bir hayli düşük oranı, 1.40'lık bir oranı var. İkinci yarı KG var tercihi 2.60. İlk yarı KG var tercihi 3.36. Onu da belirteyim. Alt üste baktığımız zaman yani 2.5 üstü 1.38, 3.5 üstü 2.09. Yani günün aslında oran anlamında çok da cazip olmayan maçlarından bir tanesi bence Vasteras-Jurgarden karşılaşması. O yüzden hani bu maç özelinde canlı takip daha iyi olabilir gibi geliyor bana. Rusya Ligi. Rusya Ligi'nin sona demir atmış takımları Fakel ve Akmat. Yani Fakel'den hiçbir umudum yok bu sezon boyunca. O yüzden Akmat'ın 2.17'lik deplasman galibiyeti benim için en mantıklı ve makul opsiyon olarak bir kenara yazdığım seçenek. 2.5 alt bir maç bekliyorum. O da 1.44'lük orana sahip. Çok da aslında tatmin etmiyor bakıldığı zaman. Rusya Ligi'nde yani özellikle geçen yıl seyir zevki bir hayli düşmüştü. Benim çok uzak durduğum bir lig ama günün karşılaşmaları arasında baktığımızda yine değerlendirdiğimiz bir maç açıkçası. Şimdi bakıyorum gözden kaçırdığımız bir maç var mı? Gündemime alacağım bir karşılaşma kaldı mı diye. Sanırım yok gibi duruyor. İzlanda'da tercihler yapabilirsiniz. İzlanda Ligi bol skorlu liglerden bir tanesi. Framrey 3. Reykjavik'le oynuyor ki Burada benim favorim Fram Reiki oran 2.33. Sezonun formda takımlarından bir tanesi. 17 maçta 11 galibiyet aldılar. Altlı üstlüler. Burada belki dediğim gibi Fram Rey galibiyeti denenebilir. Estonya Ligi'nde yine maçlar var. Letonya'da Rigas Skola'nın maçı var. Rigas'ın da oranına bakmayı isterdim ama aslında tatmin edici bir oran vermiyor. Belki sadece 3.5 üstü maç sonucu 1.85. İlk yarı 1.5 üstü.

1,77'lik orana sahip. Bunları deneyebilirsiniz. Tercihleriniz arasına ekleyebilirsiniz diyelim. Onun dışındaki karşılaşmalar bakıyorum. Arjantin Ligi'ne, orada gözden kaçırdığımız maçlar var mı? Arjantin Premier Lig ikinci tur maçları var. Oraya da bir göz gezdirelim programın bu bölümünde. Banfield Belgrano ile oynuyor ki burada benim açıkçası favorilerimden bir tanesi bu maçta, ki oranına da bakmayı isterim. Oran da bir hayli yüksek, 2.83. Biraz çekincem var bu oranda gördükten sonra, ama belki çifte şans 1.34 denenebilir. Onun dışında bu maçta yani bir karşılıklı gol var, 2.02'lik bir oranı var ki galiba ya yani en mantıklı seçenek KGVAR'a gitmek. Arjantin Ligi sert bir lig, agresif bir lig, savunmalarıyla ön plana çıkan bir lig. Ama belki karşılıklı gol var, bu maçta tatmin edebilir gececiler için diyeyim, çünkü saat 1'de başlıyor. Bir diğer karşılaşma gece saat 3'te Union Santa Fe ile Cordoba maçı. Union Santa Fe'nin favori olduğu bir maç kağıt üzerinde. İki takım da aslında sezona iyi bir giriş yapamadı Arjantin'de, ama ben yine Union Santa Fe'nin galibiyetinin 1.5 üstüyle birlikte fena olmayan bir tercih olacağını düşünüyorum Arjantin'de. Onun dışında İsveç'te şu Norwich maçına bakmadım galiba. Gözden kaçırmış olabilirim. İsveç'te de ev sahibi Norwich'in Örebro karşısındaki galibiyetini değerli buluyorum. Açıkçası tekrar tekrar kontrol ettiğimde başka da bir maç kalmadı bugünden. Tabii programın ikinci diliminde hem sizlerden gelen yorumları okuyacağız. Dediğim gibi mesajlarınızı bekliyoruz. Radyo Spor WhatsApp hattına. Yarın temsilcimiz Fenerbahçe Sturm Graz deplasmanında önemli bir maça çıkıyor. Zor bir karşılaşma ama 2-0'lık üstünlükle gidiyoruz Avusturya deplasmanına. Saat 7'de İsmail Hoca'nın basın toplantısı var. Onu belirteyim. Ki maçta Esport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Sturm Graz Fenerbahçe maçını konuşmayı istiyorum. Daha sonrasında yine Beşiktaş maçını da değerlendireceğiz. Unutmadan bir hatırlatma yapmayı daha isterim. Aynı zamanda Fenerbahçe maçı yarın saat 21.30'da Radyo Spor'dan da canlı olarak anlatımı olacak. Radyo Spor dinleyicilerine de bu haberi verelim. Biraz sonra tabii at yarışına da gideceğiz. Beşiktaş maçında konuşacağız. Yarın tabii Şampiyonlar Ligi'nde de önemli karşılaşmalar var. Onları da değerlendiririz. Özellikle rövanş maçları ilk maçlara göre seyri ve oyun anlamındaki kalitesi, keyfi daha yüksek maçlar oluyor. Fenerbahçe'nin yarın turu geçeceğine inanıyoruz. Devamındaysa rakibi belli olacak. Saat 22'de Lyon Sparta Prag'la karşılaşıyor ki orada Prag aslında ilk maçta istediği sonucu almıştı 2-1'lik galibiyetle. Ama Lyon'un stadyumunun atmosferini hakimiz, biliyoruz. Daha öncesinde temsilcilerimiz orada maçlara çıktı. Zor bir maç olacak Sparta Prag içinde. Ama Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde yolu önü açık. Muhtemel 11'leri de tabii biraz sonrasında konuşacağız ki Sturm Graz'da kolay pes etmeyecektir. Önemli olan biraz ilk yarıyı istediğimiz gibi götürmek. Maçın hakemi Alexandro Hernandez olacak. Onu da belirtelim, maçın detaylarını. İspanyol hakem, yağmurlu bir hava bekleniyor Avusturya'da. Fenerbahçe'nin maç galibiyetine 1.62'lik oran veriliyor. Turu kim geçer kısmındaysa bir oran verilmemiş. Fenerbahçe net bir şekilde turu geçer kısmında favori. Yine diğer opsiyonlarda bakıyorum. Ev sahibi Sturm Graz gol bulacaktır. Fenerbahçe zaten kadro kalitesiyle ön plana çıktığı için yine gol bekliyoruz ki 1.42'lik karşılıklı gol var. Tercihi bana mantıklı gelen tercihlerden bir tanesi. Tatlı bir oranı var.
1.48

0: seviyesinin altına düşmediği sürece ben tercih ediyorum açıkçası. Fenerbahçe'nin tabii biraz bekleyerek oynamasında makul olacağını düşünüyorum. Biraz daha tempoyu düşürmeye çalışacaklardır. O yüzden ilk yarı beraberliği belki de kötü bir opsiyon olmayabilir ama siz özellikle rakibin baskılı oyununu bekliyorsanız ilk yarı Sturm Graz golü de denenebilir. Bir at yarışına gidelim, sonra devam edeceğiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 9 numarada baksa giriş yapacak, 9 numarada çiftçi Sella. Start görevlerinin yardımı devam ediyor bu tay için. O yerini şimdi aldı dışarıda kalan tek tay, 15 numaralı Lunatic Time. Şimdi o giriş hazırlığına başlıyor. Evet, Lunatic Time yakın baksa o da yerini almak üzere artık. Lunatic Time box içindeki yerini aldı. Taylar hazır. Start verilmek üzere son koşu için. Beyaz bayrak kalktı. Günün son koşusu başladı. Değerli yarışseverler, 9 numaralı çiftçi Stella çıktıktan sonra biraz dışarıya doğru savruldu. İç kulvardan gelen 4 numaralı First May numaraya çıktı. Orta kulvardan ekürlerden 6 numaralı Iron Tempest ona eşlik etti ve ilk viraj bu şekilde dönüldü. Iron Tempest liderliği kapmaya çalışıyor, buna müsaade vermedi. 4 numaralı First May bir boy farkla lider. Onların 1,5 boy kadar gerisine doldurup geldi şimdi. 9 numaralı çiftçi Stella 3.'lüğe yerleşti. 2 boy kadar geride iç kulvarda 17 numaralı Pera Cordelia'nın gayretleri var. Onun yakınında 16 numaralı Mevlüde Hatun koşuyor. Sarsına sokunmaya çalışan 15 numaralı Lunatic Time oldu. 1200 metre start yerine doğru 2-2,5 boy farkla 4 numaralı First May isimli tay kaçıyor. Ekürlerden 6 numaralı takip ediyor. En dışta şimdi Kırtay 15 numaralı Lunatic Time ön tarafa hücum etti. Onların yakınında koşan 17 numaralı Pera Cordelia, yakınlarında yine 9 numaralı çiftçi Stella'nın gayretleri var. Onların da bir boy kadar gerisinde 14 numaralı Dacia Rüzgarı sırasıyla son 600'e doğru koşuyor taylar. 2 boy farklı 4 numaralı First May önde. 6 numaralı Iron Temples'ın uğraşları var. 3.'lükte 17 numaralı Pera Cordelia bir boy geride 9 numaralı çiftçi Stella, onun bir boy kadar gerisinde 16 numaralı Mevlüde Hatun'un gayretleri var. Sağ arasından ön tarafa doğru hücum etmeye çalışan Dacia Rüzgarı'nın uğraşlarıyla viraj dönülmek üzere 3 boy farklı önde 4 numaralı First May. İkincilikte 17 numaralı evet Pera Cordelia'nın gayretlerini izliyorum. Bir boy geride yine 6 numaralı Iron Tempest. Son viraj dönüldüğünde 2 boy farklı 4 numaralı First May önde. Ortadan 17 numaralı Pera Cordelia'nın gayretleri var. Dış kulvardan Mamdani'nin de hücumunu izliyorum. 7 numaralı Mamdani gelmeye çalışıyor. İçeriden de 2 numaralı Kalatis'in gayretleri var. 7 numaralı Mamdani, 4 numaralı First May arasında lider kuraşı var. İçeriden de 2 numaralı Kalatis geliyor. İçeriden 2 numaralı Kalatis geliyor. Foto'yu 2 numaralı Kalatis buluyor. 7 numaralı Mamdani ikinci. 17 numaralı Pera Cordelia üçüncü. 4 numaralı First May dördüncü oldu değerli yarışseverler. 16 numaralı Mevlüde Hatun da aynayı. 5. geçti. Bursa'da son koşu 2 numaralı Kallatis Mahsun Turan'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Radyo Spor.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Fenerbahçe'nin bu yarın kalesine Mert Günok'un korumasını bekliyoruz. Savunmada Ake Şikinyer ikilisinin herhalde son zamanlarda Fenerbahçe'nin en iyi tandemi olmaya aday bir ikili olduğunu söyleyebiliriz ki Fenerbahçe'nin hep savunma ikilileri akılda kalır. Fenerbahçe tarihinde bence akılda kalacak ikililerinden birisi olacak. Ake ile Milan Škriniar, Semedo ve Archie Brown'u bekliyoruz. Osterwolde'nin sakatlığı var. Levent Mercan kadroda değil. Osterwolde'nin herhalde dönüşü bir buçuk ayı bulacaktır. Guendouzi, Kante orta sahası ki Kante döndükten sonraki performansı hakikaten göz ardı edilebilecek bir performans değildi. N'Golo Kante'nin de bu maçta yine ilk 11'deki yerini almasını bekliyoruz. Marco Asensio, o da aslında sezona henüz istediği gibi bir giriş yapamadı. 3 maçta bir asisti var. Fiziksel olarak da eksiklerinin olduğu söyleniyor. Ama Fenerbahçe'nin her zaman olduğu gibi en önemli hücum silahı Marco Asensio geçen yılda dolu dolu geçirmişti. 13 gol, 13 asist ve yeni transfer. Geçen maçta da açılışı yapmıştı. Sağ kanatta Mason Greenwood'u bekliyoruz. Harika bir gol atmıştı o da Asensio'nun asistinde. Sezon açılışını iyi yapmıştı. Burada da Mason Greenwood'dan goller bekleyeceğiz. Sol tarafta Kerem Aktürkoğlu oynayacak gibi duruyor. Santrafor'da da yine ilk maçın iyilerinden, skora katkı yapanlarından ki hemen hemen oynadığı her maçta gol atıyor Anderson Talisca. Onun da 3 maçta 3 golü var. Benim özellikle bir önceki maçta tercihlerimden bir tanesiydi Talisca gol atarı. Ki artık zaten hani 10 yıldır Anderson Talisca'nın da hayatımızda olduğunu, Talisca'yı bildiğimizi varsayarsak hiçbir maçta onun gol atacağının tersine bahse girmek çok da mantıklı değil. Oyuncu tercihleri önemli. Vedat Muriç'e 1.82 verilmiş. Çok düşük oran Vedat'ın oynayıp oynamayacağı bile muallakken. Bu maç özelinde Talisca 1.95 güzel bir tercih gibi duruyor. Mason Greenwood 2.08. O da ilk maçta golünü atmıştı. Greenwood'un 2.08'lik oranı bence iyi oranlardan bir tanesi. Ve tabii ki yani yine Fenerbahçe hücumuna belki parantez açacağım ama daha sonrasında yine kendi tercihlerimi söyleyeceğim. Kerem Aktürkoğlu o da golle buluşmak isteyecektir. 2.47 ve sezonda artık damgasını vurmak isteyecek Asensio. 2.81'lik orana sahip. Ben bu dörtlü arasında Greenwood'un 2.08'lik tercihini açıkçası mantıklı bulanlardanım. Greenwood'un gol atar veya asist yaparına gidebilirim gibi duruyor kağıt üzerinde. Onun dışında savunmadan gelecek oyuncular duran topla gol atarlar mı? Yani çok Fenerbahçe'nin bir duran top takımı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden yani Greenwood özelinde kalalım ama sizler farklı tercih yapmak isterseniz yine Kerem Aktürkoğlu'nun, Asensio'nun güzel oranlarının olduğunu belirteyim. Açıkçası onun dışında bakıyorum oyuncu frikikten gol atar Anderson Taşçı'ya 8.73'lük bir oranı var. Güzel bir oran. Marco Asensio'nun 14.55'lik. Oyuncu asist yaparlar değerli. Burada uzatmalarına dahil olduğunu söyleyelim. Marco Asensio 3.49'luk bir orana sahip. Tabii Fenerbahçe'nin geçen yıl en çok asist yapan oyuncularından bir tanesiydi. 3.49'luk oranda bence cazip oranlardan bir tanesi. Ben Mason Greenwood'un hem gol atıp hem asist yapacağını düşünüyorum. Yani hem gol atar hem asist yapar tercihinin mantıklı olacağını düşünüyorum ki asist yapar tercihi de 4.37'lik bir orana sahip. Hani böyle son çizgiye indiği sağ ayağıyla içeriye yerden çevirdiği bir top gol olabilir Mason Greenwood'un. Onun dışında Kerem Aktürkoğlu hani golleriyle ön plana çıkamıyor ama asist yapabilir ihtimalinde 4.37'lik orana sahip. Onun da tatlı bir oran olduğunu asist yaparının söyleyebiliriz açıkçası.

0: belirteyim. İsabetli şut çekerler de var. Tarışan'ın 2 isabetlisi 1.55. Genduzi'nin 2.43. Yine bakıyorum. Vedat Muriç oyuna sonradan gireceği için ben çok fazla tercihte bulunmam. Asensio'nun 2.43. Asensio'nun bir tanesi daha değerli gibi bence. 1.67 isabetli şut çekeri. Orada belki Asensio'nun bir isabetli şut çekerine gidebilirim gibi duruyor. Yine Nathan Aké'nin isabetli şutu 4.37. Onu da belirtelim oyuncu tercihleri arasında. Reklama gidecek miyiz? Bir onu öğreneyim. Bir reklama pas atalım, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
8: Sporda eğlendirin ilk adresi Milyoner.
9: Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL, 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Tabii zorlu bir deplasman olduğunu belirtelim ama seviye olarak bayağı bir geride Shooting Glass bizden. Bunu ilk maçta da gördük hemen hemen. İlk maçta hiç karşılık veremediler bize deplasmanda. Bu maçta biz yine ben Fenerbahçe'nin hani galibiyetle dönerse şaşmayacağım maçlardan bir tanesi. Her ne kadar skor avantajını alıp biraz daha bekleme oyununu oynama ihtimalimiz olsa bile Fenerbahçe'nin galibiyetinin 1.62 olduğunu belirtelim. İddiada Fenerbahçe'yi favori görüyor. Benim için bu maç özelinde yine favori Fenerbahçe olacak. Shooting Glass'ın turu geçmesi çok ihtimaller dahilinde değil ama sürpriz deneme yapmak isteyenler için

9-17'lik bir oran olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında mesela maç sonucu 2.5 üst ve deplasman galibiyetinin 2.34'lük bir oranı var. Onu belirtelim. İlk yarı sonucu eğer hani Şutumgraz baskısı ve ilk yarıda bir golü bekliyorsanız 3.75'lik Şutumgraz galibiyetini ilk yarı özelinde deneyebilirsiniz. Belki bunu denemek isteyenler için başka bir tavsiye verebilirim. 1-2 Fenerbahçe galibiyeti güzel tercihlerden, oranı yüksek tercihlerden olur. Ona da bakmayı istiyorum bu arada. 1-2'nin çünkü kıymetlidir. Muhtemelen bayağı yüksektir gibi geliyor. Şu an ama baktığımda herhalde onu bulmam biraz zaman alacak. Yarının diğer karşılaşmaları benim için izlemesi keyifli takımlardan bir tanesi, sevdiğim takımlardan bir tanesi Almaty. Almaty Şampiyonlar Ligi'nde geçen yılda adından söz ettirmişti. Ben bu yılda olmalarını istiyorum. Levski Sofia ile oynayacaklar. İlk maçı kaybettiler ama 1-0'lık bir mağlubiyet. Bu maç Almaty 2-21'lik galibiyeti bence iyi orana sahip. Açıkçası direkt yapacağım tercihlerden bir tanesi benim Almaty'nin galibiyeti direkt olarak bu maç özelinde. Bodø/Glimt, Union Saint-Gilloise ilk maç tamamıyla bir futbol şöleni 3-3'lük. Bodø/Glimt bu maçı ben rahat kazanacağını düşünüyorum ilk maça nazaran. 1.41'lik bir Bodø/Glimt oranı var ama 2.5 üst bir 2.5 üst ve maç sonucu bir belki daha tatlı olabilir. Handikap deneyebilirsiniz 2.14'lük. Onu da belirteyim Bodø/Glimt ile ilgili. Sabah Aarhus maçı. Sabah ilk maçı kaybetti Azerbaycan temsilcisi. Tabii ki gönlümüz sabahtan yana olacak, onu söyleyelim. Sabahın galibiyeti 1.82'lik. Ama ben yine de bir farklı galibiyette eğer ki kalırsa turu kim geçer kısmında da 2.24'lük sabah galibiyetini bekliyorum. Açıkçası onu yine tercihlerimiz arasına alalım diyebilirim sabah maçı ile ilgili. Kaunas Žalgiris, Dinamo Zagreb ilk maç 5-0. Ki burada da elenen takım muhtemelen Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın da tur geçtiğini varsayarsak Beşiktaş'la karşılaşacak. Karşılaşmanın hakemi Davide Massa. O da İtalyan futbolunun önemli hakemlerinden bir tanesi. Burada ben yine Dinamo Zagreb'in galibiyetinin 1.20'den tabii çok tercih edilebilir olduğunu düşünmüyorum ama yine Zagreb'in handikapı belki handikap 1.72 denenebilir gibi. Žalgiris'in işi çok zor. Artık bu tura bir ümitle çıkmayacaklar onlar da. Bayağı bir ilk maçta hezeyan yaşadılar çünkü. Onu belirtelim. O yüzden ben bu maç özelinde yine Dinamo Zagreb'i favori görüyorum. Yine başka gecenin, yine yarın gecenin önemli güzel karşılaşmalarından bir tanesi. İlk maç kısır geçti. Nijmegen Olympiakos. Nijmegen Hollanda Ligi'nde de iyi başlayamadı aslında. 2-1'lik bir ev sahibi mağlubiyet yaşadı Telstar karşısında. O yüzden yani geçen yıl zaten sezonun performansı biraz sürprizli bir performanstı, onu belirtelim. Bu yıl artık hani biraz daha gerçek performanslarına gelirler ki, çünkü Avrupa da katılacak işin içine. Zorlu bir maç ama ben Nijmegen'in Olympiakos'a karşı goller bulabileceğini düşünüyorum maçı, ama Olympiakos galibiyeti 2.27'den Avrupa tecrübesiyle birlikte, ki önemli oyuncular aldı onlar da. Olympiakos'un galibiyetini bekliyorum. Hapoel ilk maçta Kızıl Yıldız'ı mağlup etti. 1-0'lık bir galibiyet. Kızıl Yıldız deplasmanı zor deplasmandır. Kızıl Yıldız lige de iyi başladı. Zaten uzun yıllardır Sırbistan Ligi'nde süpürerek götürüyorlar. O yüzden yine bu maçta Kızıl Yıldız galibiyetini değerli buluyorum. Çünkü yani inanılmaz skorlar yapıyorlar Sırbistan'da. Yani çok açık ara gidiyorlar. Bu maçta da Kızıl Yıldız bence mantıklı tercihlerden bir tanesi olacak. Lyon Sparta Prag, Lyon galibiyeti deneyeceğim ben direkt. Ama oranı düşük.
Bunu neyle kombinleyebiliriz? Belki maç sonucu 1.5 üstle, maç sonucu 2.5 üstle kombinleyebiliriz. Turu kim geçer kısmında 1.44'lük Lyon yine güzel tercihlerden bir tanesi olabilir. Bu yarınki bültende kaçırdığım bir şey var mı? Ha, şey var, ona da bakalım. CSKA 1948 Panathinaikos. Bunun da önemi şu, bu turu geçen de eğer ki Beşiktaş, umarız ki yaşamaz, Avrupa Ligi'nden elenirse Beşiktaş'ın Konferans Ligi playoff'undaki rakibi olacak. İlk maç 1-1 bitti. Panathinaikos hakikaten yani tamamıyla artık adıyla var olan bir kulüp, ama onun dışında hemen hemen performans anlamında uzun yıllardır Yunanistan'da başarıya ulaşamıyorlar. CSKA 1948'e de puan kaybetti. Ya, puan kaybetmediler, berabere kaldılar. Bu maçta da elenmeleri muhtemel gözüküyor. Ben Panathinaikos'un sadece adının kaldığını, bu maç üzerinde de 3.90'lık CSKA 1948 Bulgaristan ekibinin, ki Bulgar futbolu disiplinlidir, serttir, katı savunma anlayışı vardır. O yüzden CSKA 1948'in avantajlı olduğunu düşünüyorum. İlk maçta da beraberliği aldıktan sonra Panathinaikos karşısında, onu da belirtelim. Ki bu arada benim gözümden kaçan bir şey, Stefan De Vrij de Panathinaikos'a transfer olmuş. O da İtalyan futbolunda uzun yıllar oynadı, Hollandalı. O da enteresan bir transfer, ki ligimizden yine Van der Ongelen, yine orada yeni transferlerden bir tanesi. Panathinaikos aslında kötü bir kadrosu yok ama performans anlamında sıkıntı yaşıyorlar. Bunu da belirtelim. Onun dışında Apollon Bran maçı var. Ben Bran'ın ilk maçı kaybetmesine rağmen yani burada istediği skoru alabilme ihtimali, yani turu kim geçer kısmında belki denenebilir gibi olduğunu düşünüyorum. Maç sonucu Bran 2.57'de. Denemek isterseniz ben Napolyon tarafında kalmayacağım. Onu da belirteyim. Yarın yine işte Fenerbahçe maçını konuştuk, ettik. Şimdi tabii biraz Beşiktaş'ı da değerlendirelim. Başakşehir elendi. Bu arada bir parantez açayım Beşiktaş'a geçmeden. Paris Saint Germain Aston Villa maçı da var. 1.60'lık Paris Saint Germain galibiyeti. Güzel bir orana sahip. Süper Kupa karşılaşması. Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin şampiyonunu karşılaştıran bir mücadele. Gelecek yıl o da Türkiye'de oynanacak, ya Ankara'da ya da İstanbul'da, ama tabii orada belirtelim onu da. Red Bull Arena'da bu maçta Paris Saint Germain'in favori olduğunu da söyleyelim. Maçın hakemi o da Omar Abdülkadir Artan. Kim bu hakem? Bu hakem Dünya Kupası'na Amerika tarafından alınmayan hakem, Somalili maçın hakemi olacak. Tabii biraz da hediye olarak bu maç verildi ona. Ona da başarılar dileyelim. Beşiktaş kısmına da geçelim. Beşiktaş ilk maçı 10 kişi kalsa da kazanmayı bildi. İyi futbol yok. Ama istediği sonuçları alıyor Beşiktaş. Krylov karşısında da bu maçın ağır favorisi. Ben Beşiktaş'ın çok rahat geçeceğini düşünüyorum Krylov'u. Maç sonucu bir handikapa gideceğim. Direkt 1.63'lük oranı var. Maç sonucu 2.5 üst ve 1, yine 1.63'lük oranı var. Bunu da tercih edebilirsiniz. Ben maç sonucu 3.5 üstün de olacağını düşünüyorum bu arada. Onu da belirteyim. Maç sonucu 3.5 üst, Beşiktaş'ın yüksek skorlu galibiyeti ve 2.59'luk bir orana sahip. İlk yarı Beşiktaş galibiyeti. Beşiktaş tarafında hemen hemen bu maçta her şeyde olacağım. İlk yarı Beşiktaş galibiyeti de 1.53'lük orana sahip. Benim deneyeceğim tercihlerden bir tanesi. Karşılıklı gol beklemiyorum. Beşiktaş sezonu iyi geçiriyor, iyi başladı. 3 maçta da gol yemedi. Bu maçta da ben çok fazla pozisyon vermesini ve gol yemesini beklemiyorum. Karşılıklı gol o yüzden bence olmayacak. Birinci yarı ve ikinci yarı karşılıklı gol yoklar. Hayır hayırın oranı bir hayli düşük. Ev sahibi iki yarıda da gol atar. 1.75 bence
yine çok iyi oranlardan bir tanesi. Baskılı başlayacaktır Beşiktaş.

0: İlk yarıda skorlar bekliyorum. İlk yarı 1.5 üstü olursa da ben şaşırmam. Hani iki yarıda da ikişer gol olursa en çok gol ikinci yarı 3.35 belki tercih edilebilir opsiyonlardan bir tanesi. Onu da belirtebilirim Beşiktaş maçıyla ilgili. Yani yine tabii ki nesine saatleri hafta içi boyunca 17.30 18.30 arasında Radyospor'da olacak. Ama günün değerlendirmesi bugünlük bu kadar. Herkese iyi akşamlar.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin. Radyo
2: Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor.
7: Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
8: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
9: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
10: Sporda eğlendirin ilk adresi
2: Milyoner. Radyo Spor. Reklam.
7: Derin pas başlıyor.
11: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar, iyi haftalar. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca haftanın ilk gününde sizlerle birlikte olacağız. Spor'un gündemini birlikte değerlendireceğiz. Yorulmayacağız değerli dinleyenler. Hafta sonunda yaşananlar var. Galatasaray sahasında Villarreal'e 2-1 mağlup oldu hazırlık maçında. Skor kadar oynanan futbolda çok eleştiri aldı taraftardan. Tabii şu saate kadar da Galatasaray taraftarının beklediği transferler henüz yapılmış değil. Hem Villarreal maçını hem de transfer gündemini konuşacağız. Birazdan bir bağlantı da gerçekleştireceğiz. Fenerbahçe Sturm Graz'da yarın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçına çıkacak. İstanbul'da 2-0 kazanmıştı temsilcimiz. Yarın da rakibi karşısında oldukça avantajlı. Saat 19'da İsmail Kartal'ın basın toplantısı var. Graz'dan nakden yayınlayacağız basın toplantısını. Sizlerle paylaşacağız. Fenerbahçe'de yine forvet transferi konusunda Romelu Lukaku ismi öne çıkmış durumda. Pazarlıklar devam ediyor. Bu transfer görüşmelerine dair bilgileri sizlerle paylaşacağım program içerisinde. Beşiktaş'ta da yine UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradeç'le oynanacak rövanş maçının hazırlıkları devam ediyor. Siyah beyazlı kulübün uzun süredir takibinde olan bir forvet Dušan Vlahović. Vlahović'in menajeri bugün Porto'yla görüştü. Şampiyonlar Ligi'nde olacak Porto. Geçen yıl Portekiz Ligi'ni zirvede tamamlamıştı.

0: Eğer şartlar uyuşursa Dusan Vlahovic Porto'ya gidecek gibi. Beşiktaş konusunda tabii Beşiktaş'ın teklifi daha yüksekti ama o özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteği, Avrupa'nın üst düzey liglerinde kalma isteğinden dolayı biraz daha Porto'ya yakın gibi. O görüşmenin detaylarını da yine program içerisinde konuşacağız, paylaşacağız. Trabzonspor'da Darwin Núñez transferi de gerçekleşti. Bordo Maviler Uruguaylı forveti kadrosuna kattı diyebiliriz artık. Tabii Trabzonspor'da da Fenerbahçe gibi yabancı sayısında ciddi bir yığılma var. Yabancı oyuncuların nasıl nerelere gönderilecek, hangileri kiralık gidecek bunları konuşacağız. Leandro Paredes ismi Trabzonspor'da orta saha için ön plana çıkmış durumda. Hani şu an işte Darwin Núñez'in geldiğini paylaştım. Muhammed Salah geldi. Leandro Paredes de gelirse tam o eksik parça tamamlanmış olur hissiyatı veriyor. Trabzonspor'da orta sahada böyle mücadele gücü yüksek bir oyuncuya ihtiyaç var diye zaten sıkça konuşuyorduk. Paredes için de menajer yetkilendirilmiş Trabzonspor tarafından kulübüyle temas kurulmuş. Yine Trabzonspor'un gündemini de paylaşacağız sizlerle. Trendyol 1. Lig başladı. İlk haftada bu akşam oynanacak maçta tamamlanacak. Hafta sonu biraz maçlara bakmaya çalıştım. Tabii kulüplerde ciddi mali problemler var. Birçok takımda yeni yeni böyle genç oyuncular gördük. Buna dair de yorumlarım olacak program içerisinde. Şöyle notlarıma bakıyorum. Arda Güler'in Real Madrid'in hazırlık maçlarındaki performansı İspanyol basınında çok konuşuldu, yazıldı. Arda Güler hakkında da haberleri sizlerle paylaşacağım. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz değerli dinleyenler. Galatasaray'la başlayalım bugün gündem ama şunu da hatırlatayım. Bugün yayına girmeden önce X'te gördüm ki Burhan Can Terzi spor medyasında uzun süredir farklı kurumlarda çalışan bir arkadaşımız. Oktay Ercan isimli bir şahıs Burhan Can Terzi'yi şikayet etmiş işte. Birçok böyle son dönemde çok meşhur bir suç var. Halkı yalan bilgi yayma mı diyeyim artık onu tam içeriğine bakayım. Bu suç maddesi gereği. Gerekçe de şu. Musiala transferini hatırlayacaksınız. Burhan Can Terzi çok net bir şekilde transferin olduğuna dair bir paylaşımı yayını vardı. Sonra Galatasaray yalanladı. Galatasaray bir daha yalanladı. O süreçle alakalı Oktay Ercan isimli şahıs da Galatasaray'ın kongre üyesiymiş. Hatta bazı yöneticilerle yakın olduğuna dair iddialar var. İddia olduğunun altına çizeyim. Bugün Burhan Can Terzi gözaltına alınmış. İşte koluna polisler girmiş. Görüntüler servis edilmiş. X'te de karşıma çıktı. Hakikaten çok üzücü yani. Hani bir transfer haberi üzerinden bir gazetecinin bu hale gelmesi yani işte koluna polisler girmiş o görüntüler orada maalesef kalacak hep. Herkesin ailesi var, çoluğu çocuğu var. Yani işte toplumda görüyoruz yani hani bu kadar basit olmaması lazım bu. Bu benim çok böyle canımı sıktı bugün. Eminim birçok meslektaşım da aynı şeyi düşünüyordur. Böyle bu kadar insanları ucuz bir şey yani bir suç Türkiye'de çok fazla böyle işte bazı gazeteleri hatırlayın manşetten şu Fenerbahçe'de şu Galatasaray'da şu Beşiktaş'ta bunlara halkı işte yanlış bilgiyi yaymakla mı yargılanacak yani böyle kurum kalmaz insan kalmaz. Burada da savcılar keşke biraz olayın içeriğine bakıp ilgilenselerdi durumla bir transfer haberi üzerinden bu kadar böyle kolay bir işte polislerin koluna girmesiyle o görüntünün verilmesi böyle çok üzdü beni. Onu paylaşmak istedim. Neyse ki Serbest kalmış bugün. Zaten hapse girmesini gerektirecek bir şey de yok ortada da. Adli kontrol şartı da uygulanmamış. O da sevindirici. Onu da paylaşmış olayım sizlerle. Galatasaray'da Villarreal maçı vardı hafta sonu. Tabii savunma hattında Lemina ile Jakobs'u gördük biz. Okan Hoca belli ki bazı oyuncuların da performansından memnun değil. Zaten Abdülkerim Bardakçı Ren maçında çok fazla hata yapmıştı. Davinson tam hazır değil çünkü milli takımdan geç döndü. Genel hatlarıyla oyun pek beğeni toplamadı. Okan Hoca'nın başta kırmızı kart görmesi, çok agresif davranması. Tüm hepsini konuşacağız. Spor yazarı, spor yorumcusu Mehmet Ayan telefon hattında. Mehmet abi merhaba.
1: Ayhan merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Saha içine gireriz ama öncelikle ben saha dışıyla başlamak istiyorum Mehmet abi. Yani Okan Hoca'nın daha ikinci dakikada, hani penaltı olmaz olur tartışılır o başka bir konu. Bu kadar agresif olması bir hazırlık maçında, hakeme bu kadar böyle öfkeyle yaklaşması. Bununla başlamak istedim. Yani bunun sebebi herhalde biraz da o taraftar baskısı, camia baskısı diyebilir miyiz bu transferdeki gecikmeden dolayı?
1: 1970 yılında beni TRT radyosuna bağlamış olsaydın bu sorunun yanıtı için uzun uzun konuşurduk. Fakat şu anda herkes her şeyi her ayrıntısını bilir. Yani o konuşanın dediğiyle ilgili şu anda bizi dinleyen binlerce radyo spor taraftarı senin sorunun cevabını benim gibi verecekti. Çünkü istediği bazı oyuncular, en azından bir takım oyuncular diyelim, hepsi demeyelim, alınmadı. Alınamadı. Niye almadı Dursun Bey bilmiyoruz. Ya benim temel fikrim, belki katılmayacak izleyenler, dinleyenler. Yani bence Galatasaray'da ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Nasıl sıkıntı var? Kes sıkıntısı var. Yani ününü göremiyor Galatasaray. Çünkü Osimhen'in toplam 80-75 milyon euroyu bulan bonservisinin son taksidi yanılmıyorsam Temmuz'da ödendi. O da 17 milyon euro. Yani orta yerde bakın İstediğimiz kadar Galatasaraylı olalım, istediğimiz kadar futbolu severim, istediğimiz kadar Galatasaray'a gönül verelim, canımız yansın. Fakat herhalde Galatasaray bilançosunu Dursun Özbek'ten daha iyi okuyabilmek ve ondan daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak gibi bir iddiamız olamaz. Yani ben Galatasaray'ın bir ya da iki atımlık varotu olduğunu ve bunu da 2 Eylül'de o meşhur tarihe kadar tamamlayacağını düşünüyorum. He, bugüne kadar ne oldu? Galatasaray taraftarına ben hak veriyorum. Ne zamandı? 19 Temmuz. Dünya Kupası sonuna kadar Galatasaray taraftar sabırla bekledi ve o sevmediğim ama maalesef kullanma zorunda olduğum tabirle bir yangında 20 Temmuz pazartesi itibariyle çıktı. Çünkü Galatasaray yönetiminin ve futbol aklının, akıllarının hangi bir şekilde bu konuda bir hazırlığı olmadığı iddia edildi. Ben buna da inanmıyorum. Vardır hazırlıkları. Oyuncu almak zordur. Oyuncu vermek de zordur. Belki Galatasaray vermeyi planladığı oyuncularla da bir gelecek tasavvur ediyordur. Saresidir, Barış'ıdır. Bunlarla ilgili çıkma düşüncesi de vardır. Hala Galatasaray'ın cebinde çok ciddi bir şampiyonlar ilk kartı var. Mesela çok önemli kaynaklar şunu söylüyor. Fenerbahçe, Leao, Talip. İkisi de para verip olacaklar. 40-45 her neyse. Fakat Leao'nun gönlünün şampiyonlar cebinde olduğu Galatasaray olduğunu söylüyor. Yani muhtemelen bu konuda tabii hiç açıklama yapmadı. Bugün de yapmadı. Ve Efe Mandıracı'nın açıklamasının ardından Dursun Bey kamera önüne çıkacaktı. Efe Mandıracı transferinin ardından. Orada çıkmadı. Muhtemelen elindeki atım barutu bir plan çerçevesinde ama geç kalmış olarak Galatasaray taraftarı %100 saklı var. Ben taraftarın bu yaptığı serzenişe hayır diyemiyorum. Kullanmıyor, kullanamıyor. Tüm bunların birikimi olarak da Okan Hoca'nın yüzüne yansıyor. Okan Hoca'nın tesisindeki tavırlarına yansıyor. Çünkü Galatasaray Kulübü belki de tarihinde ilk defa ben bir kere şeyde hatırlıyorum. Fenerbahçe'de Ersun Hoca'nın şampiyon yaptığı takıma bir Diego alınmıştı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Bir tek transferli dönem odur Fenerbahçe'de. Bir tek transfer hatırlamıyorum. Zaten bir tek transfer kalmayacaktır. Ama bence sadece sıkıntı transfer tasavvuru ya da transfer siyaseti politikası değil. Ekonomik tarafı çok ihmal ediyoruz. Galatasaray zengin diyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde her şey dahil biliyorsun bu puanlar 0 puan üzerinden yapılır bütün hesaplar. 0 puan üzerinden hesaplama yaparsan ortada eni konu bir 0 puan üzerinden tekrarlıyorum. Puansız bir 20-25 milyon euro tasavvuru dışında Galatasaray'ın bir geliri var mı? Çok merak ediyorum. Çünkü kombineler satıldı. Stadın önemli koltukları.

0: satıldı, lojaları satıldı. Çok merak ediyorum yani önünde Dursun Başkan'ın o bilançoda neyi koştu, Şampiyonlar Ligi'ne ne koyduğunu çok merak ediyorum.
1: Hatta geçen seneden satılmış birçok loja, o paralar da kullanılmış
0: yani
1: sezonun belli bölümünde. Şimdi, ve bu sene de Mehmet abi ciddi bir sponsor krizi yaşıyor Galatasaray, sponsor bulamıyor.
0: Şimdi ta o zaman şeye gidecek, şimdi bak beni yayına alıyorsun böyle. Hem beni konuşturuyorsun hem insanların reaksiyonlarına tabi bırakıyorsun. Bak konu 4 sene öncesine dayanıyor. Çünkü yüksek kalibreli tüketim ve sportif başarı. Bu Ünal Aysal zamanında da böyleydi. Biliyorsun Ünal Aysal zamanında Ünal Bey gittikten sonra 70-75 milyon euro 2014-15-15-16 takımları vardı. O dönem için çok büyük paraydı. Bugün için belki küçük görülebilir ama.
1: UEFA'dan da ceza aldı sonrasında zaten.
0: Yani hatırla. Burak Yılmaz'ı sattım falan 2015-16'da. Şimdi yüksek tüketim ve sürekli iter ikame bir ekonomik bakış. Şimdi bu iter ikame ekonomik bakış nedir? Sen baştan aşağıya iyi oyuncu alacaksın. Süper Lig'de şampiyon olacaksın. Şampiyonlar Ligi'ne gireceksin ve yoluna devam edeceksin, değil mi? Bu iter ikame 4 yıl süresince iş yaptı ve en sonunda da Türkiye'nin gelmiş geçmiş en pahalı oyuncusunu aldın. Aldın, getirdin, koydun oraya. Hakkıyla karşını verdiniz, verdi Allah aşkına. Ben burada oyuncu performansından bahsetmiyorum. Fakat bilanço her zaman sahayla koşut gitmez. Daha sevim ben birinci derdinin, tüm derdindi. Birinci derdin hala para olduğunu düşünüyorum. Bakmayın siz Abdullah Kavukçu'nun 500 milyon euro takım yapacaksa falan filan diye. Kaldı ki o da büyük bir bütçe. Kaldı ki kulübün bütçesi yani, sadece futbol takımda değil. Dolayısıyla şimdi sponsor bulunamıyor. Çünkü bu geçen 4 yıllık şampiyon sürecinde gene Abdullah Bey'in adını anmak lazım. Onun takdirini söylemek lazım. Sevgili Abdullah Kavukçu'nun yapmış olduğu şey düzenlemeleri var. Halka arz düzenlemeleri var. Şu GS Store 150 milyon yollardan falan yüksek tepelerden atılıyordu. Valla Ayhan'cığım aralarında kıymetli meslektaşlarımızın, değerli dostlarımızın da bulunduğu bir grubun sözüyle tamamlamak lazım ki hiç katılmıyorum ve bugüne kadar da karşısında durdum, en çok sen biliyorsun. Ne oldu aslan besliyorsak meydana bakmayacağız durumları?
1: Ya Mehmet abi çok önemli bir yere getirdin konuyu. Mayıs ayı biterken herkes diyordu ki işte Galatasaray transfere 100 milyon euro para ayırdı. Şu kadar gelir var. Kulübün bütçesi 500-600 milyon eurolara ulaştı diye. Birçok meslektaşlarımız da pohpoladı bunu. Yani hepsinin kaydı duruyor orada zaten.
0: Çok şükür bir tane tweetimizi ya da söylemimizi bulabilir misin sen? Yani ben seni de bulamam da sen de benim bulamazsın.
1: Yok.
0: O yüzden hayatta hep mütevazılık kazan. Bakın Okan Hoca benim dostum diyemeyeceğim kadar bir arkadaşım. Yani dost başka bir şey. Sen benim dostum. Okan Hoca arkadaşım. Sağ olsun ne zaman telefon etsek en azından döner. Dönmese bile biliriz ki mesajımıza döner falan. Ama şimdi Okan Hoca'ya çok sert bir eleştiri getirmek lazım. Bak ben Galatasaray altyapı fetişli bir adam falan değilim. Fakat sana bir tek şey soracağım. Bunu Teoman abi de, sevgili Teoman Kadıoğlu da anlattı divanda. 16 Mayıs 1992 günü Bakırköy Spor karşısında, Fuat'ın karşısında ve Volkan Buruk oyuncu olarak 4, hoca olarak 4 yıl bu camiaya Fatih Hoca'dan sonra en büyük teknik direktör katkısını vermiş adamsa, yani 4 yılda en azından benim 2 tane alternatif Okan Buruk bulma, oynama, oynatma, yetiştirme hakkım ve talebim olmasın mı?
1: O da çok kolaya kaçıyor. Bir de Mehmet abi Galatasaray'da yıllık 2,5 milyon 3 milyon euro maaş asgari ücret gibi lanse ediliyor artık. Yani hani
0: canım benim, çünkü sen 21 milyon euro veren bir oyuncuyu koyarsan oraya, 21 milyon euro verdiğin, o gün için çok para olan 10 milyon euroluk, hatta 6 sonra 10 milyon euro olan Icardi'yi oraya koyarsan, Icardi'nin ilk yıl dışında hiçbir parasını sponsorlar karşılamadı. Çünkü ilk yıllardan beni getirdiği bir iki sponsor batık çıktı. Biliyorsunuz bunları.
1: Ya Galatasaray'ın sponsor konusunda da bir hatası olduğunu söylemek mümkün Mehmet abi. Şunu şu yüzden söylüyorum. İşte 7-8 sponsor ya batmış ya işte farklı soruşturmalar geçirmiş. Orada da bir sıkıntı var gibi sanki.
0: Var gibi sanki değil. Yani en başta ne o? GKN Kargo mu?
1: Evet.
0: Sanıyorum Konkordato ilaneti değil mi?
1: İnşaat şirketi var, dönercisi var. Hepsi birçok soruşturma geçirmiş şirket.
0: Ama bak şimdi Ayhan'cığım bunları sen ben bugün konuşuyor değiliz. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz yanlış anlar. Ben yıllar boyu seninle oturdum, koltukta oturdum. İnsanlar sesleri kafalarına, hafızalarına alırlar. Yıllar boyu ben Lig Radyo'da anlattım. Sonra HTS

0: burada anlatıp şimdi kendi mecralarımızı anlatıyoruz. Bak konu şu. Bunlar var olduğu zaman Galatasaray'ın bu ekonomik obezitesinin bir karşısında durmak lazımdı. Çünkü biliniyordu ki bu bir ekonomik obezite. Bu sene Süper Lig'de şampiyon yapar. Ki biliyorsun şeyi de çıkamadı. Hangi takımdı o? Şampiyonlar Ligi'nde bu sene kırmızı kart gördüğü maç. İsviçre takımı.
1: Bodo maçı. Çıkamadı.
0: Yok yok, İsviçre takımı hangisiydi? Çıkamadın ya oradan Şampiyonlar
1: Ligi'ne. Young Boys maçı mıydı?
0: Young Boys. Muslera'nın kırmızı kartla gündeme gelen maç. Yani son 2 yıldır Okan Hoca 36'lı sistemde kendine göre bir şey yapmaya gayret ediyor. Ama Galatasaray Avrupa'da da harcadığı paraların karşılığı başarı elde edemiyor. Ve bunu da söyleyince ben yıllar boyu bu kulübün taraftarıyım. Üyesi değilim ama her şeyden evvel gazeteciyim. Benim ekmeğimi gazetecilik, radyoculuk, televizyonculuk veriyordu. Biz bunu söylediğimiz zaman bize hain dediler. Çünkü aslan besliyorsan ne yediğine bakmayacaksın anlayışı. Sadece Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un değil. Genel ülkenin modeli olmuşsa ne yapacağız?
1: Maalesef. Diyor.
0: Çünkü para senin değil ya. Harca. Ya şimdi bak harcayamıyorsun işte.
1: Ve işin daha kötü tarafı önümüzdeki 4-5 yılda harcayamayacak duruma gelebilirsin gibi. Yani sadece
0: şampiyon olmadığın zaman göreceksin gününü. Ve başka bir şey, bir ayrıntı anlatayım. Son olarak izleyicilerimize, dinleyicilerimize bak. Galatasaray'ın iç siyasetini sen çok yakından takip ediyorsun. Ben senin kadar takip ediyorum diyelim. Hadi orada keseyim. Top 3 lirayı geçmediği takdirde Dursun Bey'in üzerine bir prana gibi kullanacak en az benim tanıdığım 350 kişi var.
1: Daha hazırlık maçında istifaya davet edildi Abdullah Bey.
0: Yok yok, ondan bahsedemem. Hayır. Tribünü geçtim. Camiadın içinden, o Galatasaray'ın meşhur tabanlarından bahsediyorum ben.
1: Mehmet abi, son olarak da şunu sorayım. 2 hafta önce Eşref Hamamcıoğlu'nu konuk ettim burada. Eşref Bey dedi ki borç çok yüksek olduğu için kimse aday olmadı dedi. Yani kimse mutlu olduğundan Dursun Bey devam etsin demedi dedi. Hatta Galatasaray'ın geçen ay 25 milyon dolar bir kredi çektiğinden bahsetti. Yani parayı artık oyuncuların maaşı ödenemeyecek duruma geldiğinden bahsetti. Bu şartlarda sen de çok iyi biliyorsun. İşte Kasım ayında biraz işler yolunda gitmezse erken seçim konuşur muyuz Galatasaray?
0: Bak, o sözünü ettiğin şartlara, ecnebilen if clause dediği şartları gündeme alırsak Galatasaray erken seçimi konuşur ve Mayıs erken seçime gider. Ve Dursun Bey daha önce Ali Tanrıyar, Alp Yalman ve Ünal Aysal dönemlerinde olduğu gibi 4. başkan olur. Nasıl 4. başkan olur? Seçime tek aday girip görev süresini tamamlayamayan tarihinde 4. başkan olur. Hiçbir şey olmaz. Şimdi dolayısıyla ben tekrar sevgili dinleyicilerimizle, Radyo Spor dinleyicileri bizim Lig Radyo dinleyicilerimizle ortaktır, paydaştır. Hepsi benim kardeşimdir, canımdır, abimdir, büyüğümdür, kardeşimdir. Şunu anlatmaya gayret ediyorum. Yıllar boyu o mikrofonlarda ne söylediysek, ya abi ne olur şu ayağınızı yorganıza uzatın, bu canlı yanımı futbolunda İtal ikamici pozisyonunuzu lütfen bırakın, efendim ne olacak aslan besliyorsak neydine bakmayacaksın, bak işte nerede şimdi aslan, bir tane aslan besliyorsak neydine bakmayacaksın diyen var mı?
1: Yok.
0: Peki yeni aslanları 150 milyon euroya alalım diyebilen var mı? Çünkü herkes biliyor ki öyle bir para yok orta yerde. Çünkü Türk futbolu öyle bir parayı üretmiyor. Bu arada ağırlıklı Fenerbahçe olmak üzere kısmen %30, %40 Beşiktaş'ın da kapsar. Kapsar yani. Sadece Galatasaray şeyleri gerçekliklerden bahsetmiyor.
1: Mehmet abi çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum sana.
0: Görüşmek üzere, iyi geceler. İyi akşamlar.
2: Derin Pas devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
4: seninle. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Şansa kalmaz işiniz,
5: Umran Oto Ekspertiz. Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor.
9: Derin pas devam ediyor. Devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatleri 18.54 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi yazabilirsiniz ki birazdan mesajları da paylaşacağım. Galatasaray'a dair şunu da eklemek isterim. Rafael Leao konusu yine çok fazlasıyla gündemde ve sorulmuş. Arada ciddi bir fark var. 10 milyon euroluk bir fark var. Milan'ın istediği rakamla Galatasaray'ın teklif ettiği rakam arasında. Galatasaray Rafael Leao konusunda oyuncunun menajeriyle anlaşma sağladı ama Milan'ı henüz ikna etmiş değil. Şu anda da Galatasaray'ın transfer gündemindeki herhalde ilk sırada olan oyuncu diyebiliriz. Can Uzun konusunda şu ana kadar ekstra bir gelişme yok. Yine bıraktığımız noktada 35+5 milyon euroluk bir teklifi vardı Galatasaray'ın Frankfurt'ta. Alman kulübü de bunu kabul etmemişti. Batrakov ismi çok yazılıyor, çiziliyor. Batrakov transferi de olmuyor. Onu da paylaşayım. Ve Porto'daki genç oyuncu Mora'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Mora'yı isteyen 3 farklı kulübün olduğunu söyledi bugün. Bir menajerle temas kurduğumda Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin hala düşük olduğunu paylaştı. Porto'nun beklentisinin yüksek olduğunu, işte Galatasaray'ın bir yıllık kiralama ama zorunlu satın alma opsiyonu koydurmama düşüncesinin olduğunu aktardı. Orada da görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'daki bir gerginliğin olduğunu hani her fırsatta dile getiriyoruz. İşte Abdullah Bey öyle bir sürekli bir kendini açıklama gereği hissediyor. Dursun Özbek uzun zamandır kamuoyu önünde bir açıklaması yok. Okan Hoca da yani artık ona birinin demesi lazım yani. Zaten geçmişte de söylemiştik, burada çok konuştuk. Çok itici geliyor bana bu hareketler. Yani hazırlık maçı, resmi maç da olsa işte Okan Hoca'nın sağ kenarında böyle çok abartılı tepkileri. Dolayısıyla Galatasaray'a da zarar veriyor bu. Hakem raporu ne yönde görmedim. Eğer hakem raporunu olumsuz bir şey yazarsa Çorum maçında da cezalı olacak. Biraz sakinliğe ihtiyacı var Galatasaray'ın. Sakin kalıp bir kendi işlerinde düşünmeye ihtiyacı var. İşte neyi, nerede, nasıl yanlış yaptıklarını. Çünkü ortada bir yanlış da var. Yönetim açısından söylüyorum. O yanlış yapıldığı için zaten bugün rahat hareket edemiyor Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takım niye sponsor bulamazsın? Bulamıyor yani şu an. Ve belli bir sponsor geliri yazılmış sezona başlamadan önce. Hedef olarak konulmuş. O gelir olmazsa bütçe açık verecek. İşte her defa söylüyorum burada 29 milyar borçtu. Seneye 40 olur kesin. Ha bugün Trabzon da borcu açıklamış şimdi. Trabzonspor'un borcu da 5.9 milyara çıkmış 3.5'lardan. Muhammed Salah transferi sonrası çok fazla tepki vardı Trabzonspor'a da, işte dışarıdan destek alıyorlar diye. Onlar da mecburen bu açıklamayı yaptı.

0: yapma gereği hissetmiş. Galatasaray'ın bir de Galatasaray yönetiminin daha doğrusu kamuoyunu, taraftarı ve genel kurul üyelerini sağlıklı bir şekilde bilgilendirmesi lazım. Nerede ne sıkıntı var? Hani içeride bir sıkıntı var çok belli. Çıkıp sosyal medyadan ya da başka mecralarda her şey yolunda, bizim şu kadar bütçemiz var, şöyle böyle diyerek o sıkıntı giderilmiş olmuyor. Dolayısıyla burada basında bazı arkadaşlara da böyle biraz daha yönetime yakın insanlara da haber gönderiyorlar, sızdırıyorlar. Onlar sosyal medya yayınlarında, yine YouTube kanallarındaki programlarında farklı lanse ediyor durumu. Taraftar da diyor ki ya nasıl olur ya bu kadar işte, biz doğruyu söyleyince de bu sefer biz böyle hani şey oluyoruz, Galatasaray'ı kötülüyor gibi düşünüyor taraftar. Tepkiler bu sefer bizim gibi insanlara, gazetecilere yoğunlaşıyor. Ciddi bir problem olduğu aşikar Galatasaray'da. Mali durumun da ne olduğunu kamuoyuna bilgilendirmesi lazım Sayın Özbek'in. Fenerbahçe Sturm Graz deplasmanında yarın, maç öncesi İsmail Kartal'la Genduzi'nin basın toplantısı başladı. Basın toplantısını şimdi sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. Maç yarın akşam 21.30'da Esport Plus ve Radyo Spor ortak yayınında sizlere sunacağız. Genduzi ile İsmail Kartal'ın basın toplantısına gidiyor muyuz Görkem? Gidelim.
1: Bizler de bu maç için hazırız. Umarım bir sonraki tura geçeriz.
2: Buyurun.
3: Başarılar diliyorum. Geldiği günden bu yana gösterdiği performansla gerçekten çok dikkat çekiyor, takdir topluyor. Hatta çok iyi oynadığı karşılaşmalarda bile artık hani maçın oyuncuları arasında yazılmıyor, sıradanlaştırdı. Bu mentalini sağladığını merak ediyorum. Teşekkür ederim.
4: So since day one, you drew attention with your performance. You were appreciated by the fans always. Even when you play very well, you are not selected as the man of the match because this became your standard. So how did you keep your mental?
5: When I come on the pitch for this club, I always try to give the best of myself. For sure, I really don't care about if I'm man of the match or not. For me, the most important is always to win for the clubs, to win for the fans, to win for all the Fenerbahce fans. And it's what I want to do, you know. It's really easy. Win the games, going on the game for my teammates, give everything for this club and win some trophies. For me, this is the most important thing. And the individual trophies or not, I really don't care. You know, if we are champion and we do everything that what we want to do, for me this is the most important.
4: Ben sahaya çıktığım andan itibaren takımım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Hiçbir zaman umursadığım şeyler olmadı, maçın en iyi oyuncusu seçilmek veya benzeri şeyleri hiçbir zaman önemsemedim. Benim için önemli olan takımın kazanması, önemli olan taraftarlarımız için galibiyet elde etmek. Tek istediğim şey bu, maçları kazanmak ve takımım için sahada elimden gelenin en iyisini yapabilmek ve kupalar kazanmak. Benim için en önemli şeyler bunlar. Bunlar olduktan sonra bireysel anlamdaki şeyleri hiç umursamıyorum kendim hakkımda. Benim için önemli şey, eğer şampiyon oluyorsak zaten benim için en önemli şey odur.
2: Oyuncumuz için başka soru?
3: Erhan Ağabeyoğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. Genduzi'ye şöyle bir şey sormak istiyorum. Kante ile oynadığı zaman işler biraz daha kolaylaşıyor gibi onun için. Çok daha özgür hareket ediliyor ve orta sahada rakiplere çok ciddi üstünlük kuruyor Fenerbahçe. Kante ile oynamanın avantajlarını
4: So when you play together with Kante, it seems like things get easier for you. You become more free. And when you guys play together, Fenerbahce becomes superior to the opposition teams in the midfield. So what are the advantages of playing together with Kante? How do you feel about it?
5: Of course, it's easy to play with the player like N'Golo. You know, for me, he's still one of the best midfielders in the world. You know, the quality that he brings to the teams, defensively or even with the ball, it's really easy to play with him. So I just enjoying my games with him, even in the training and the game. I feel very confident when I play with him. So.

0: for me, it's yeah, it's an honor to play with him, and we just try to do the best for the team, you know. We try to give the maximum on the pitch, always for the team. That's why we play good when we play together, because we don't think about ourselves. We think about the team first, and then this is the most important.
1: Tabii ki N'Golo gibi bir futbolcuyla oynadığınız zaman işler çok kolay oluyor. Çünkü bana göre hala dünyadaki en iyi orta sahacılarından bir tanesi. Onun kalitesine baktığınız zaman hem defansif olarak hem de toplu oyunda. Onunla birlikte oynadığınız zaman işler çok kolaylaşıyor. Ben de onunla birlikte oynadığım her antrenmanda, her maçta bundan keyif almaya çalışıyorum. Onunla birlikte oynadığım zaman kendimi özgüvenli hissediyorum. Onun gibi bir oyuncuyla oynamak benim için bir gurur. Bizler sahada takımımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Her zaman maksimumumuzu vermeye çalışıyoruz. Ki birlikte oynamamızın, birlikte oynadığımız zaman işlerin iyi olmasının sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü önce takımı düşünüyoruz, kendimizi düşünmüyoruz. En önemli şeyin de bu olduğunu düşünüyorum.
2: Oyuncumuz için son soru.
3: Hoş geldiniz hocam. Son soru olacaktı. İzleyenizin ama milli takıma geçmesiyle yeni bir dönem başladı. Kendisiyle veya teknikle bir ekibiyle bugüne kadar herhangi bir temasınız oluyor. Çünkü biz sizin o formayı hak ettiğinizi düşünüyoruz.
4: So a new era started in French national team with Zizou. Zinedine Zidane was appointed as the new head coach. Did you have chance to speak with him? Because we think that you deserve that shirt.
0: No, I didn't speak with him about this, but I know what I have to do. I have to play good first with my club, with Fenerbahce. That's the most important for me, and then we will see what will happen. But the most important now it's to play good with my team and to make great performance, and then we will see for the rest. But to be focused on the club is now the most important, and then we will see for the rest.
1: Kendisiyle bu konu hakkında görüşmedim ama ben zaten ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Her şeyden önce kulübümle, Fenerbahçe ile en iyi performansı sergilemem gerekiyor. Ondan sonra neler olacağını göreceğiz zaten. Önemli olan benim için kulübümde iyi bir performans sergilemek. Sonrasında da neler olacağına bakmak. Dolayısıyla benim şu anda yaptığım tek şey kulübümdeki performansıma odaklanmak. Sonrasına bakacağız.
2: Mateo'ya teşekkür ediyoruz. Hocamızın görüşüne devam edeceğiz. Hocam genel değerlendirmeyle başlayalım.
5: Herkese iyi günler. Hoş geldiniz. Maçın değerlendirmesine gelince ilk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Sonuçta biz buraya rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz. Avantajımızın farkındayız. Avantajlı olduğumuzun farkındayız. Biz yarın buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek için geldik. Bizim için yarın tek bir amaç var. Sümgraz maçı ve buradan turu geçerek İstanbul'a dönmek. İstanbul'daki oynadığımız futbolun bize bir avantaj getirdiğinin de farkındayız. Ama bu eşleşmeli bir maç. Daha turu geçmedik. Biliyorsunuz ki Sümgraz kendi evinde çok güçlü oyunu olan, çok baskılı oynayan bir takım. Bunun için de biz hazırlıklarımızı tamamladık. Biz buraya ekip olarak hep birlikte, yarın yine söylüyorum, skoru korumak değil, kendi oyunumuzu oynayarak tek bir amacımız var. Buradan turu geçerek İstanbul'a dönmek istiyoruz.
2: Buyurun Doruk Bey.
6: Doruk Tecimer, TRT Spor. Hocam başarılar diliyorum öncelikle. Osterwold'e şanssız bir sakatlık yaşadı. Kendisinin 6-8 hafta uzak kalacağı söyleniyor sahalardan. Şunu soracağım hocam, sonuçta devam eden de bir transfer dönemi var. Hem o açıdan hem de sizin saha içi açısından
5: sakatlık oldu. Tabii ki onun yerini dolduracak bizde oyuncularımız da var. Biz bütün oyuncularımız hepsi değerli, hepsine çok güveniyoruz. Onun da şu anda yerini dolduracak oyuncumuz var olduğu için de herhangi problem yaşayacağımızı sanmıyorum.
7: Ahmet Konanç, Radyo Gol. İsmail Hocam, son maçta Talisca'nın attığı gol Fenerbahçe'nin geleceği adına çok fazla şey hayal ettirdi bence. Çünkü bir arada oynamaları zafiyet yaratır denilen bütün oyuncuları aynı anda sahaya atma cesaretini gösterdiniz. Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca. Ve onların sanatçılığıyla bu gol geldi. Bu oyun anlayışınızın temelinde Kante'yi orta sahada konumlandırdığınız yer ve profil mi yatıyor? Çünkü oyunu çok iyi taradı, o bölgeyi sıkıştırdı ve ilerideki oyuncular da sanatçılık

0: gösterebildiler hocam.
1: Şimdi şöyle, bizim takımımızdaki bütün oyuncular hepsi değerli. Hepsi gerçekten çok kaliteli oyuncular. Hepsinin özellikleri farklı. Biz de bu özellikleri farklı olan oyuncularımızı maç maç rakibe göre kullanmak istiyoruz. Bütün planlarımızı bu yönde yapıyoruz. Ve antrenmanlarımızı, biz bu atılan goller antrenmanda çalışılmış gollerdir. Biz bunları oyuncularımıza çalışıyoruz. Tabii ki orada kalite devreye giriyor, kalite farkı ortaya çıkıyor ama siz bunları çalışırsanız kalite ortaya çıkar. İki tane orta sahamız var. Gendüzi, Kante, onlar merkezi iyi bir şekilde tutuyorlar, iyi bir şekilde koruyorlar. Ön tarafta da dediğim gibi Talisca'nın, Asensio'nun, Kerim'in, Grimut gibi yani usta oyuncuların da yakaladığı pozisyonları gole çevirmeleri bizim için bir avantaj. İki tanesini gole çevirdik ama en az bir iki tane daha gol atabilirdik ilk maçta. Dediğim gibi maç maç düşünüyoruz, rakibe göre düşünüyoruz. Bu şekilde sezon sonuna kadar devam edecek.
2: Erdem Bey. Ensar Küçükyaşa, selamun aleyküm ilk önce İsmail Hocam. Soruma gelince takım nasıl bir durumda? Bir de Sturmgraz taraftarı, Fenerbahçe taraftarı gibi çok ateşli ve rakip takıma böylece baskı kurabiliyorlar. Nasıl bir maç bekleyeceğiz Fenerbahçe'den ve inşallah bu sene şampiyon oluruz?
1: Yarınki maçta nelerle karşılaşacağımızı biliyoruz ve biz bunun bilincindeyiz takım olarak hep birlikte. Bütün çalışmalarımızı yaptık, bitirdik. Yarın bizim takımımız bu tip baskılara alışık, üst düzey oyuncularımız var. Bunun için de yarın en iyi şekilde bütün oyuncuların elinden gelen en iyisini yapacaktır.
3: Erdem Akbaş Spor Hocam, yarın için başarılar diliyorum. Hazırlık maçları dahil olmak üzere 6 maçta sadece 2 gol yiyen bir Fenerbahçe var. Ake ile Şikliner'in uyumu da zaten ortada. Takımın savunma performansını ve bu yöndeki gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi baktığınız zaman Ake dünyanın en büyük kulüplerinde oynadı. Çok büyük başarıları olan, son dünya şampiyonasında Hollanda milli takımında görev aldı. Çok profesyonel bir oyuncu, çok kaliteli bir insan. Milan Skriniar takım kaptanında onunla beraber çok iyi bir ikili oldular. Çok iyi bir uyumlu bir şekilde maçları oynayabiliyoruz. Geriden topu oyunu daha iyi oyuna sokabiliyoruz. Birbirleriyle sürekli iletişim, hem öndeki hem yanındaki oyuncularla çok tecrübeli oyuncular oldukları için çok iyi bir iletişim içerisinde biz maçları çıkıyoruz ve tamamlıyoruz. Bunun için takım savunması bizim asıl önden başlar. Ön taraftaki oyuncularımızın da kompakt duruşuyla takım savunmasını iyi yaptıkları için arkadan da yönlendirmeyle şu ana kadar iyi gidiyor işler ama dediğim gibi daha yolumuz var. Daha iyi olabileceğimiz mesafemiz var. Bunu da gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.
4: Bu son soru olsun, buyurun.
5: Hocam başarılar. Fenerbahçe önemli bir maça çıkıyor ama tabii bu önemli bir maç sonrasında da Fenerbahçe'nin planlamaları devam ediyor. Kamuoyunda özellikle Fenerbahçe'deki yabancı oyuncu çokluğundan ötürü gidecek oyuncularla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Bu konuda söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
1: Çalışmalarımız devam ediyor. Hem saha içinde hem saha dışındaki Fenerbahçe için en doğrusu neyse öyle bir o doğrultuda kararlar alacağız. Yeri ve zamanı gelince bunu da açıklarız.
4: Teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
6: Derin Pas devam edecek.
7: Reklam.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor'un web sitesi.

0: program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.14 yaptık. Derin pas devam ediyor. Sturm Graz Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'la oyunculardan Matteo Guendouzi basın toplantısı düzenledi. İsmail Hoca ilk maçta 2-0'lık avantaja rağmen kendi oyunlarını oynayacaklarını, 2-0'ı korumak için bir girişimlerinin olmayacağını vurgu yaptı. Sturm Graz'ın kendi sahasında iyi oynadığını, taraftarıyla beraber bize zorluk çıkarabilirler. Dolayısıyla biz 2-0 kazanmış olmamıza rağmen iyi hazırlandık ve buradan turla dönmek istiyoruz diyor İsmail Kartal. Erdem'in sorusu güzeldi. Fenerbahçe hazırlık maçları dahil 6 maçta kalesinde 2 gol gördü. Skriniar'la Nathan Ake'nin uyumunun bunda ne kadar etkili olduğuna dair bir soruydu. Hem oyuncularını hem de takım savunmasını övdü İsmail Kartal burada. Osterwolde'nin sakatlığı sonrası bir transfer yapılıp yapılmayacağına dair ise pek böyle net bir cevap vermedi. Kendilerini tamamen sahaya odaklandıklarını, transfer komitesinin de iyi bir şekilde çalıştığına vurgu yaptı. Fenerbahçe birazdan bir antrenman gerçekleştirecek ve artık maç saatini beklemeye başlayacak. Yarın akşam saat 21.30'da Esport Plus Radyo Spor ortak yayınında Sturm Graz Fenerbahçe maçını yayınlayacağız. Bu arada basın toplantısından dolayı Elazığ'daki 3. koşuyu veremedik 19'da. Yarış severlere de hemen paylaşayım. Elazığ yarışlarında 3. koşuyu 10 numaralı Keskin Kaan isimli at kazanmış. Elazığ'da 3. koşu saat 19'da koşuldu. 10 numaralı Keskin Kaan isimli at kazanmış. Fenerbahçe'nin transfer gündemine geçmeden birkaç mesaj okuyalım. Bugün de birçok dinleyicimizin mesajı var. Bakıyorum. Mehmet Ayan'a bir soru sormamı istemiş ama o artık geçti. Okan Hoca'nın bunda hiç mi suç yok diyor. Yani transfer konusunda özellikle geç kalınmasına rağmen takımın oyununun iyi olmadığını, yani bunu da Okan Hoca'nın düzeltebileceğine dair bir mesaj bu. Aslında sadece Okan Hoca da gergin değil. Mesela Victor Osimhen bir pozisyonda kırmızı kart görebilirdi Villarreal maçında. Çok fazla böyle direkt saldırgan bir tavırla rakibinin üzerine yürüdü. Sanırım bu sene biz çok göreceğiz bu durumu Victor Osimhen cephesinde. Yani hazırlık maçında oyuncu böyleyse resmi maçlarda biraz işler kötü gittiğinde düşünemiyorum artık. Galatasaray'ın geçmişte sponsorluk anlaşmalarını hatırlatmış. Bazı ismi açıklanmayan sponsorlar da vardı diye dinleyicimiz. Onların da aydınlığa kavuşması gerektiğini söylemiş. Galatasaray kusura bakmasın, hayatımıza 75 milyon gibi rakamları kendileri soktular diyor. 75 milyon euroluk transfer yapma durumunun Türk futbolunda çok normal karşılanmaması gerektiğine vurgu yapmış Erkan Bey. Victor Osimhen transferi üzerinden bir eleştiri bu. Talisca, Fred Asensio'yu satıp Bruno'yu alalım demiş dinleyicimiz. Son mesajı da okuyayım. Fenerbahçe'nin transfer gündemine devam edeceğim. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray her sezon önü bu

taraftara stresi yaşatıyor. Kötü başlangıçlar, geç gelen oyuncular, kampa katılmayan oyuncular, son dakika transferleri ama bir şekilde ipi göğüslüyordu. Fakat bu yıl sadece Fenerbahçe değil, Beşiktaş ve Trabzonspor'da çok ciddi yatırım yaptılar diyor. Dolayısıyla işinin kolay olmayacağına vurgu yapmış. Evet, şöyle bakıyorum, 2022-23'te iki takım yarıştı. 2023-24 keza öyle. 24-25 de öyle geçti. Geçen sezon 3 takımlı bir yarış oldu. Okan Hoca'nın da biraz eldeki oyuncularla da oyunu yukarı çekme, geliştirme konusunda kafa yorması lazım. Bir yıldır aynı şeyi söylüyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde tamam, iç saha maçları yani uygulanmak istenen plana sadık kalan oyuncu grubu ve iyi skorlar alındı ama Süper Lig'de geçen sezon Galatasaray'ın hangi maçı keyif verdi? Yani şöyle dinleyicilerimiz bir hatırlasın, Galatasaray taraftarı özellikle. Pek keyifli olmadığını söylemek mümkün. Galatasaray'ın bu açıdan ciddi bir sorunu var. Süper Lig başlıyor, başlamasına da bahis soruşturması ne oldu? Bu ligi nasıl etkiler demiş Giresun'dan bir dinleyicimiz. Orada da hala yöneticilerin, kulüp başkanlarının araştırıldığına dair bir söylenti vardı federasyon cephesinde ama şu ana kadar da pek bir şey çıkmadı. Bahis soruşturması Türkiye'de kolay kolay bitmez. Çünkü her gün bir yasa dışı bahis operasyonunu görüyoruz. Futbol ayağında ne olur ne biter, o konuda çok böyle keskin bir şey söyleyemiyorum ama ülkede çok fazla böyle bahis operasyonu yapılıyor, özellikle yasa dışı bahis kısmına. Tabii bu operasyonlarda futbol yöneticileri, kulüp sahipleri, futbolun paydaşları olayın neresinde? Zaman zaman isimler çıkıyor, işte gözaltına alınıyor, bazıları tutuklanabiliyor. Çok fazla etkileyeceğini zannetmiyorum. Geçen sezon o kaotik süreçten bile bir şekilde çıktı Türk futbolu. Bu sezonda sezonu tamamlarız ama sezon içerisinde yine ara ara böyle operasyonlar gerçekleşir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin forvet transferinde gündeminde birçok isim vardı. Biliyorsunuz işte Ola Watkins'ler, Sergi Girasi'ler, Alexander Sörlot'lar, Endrick geçen hafta konuşuldu. Pavlidis konusunda Aziz Bey fiyatı çok yüksek bulmuş. Pavlidis transferi zor görünüyor Fenerbahçe için. Şimdi Romelu Lukaku gündeme geldi. Orada da Gabriel Jesus'la anlaşma. Bugün İtalyan basındaki haberlere baktığımda Napoli Gabriel Jesus'la anlaşmış. Arsenal'ın gözden çıkardığı oyuncu. Brezilyalı forvet. Ve Romelu Lukaku'yu da satmak istiyor. Hatta orada İtalya'da o kadar kurallar katı ki işte bir oyuncuyu satmadan yerini dolduramıyorsun. Yani oradaki kontenjan açılmıyor. Orada da harcama limitleri, işte birçok kural var ve iyi bir şekilde uygulanıyor. Türkiye'de bakıyorsun takımların kadrosunda 15, 20, 30 yabancı var neredeyse. Napoli'de işte 3-5 kuruş artık para kazanmak istiyor şeyden, yani Romelu Lukaku'dan. Romelu Lukaku 33 yaşında. 33 yaşındaki oyuncudan 10 milyon euro bonservis bedeli istiyorlar. Bugün Türkiye'den hiçbir kulüp 33 yaşındaki bir oyuncuyu İtalya'ya, Avrupa'nın farklı bir ülkesinde 10 milyon euroya satamaz yani. Bir de Romelu Lukaku gibi böyle sürekli sık sık sakatlanan bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii kariyeri çok iyi ama şu anki durumunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'de o kadar para ödemek istemiyor. Şimdi Fenerbahçe'nin de burada şu kararı vermesi lazım. Yani tamamen bu seneye yönelik bir yatırım mı? Artık işin mali boyutundan dolayı da belki mecbur kalmış olabilir Fenerbahçe. Vedat Muriç 32 yaşında diyebiliyorum. Ben de bakayım. Romelu Lukaku 33 yaşında. Evet, Vedat Muriç de 32 yaşındaymış. Bu oyuncuların ikisinde Fenerbahçe totalde bir 26-27 milyon euroya yakın bonservis bedeli ödemiş olacak. Birkaç sene sonra satamazsınız bu oyuncuları artık. Biraz böyle performans alıp da satabileceği bir oyuncu da getirse daha iyi olurdu sanki. Neden bunu söylüyorum? İşte Aziz Bey geçen hafta çıktı divanda, herkesi eleştirdi.
aynı şeyleri kendi yapıyor bu sefer. Yani hani Fenerbahçe'nin borcunu onlar da katlayacak. Biraz böyle satabileceği oyunculara da gitmesi lazım diye düşünüyorum. Lukaku'nun Fenerbahçe'den maaş talebi 9 milyon euroymuş. Artık Türkiye'de böyle çok sıradanlaştırıldı bu rakamlar. Yani 10 milyon euro'nun 10 milyon euro 550 milyon TL yapıyor yani. Fenerbahçe işte gelir yaratmakta zorlandığından bahsetmişti Aziz Yıldırım. 33 yaşındaki bir oyuncuya da bu kadar para verir mi diye ben bugün kendi kendime sordum. Eminim Fenerbahçeli taraftarlar da diyordur ya. Yani makul bir fiyata alınsa 3,5 milyon euro gibi banda alınsa rakam verilse ya da işte bonservisine de 3-4 milyon euro verilse Romelu Lukaku'ya tabii ki kimse hayır demez. Fenerbahçe'ye kısa vadede çözüm de olabilir. Bu ligde her türlü katkı da verir. Zaten Dünya Kupası'nda da zor, sonradan oyuna girip iyi performansları vardı Belçika milli takımıyla. Benim endişelendiğim kısım sadece bu rakamlar ve işte her geçen günde o rakamların daha da arttığını görüyoruz borçların. Şu an Romelu Lukaku diğer isimlere göre çok daha ön plana çıkmış durumda. Fenerbahçe'yi yakından takip eden gazeteci arkadaşlarımız da Romelu Lukaku'nun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığını, özellikle Şampiyonlar Ligi iddiasının olmasından dolayı da istediğini yazdılar. 30 Haziran 2027'ye kadar kontratı var Napoli ile. Yani 33 yaşında çok fazla sakatlık geçirmiş, bir yıl kontratı kalmış bir oyuncuya 10 milyon euro bonservis bedeli çok. Fenerbahçe bu rakamı işte Fenerbahçe'nin teklifi de 6'ya kadar çıkmış. O civarda bitirirse de hiç fena olmaz ama 10 milyon euro bana çok abartı geldi Romelu Lukaku için. Onu da paylaşmış olayım. Bir dinleyicimiz Gabriel Jesus olmaz mı Fenerbahçe'ye diye sormuş ama Gabriel Jesus da dediğim gibi Napoli'ye gidiyor. Ola Watkins'i İsmail Hoca çok istemişti, İsmail Kartal. Asıl hedef oydu ama orada da yine Aston Villa'nın oyuncuyu bırakmak istememesi oraya forvet bulamadı Aston Villa ve onlar da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Ola Watkins'e devam kararı aldılar. Sergio Gerassi konusunda Dortmund'da forvet bulamadı. Hatta Dortmund'un talebi de Fenerbahçe'nin önerdiği rakamla uyuşmadı. Şu anda da Fenerbahçe'ye böyle daha düşük maliyete bir çözüm bulup forvet transferini tamamlamayı planlıyor. Zaten Anderson Talisca iyi bir başlangıç yaptı. Vedat Muriç sakatlık geçirmişti, takıma döndü. Muhtemelen bir aksilik olmazsa ki orta yolda bulunacak gibi Fenerbahçe'nin 3 forvet rotasyonunda 3. isim Romelu Lukaku olacak. Ve bu durumda Sidiki Şerif'in satılma ihtimali daha da yükselmiş olacak. Oyuncuyu Fransa ve Almanya'da birçok takım takip ediyor, izliyor, kiralamak istiyor. Fenerbahçe yönetimi de muhtemelen Sidiki Şerif'i bir yıllığına kiralık gönderecek gibi. Özellikle Romelu Lukaku transferi de gerçekleşirse zaten orada sayısal olarak da Fenerbahçe güçlü bir rotasyona sahip olacak. Mesajlarla devam edeyim. Galatasaray geçen sene Turkcell sponsor olacaktı. 50 milyon euro gelir elde edecekti. Fenerbahçe başta olmak üzere herkes baskı yaptı, iptal oldu. Bu sene Salah transferinde sponsorlar, bakanlar, milletvekilleri dahil oldu diyor dinleyicimiz. Ben sponsor bulmayı sadece yönetimin işi olarak görmüyorum. Biraz görünmeyen eller buna dahil oluyor demiş dinleyicimiz. Geçen yıllarda işte Galatasaray hakkında da böyle iddialar vardı. Yani bazı markalar üzerinden. Orada kulüp başkanı, yöneticiler gerçekten çok çalışıyorlar. Yani çok fazla kişiyle görüşüyorlar. Hatta şeyi bile hatırlıyorum. Sayın Ali Koç döneminde bile, yani Ali Bey ki Türkiye'nin en zengin insanlarından biri, o bile birçok markayla gidip kendi rica etmişti Fenerbahçe sponsor olmaları için. Eminim Serdal Bey de, Dursun Bey de, yine yöneticiler de gidiyorlar, görüşüyorlar markalarla ama
Ekonominin durumu ortada. Dolayısıyla markalar da böyle çok güçlü

0: güçlü konumda olsalar da, iyi durumda olsalar da sponsor reklam giderlerinde ciddi bir küçülmeye gittiler. Hani reklam piyasasında da arkadaşlarım var, onlarla konuşuyorum. Mesela reklam piyasasında da ciddi bir şey var, daralma var. Burada tabii işte biraz markayı büyütüp global markalar çekebilmek lazım. Kulüplerin yapamadığı, uzun süredir yapamadığı sıkıntılardan biri bu. Efendim, Faruk Bey de şey demişti, 2000 yılında Galatasaray şampiyon olduğunda kulüp başkanı Faruk Süren de UEFA kupasını aldığında onu biz dedi işte uluslararası alanda paraya çeviremedik demişti. Şimdi üzerinden 26 yıl geçmiş, kulüpler aynı yerdeler hala. Biraz uluslararası markaları da çekmek gerekiyor düşüncesindeyim. Buna kafa yorup işte plan yapılması lazım ama işte kulüplerin de en büyük sıkıntısı her sezonu, her yılı sezonluk planlıyorlar. Yani uzun vadeli planlar pek yapılmıyor Türkiye'de. Bugün Fenerbahçe'nin yaptığı da bu. Sayın Aziz Yıldırım'ın da 2000'in de yaptığı bu. Ya bu sene bir şampiyon olalım mı sonrasına bakarız. Yani işte bu yıl şampiyon olsun Fenerbahçe. Borç 27'den 37 milyara çıksın. Başarı sayılıyor artık. Ya Galatasaray'da en basit örneği bu olarak gösterebiliriz. Galatasaray'ın geçen sene borcu geçen sene demeyeyim de 2 sene önce 13'tü. Şampiyon oldu. 19'ları gördü. Kimse ses çıkarmadı. Ya biz şampiyon oluyoruz, bu kadar gelir geliyor, nasıl bu kadar borç artıyor denildi. Galatasaray tarihinin, yani Galatasaray 1905 yılında kurulmuş, 121 yıllık tarihinin en yüksek gelirine bu yıl ulaştı. Yani 121 yıllık kulüp tarihinin en yüksek gelirine ulaştığı yıl, bu yıl, sezon 4 milyar zarar etmiş Galatasaray. 25'ten 29'a çıkmış borç. Taraftar hiç oraya bakmıyor. Tabii işte birçok dinleyicimiz yazmış, burada mesajlar da geliyor. Ya 5 daha versin de Leo'yu alsın diyor. İşte 40 Galatasaray teklif etti, Milan 50 istedi. 45'i de versin, orada buluşsun Galatasaray. Ama 45 milyon euronun hani 50 milyon euro işte 275 milyon TL yapıyor. O civarda bir rakam. Dolayısıyla daha fazla, 2,5 2,5 doğru. Yani 2,5 milyar gibi bir paradan bahsediyoruz. Ben bir anda eksik hesapladım. Ne olacak? Seneye de Galatasaray işte hani Şampiyonlar Ligi'nden alacağı parayı gitti. Rafael Leao'ya verdi diyelim. Seneye de ne olacak? Borç yine artacak. Ya bu borç içinden hakikaten nasıl, nerede biri dur diyecek, onu çok merak ediyorum. Yani bu gidişat hakikaten sağlıklı değil. Hepsi için geçerli bu arada. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Yarışma. Yarışa gidelim.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Canım Zeynep liderliği almaya çalışıyordu. Şimdi 12 numaralı Biçer Roza var. Bu iki safkan ön plandaki isimler. Bin geçilirken içteki 8 numaralı Canım Zeynep az farklı önde. Yarım boy gerisinde 12 numaralı Biçer Roza. 3 boy gerisinde 9 numaralı tam bir savaşçı geldi. İçeride 13 numaralı Ali Mender. Dördüncü gidiyor. Daha sonra mücadeleye katılmaya çalışan 6 numaralı Neval Çiçeği. Onun dışında mücadeleye katılmaya çalışan Güzel Mine var. 8 numaralı Canım Zeynep kaçıyor. Dışında 12 numaralı Biçer Roza takipte. 2 boy geride dışta 9 numaralı tam bir savaşçı. 2 boy geride içeride 13 numaralı Ali Mender. Dışarıda Güzel Mine, ortalarda 6 numaralı Neval Çiçeği ve 3 numaralı Çılgın Hem'e önere gelen isimler. 8 numaralı Canım Zeynep düzeye de önde çıkmak üzere. 12 numaralı Biçer Roza'nın, daha geride içeride 13 numaralı Ali Mender. Ortadan 6 numaralı Neval Çiçeği'nin, bariyer dibinden 7 numaralı Afrika Kızının ve 3 numaralı ortadan 3 numaralı Çılgın Hemen'in gayretleri var. İçeriden 13 numarada Ali Mender yüklendi, liderliği aldı. Biçer Roza, Canım Zeynep, dışlarında Neval Çiçeği içeride. Mücadeleye 2 numaralı Berhan Beyli de katılıyor. Afrika Kızıyla birlikte 13 numarada Ali Mender öne geçti. Dışarıdan 6 numaralı Neval Çiçeği, içeriden 2 numaralı Berhan Beyli geldiler. 12 numaralı Berhan Beyli ortadaki 13 numarada Ali Mender'i yakalamaya çalışıyor. Dışlarında Neval Çiçeği 3.'lükte kaldı. Son metreler, 13 numarada Ali Mender önde. Neval Çiçeği de ikinciliğe girdi. 13 numarada Ali Mender kazandı. 6 numaralı Neval Çiçeği ikinci, 2 numaralı Berhan Bey üçüncü, 7 numaralı Afrika Kızı dördüncü, 12

0: bir numaralı Biçer Roza 5. oldu değerli izleyenler. Koşuyu 13 numaralı Alim Ender İlker Akın'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Radyo Spor. Reklam.
7: Radyo Spor.
3: Derin pas devam ediyor.
8: Derin pas devam ediyor. Saatler 19.35 oldu. Değerli dinleyenler, WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Ueda'yı soran bir dinleyicimiz var. Fenerbahçe ile adanılan oyunculardan biriydi demiş. Feyenoord'un forveti. Orada da Dirk Kuyt alınmasını istediği oyunculardan biri. Yönetime tavsiye ettiği forvetlerden biri. Aslında profil olarak hani Vedat'a göre farklı bir profil, birbiriyle dengeli bir rotasyon olurdu. Yani o Eda'yı alabilseydi. Orada da Feyenoord'un sanırım 25 milyon euroluk bir bonservis talebi olduğundan dolayı Fenerbahçe'de o rakamı ödemek istememiş. O Eda konusundaki son bilgiler bu şekildeydi Fenerbahçe cephesinde. İsmail Kartal'ın basın toplantısını eleştirmiş bir dinleyicimiz. Basın toplantısında çok sönük kaldığını, biraz daha yani konuşma açısından, diksiyon açısından Fenerbahçe'yi iyi temsil etmesi gerektiğini vurgu yapmış. Şerif'e neden şans vermiyor bu hoca diye sormuş. Şerif ileride Diomande gibi olacak demiş. Diomande 2023'te Fenerbahçe'ye geliyor ve deneniyor, beğenilmiyor. İşte bugün 125 artı 15 totalde 140 milyon euro karşılığında Leipzig'ten Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid'in de yeni sağ açık oyuncusu olacak gibi. Şerif'e şans verilmesi gerektiğini söyleyen bir dinleyicimiz var. Hani Fenerbahçe Lukaku'yu alacağına hiç almasın, Şerif'le devam etsin. Şerif, Vedat Muriç, Talişka yeter diyen bir dinleyicimiz var. Burada da tabii ki karar teknik direktörün, yönetimin. Ama hani Şerif'e de bir yatırım yapıldı. Oynadığı sürece gelişecektir diye düşünüyorum. Zaten gelişime açık bir oyuncu olduğu için de alındı. Bonservis bedelinin baskısı altında kaldığını söylemek mümkün. Tabii hep o bonservis bedeli üzerinden değerlendiriliyor oyuncu ama ileride çok daha farklı bir duruma, seviyeye gelebilir. Ülkede ekonomi bozuldukça takımlarımızın maaş ve bonservis ücretleri yükseldi. Her takımın 25-30 milyar TL borcu var. Devletin buna el atması lazım. Bunu Arabistan bile beceriyor. Şu limiti aştın mı transfere izin vermiyor demiş. Evet, orada limit konusunda maalesef pek uyulmuyor gibi o limitlere. Çobani dünya çapında marka değil mi demiş. Fenerbahçe getirdi bir tane. Doğru. Sponsor konusunda. Sanırım mesaj. Oyuncu satmazsa borç işinden çıkma şansı yok kesin demiş. Galatasaray'ın bu arada bonservisiyle beraber oyuncu satması gerekiyor. Kiralık da göndermesi yetmez diyor dinleyicimiz. Victor Osimhen'i satabilir. Hala satılma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar basında işte kalıyor, gitmek istemiyor denilse de Victor Osimhen konusunda illaki teklifler gelecektir Galatasaray'a. Hala o forvet sirkülasyonu olmadı Avrupa'da. Barcelona forvet arıyor. Paris Saint-Germain forvet arıyor. Şimdi Gabriel'i sattı. Satıyor daha doğrusu. Arsenal'da bir forvet arayışı var. Manchester United için konuşuluyordu ama orada sanırım şu an pek gündemde yok gibi forvet transferi. Aslında Mbeumo ile şey de var. Geçen sene Leipzig'ten aldıkları genç çocuk. Uzun boylu, aklıma gelmedi ismi. Ama 3-4 takım forvet transferi yapacak işte. Barcelona, Paris Saint-Germain. Paris için bugün Ferran Torres'i yazmışlar. 55 milyon euroya karşı 55 milyon euro karşılığında gidiyor diye. Barcelona da Ferran'ı da satarsa mutlaka üst seviyede bir golcü alır. Victor Osimhen'in satılma ihtimali bence hala var Galatasaray'da bu yaz. Şimdi diyebilirsiniz ki Victor Osimhen'i de çıkarırsan bu takımdan ne olur? Hakikaten çok cevaplaması zor bir soru. Çünkü Victor Osimhen'i işte hazırlık maçlarında yine en isteklisi Victor Osimhen'di. Performans olarak tabii o Dünya Kupası'na da gitmedi. Yazın güzel bir tatilini yaptı. Sezon öncesi kampa da katıldı. Şu an çok hazır ve takım kötü olunca Victor Osimhen'e de olumsuz yansıyor. Yani o hırs negatif bir havaya dönüşebiliyor. Fazla istek, hırslı olması. Bakalım bu sezon nasıl bir durum olacak Galatasaray'da ama işte Gabriel Sara, Roland Şalai ve Singo'nun satılması gündemdeydi. Hiçbiri satılmayınca da durum böyle oldu. Şimdi Beşiktaş'a geçeceğiz. Beşiktaş'ta da Perşembe akşam oynanacak Kredeç maçının hazırlıkları devam ediyor. Önder Hoca, Önder Özen futbol direktörü 15 Ağustos'u işaret etmişti. 15 Ağustos'a kadar bazı mevkileri güçlendirmek istiyoruz demişti. Ama şu ana kadar da hala transferde bir mesafe kat etmiş değil. Beşiktaş Vlahovic konusunda da Porto devreye girdi. Spor yazarı, spor yorumcusu Övünç Özden telefon attığında. Abi merhaba.
9: Merhaba Ayhan, iyi yayınlar.
8: Çok teşekkürler. Beşiktaş'ta geçen yıllara göre oyun olarak, istek arzu olarak ciddi bir ilerleme var ama taraftar da hala kadronun yetersiz olduğunu, bu kadroyla bir yere kadar gidebileceğini düşünüyor. Tabii orada yönetimin ciddi çalışması var. Önder Özen de 4 transfer daha yaparak rotasyonu da güçlendirmek istediklerini paylaşmıştı. Biraz yavaş da ilerlediğine yönelik dinleyicilerimizden mesajlar var. Genel tabloyu sen nasıl değerlendirirsin?
9: Aslında bence yavaş değil. Gayet dengeli gidiyor Beşiktaş. Araya bir Salah transfer durumu girdi ve o biraz süreci farklı yere götürecekti. Onu dışarıda bırakırsak planlama bu şekildeydi. Ağustos'un ortası ve sonuna doğru da 2-3 oyuncu daha kadroya katmayı planlıyordu Beşiktaş. O planlama bence normal. Gelen transferler kaleci, sol bek, sol açık. Onun dışında forvet için artık son aşamalar konuşuluyor. Planlanan zaten buydu. Şu anda Önder Özen'in göreve gelmesi, teknik direktörü ataması ve o gün itibariyle ortaya koyan plandan gecikme yok bence.
8: Dusan Vlahovic konusunda bugün Fatih abi de yazmış, Fatih Doğan. Porto'nun devreye girdiği ve menajerin Porto ile görüştüğüne dair. Beşiktaş'ın bu transferde hala şansı var diyebilir miyiz? Sendeki bilgiler ne yönde?
9: Var diyebiliriz. Porto, Atletico Madrid oyuncuyu isteyen takımlar. Türkiye'den de oyuncunun menajerinin farklı kulüplerde, Beşiktaş dışında farklı kulüplerle de görüştüğünü biliyorum. Ama maalesef

0: maalesef bu cümleyi Türkiye'deki şu anda futbol iklimi bize kurdurmak zorunda kalıyor. Vlahovic Türkiye'den aldığı yıllık ücreti Avrupa'daki çoğu kulüpten alabilecek durumda değil. Hem Türkiye'deki artık işin kontrolden çıkması hem fiyat dengesinin bozulması diyelim artık ona. Gerçekçi olmayan bir futbol piyasasındayız maliyetler olarak. Porto'nun veya Atletico'nun belki bilemiyorum biraz şu anda ezberden gideceğim ama Beşiktaş üzerinden alacağı bonservis bedelini vergiler yıllık ücreti vergiler çıkarıldığı zaman alabilir mi emin değilim. Buradaki en büyük örnek geçen sene Osimhen transferiydi. Osimhen'in Arap Yarımadası dışında Avrupa'da Galatasaray'dan kazanacağı bir yıllık ücreti kazanamama durumu ortaya konmuştu. Şimdi de kulüplerimiz için o durum geçerli. Salah da gördük bunu. Vlahovic'te de göreceğiz. Oyuncunun tercihi maliyet dışında istediği kulübe gitme üzerinde olursa bilmiyorum. O zaman Porto'yu veya Atletico'yu tercih edebilir. Ama maliyet üzerinden ve tabii ki yine istek üzerinden bir çıkarım yapıp Beşiktaş'ı tercih etme ihtimali var. O isteği de biraz İtalyano ile ilgili. Herkesin artık hakim olduğu, bildiği bir konu. Fiorentina'da beraber çalıştıkları dönemde biriktirdiği hatıralar var. Çok da üzerinden zaman geçmedi. Onlar üzerinden bir Vlahovic'in Beşiktaş'a transferi gerçekleşebilir. Görüşmelerin sürdüğünü biliyorum. Hafta sonu, geride kalan hafta sonu çok yoğun görüştüler. Hem Beşiktaş'ta yetkililer hem de Vlahovic'in menajerleri, avukatları belli bir aşamaya gelmişlerdi. Oyuncunun artık bir yerde karar vermesi gerekecek. Sanırım biraz önce bahsettiğim o hem kariyer hedefi hem mali denge hem de bundan sonra yapacağı kontratla ilgili kendisini bir 3-4 yıl önünü görme hali oyuncunun kararsızlığını etkileyen sebepler.
1: Bugün benim aldığım bilgi de Porto Şampiyonlar Ligi'nde olacağı için biraz daha oraya sıcak bakıyor dedim ama ben de senin tarafındayım abi. Yani Porto en fazla 3,5-4 milyon euro teklif eder. Beşiktaş'ın rakam çift tanelere ulaşmıştı, Beşiktaş'ın teklif ettiği rakam Dusan Vlahovic.
0: Evet, çift tane 10 milyon euroyu geçecek ya da o seviyeler 10 milyon euronun üzerine başarı ek ödemelerinin olacağı bir kontrat var ortada.
1: Bugün yine farklı bir isim Mitrovic de yazıldı Beşiktaş ama tabii Beşiktaş yönetimi de alternatif isimleri de düşünüyordur yani Vlahovic olmazsa kimi alırız diye. Onu da gayet anlaşılır buluyorum. Mitrovic hiç geldi mi gündeme Beşiktaş'ta?
0: Ben bilmiyorum, onunla ilgili duymadım ama belki bu Vlahovic artık transferiyle ilgili süreç uzayınca olmama ihtimali ortaya daha yüksek bir seçenek olarak çıkınca tecrübeli olarak nitelendirilebilecek oyunculardan biri Mitrovic. Belki o gündeme gelmiştir. Onun şu anda kontrat durumu da bilmiyorum Ayhan. Hiç bakmadım. En son ne yaptı, nerede, şu anda serbest.
1: Arabistan'da diye biliyorum ben. Alexander Mitrovic, hemen ben bakayım bu arada sen.
0: Sen bak hani serbest kalacak mı, bonservis durumu ne, sakatlık geçmişinde son dönemde ne oldu hiç bilmediğim bir oyuncu. Vlahovic çünkü daha gözümüzün önünde olan bir isimdi.
1: İki yıl daha kontratı var kulübüyle. El Rayyan'da 31 yaşında geçen sezonda bir sakatlık yaşamamış gördüğüm kadarıyla. O da çok popüler, yani çok üst seviyedeyken gitti, erken gitti hatta, evet. Arabistan'a. O orada eleştirilmişti. 31 yaş artık genç sayılır bizim için, bizim
0: tabii
1: ligde.
0: Tabii ki.
1: Bir de Arthur Melo'yu sormak istiyorum. Bir dinleyicimiz de sormuş. Hatta senin fikrini de sormamı istemiş.
0: Çok özür dilerim Ayhan. Metrobüs'ten sonra sesin gitti. Bir daha tekrarlar mısın?
1: Arthur Melo'yu soruyor ki Arthur Melo da dinamizmiyle dikkat çeken bir orta saha oyuncusu. Özellikle Vincenzo Italiano'nun eski takımından öğrencisi ve Beşiktaş'ın şu anki oyununa uygun olduğunu düşünüyor dinleyicimiz. Sana da sormamı istemiş.
0: Tabii şöyle, Beşiktaş'ta Arthur dışında bir forvet konusunu çok kısa bir tamamlayayım. Beşiktaş'ın hala Vlahovic ile ilgili teması var. Masadan kalkma, oyuncudan tamamen vazgeçme durumu söz konusu değil. Sonuna kadar zorlayacaklarını biliyorum. Teknik direktörün de planlamanın da birinci önceliği Vlahovic. Olur olmaz onu gelişmeler bize gösterecek. Orta sahada da Beşiktaş'ta Newcastle'dan Willock önceliği var. Onunla ilgili ben çalışmaların planlamanın
1: yapıyorum diyorum.
0: Evet, Willock. İngiliz oyuncu 26 yaşında.
1: Joe Willock, evet.
0: Evet, Willock'la ilgili bir temas olduğu için onunla ilgili bir süredir Vlahovic kadar yoğun olmasa da görüşmelerin sürdüğünü biliyorum. O nedenle Arthur Melo'da çok fazla odaklanma olduğunu sanmıyorum ama bu şu anda bilgi üzerinden konuşmuyorum. Bunu bana söyleten durum Willock'la ilgili temasın daha yüksek seviyede olmasını bilmem ve hala onunla ilgili temasların sürdüğünü bilmem.
1: Bu arada Joe Willock da o profile uyan bir oyuncu. Yani dinamizm, sürekli oyunun içerisinde çift yönlü oynayabilen, ki Vincenzo Italiano'nun da zaten oyun sisteminde yüksek tempo ön plana çıkıyor. O tanıma uyan bir oyuncu. Ben onu bugün ilk kez duydum.

0: Bakalım Beşiktaş hangisini kadrosuna katacak. Bir dinleyicimizin sorusu var. Diyor ki Muhammed Salah'dan sonra Vlahovic'i de alamazsa Beşiktaş burada bir yani işte taraftar tepkisi artar mı şeklinde sormuş dinleyicimiz.
1: Artar ama aynı şeyler değil. Çünkü Vlahovic sezon henüz transfer sezonu başlamadan İtalyano göreve geldiğinde listedeki isimlerden biriydi. Salah için ondan bahsedemeyiz. Salah Liverpool'dan ayrılmış. Arabistan öncesi son bir Avrupa transferi yapar mıyım konusu gündeme geldiğinde Türkiye'deki takımlara önerilmeye başlanmıştı. Maliyetler, süreç nasıl oldu, Trabzonspor'un transfere müdahil olması, transferi tamamlanması, Beşiktaş'ın hangi aşamada masadan kalkması herkesin aşina olduğu konular. Tekrarlayıp zaman kaybetmeyelim. Ama aynı şey değil. Vlahovic'de başka bir planlama üzerinden gidildi. Kaleci gibi Vlahovic'in transferi aslında daha önceden planlanmıştı. Hoca ile yapılan ilk görüşmelerde bunlar konuşulmuştu. Kalecimiz şu şekilde olacak. Sol bek, sağ açık. Bunlar böyle devam eder. Forvet'e de böyle bir isim. Hatta Vlahovic yapalım mı dendiği için planlamanın en başından beri olduğunu biliyorum. Vlahovic konusunun. O nedenle evet bir hayal kırıklığı daha olur. Bu sefer hayal kırıklığı artık yerine gelen oyuncuyu da baskılamaya başlayacak bir hayal kırıklığına dönüşür. Tamam, Salah olmadı. Yerine bir sağ açık buldunuz. Kadroya kattınız. Ya Salah olsaydı şu anda böyle olurdu. Salah vursaydı bak gol olurdu. Olmayabilir. Taraftarlar durumun farkında ama Vlahovic de aynı şeyle karşı karşıya kalamayabilir Beşiktaş. Çünkü seviyeyi artık Vlahovic'e koyduğunuz zaman ve 2 ay, 2,5 ay uğraşıp sebebi ne olursa olsun artık çünkü taraftarlar sebeplerle çok ilgilenmiyor. Transfer gerçekleşmediğinde ortaya çıkan hayal kırıklığı yerine gelecek oyuncuyu doğal olarak yönetimi, takımı ve doğal olarak teknik direktörü baskılamaya başlayan bir ortaya süreç çıkartıyor. Bunun farkındalardır. Tecrübesiz isimler değil. Önder Özcan, İtalyano, tabii ki Başkan Serdar Adalı. Bahsettiğimiz durumun psikolojik olarak taraftardaki yansımasını da görüyorlardır. Hissediyorlardır en azından. O nedenle bence Vlahovic sonuna kadar zorlayacaklar.
0: Son olarak da şunu sorayım abi. Beşiktaş bu turda bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum artık. Hradec'i eleyecek gibi inşallah da çıkmaz sorun. Kaunas olacak ondan sonraki rakipte. Onlar da ilk maçı 5-0 kaybettiler. Muhtemelen onu döndüremeyecekler
1: Evet.
0: artık. Avrupa Ligi'ne katılacak gibi Beşiktaş. Bu da çok değerli çünkü Beşiktaş son yıllarda genelde pek Avrupa'da yer alamıyordu. Eldeki oyuncu grubuyla tabii ki takviyeler de yapılacak ama Beşiktaş taraftarının en büyük endişesi şu an itibariyle bu. Hem Avrupa Ligi'nde olacağız hem de Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyorsak bizim mutlaka kaliteyi arttırmamız gerekiyor diye mesajlar atıyorlar. Bu noktada kaç tane daha transfer yapması lazım Beşiktaş'ın?
1: Bir hızlıca yapılmayanlar üzerinden hesap yapalım. Forvet oyuncusu gelecek. Sağ açık pozisyonuna bir oyuncu transfer etmeyi planlıyor Beşiktaş. İki, orta saha kesin transferlerden biri. Üç, stoper konusu ne aşamada bilmiyorum. Bir sol transfer planlaması vardı. Emirhan'ı yedeklemek üzerine veya Emirhan'la beraber rekabete girecek bir oyuncu. Zaten dört isim yapıyor. Bunun yanı sıra sol taraf artık Trossard ve Fakıl'ı oraya götürecekler. Öyle gözüküyor. Sol bek tamam. Sağ bek tamam. Beşiktaş'ta şu an için o rotasyonlar oldu gibi. En sade haliyle 4 transfer gerekiyor gibi duruyor şu anda. Takımdan gidecek oyuncu da artık yok. Öyle bir durum da söz konusu değil. Oh kalacak. Rıdvan kalıyor. Kaleci rotasyonu tamam. Stoperlerden de Akbodu veya Jalo kalacak. İkisinde de şu anda takımdan gitme durumu yok. Bunu 4 yaparlar. Ağustos sonuna kadar veya önümüzdeki 20 gün içinde, 3 hafta içinde, Eylül ayına artık transferin son dönemine kadar. O gün hiç planlamada olmayan, bu artık biraz hem Galatasaray'ın Osimhen transferi sonrası daha da netleşen bir dönem haline geldi. O bir hafta 10 günlük dönemde de tabii ki Osimhen yaşları ve standartında değil ama Beşiktaş'ın hedefleri üzerinden, planlaması üzerinden ortaya çıkacak bir oyuncu olursa kendisine takım bulamamış veya gittiği transfer olduğu takımdan ayrılma zorunda kalan bilmiyorum artık onun sebebi ne olur. O dönem bakmak gerekir. Öyle bir oyuncu da gerçekleşebilir. Onu da çok adını koyamıyorum şu anda ama 4 transfer daha gerekiyor Beşiktaş'a. Bu arada tabii takımla ilgili de evet teknik direktör İtalyano geçmişte yakın geçmişte Beşiktaş'ın kötü teknik direktör tecrübeleri oldu. Onların üzerine gelip iyi bir başlangıç yapması şu an için artı. Ama Beşiktaş'ın oyunundaki açıkları, Beşiktaş'ın savunma düzeninin hala oturmamış olmasını, kalecinin iyi performansının Beşiktaş'ı bir yere şu ana kadar getirdiğini unutmamak lazım. Orada bir illüzyona kapılıp Evet, Beşiktaş'ın oyunu oturdu. Artık önde basan, işte Beşiktaş'ın Beşiktaş gibi oynadığı bir sezon geliyor demek için bence biraz daha sakin ve sessiz değil de sakin ve daha derin nefes alarak konuşmak lazım. Çünkü bence hala eksiği çok Beşiktaş'ın. Yani Nübel yerine performansı iyi olmayan bir kaleci olsaydı farklı bir şey konuşabiliyorduk şu anda. Onu da bence göz ardı etmemek gerekir.
0: Konuğumuz Övünç Özlem'di. Abi çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
1: Rica ederim. Aynen, iyi yayınlar.
2: Derin Pas devam edecek. Reklam. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo Spor.
3: Lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor.
2: Derin Pas devam ediyor. Devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.56 yaptık. Derin pas devam ediyor. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Beşiktaş'a dair bir haber daha paylaşacağım. Ardından Trabzonspor'un gündemini aktaracağım. Frank Kessié bir süredir boşta. Dünya Kupası'nda da fil dişi sahilleriyle oynadı. El Ahli'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmadı. Beşiktaş görüşmüş menajeriyle. Frank Kessié'nin menajeri 5 milyon euro yıllık ücret, 5 milyon euro da imza parası istemiş. Bonservis elinde olduğu için bunu talep edebiliyorlar. Sözcü gazetesinin haberi bu şekilde. 29 yaşındaki oyuncu hakkında son kararı Vincenzo Italiano verecek diye de aktarılmış burada. Atalanta, Cesena, Milan, Barcelona formaları da giydi. Frank Kessié 2023'te El Ahli'ye imza atmıştı. Üst sezon formasını giydiği Suudi Arabistan ekibiyle bu yaz vedalaştı. Dünya Kupası'nda da iyi bir görüntü verdi Frank Kessié. Bakalım Vincenzo Italiano oyuncu hakkında nasıl bir tasarrufta bulunacak, karar verecek daha doğrusu. Bonservisinin elinde olması nedeniyle acaba biraz daha transfer kolay olabilir mi diye düşündüm ki Beşiktaş'ta bir orta saha arayışı da var. Ama az önce Övünç Özlem de Vlok'un tüm adaylar içerisinde ilk sırada olduğunu paylaştı orta saha transferi için. Birkaç mesaj okuyayım. Osimhen'in istenilen paraya satmaları hayal demiş. Yani Osimhen'i Galatasaray tabii bir 150'ye değil de 100'e satabilir ama Osimhen'e Avrupa'da hiçbir kulüp 21 milyon euro verir mi? Yani o beni biraz düşündürüyor. Osimhen'in eğer Galatasaray'dan ayrılmaya karar verirse, daha büyük bir takımda, daha üst seviyede birlikte oynamaya karar verirse maaşından da biraz feragat etmesi lazım. Galatasaray'a 4 yıllık kontrat

0: yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam Victor Osimhen, bir yılı geride kaldı. Bugün Barcelona'da alacağı ücret 13-14 milyon euro seviyesinde bir maaş olsa zaten Osimhen'e kalacak para 7.8 milyon euro gibi. Türkiye'de yok, vergi de ödemiyor oyuncular. Dolayısıyla kemiksiz tabiri caizse 21 milyon euro Osimhen'e kalıyor. Osimhen parayı tercih ederse Galatasaray'da oynamaya devam eder. Yani Galatasaray'ın istediği bir bonservis bedeli teklif gelse dair kulüplerin Osimhen'le anlaşması biraz zor olacak gibi. Ha, burada şöyle olabilir. Yani Galatasaray'a diyebilir kulüpler, İşte Osimhen'in maaşının 6 milyon eurosunu siz ödeyin. Galatasaray'da örnek veriyorum 120'ye sattı. 120 milyon euroyu ben cebe koyayım, 6 milyon euro öderim, bir şey olmaz diyebilir. Ancak bu şekilde bir anlaşma olur düşüncesindeyim Victor Osimhen cephesinde. Maaşı da düşünmek lazım. İşte Wilfried Tsingo'yu satmak istedi Galatasaray. Maaşı 2,5-3 milyon euro olsa çok rahat satardı bu yaz. Ama 5,8-6 milyon euro seviyesinde bir maaş vermişler Wilfried Tsingo'ya. Bunlar hep hata. Yanlış. Yani yöneticiler pozu veriyorlar. Sosyal medyada fotoğrafları paylaşıyorlar. Şov yapıyorlar ama bedeli kulüpler ödüyor. Taraftar ödüyor. Yani. Bizim kulüplerin bence borcu falan yok. Zaten bu borçlar isteseler de ödeyemezler. Mesela Galatasaray 30 milyar borcu nasıl ödeyebilir? Kulüplerimiz devlet tamam diyene kadar her yıl ödemeyecekleri borçları büyütmeye devam edecekler demiş dinleyicimiz. 34 yaşındaki Lukaku'ya o parayı niye versinler, elinde genç oyuncuları yönelsinler, neden Sidiki Şerif'e ısrar etmez, yanlış transfer politikası demiş yönetim. Yani Lukaku alınacaksa diyor Sidiki Şerif kalsın diyor Fenerbahçe taraftarı. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Radyo Spor.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: Beş numaralı hızlı martı dışarıdaki isim. Hızlı martı yerini almak üzere. Beş numaralı hızlı martı yerini aldı. Tyler Box'larında beşinci koşu başlamak üzere. Beyaz bayrak kaldırıldı, indirildi, koşu başladı değerli izleyenler. Gayet toplu bir çıkış oldu. İlk metreler geçildiğinde 4 numaralı Bilden Can yüklendi, liderliği aldı. 2 boy gerisinde 8 numaralı Şah Tunalı ve içeride 1 numaralı Atakaya hükümdarı takipte olan isimler. 3-4 boy geride 2 numaralı Ateş Atar, bariyer dibinde 6 numaralı Kavim, en dışta 10 numaralı Gül Dadaş var. 4 numaralı Bilden Can liderliği rakibine kaptırmadı. Hemen dışında 8 numaralı Şah Tunalı takipte. 3-4 boy gerilerinde 1 numaralı Atakaya hükümdarı var. Onun 4 boy gerisinde 2 numaralı Ateş Atar 4. sırada. Onun 3 boy gerisinde iç kulvarda 6 numaralı Kavim, dışında 5 numaralı Hızlı Martı şimdi önlere geliyor. Daha sonra 10 numaralı Gül Dadaş. 4 numaralı Bilden Can kaçıyor, takibini sürdürüyor 8 numaralı Şah Tunalı. Dışlarında 1 numaralı Atakaya hükümdarı öndeki ikiye yaklaştı. 2,5 boy gerideki numaralı Ateş Atar. Onun 2 boy gerisinde 5 numaralı Hızlı Martı. Daha sonra 6 numaralı Kavim var. Daha sonra 9 numaralı Alkabra sırasıyla Taylar son 600'e yaklaşıyor. Liderliğini koruyor 4 numaralı Bilden Can ikinciliğe. 1 numaralı Atakaya hükümdarı girdi. 2,5 boy geride dış kulvarda 2 numaralı Ateş Atar. İç kulvarda 8 numaralı Şah Tunalı. Daha sonra 6 numaralı Kavim önlere gelmeye çalışıyor. Dışlarında Hızlı Martı, bariyer dibinde 9 numaralı Alkabra. 4 numaralı Bilden Can son 400'e doğru gidilirken liderliğini sürdürüyor. İkinciliğe iç kulvardan 6 numaralı Kavim girdi. 1 numaralı Atakaya hükümdarı dışta 3'üncülükte. Ve Taylar son düzeye çıktı. 4 numaralı Bilden Can liderliğini sürdürüyor. 3-4 boy gerisinde 6 numaralı Kavim. Onu yakalamaya çalışan isim. Bariyer dibinde ise 9 numaralı Alkabra üçüncülüğe sokuldu. Son 200 geçildi. 4 numaralı Bilden Can lider. Pistin ortasında 6 numaralı Kavim geldi, rakibine yaklaştı. İçeride 4 numaralı Bilden Can. 2,5 boy gerisinde 6 numaralı Kavim'in gayretleri var. 6 numaralı Kavim geldi. Bilden Can'a yaklaştı. Bilden Can direnmeye çalışıyor. Son 50 geçildi. Bilden Can'ı yakalamaya çalışıyor 6 numaralı Kavim. Son metreler. 6 numaralı Kavim geldi, rakibini son metrelerde yakaladı. 5 numaralı Hızlı Martı 3. oldu. 1 numaralı Atakaya hükümdarı 4. 2 numaralı Ateş Atar da 5. oldu. 6 numaralı Kavim.

0: Son metrelerde 4 numaralı Bilden Can'ı yakaladı. Hangi tay kazandı? Az sonra fotoda göreceğiz.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Derin pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 20.04 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Beşiktaş Solbank transferi sanki tutmadı gibi. Sizce transfer sezonu bitmeden takviye yapmasına gerek var mı diye sormuş Erdal Bey'in mesajı. Geçen hafta Radeş maçı öncesi basın toplantısında Vincenzo Italiano Rıdvan Yılmaz'ı övdü. Dedi ki Rıdvan çok güvenilir bir oyuncu dedi. Yani Kasım Kuattara'ya da 11-12 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyecek Beşiktaş. Yasin Özcan var orada. Hem sayısal olarak bir sıkıntı görünmüyor. Kalite olarak da şu an için Kasım hakkında olumsuz konuşmak istemiyorum. Yani daha ilk resmi maçına çıktı oyuncu neredeyse. Bir transfer gerekmiyor bence o bölgeye. Yani orada bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum Beşiktaş'ın. Oyuncuyu da bir ay sonra daha iyi değerlendiririz. Sonuçta farklı bir ülkeye gitmiş. Bir sürü yeni transferi var Beşiktaş'ın. Kendisi yeni bir transfer. Tam da hazır değil gibiydi Kuattara. Bakalım ilerleyen günlerde o Beşiktaş'ın hayal ettiği sol beke dönüşecek mi? Ama şu an bir arayış da yok. Bence gerek de yok. Bir mesaj daha okuyalım. Bu transferlerle kulüplerimizin kazancını olduğundan çok fazla göstermeye çalışan görgüsüz insanlar gibi duruyor demiş. 10 sene sonra Araplar takımlarımızı satın alırken oturup çay içeriz ülkece demiş. Can Bey'in mesajı bu şekilde. Ya evet, aslında burada da kelimeleri iyi seçmek istiyorum ama yani işte gösteriş toplumu olduk. Yani insanlar... Etrafımda da var böyle insanlar. Ya mali açıdan şikayet ediyorlar. Tatile gidiyorlar. O zaman gitme, bir yıl tatil yapma. Yani bunu savunmuyorum ama biraz böyle işte araba değiştiriyor insanlar. Bakıyorum yeni, hep her şeyin en iyisini, yenisini talep ediyorlar. Ama gelir o kadar yok. Sonra da bunun sıkıntısını paylaşıyorlar gördüğüm kadarıyla. Etrafımda böyle insanlar var. Şimdi dinleyen varsa da anlayacak onlar ama. O zaman işte dediği gibi, Can Bey'in dediği gibi, ya paranıza göre yaşayın. Bunu asgari ücretli için demiyorum. Ya asgari ücretli zaten parasına göre de yaşayamaz. Yani mümkün değil ama en azından işte orta sınıftaki insanlara bunu söyleyebilirim. Türkiye'de bu tamamen yok oldu. Yani işte iki ayakkabın varsa üçüncüyü alma. Onunla o şekilde idare et. Bunu birçok böyle örneklendirebiliriz. Kulüplerde de durum bundan farklı değil. Yani olmayan parayı harcıyorlar. Ya sürekli borcu katlıyorlar. Ve bunun da sonu nerede bitecek gerçekten çok merak ediyorum. Yani rakamlar gerçekten çok korkunç. İşte bugün İtalyan basınında bir analiz vardı Türk futbolu hakkında. Türkler olmayan paraları harcıyorlar. Acaba hani nerede bu göl kuruyacak şeklinde bir yorum vardı. Yani ne zaman bitecek bu? Kim dur diyecek buna diye. Geçen sene de burada söyledim. Tabii birçok dinleyicimiz kızıyor. Yani Galatasaraylısı özellikle Victor Osimhen konusunda. Yani Galatasaray'ın mali durumu Victor Osimhen'i almaya uygun değil dediğimde işte Galatasaray düşmanısın. Başarılı olmasını istemiyorsun diyorlar. Aynı şey Fenerbahçe Beşiktaş'la alakalı olduğunda da öyle. Trabzonspor Kulübü bugün borcu açıklama gereği hissetti. Yani artık Trabzonspor biz kimseden destek almadan Muhammed Salah'ı aldığı göstermek için borcu açıklama gereği hissetti. Hakkımızda hayırlısı olsun Türk futbolu içinde, Türk vatandaşı içinde ama gidişat problemli. Onun da altını çizmek lazım.

0: Şimdi Trabzonspor'un gündemine geçelim. Trabzonspor'un kadrosunda da şu an 17 yabancı oyuncu bulunuyor. Batistamendi, John Lustram, Denis Draguş'la yollar ayrılacak. Tabii bu oyuncuların da Türkiye'de Anadolu takımlarının maaşlarını karşılaması mümkün değil. Lustram da zaten ada bölgesinde oynamak isteği var. Denis Draguş'u Süper Lig'den isteyen takımlar var. Batistamendi'yi Avrupa'dan iki takımın istediğini söylediler ama takım ismi öğrenemedim. Bu üç oyuncu gönderilecek. Trabzonspor Rene Mitingo'yu da kiralık gönderecekmiş. Mitingo da A planda yer almıyor. Bu sene transfer edilen Terry Karadeniz Sivasspor'a gönderildi. Orada sürekli oynayabileceğini düşünüyor Fatih Tekkem, göz önünde olur diye. Sivasspor da ikinci ligde sanırım, yanlış bilmiyorsam. Trabzon'un bölgesinin takımı. Mitingo konusunda da kiralık gönderilecek ve böylece 17 yabancı 13'e düşecek. Darwin Núñez'in gelmesiyle sayı 14'e çıkacak. Trabzonspor'un yabancı kontenjanını bu şekilde çözmeyi planladığını paylaşayım. Şu an 17 yabancı var. Batistamendi, John Lustram ve Denis Draguş'la yollar ayrılıyor. Batistamendi'yi Avrupa'dan isteyen iki kulüp varmış. Lustram yine ada bölgesinde bir takıma gidecek gibi. Denis Draguş'u da Süper Lig'de isteyen kulüpler var. Rene Mitingo'nun nereye kiralık gönderilmeyi düşünüldüğünü bilmiyorum. Acaba Belçika, işte Hollanda, Portekiz mi, yoksa Süper Lig, Trendyol, Birinci Lig'de mi bir yere gidecek, onu bilmiyorum. Mitingo da kiralık gidecek. Darwin Núñez geldikten sonra Trabzonspor'un forvet rotasyonu da Onaçu, Darwin Núñez ve Umut Nayır şeklinde olacak. Geçen seneye göre tabii çok daha güçlü bir rotasyon diyebiliriz forvet mevkisi için. Darwin Núñez konusunda bir dinleyicimizin sorusu vardı. Ya benim çok beğendiğim bir oyuncu olmadı Darwin Núñez hiçbir zaman. Liverpool maçlarını çok, işte Liverpool'un en iyi dönemlerinde, Jürgen Klopp döneminde, Jürgen Klopp'un çok ciddi yatırım yaptığı bir oyuncu var. Jürgen Klopp döneminde o büyük yatırımın karşılığını vermeyen tek oyuncu diyebilirim herhalde Darwin Núñez için. Çok savruk, çok basit golleri kaçırma özelliği var. Arabistan'daki yolculuğunu pek takip edemedim ama İngiltere'de Liverpool dönemi çok parlak değildi Darwin Núñez'in. Daha da genç, yani 25-26 yaşında diye biliyorum. Yine de bir bakayım, yanlış da bilgilendirmeyeyim sizi. 27 yaşındaymış. Rıdvan Hoca da şey derdi ya, bir forvet için en güzel yaş 27 yaş derdi. Belki daha olgunlaşmış bir şekilde Trabzonspor'a gelecek. Tabii Muhammed Salah'la çok fazla antrenman deneyimi var. Orada birbirlerini anlama, koşu gösterme, pozisyon yaratma konusunda geçmişte çalıştıklarının uygulaması konusunda Trabzonspor'a katkı sunacaktır. Ama böyle Darwin Núñez beni çok net heyecanlandıran bir oyuncu değil. Mesela Dušan Vlahović tamam, yani ona okeyim ama o başka bir seviye. O daha fazla heyecan vaat ediyor. Daha fazla performans sunabilir sahada dedirtiyor. Nunes konusunda o kadar iddialı değilim. Ama bizi de yanıltabilir bu arada. Yani belki de o da işte Liverpool'daki kötü geçen macera, ardından Arabistan, onu da farklı yöne evirmiş olabilir. Olgunluk diyebiliriz. 27 yaş bir forvet için güzel bir yaş. Şu ana kadarki durumunun da alakalı böyle çok beni heyecanlandırmadığını söyleyeyim Darwin Nunes'in. Reklam vakti. Reklamın ardından devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak

0: 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
5: Derin pas devam ediyor.
6: Radyo Spor'da saatleri 20.15 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Trabzonspor'a dair son haberimizde Leandro Parades cephesinden Bordo Mavili yönetim bir menajer yetkilendirmiş. Boca Juniors'la temas kurulmuş. Oyuncuyla da temas kurulmuş. Geçen yaz Boca Juniors'a transfer olmuştu. Parades 2028'e kadar kontratı var. Arjantin kulübüyle, ülkesinin takımıyla. Tabii rakamları bilmiyorum ama Trabzonspor'un şartları da şu ana kadar pek yansımadı basına. Karşılıklı şartlar uyarsa Parades'i transfer etmek istiyor ve Trabzonspor'un şu an kadro yapısına baktığımızda da tek eksik orası gibi. Yani o eksiği de Parades fazlasıyla tamamlar. O özellikleri olan bir oyuncu. Agresyonu, zaten agresif yapısı var. Takım savunmasına verdiği katkı. Trabzonspor'un hücum hattı şu an acayip zenginleşti. Kanatları keza öyle. Orta sahada Ernest Muçiya ve Rustam Malinovski gibi iki farklı özelliklerde kreatif oyuncu var. Tek 6 numarada sorun görünüyor Trabzonspor'da. İhtiyaç da var. Hem Avrupa'da hem Süper Lig'de olacağı için. Doğru isim diyebiliriz Parades için ama yine burada işin mali boyutunu bir gözden geçirecektir Trabzonspor yönetimi. Arjantin kulübü Boca Juniors'ta kariyerine devam ediyor. Geçen sezonda 26 resmi maça çıkmış, 3 gol 5 asistlik katkı sunmuş. Trabzonspor Parades'i de transfer ederse çok önemli bir ismi kadrosuna katıp kadrosunun da çok kritik bir bölgesini üst düzey bir oyuncuyla tamamlamış olur. Artık o mevkiye transfer yapacak Trabzonspor. Tabii Parades gelirse kadro 15, yabancı sayısı 15'e çıkacak. O durumda kim gidebilir kısmını da artık ilerleyen günlerde göreceğiz hep birlikte. Çorum Futbol Kulübü ile alakalı bugün dikkat çekici bir isim yazıldı. Transfer döneminde şu ana kadar 16 futbolcuya imza attırmış. Çorum Futbol Kulübü bütçesi sağlam takımlardan biri. Arkalarında önemli şirketler var. Dolayısıyla iyi bir takım kurdular. Sky Sports'un haberine göre Çorum Futbol Kulübü, İskoç kulübü Rangers'ta oynayan Diomandi'yi transfer etmek istiyormuş. Türk takımının 24 yaşındaki futbolcu için Rangers'a 5 milyon 250 bin euronun üzerinde bir teklif yaptığı, tarafların nihai ücret konusunda anlaşmaya çalıştığı paylaşılmış. Diomandi Çorum Futbol Kulübü tarihinin en yüksek bedelli bonservis ödenen futbolcusu olacak diyor. Eğer bu şartlarda transfer gerçekleşirse diye eklenmiş. Kırmızı siyahlıların şu andaki en pahalı transferi 2 milyon 200 bin euro bedelle Rapid'den alınan Rumen solbek Andrei Borza olduğu da aktarılmış. Fil dişi sahilli Diomandi Rangers'ta 121 maçta 10 gol 14 asistlik katkı sunmuş. Cuma günü bir şeyde kalmadı. 4 gün sonra Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçı var. Çorum Futbol Kulübü'nde merak ediyorum. Ciddi bir yatırım yaptılar. İyi bir takım kurdular. Bakalım Uğur Uçar Hoca bu kadrodan sahada nasıl

bir verim alacak. İlk hafta tabii zor bir deplasmanda Galatasaray'a karşı oynayacaklar ama en azından o maç da bize bir şeyler sunar. Acun Ilıcalı'nın transfer etmek istediği bir oyuncu bugün Ajansspor'da Salim Manav'da yazmıştı. Deniz Eren Dönmezer. Kayserispor forması giyen genç oyuncu. 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecekmiş Kayserispor'a. Hull City Deniz Eren Dönmezer için anlaşma sağlanmış. Haber bu şekilde. Bakalım onun da kariyeri ne yönde ilerleyecek. Başarılar dileyelim. Arda Güler konusunda bir haber vardı. Onu da paylaşayım. Ardından mesajlarınızla haftanın ilk günündeki programın da yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Real Madrid Ferencvaros'u 2-1 mağlup etti hazırlık maçında. 90 dakika sahada kalan iki oyuncu vardı. Biri de Arda Güler'di ve Arda Güler de hakikaten maç içerisinde çok fazla olumlu hareketi var. Oyuna kattığı akıl dikkat çekiciydi. Sürati, hızlı düşünmesi dikkat çekiciydi. İspanyol basını da Real Madrid'in oyun aklamasına gerek yok. Arda Güler üzerine bir plan yapması gerektiğini yazmış, analiz etmiş. Birkaç gazetenin burada yorumları şu şekilde. Marca gazetesinde yer alan analizde Real Madrid'in Budapeşte'de oynanan maçta iki farklı yüzünü sergilediği belirtildi ve Arda Güler'in topa sahip olduğu ve sahip olamadığı anlarda takımın hızının değişkenlik gösterdiği üzerine bir analiz yapmış. Türk oyuncunun liderliğinde takımın uyum sağladığı, nefes aldığı ve yolunu bulduğu ifade edilirken Real Madrid'in oyun kurucu pozisyonu için kimi transfer etmesi gerektiğini değil, Arda'ya takımda nasıl yer açılması gerektiği üzerine yoğunlaşması istemiş Marca gazetesi analizinde. Burada farklı bir yorum daha var. Gazete diyor ki Arda'nın futbolundan feragat etmek garajda tozlanan bir Ferrari'ye sahip olmak gibi olur diyor. Arda Güler'in Real Madrid'de oyun kurucu bayrağını devralabilecek tek oyuncu olduğunun altı çizilmiş. Stil itibariyle Mesut Özil, Toni Kroos'a benzetilmiş Arda Güler. Hazırlık maçlarındaki performans hakikaten dikkat çekici ve zaten geçen sezonda iyi bir yerde bırakmıştı Arda Güler. Şu anda da çok güzel gidiyor. Marca gazetesinin analizi şu şekilde bitiyor. Diyor ki şimdi soru hangi oyun kurucuyu getireceğiniz değil Arda'yı nereye yerleştireceğiniz. Çünkü Türk oyuncu adeta ilk 11'de yer almak için yalvarıyor diye bitirmiş. İspanyol basınında bugün yine dikkat çekici, dün çıktı bu haber. Paris Saint-Germain Arda Güler için 115 milyon euroluk teklif yaptığına dair bir haberdi. Tabii Real Madrid cephesinden bir açıklama gelmedi bu habere dair. Ve Bernardo Silva Real Madrid'in yeni transferlerinden Arda Güler hakkında şöyle bir ifade kullanıyor. Bugün beni en çok etkileyen şey Arda'nın alan okuma becerisi oldu. Etrafındaki oyuncular için oyunu kolaylaştırıyor. Onunla birlikte oynamayı gerçekten dört gözle bekliyorum. Çünkü birbirimizi çok iyi tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Hala çok genç ama kalitesi şimdiden ortada. Bu şekilde devam ederse Real Madrid için son derece önemli bir oyuncu olacak demiş. Zaten önemli bir oyuncu bence ama en dikkat çekici açıklama burada. Beni en çok etkileyen şey Arda'nın oyun okuma becerisi ve etrafındaki oyuncular için oyunu kolaylaştırıyor demiş. İşte Ferencvaros maçında Vinicius'a attığı bir pas vardı. Yani hakikaten muazzamdı. Zamanı ayarlaması, topun yönünü, hızını ayarlaması. Bu sezon merak ediyorum. Biraz daha böyle artık o üzerindeki sonuçta Real Madrid'e gidiyorsunuz. Beklenti çok yüksek. Etrafınızda çok önemli oyuncular var. Her ne kadar oynama şansı yakalasanız da o forma kalıcı olmayabilir. Dördüncü sezonu Real Madrid'de Arda Güler'in ve o baskıyı da artık kolay bir şekilde yönetebilecek duruma geldi. Jose Mourinho'da da şu an iyi bir uyum yakaladı. Yeni sezonda adından çok fazla söz ettirecek gibi Arda Güler. Kendisini takip edeceğiz. Yeni sezonda da e-Sport Plus'ta olacak La Liga maçları.

izleyip birlikte yorulmayacağız inşallah. Birkaç mesaj da programı yavaş yavaş noktalayalım. Kesinlikle desteklemiyorum bir yabancının diyor. Bir yabancının Türk takımlarını almasını. Hani Göztepe'yi yabancılar alırken niye hisse çıkmadı, protesto edilmedi? Peki sadece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş için mi protesto edilecek diyor. Hani Göztepe gibi sahipler gelecekse her takım satılabilir bence ya. İşte kulüp nasıl yönetilir gösteriyorlar. Şimdi diyebilirsiniz ki baskı yok orada. İşte Göztepe'yi yönetmek, Galatasaray, Fenerbahçe yönetmekten daha kolay diyebilirsiniz. Ama işte onlar ayağını yorganına göre uzatıyorlar. Ve kendi bütçeleri dahilinde yarışmacı bir şekilde de sezonları geçiriyorlar. Dolayısıyla çok da vahim bir durumda değil Göztepe. Yani Fenerbahçe, Galatasaray'da da böyle gerçekten iyi bir planlamayla bu ilerleme sağlanabilir. Ben biraz daha böyle Fenerbahçe ve Galatasaray gibi kulüplerin Kulüp Brugge Bodo Glimt tarzı üretilmesini istiyorum. Yani arada bir iki sezon kötü geçebilir. Sürekli şampiyon olamazsınız ama Bodo Glimt Kulüp Brugge de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ulaşabileceği seviyeye ulaşıyor zaten. Maksimum gideceği yer 16, hadi 8. 8'e de artık çok zor. Bu tarzı benimsemesinin iyi olacağı kanaatindeyim. Kulüp Brugge bir oyuncu ederini bulduysa satıyor ve hemen iki gün sonra o oyuncunun yerine getiriyor. Her zaman tam o işte parlattığı oyuncunun yerini dolduramayabilirsiniz ama plan bu. Basit. Bir mesajımız daha var. Fenerbahçe istese Salah'ı alamaz mıydı? İzmir'den Veli Bey yazmış. Tercih etmedi. Orada Fenerbahçe genç bir oyuncuya gitti. Yatırımı Mason Greenwood'a yaptı. Yani şu an tabii iki oyuncuyu kıyaslamak doğru olmaz ama aralarında 10 yaş var. Fenerbahçe geleceğe yatırım yaptı. En azından şunu söyleyebiliriz. Mason Greenwood'u 2 yıl sonra 40'a satamasanız bile 30'a satarsınız. Bir de performans alırsanız zaten ondan zarar etmemiş olursunuz. Muhammed Salah için Trabzonspor zarar edecek demiyorum. Yani yanlış anlaşılmasın ama doğru yapılması gereken yani Trabzonspor da bu arada uzun zamandır bu seviyede bir oyuncu almamıştı. Yani ihtiyaç da vardı. Şehrin de ihtiyacı vardı. Eminim mali kısmını onlar yöneticiler her şeyini planlamışlar, hesaplamışlardır. Ama Fenerbahçe'nin yaptığı Mason Greenwood transferi daha makul, daha mantıklı geliyor bana. Yani İlerleyen yıllarda satabileceği bir oyuncu ve performans alabileceği bir oyuncu. Performans alamasa da her zaman rahatlıkla satabileceği bir oyuncu. Salah da aynı şey geçerli değil. Son mesajımızı da okuyalım. Kulüplerimiz böyle öyle borçlanmışlar ki 15-20 sene sonra gelecek paraları bile harcamışlar demiş. Stat, isim hakkı gibi birçok gelirlerin tükendiğine vurgu yapmış. Özellikle dört büyüklerin paraları olmadığı ve bu paraları bu olmayan para ile nasıl transfer yapıldığı konuşuluyor. Garip olan tüm yayınlarda siz konuşuyor ve size bağlanan transfer haberi veren gazeteci arkadaşlar da bunu bilmesine rağmen transfer olmadığı zaman taraftar haklı diyerek bağlanmıyorlar. Burada bizi eleştirmiş dinleyicimiz. Ya ben bu konuda çok daha netim ya, uzun süredir söylüyorum. Yani normalde olması gereken bu. Ama işte taraftarın beklentisinin ne olduğunu da bildiğimiz için bu yayınları da yapıyoruz yani. Ve gündemdeki isimleri de konuşuyoruz. Kulüpler kimlerle görüşmüş, kimlere temas kurmuş, hangilerinden sonuç almış. Şu o gelirse ne olur, o gelmese ne olur. Bunları da konuşuyoruz program. Ben baştan beri söylüyorum şu an 3 kulübün zaten borcu 90 milyara yaklaşmış. Hani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. İşin mali boyutu hakikaten bana zul geliyor artık konuşmak ama ister istemez onu da konuşmak zorunda hissediyoruz. Evet, bugün programı noktalıyoruz. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendirdik, konuştuk. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın akşam Fenerbahçe Sturm Graz deplasmanında maç öncesi 18.30'da

0: Görüşmek dileğiyle herkese güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
1: Derin pas sona erdi. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Reklam.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Katılmaya çalışıyor. İlk metrelerin lideri Bella final liderliğini sürdürüyor. 1400 geçilirken 8 numaralı Prenses Alyonoy 2 boy gerisinde. İkincilikte 2 boy gerisinde 7 numaralı Deniz Sesi 3. sırada izliyor yarışı. Deniz Sesi'nin 1 boy gerisinde iç kulvarda 10 numaralı First Breed. Dışında 5 numaralı kızım Elay var. 2 boy kadar geride 6 numaralı Betuya'yı izliyorum. Betuya'nın yaklaşık 1 boy gerisinde iç kulvarda 9 numaralı Trust My Speed sırasıyla kısraklar 1200'ü geçti. Liderliğini sürdürüyor 2 numaralı Bella Fina 8 numaralı. Evet şimdi dıştan yüklendi Prenses Alyonoy liderliği aldı Bella Fina'dan. Bella Fina'dan kurtuldu 8 numaralı Prenses Alyonoy. 3 boy geride 7 numaralı Deniz Sesi. Daha sonra iç kulvarda 10 numaralı First Breed. 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı kızım Elay önlere geliyor. Son 600'e doğru gidiliyor. 8 numaralı Prenses Alyonoy kaçıyor. 1,5 boy gerisinde 2 numaralı Bella Fina mücadeleden kopmadı. 5 boy kadar geride 7 numaralı Deniz Sesi. 2 boy gerisinde 5 numaralı kızım Elay önlere gelmeye çalışan isimler. 8 numaralı Prenses Alyonoy kaçıyor. 2,5 boy gerisinde 2 numaralı Bella Fina. 3 boy geride 10 numaralı First Breed. Onun 3 boy gerisinde 5 numaralı kızım Elay var. Kısraklar son düzeye çıkıyor. 8 numaralı Prenses Alyonoy liderliğini sürdürüyor. 2 numaralı Bella Fina. 2,5 boy geride dışta 10 numaralı First Breed. 4 boy geride kaldı 5 numaralı kızım Elay. Son 300'ü 8 numaralı Prenses Alyonoy önde geçiyor. 2 numaralı Bella Fina'nın dışarıdan 10 numaralı First Breed'in sprinti de var. Son 100'e doğru gidiyor. 8 numaralı Prenses Alyonoy direnmeye çalışıyor. Dışarıdan 10 numaralı First Breed geliyor. Koşuya katılan 3 yaşındaki tek isim 10 numaralı First Breed. Liderliği alıyor Prenses Alyonoy'dan. 10 numaralı First Breed koşuyu kazanıyor. Koşunun ikincisi 8 numaralı Prenses Alyonoy oldu. 2 numaralı Bella Fina 3. 5 numaralı kızım Elay 4. olurken 3 numaralı Crimson Fire ve 9 numaralı Trust My Speed. Aynayı yakın geçtiler 5.lik için. Koşuyu 10 numaralı First Breed İshak Yavuz'da kazandı.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Bahse gireriz başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta temenni ediyorum. Umarım iyisinizdir. İyi olanlar, olmayanlar. Biz buradayız diye 0538-052-1487'ye mesaj yazabilir bakalım kimler bizi dinliyor. Bugün tabii birçok şey konuşacağız. Ne konuşacağız? Yine transferlere bir bakacağız. Gündemdeki isimlere ve birazdan ilerleyen dakikalarda sizlere bir sürprizim olacak. Önce tabii o sürprizi bir sürprizin gerçekleşmesi için gerekli ayarlamaları yapmam lazım. Sonrasında bakacağız diyelim. Bir konuğum var. O konuğumu birazdan sizlere takdim edeceğim. Evet, bugün yarın değil tabii ki. Çarşamba ve Perşembe Avrupa'da maçlarımız var. Bunları konuşacağız. Yine Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un transfer gündemini bir yakından takip edeceğiz. Önemli. Yarın kim maçı var ya? Yarın mıydı? Aa, pardon. Doğru, ben bugün pazarda kaldım hala. Pazartesini geçemedim. Sevgili Görkem diyor ki abi yarın maç var. Doğru. Yarın maç var. Ama işte pazardan sonra pazartesi çalışınca böyle oluyor sevgili Görkem. Sen de bilirsin. Bir anda böyle, çünkü eve gidiyorsun. Geliyorsun tekrar, günleri karıştırabiliyorsun. Bir dakika, ben yine gözüme inanayım, yani genelde gözüme inanırım. Yarın doğru saat 21.30'da temsilcimiz Fenerbahçe Sturm Graz karşısına çıkacak. 2-0'lık galibiyetin revanşında mücadele edecek Sturm Graz'da. İnşallah orada da bir aksilik olmayacaktır. Tabii mücadele her zaman olduğu gibi yine sporun ve spora bu kadar yatırım yapan kıymetli kuruluşlarımızdan diyelim. Esport Plus ve Radyo Spor'dan da nakden yayınlanacak temsilcilerimizin tüm Avrupa maçlarını sizlere ulaştırıyor Radyo Spor ve Esport. Sevgili Aygün abi yazmış. Merhabalar, kolay gelsin. Aygün abi, seni de İstanbul'a bekliyoruz. Bir gel buraya, güzel bir stüdyomuza sevgili Görkem'le ve benimle tanışırsın. Üzerine bir sohbet ederiz. Tabii İzmir'den gelirken de bir boyoz getirirsen çok sevinirim abi. Eli boş gelme, onu söyleyeyim. Çiğdem getirirsen iyi olur. Başka neyi meşhur İzmir'in? Görkem bilir misin sen? Bir şey daha var. Kumru. Evet, kumru da var. Gerçi kumru oradan buraya gelene kadar bozulabilir yani, değil mi? Peki. Hemen şöyle konuğumu takdim edeceğim ama konuğumun önce kulaklığı bir takması lazım. Bakalım ses gidiyor mu, önce bir bakalım. Sizden biri. İçinizden birisi. Biz de öyleyiz tabii ama bu kadar geliyor. Daha fazla gelmiyor. Senin biraz mikrofona yaklaşman lazım. Ses var mı kulağında şu anda? Bir bakalım.
1: Evet. Var, geliyor.
0: Evet, sevgili Zafer bizimle. Zafer hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni bugün konuk aldığın için.
0: Sağ olasın. Ne demek ya? Bizim için büyük mutluluk. Kendisi Amerika'dan geliyor. New Jersey'den. Dün söylemiştim aslında. Sen yoktun. Cumartesi de sen, yani belki denk gelmemişsindir.
1: Yani dedim, aslında seni bizzat görmek için gelmiştim ama kendimi şu an kanalda buldum.
0: Güzel oldu ama, değil mi? Böyle daha güzel bir sohbet etmek, muhabbet etmek. Hem yayın yaptığımız yeri gördüm.
1: Yani bu konuşmanın güzel nerelere gideceğine göre değişkenlik gösterecek tabii.
0: Yani onu ayarlayacağız zaten. Bir sıkıntı olmayacaktır, emin olabilirsin. Öncelikle hoş geldin.
1: Hoş
0: gerçekten
1: bulduk.
0: Mutlu oldum.
1: Ne demek?
0: Bazen davet ediyorum dinleyicilerimizi. Yolunuz düşerse buyurun gelin kahvemiz için. Hani görün biz de sizin gibi bir insanız, bir bakın, bir dokunun bizi, görün diyoruz. O yüzden hani nadir de olsa gelen dinleyicilerimiz oluyor ama tabii senin, hani seninle bir arkadaşlığımız, hukukumuz var zaten. Çok teşekkür ederim geldiğin için, mutlu oldum.
1: Ne demek, ben de çok mutlu oldum. Kahvenin geleceğini hayal ediyorum şu an.
0: Kahveyi biz kendimiz alıyoruz. Hatta kahve içmiyoruz biz, papatya çayı içiyoruz rahatlamak için. Bir dinleyicimiz sevgili Ali Cemal, kulakları çınlasın. İyi bir Galatasaraylı dostumuz. Sürekli papatya çayı içmeye bizi davet ediyor. Görkem, bir şey söyleyecek misin sen? Yok. Görkem diyor ki abi çikolata var mı? Onu birazdan ayarlayacağız.
1: Yayın bitmeseydi bir şeyler olurdu ama onun yayın bitti herhalde, değil mi?
0: Yok, onun yayını birazdan olacak. Saat 22.30'da yayından sonra bakarız sevgili Görkem. Nasıl? Şimdi Amerika'dan geldin, daha mı soğuktu? Burası böyle bir bayağı bir sıcak bir mevsime geldin. Bilmiyorum ama ben pazar günü sabah herhalde böyle uyanamıyordum artık sıcaktan. Öncelikle yeni geldin, hoş geldin, sefa geldin. Kaç yıl önce en son gelmiştin Amerika'dan Türkiye'ye?
1: Yani Amerika'dan Türkiye'ye zaman zaman geliyoruz. Yaklaşık 2 sene arayla geliyoruz. Ama bizim bulunduğumuz eyalet New Jersey genel itibariyle İstanbul'la hemen hemen aynı hava şartlarına sahip. O yüzden bu konuda
0: Nem
1: hiçbir,
0: yüksek mi yani?
1: evet, nem fazlasıyla yüksek. En büyük farkımız bizim orada her yerde klimalar çalışıyor.
0: Ha, burada da çalışıyor canım ya. Biz masraftan kaçınmıyoruz sağ olsun. Genel yayın yönetmenimiz her yere gördüğün gibi bol bol. Hatta biz bir şeyde açıyoruz çünkü çok soğuk oluyor. Hani bu odanın da mevcut zaten gördün. Hani çok şey yok, hareket alanı yok. Çok da küçük değil ama hani diğer türlü de hasta olabilirsin diye çok da şey yapmıyoruz.
1: Yani şu anki oda ısısı net olarak söyleyeyim, bizim normal Amerika şartlarının çok altında.
0: Öyle mi?
1: Tabii bizde yani ailem genelde o konuda muzdarip üşüyorlar ama ben artık alıştım. Dolayısıyla şu anki stüdyo şartları bana çok altta geliyor ama neyse önemli değil.
0: Peki. Teşekkür ederiz anlayışın için. Orada uzun yıllardır biraz seni de tanımak istiyoruz. Kaç senedir Amerika'dasın? Hani eğer özel değilse ne işte uğraşıyorsun? Onu da hani ben biliyorum ama belki dinleyicilerimize hazır gelmişken bir aktaralım. Nasıl gittin? Belki gitmek isteyen dinleyicilerimiz olabilir.
1: Evet, muhtemelen çok soru alacaksın bu
0: Evet,
1: konuda.
0: olabilir.
1: Yaklaşık 10 yıldır oradayım ben. IT sektöründe çalışıyorum. Daha çok donanım ağırlıklı benim yaptığım işler. Nasıl gittik? Aslında tamamen tesadüfler silsilesinin peşinde gittik biz buraya. Hiç öyle bir planımız yoktu. Ama şartlar öyle bir gelişti ki bir anda böyle bir başvuru deneyelim dedik. Başvuru sonucu Green Card olayı bize
0: Çıktı,
1: geldi,
0: geldi.
1: çıktı. Ondan sonra süreci takip ettik. Bu süreçler aslında çok kolay süreçler değil. 1,5 yıl sürüyor bu kartı elde etme süreci. O süreçten sonra hadi bir deneyelim dedik. Çünkü biliyorsunuz ebeveynler olarak genelde çoluğunuzu çocuğunuzu daha çok ön plana koyduğunuz için
0: Evet, tabii
1: bu
0: ki.
1: anlamda dedik ki hani çocuklara bir ekstra fırsat sunabilir miyiz? Onlara daha iyi şartlar. Yani evet, bu anlamda gittik. Şu an için memnunuz.
0: 10 yıl falan oldu
1: 10
0: herhalde, değil
1: yıl
0: mi?
1: oldu, evet.
0: Bayağı da olmuş yani aslında.
1: Evet, bayağı
0: Yani
1: oldu.
0: artık vatandaşlık da aldınız herhalde orada, değil mi?
1: Yani almak durumunda kalıyorsunuz, yani süreci çok daha
0: Alıştı
1: uzatmıyorsunuz.
0: mı peki? Mesela burada İstanbul'da yaşıyordun, değil mi sen de?
1: Evet, İstanbul'da yaşıyordum.
0: Alıştın
1: Doğma
0: artık
1: büyüme
0: oraya.
1: İstanbulluyum ben de. Tabii alıştık. Çünkü zaman içerisinde gelişime açıksanız size o fırsatı sunuyor Amerika. Çünkü sürekli yeniliyorsunuz kendinizi. Sürekli yeni bir macera, yeni bir olay, yeni bir fikir. Her şeyi edinebiliyorsunuz orada. Ama açık olmanız lazım. Yani sonuç itibariyle bu konularda açık değilseniz yine kendi bünyenizde, kendi şartlarınızda yaşamaya devam edebilirsiniz. Ama o da belli yerlerde sizi zorlayabiliyor.
0: Evet tabii her yerde aslında fırsat var. Yeter ki hani güzel bir şey söyledin. Hani o yeniliğe açık ol. Değişime direnç gösterme. Hani o andaki fırsatları iyi değerlendir. Aslında her yerde var ama güzel. Güzel bir ben de bir ara gezmeye gidecektim. Hatta 10 yıllık da vize aldık ama o sırada hanıma yakalandık. Yani evlendik. Ya sonra da hanımın okyanus şeyi nedir o?
1: Ötesi
0: Ötesi
1: uçuşları.
0: uçuşlara hayatta istemiyor. Biz de gidemedik. Vize de gitti. Hepsi gitti boşa yani. Muhtemelen belki gitsem gelmeyecektim. Çünkü çalıştığım şirketin zaten biliyorsun şimdi söylemeyeyim reklam olmasın. Yani merkezi zaten Amerika,
1: Evet,
0: Seattle
1: doğrudur.
0: vesaire. Orada hani Amerikan devleti kadar güçlü bir şirket.
1: Ya Amerika'nın dünya genelinde çok köklü şirketleri
0: Evet.
1: var.
0: Onlardan herhalde
1: Yani onların muhakkak faydası oluyor.
0: tabii. Ben mesela burada konsolosluğa gitmiştim, Amerika konsolosluğu. Soru bile sormadılar yani. Sadece baktılar, geç. 10 yıllık dedim, bir dakika ya.
1: Yani bizde
0: Belge hazırladık falan dedim. Geçiniz dedi, hiç bakmadılar ya.
1: bizde Green Card kabul sürecinde böyle bir acabalar yaşadık. Ama
0: Çok teşekkürler.
1: ben de öyle bir kurumsal şirkette çalıştığım için bayağı bir faydasını gördüm
0: Evet.
1: açıkçası.
0: Valla dediğim gibi seni tanımak güzel. Buraya geldin. Ayrıca mutlu oldum. Gerçekten mutlu
1: Ne
0: oldum.
1: demek? Ben
0: Çünkü
1: teşekkür ederim.
0: biraz da konuştuk öncesinde tabii ki. Hani hayat hikayemi de biraz biliyorsun. Güzel böyle ben hikayeleri seviyorum. Yani kendi hayatına artı değer katan. Bunun için bak sen mesela Amerika'ya gitmişsin. Bir maceraya katlanmışsın. Kolay işler değil. Bu bir meydan okumadır çünkü
1: Çok zor,
0: baktığın zaman.
1: evet.
0: Yani bilmediğin bir istediğin kadar dilin olsun fark etmez. Yani illa da İngilizce biliyorsun diye gidip orada bir anda çok

0: iyi şirketlerde çalışacaksın diye bir şey de yok.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden ciddi bir çaba göstermişsin çoluğun çocuğun için, ailen için. Öncelikle tebrik ediyorum seni. Tabii birazdan spora getireceğim. Reklam arasına kadar biraz oyalanmaya çalışıyorum.
1: Yani sırf Amerika üzerinde değil ama hangi ülkeye gidersen git, aslında her şeye sıfırdan başlıyorsun. Bu çok kolay bir şey değil. Yani biz de çocuklu bir aile olarak gittik. Çok zorlayıcı zamanlar yaşadık. Ama işte biraz sabırlı olup, biraz mücadele edip, biraz birlik olursanız ve dediğim gibi yeniliklere açık olursanız bir şekilde bir yol buluyorsunuz yani.
0: Peki, Kasım'da geliyormuş Aydın abi. İzmir'den gelirken boyoz, kumru ve çiğdem istiyoruz. Ya sanki burada çekirdek satılmıyormuş gibi çekirdeğe çiğdem diyorlar biliyorsun İzmirliler. Görkem istedi yani ben az önce duydum sen de zaten. Çiğdem istiyormuş.
1: Yani
0: Bekliyoruz.
1: artık şu zamanın şartlarında bu tarz ürünleri başka yerlerden istemek ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Artık her yerde her şey bulunuyor gibi geliyor bana.
0: Orada işte herhalde meşhurmuş bir ama kumrusu falan güzel İzmir'e yani biz
1: Evet, kumru güzel.
0: kumru güzel
1: Kumru
0: sonra
1: güzel, evet.
0: boyoz çok güzelmiş onları inşallah bekliyoruz. Seattle'dan sevgili Mehmet İstemi Bozyer o da senin memleketinin bir eyaletinden yazıyor o Seattle'dan ne demiş IT işiyle ilgilenenlere yani ilgilenen kişilerin olanakları çok daha fazla diyor Amerika'da IT üzerine çalışan. Yani yazılım donanım artık onu bilemiyorum tabii.
1: Yani ben zaten buradayken, Türkiye'deyken de IT sektöründeydim. Donanım işleri üzerine çalışıyordum. Dolayısıyla o sanıza bir artı katma değer katıyor. Ama hiç bu konularla ilginiz veya bir şeyiniz yok ve sıfırdan başlıyorsanız o da bir seçenek olarak size sunuluyor orada. Çünkü eğer çalışmaya gönüllü ve istekli birisiniz, Amerika bu fırsatları veriyor size.
0: Sevgili Mehmet demiş ki beni niye davet etmedin diyor. Tamam bir dahakine de Seattle'dan birlikte buluşun gene
1: Biz orada buluşamadık.
0: Evet
1: O
0: siz
1: burada nasıl buluşacağız acaba?
0: Evet siz önce orada bir buluşun. Bir sohbet edin. Bir kurtarın kendi takımlarınızı. Bu arada sen Fenerbahçe taraftarısın, değil
1: Evet.
0: mi? Takip edebiliyor musun orada maçları? Yani mesela nasıl takip ediyorsunuz? Yine bütün maçları izleme şansın oluyor mu?
1: Çok şikayetçiyim.
0: Öyle mi?
1: Futbol Federasyonu'ndan maç saatlerini daha geç almasını istiyorum. Çünkü bizim öğlen
0: Daha mı
1: vaktimize
0: geç?
1: tabii. 11-12 gibi yaparsa çok güzel olur. Bizde saat 3'e 4'e denk geliyor.
0: Görkem şu kısmı kesebilir miyiz? Damplarsan sevinirim. Şimdi şöyle sevgili Zafer bak burada mesela şimdi maçlar 21'de başlayacak. Bu yeni dönem. Daha önce 21.45'te Şampiyonlar Ligi formatı
1: İşte
0: özür diliyorum.
1: 7 saat fark var bizle.
0: Ama şimdi düşünsen 21.45'te maç var. Bak mesela ben Beylikdüzü'nde ikamet eden bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Tamam Kadıköy'de maç var. Beylikdüzü'nde oturuyorum. Aradaki mesafeyi biliyorsun. Yani en hızlı ulaşım aracı şu anda metrobüs. Onunla da bir saate geçiyor. Bir saat 10 dakika falan. 21.45'te maç var. Bitti 11.30. Çıktım metrobüse yürüdüm bindir 12. Geldim 1. Sabah 7'de okula gidiyorsun ya da işe gidiyorsun.
1: Ertesi gün tatil olması
0: Ya
1: lazım.
0: ama yok işte. Yani biz vur dedik, sen öldürdün yok. Ya saatler konusunda anlaşalım. Yok. Şu
1: Yok,
0: andaki
1: onu tabii
0: saatler
1: ben
0: bile.
1: hani
0: Bak daha
1: aslında
0: başka bir şey söyleyeyim mi sana?
1: tabii.
0: Şimdi mesela Galatasaray'ın stadı E6 üzerinde. Rams Park biliyorsun. Benim yol güzergahım. Pazar gecesi arabayla gidiyorum. Tam bir zulüm. Gidemiyorum. Yani neredeyse 2 saate falan geçebiliyorum. Saat 21.45'te. Çünkü ben de zaten 11.40'ta bitiriyorum. 11.30'da maç bitiyor. Hadi çıktın ettin arabaya bindin. Oraya gidiyorsun. Saat 12. Eve gidiyorum saat 2. Sabah 7'de kız okula gidiyor mesela.
1: Çok zor.
0: Yani
1: Bir de bu işin içinde olduğunu düşünürsek
0: tabii.
1: senin için şartlar çok
0: Baya
1: ağır.
0: zor oluyor. O yüzden mümkünse daha erken alsınlar. Yani siz orada çalışıyorsunuz değil mi o saatte de?
1: Tabii bizde genelde işte saat 9 düşünürsek, Türkiye'de akşam 9'u düşünürsek genelde ortalama 7-8 saat ilerimizdesiniz. O bizim genelde öğleden sonraki vakitlerimize denk geliyor. Seyretmekte zorlanıyoruz. Yani bir taraftan açıyorum sesli olarak telefonumdan kısa kısa bakaraktan seyretmeye çalışıyorum. Ama mümkün olduğu kadar takip etmeye çalışıyorum tabii. Hafta
0: Nedir?
1: sonları genelde çok sıkıntı olmuyor da hafta içi
0: Hafta içi.
1: mesela Şampiyonlar Ligi maçlarını falan çok seviyorum seyretmeyi ama onlar biraz daha böyle bizi şey yapıyor.
0: zor durumda bırakıyor. Ama tabii dediğin gibi aslında oradaki saat farkı bayağı var. Şimdi düşündüm de gerçekten hani evet. Orada hani bir şekilde çalışıyorsan izleme şansın yok hafta içi.
1: Aynen.
0: Çünkü öğlene geliyor, öğleden sonraya geliyor. Yani en kötü yine gün içinde bir saate denk geldiği için izleme şansın çok zor olur ama takip ediyorsun. Güzel yani sonradan da izlesen izliyorsun, bu güzel.
1: Ya mümkün olduğu kadar takip ediyorum, evet.
0: Peki ne demiş sevgili Aydın abi? Siparişler tamam, Boyoz İzmir'in en meşhur ve tarihi fırını demiş. Tamam sen getirirsin abi, tarihi mari fark etmez yani, Boyoz tabii. Olsun da.
1: Abi bana da yetiştir lütfen ya. Gitmeden ben de alabilirsin.
0: Evet sevgili Görkem, yemekle arası iyidir. Çok sever yemekleri. Mesela sevgili Mehmet Seattle'dan, buraya gelirse ilk geldiği şey Görkem'e piyaz almak olacakmış. Öyle diyor. Tek işim Görkem'e piyaz demiş. Peki şöyle bakıyorum mesajlara. Evet mesajlarınızı yazabilirsiniz. 0538 052 1487. Sevgili Zafer'e de yine sorularınız varsa. Birazdan dediğim gibi futbola gireceğiz. Bir 3-4 dakika sonra. Şimdi yarın Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin mücadelesi var. İlk maç izleme şansın oldu mu 2-0'lık galibiyeti?
1: Özetleri seyredebildim.
0: Beğendin mi özetler itibariyle söyleyeyim? Yani özette tabii ne kadar sonuca varabilirsin ama pozisyonları gördün en azından.
1: Evet yani seyrettim. Genel itibariyle özetler bana şunu gösterdi. Fenerbahçe'nin oyuna daha hakim olduğunu gördüm.
0: Evet.
1: Genel itibariyle. Ama hala bir sanki kırılganlık var defansta. Çünkü birçok çok kritik pozisyonlarda Skriniar'ın müdahalelerini gördüm. Bu tarz şeyleri bizim çok yaşamamamız lazım diye düşünüyorum.
0: Yani orada şöyle bir şey var. Birincisi oynadığı rakip çok vasat bir takım değil. Sonrasında yani Avusturya'nın ikincisi, son 3 yılın ikisinin şampiyonu, geçen sene de son hafta kaybettiler. Yani Avusturya'da Salzburg'un hegemonyasını kıran bir takım, köklü bir takım Sturm Graz. Bir de sene başı hani onlar oynayarak geldi ama Fenerbahçe henüz o kadar fit değil, çünkü onların ligi başladı. İkinci haftayı bu hafta oynadılar. Yani fizik olarak biraz Fenerbahçe'nin daha önünde bu arada. Türk takımların genel anlamda söylüyorum. Bence şu andaki fizik durumuna göre olabilecek en iyi oyun oynadı diyebilirim ben. Ben buradaydım çünkü maçı da anlattım. Yani daha iyisi ne olabilirdi? Daha iyisi yani 3-4 atmak olurdu ama o pozisyonlara da girdi Fenerbahçe.
1: Anladığım kadarıyla çok pozisyon vermemişiz ama verilen pozisyonlarda biraz böyle beni tedirgin etti açıkçası. Ama dediğim gibi ben sadece özetlere baktım, maçın geneline bakmadım. Dediklerinde katılıyorum. Tabii onlar daha önce başladılar. Zaten Avusturya futbolu da son yıllarda gelişim gösteren bir ülke. Dolayısıyla dediğin gibi bir hegemonya yıkıldıysa bunun arkasında ciddi bir çalışma var demektir. Bu da doğal olarak Fenerbahçe'ye karşı.
0: Yani Fenerbahçe'nin bu maçtaki oyunu beni tatmin etti. Yani şöyle birincisi rakibi neredeyse hiç hayal kurdurmadı. En önemlisi bu. Yani rakibin ya biz bu takımı eleyebiliriz şeyini hiç vermedi. Ben senden daha iyiyim dedi Fenerbahçe. Her anlamda daha iyiyim. Ne zaman hızlı hücum yapmaya çalıştılar, bir şekilde kapattılar tüm boşluğu. Pozisyon üstünlüğü var. Maç 2-0 bitti ama çok rahatlıkla 5-0'da bitebilirdi mesela. Yani evet, 5-1 demiyorum. 5-0 bitebilirdi. Bu ikinci maçta da bence tesir edecektir. Yani ikinci maçta da Fenerbahçe ben senden daha iyiyim mesajını bu maçta verdiği için orada da o rahatlıkta oynayacaktır, öyle tahmin ediyorum.
1: Öyle oynarsa zaten tahminimce zaten turu geçecektir diye düşünüyorum. İlk maçtan çok farklı bir skor olmaz herhalde.
0: Yani umarım yenilmeden bu turu bir şekilde atlamamız gerekiyor. Ki bundan sonra da Lyon Sparta Prag eşleşmesiyle oynayacak. Birazdan o maçı da konuşuruz. Yani burayı geçerse sanki o turu da geçebilir gibi geliyor
1: yani
0: bana.
1: Yani ben bu sene gerçekten daha çok inanıyorum.
0: Hani umutlu musun bu sene bir Fenerbahçe taraftarı olarak? Daha mı umutlu? Çünkü iyi bir kadrosu.
1: Şu an Şampiyonlar Ligi anlamında daha umutluyum. Hani gruplara kalabileceğimizi düşünüyorum. Gruba kalabileceğimizi düşünüyorum yeni format üzerinden. Ama tabii bu yeni 10+4 sistemiyle elimizdeki mevcut kadrodan nasıl bir takım çıkarırız ideal, onu pek kafamda kuramıyorum açıkçası. Çünkü biraz zorlayıcı olacak gibi görünüyor. Elimizde oldukça fazla yabancı var ve bunların birçoğu da kaliteli görünüyor.
0: Yani bir şekilde çıkacaklar o yabancı oyunculardan. Henüz yaprak kımıldamıyor ama ligde başlıyor. Muhtemelen ya lisansını çıkartmayacaklar ya bazılarını artık olduğu kadar gönderecekler ya Türkiye'deki takımlara kiralayacaklar ama hani bunun burasında kaldı.

0: bir hafta. Evet, hatta bir hafta değil 6 gün kaldı. Lig başlıyor. Şimdi bir şekilde kadroyu vermek zorunda. Peki biz şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Saat 5'ine kadar sevgili Zafer'le yine sohbete devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek. Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
2: Radyo Spor!
1: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
3: Talisca!
1: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması yarın 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor.
4: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
6: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
2: Radyo Spor.
1: Saran Holding kuruluşudur.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: 5 numaralı Ebro Sweet starting box'a yakın. İshak Yavuzlar koşuya katılıyor. Ebro Sweet yerini aldı. Arka planda Vayasap. 7 numaralı Grand Neva. Ekrandaki isimler.

0: Evet. 5 numara Weber of Speed yerini almak üzere. Boya Sap dışarıdaki isim. Şimdi 3 numaralı Boya Sap yerini almak üzere. Yedi numaralı baştan çıkış yapacak. Son koşusunu kazanan Boya Sap da yerini almak üzere. Tyler Box'larında. Boya Sap da yerini aldı. Tyler Box'larında 7. koşu başlamak üzere. Beyaz bayrak indirildi ve koşu başladı değerli izleyenler. İlk metrelerde iç kulvarda 5 numaralı Ever of Sweet liderliği aldı. Bir boy gerisinde dışarıda 2 numaralı Şahberi onu takibe başladı. 4 boy geride 3 numaralı Boya Sap 3. sıraya giren isim. 3. sıradaki Boya Sap'ın iç kulvarında 1 numaralı Pınar şimdi önlere hamle yaptı. 3.'ye girdi. 3-4 boy gerilerinde 7 numaralı Grand Neva var. 5 numaralı Ever of Sweet kaçıyor. 2 numaralı Şahberi takip ediyor onu. 3 boy gerilerinde 1 numaralı Pınar 3.'lükte. Onun 2.5-3 boy gerisinde 3 numaralı Boya Sap dışında 7 numaralı Grand Neva sırasıyla son 600 geçilmek üzere. 5 numaralı Ever of Sweet önde. 2 boy gerisinde 2 numaralı Şahberi takipte. Şahberi'nin 2.5 boy gerisinde. İçeride 7 numaralı Grand Neva 3.'lü hamle yaparken 2 boy gerisinde dışarıda 1 numaralı Pınar var. Taylar düzeye çıkmak üzere. 5 numaralı Ever of Sweet önde. 1.5 boy gerisinde 2 numaralı Şahberi yarışın başından itibaren takipte. Son 400'ü de 5 numaralı Ever of Sweet önde geçiyor. 2 boy gerisinde 2 numaralı Şahberi onu yakalamaya çalışıyor. Daha geriden 3 numaralı Boya Sap'ın da 1 numaralı Pınar'ın da gayretleri var. Son 200'ü önde geçiyor. 5 numaralı Ever of Sweet farkı netleştirdi. İç kulvarda 2 numaralı Şahberi'nin gayretleri var. Dışarıda Pınar son metreleri de önde geçen 5 numaralı Ever of Sweet birinciliğe çok yakın. 1 numaralı Pınar da ikinciliğe girdi. 5 numaralı Ever of Sweet koşuyu kazandı. 1 numaralı Pınar ikinci. 4 numaralı Alper'in kızı üçüncü. 2 numaralı Şahberi dördüncü. 3 numaralı Boya Sap da beşinci oldu. Elazığ'da 7. koşuyu 5 numaralı Ever of Sweet İsa Akyavuz da kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: Bahse gireriz devam ediyor.
5: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz programı. Ben Caner Aydar. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyiz. Evet, konuğum var sevgili Zafer. Kıymetli bir dinleyicim, kıymetli bir dostum. Sağ olsun New Jersey'den geldi. Tabii eli boşta gelmemiş. Eli boş gelenlere de buradan bir mesaj yollayalım. Mesela kim? Yavuz Baysal, Almanya. Bak buradan Görkem diyor ki abi yolla mesajı. Buradan da mesajımızı yollayalım. Sağ olsun bize güzel güzel çikolatalar getirmiştir diye tahmin ediyorum. Peki sağ olsun var olsun.
6: Yavuz'u ufaktan tanırım. Eğer bir şey getirmediyse gerçekten o gelmiş.
5: Ya yok o da unutmuş. Sonra çok mahcup oldu. Sağ olsun onu da yayına almıştık. Çok da mutlu olmuştu. Burada bir saat falan sohbet etmiştik. Sevgili Zafer az önce şeyi sordum. Yarın Fenerbahçe'nin mücadelesi var. Umut ediyorum ki hani Sturm Graz karşısında bir problem yaşamayacaktır. Sonra da Lyon ve Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
6: Hani Türk takımların zaten hani puanlara ihtiyacı var.
5: Evet.
6: Aslında bizim yıllardır gösteremediğimiz ve nedense bir yerlerde tıkandığımız bir durum bu. Umarım bütün Türk takımları da bu sene daha başarılı olur. Başakşehir biraz üzdü bizi.
5: Maalesef.
6: Beklemiyorduk öyle bir şey. Ama Fenerbahçe'nin önü açık gibi görünüyor.
5: Bu sene... Ya bence iyi kura çekti. Yani evet. Mesela bu kura da iyi. Bundan sonra Lyon ve Sparta Prag takımlarından birisinin gelmesi de güzel.
6: Evet.
5: Ha mesela şöyle düşün. Şimdi sen Fenerbahçe taraftarısın. Bu sene şu andaki bu kadroyla da Fenerbahçe giremezse herhalde çok ciddi bir başarısızlık diye okuyabiliriz bunu. Ya şu takımlar yani şimdi Lyon elenmeyecek bir takım değil bence şu
6: evet,
5: andaki
6: evet.
5: Görüntü.
6: Yani ben de aynı kanıdayım
5: Sparta
6: seninle.
5: Sparta Prag da öyle doğru mu?
6: Tabii.
5: Zaten bu takımı yendin hani evet, şeyi evet. Yani bunu bir şekilde geçeceksin.
6: Ya zaten genel anlamda bizim takımlarımız son yıllardaki Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinde aslında kaliteli takım bir kadroyla karşılarına çıkıyoruz ama bir şekilde istediğimiz futbolu arzu ettiğimiz futbolu sergileyemiyoruz. Bu rakiplere karşı Sparta Prag da olsun, Lyon da geliyor olsun. Bence şu kadrosuyla Fenerbahçe'nin grup turu geçebilmesi lazım diye düşünüyorum.
5: Ya bir de şöyle bakmak lazım. Bilmiyorum ne düşünürsün ama bazen bazı dinleyicilerimizle karşı karşıya geliyoruz. Aynı fikirde olmuyoruz, o anlamda söylüyorum. Olabilir tabii ki, saygı duyuyorum. Ya işte efendim Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon olamıyor. Önceliği lig olmalı. Şimdi ben mesela hani sen çok arkadaşım da var, yazılımda, donanımda. Hani çok böyle bilmiyorum, belki de hayat beni öyle götürdü ama çok yazılımcı. Belki de en çok arkadaş topluluğum hep yazılımcı. Şimdi mesela yazılımcıların öyle bir şeyi vardır. Hani mantığı da vardır böyle. Her şeyden emin olmak için tekrar bakarlar. Kendini sürekli geliştirirler. Sürekli daha iyisini yapmaya çalışırlar. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Seni daha güçlü takımlar, rekabet daha üst seviyeye çıkarmaz mı?
6: Tabii
5: yani
6: ki.
5: Ben zaten
6: bir de şöyle değil mi? Değil
5: doğrusu
6: midir?
5: Bu
6: hani,
5: değil mi yani?
6: Büyük takımlara karşı ufak takımlar daha istekli ve arzulu oynamazlar mı?
5: Şimdi mesela sende var Asensio, örnek veriyorum. Hı-hı. Doğru mu?
6: Evet.
5: Şimdi sende var işte Ake. Şu Hı-hı. anda var Greenwood. Yani şu andaki evet. mevcutlardan bahsediyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde Debrecen deplasmanına gitse mi mutlu olur? Real Madrid'de gidip Bernabeu'da oynamak mı daha çok mutlu eder? Yenileceğini belki bilse bile İspanya'ya gitmek daha çok mutlu eder değil mi? Real Madrid'de oynuyor çünkü. Vitrinli. Dünyanın en büyüğüyle oynuyor mesela.
6: Yani ben olaya şöyle
5: bakıyorum.
6: Ya da
5: seni kim mutlu eder mesela? Ya
6: ben şöyle bakıyorum olaya. Mesela Debrecen'i yenmek tabii bizi bir üst seviyeye taşıyabilir ama Real Madrid'i yenersem bir rakibimi yenmiş olmanın daha ciddi bir rakibimi yenmiş
5: Real
6: olmanın.
5: Real Madrid'i yenmiş olsun. Evet. Bütün dünya seni konuşacak. Tabii. Debrecen'in bir haber değeri var mıdır? Fenerbahçe Debrecen'i yendi. Zaten favoriydi.
6: Ya bu zaten bu tarz galibiyetler büyük takımlara karşı daha seviyeli takımların galibiyetleri zaten maddi manevi kazanç sağlamıyor mu?
5: Kesinlikle.
6: Yani şimdi bir transfer yaparken bile oyuncu Real Madrid'i yenmişti bu takım. İyi oyuncuları var, iyi de oynuyorlar diye değerlendirmez mi gelmek istediğini?
5: Tabii ki değerlendirir. Hem öyle değerlendirir hem az önce bahsettiğim gibi yani...

0: Senin bu seviyelerde olmanı ister. Şimdi mesela Galatasaray
1: Sponsorların bakış açısı da
0: spor,
1: değişir.
0: tabii ki tabii ki yani olmaz. Bak şimdi Beşiktaş'ta ya da Trabzonspor'da şu anda Muhammed Salah, işte bakıyorsun şu anda forma sponsoru, ismini söylemeyeyim işte, dünyaca ünlü firma diyelim ki VIP olarak görmüyor bizim Türk kulüplerini ya da en iyi formayı yapmıyor bizim Türk kulüplerini, ama aynı firma Liverpool'a gidiyor, en iyisini yapıyor. Yani aslında en iyi kumaştan yapıyor ya
1: Tabii.
0: da en iyi tasarımı yapıyor mesela. Şimdi Salah geldi, bakıyorsun bakış açısı değişti mesela Trabzonspor'a. Örnek veriyorum.
1: Tabii.
0: Belki 3 gün sonra diyecek ki ben seni A klasmanı alıyorum.
1: Yani ben Salah transferinden sonraki eleştirilere şöyle baktım. Yani pozitif ve negatif de olsa eleştiri var yani
0: Evet.
1: ciddi anlamda
0: Bir
1: ve Trabzon'un
0: etkileşim
1: adı
0: var.
1: çıktı. Evet.
0: Etkileşim
1: Şu an Trabzon daha çok tanınmaya başladı. Herkesin
0: var.
1: ilgisini çekiyor.
0: Tabii ki,
1: Kim
0: tabii ki.
1: acaba bu takım?
0: 1 milyon takipçi olmuş bir günde.
1: Yani.
0: Trabzonspor'un resmi hesabı 1 milyon artmış. Düşünsene.
1: Yani.
0: Bir günde. Etkileşime bakar mısın?
1: Ne kadar fazla bir katma değer. Çok
0: Tabii.
1: iyi.
0: Yani o yüzden hani iyi takımlarla oynamak, rekabeti en üst seviyede görmek aslında bizim takımlarımızı geliştirebilecek unsurlar. Yani milli takımımız şöyle düşün. Şimdi biz gittik Dünya Kupası'nda. Bence vasat takımlarda oluşan bir grupta, Amerika'yı da bunun içine dahil ediyorum. Hadi neyse, Amerika'yı biraz daha yiyelim. Elendik. Belki o grubumuzda Hollanda olsaydı, Uruguay olsaydı ya da ne bileyim.
1: Daha çok motive olan bir takım
0: Tabii ki tabii ki,
1: çıkabilirdi.
0: yani öyle
1: Evet.
0: düşünüyorum. O yüzden hani Fenerbahçe'nin tek hedefi ligdir falan yorumuna katılmıyorum. Böyle düşünen yani dinleyicilerimiz varsa da aynı fikirde değilim.
1: Ya ben zaten genel anlamda Fenerbahçe taraftarının bu konudaki sabırsızlığını kısmen anlasam da genel anlamda anlamıyorum. Çünkü bana göre Fenerbahçe bir spor kulübü. Sporun bütün branşlarında en iyi yapmaya çalışıyor. Evet, futbolda belki istenilen seviyeye bir türlü gelemedik şampiyonluk anlamında. Ama belli bir çizgide devam ediyor. İyi de kötü de olsa. Ve olacağına inanıyorum ben. Olacaktır. Hani evet, belki yıllardır olmuyor. Hatta bunun şakaları da yapılıyor. Senin çocuğun görmedi, benim çocuğum. Benim çocuklarım da görmedi.
0: Evet,
1: Ama
0: öyle öyle oldu.
1: sonuçta Amerika'da bu işin ayrımı çok farklı. Amerika'da mesela sporun her dalına olan ilgi var. Ama taraftar açılımı çok farklı. İşte futbol Amerika'da belki ilk spor dalı değil. Yani basketbol, beyzbol veya diğer branşlar. Fakat taraftar kitlesi takımını her halükarda sahipleniyor.
0: Sonuçlardan bağımsız olarak.
1: Sonuçlardan bağımsız ve mesela atıyorum yıllardır şampiyon olamayan bir takım var. Belki hiç olmamış şampiyon. Ama yine de stadı olsun, tribünleri olsun sürekli doluyor ve taraftar sürekli destekliyor. Evet, biraz show business tarafı da var Amerika'da. Ama o da işin eğlence kısmı zaten. Bu
0: Sporda biraz aslında öyle değil mi?
1: öyle.
0: Yarışırken de eğlenmek yani.
1: Öyle
0: Biz de
1: do
0: mesela burada konuşurken, spor anlatırken eğlendirmeye de çalışıyoruz dinleyicilerimizi.
1: Evet, aynen
0: Nasıl
1: öyle.
0: yoksa açar bir istatistik sitesini, zaten oradan görür benim verdiğim bilgiyi. Beni niye dinlesin ki? Ya da herhangi birisini, değil mi?
1: Evet. Yani futbol ne kadar ön planda olsa da bizim ülkemizde ben Fenerbahçe'nin bir spor kulübü olarak yaptıklarından çok memnunum.
0: Peki, kısa bir reklam arası, sonra devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz, devam edecek.
3: Reklam.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.

0: dışarısı yok mesela Almanya'da, o bölgeye yakın yer ya da Frankfurt'ta. Ya bakıyorsun kombine bulamıyorsun diyor. Ya adam hiçbir zaman ömründe şampiyonluk beklemiyor şarkeden ama gidip oraya eğlenceye gidiyor hafta sonu.
1: Evet.
0: Ne küfür ediyor, ne hakaret ediyor, ne oyuncusunu ıslık diyor. Stat 80 bin kişi full her maç içsa. Biz mesela niye böyle olamıyoruz sevgili Zafer? Yani sen hem burayı hem orayı yakinen test ettiğin için
1: ben
0: söylüyorum.
1: Ben şöyle değerlendiriyorum bu durumu. Şimdi bizim aslında en dipten hem yukarı düşünürsek, şimdi aslında bizde futbola bakış açısı profesyonel değil diye düşünüyorum ben kendi adıma.
0: Taraftarın bakış açısı mı?
1: Yok, genel anlamda
0: Genel anlamda
1: söylüyorum.
0: tamam.
1: Çünkü Avrupa'da veya Amerika'da spor gerçek bir meslek olarak görülüyor
0: Evet.
1: ve atıyorum 8 saat zamanlı günde çalışman gerekiyorsan bu şekilde geliyor sporcu, sporunu yapıyor, işi mesleği anlamında bunu yapıyor ve çıkıyor gidiyor. Aynı şekilde taraftarın da böyle bir bakış açısı var. Yani bölgesel olarak sahip takımlarına sahip çıkıyorlar. Bizim bölgemizin takımı, biz destek vereceğiz, her halükarda destek vereceğiz ve gideceğiz, orada bulunacağız ve bunun karşılığında da bir keyif yaşayacağız. Sonuçtan bağımsız olaraktan. Muhtemelen en büyük farkımız bu.
0: Biz burada biraz sonuç odaklıyız.
1: Sonuç odaklıyız
0: Maalesef.
1: ve biz amiyane tabirle bir şey, ben buna bir bedel ödedim, bunun karşılığını almam gerekiyor. Yani sonuçta keyif almamak lazım orada.
0: Yani evet, keyif almak lazım da işte bir yerde, özellikle dört büyük takım üzerinde söylüyorum ki İstanbul'un üç beyefendisini zaten başarı olmazsa büyük bir kaos var demektir. Hani buna Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi dahil ediyorum. Trabzonspor'u biraz ayırıyorum. Onlar biraz daha, hani başarı olmasa da biraz daha tolere edebiliyor. Bir şehri, yani her şeyden önemlisi şehir olduğu için biraz daha belki daha farklı yaşıyorlar ama İstanbul beyefendileri, hani başarısızlık varsa başkan bile gönderiyor yani. Ya illa da o başarı olacak. Bu sene olmuyor. Tamam. Her şey kötü. Sadece biz iyiyiz. Biz taraftarız. Yani bunu bu arada eleştiri anlamında söylemiyorum. Yani şu ana kadar böyle gittiği için söylüyorum. Bir durum tespiti yapıyorum. Yani ben bunu eleştirdiğim için söylemiyorum. Sadece durum bu maalesef.
1: Yani bakış
0: Ya bu
1: açım,
0: arada üç büyüğün hepsi de böyle yani.
1: evet, yani dediğim gibi ne kadar profesyonel takımlar olsa da mantalitenin çok profesyonel olmadığını düşündüğüm için böyle söylüyorum. Çünkü şu var, hani bakıyorsunuz dünyada bir sürü kulüp var her ülkeden ama genelde bu kulüp başkanlarının görevi takımın kulüp anlamında başarılı olmasına sağlamaktır. Hani kendilerini ön plana koymak değildir veya bunlardan herhangi bir kazanım elde etmek değildir. Dolayısıyla hani bizim bilmememiz lazım başkanın ne yaptığını. Bizim sadece hocanın ne yaptığını ve oyuncuların ne yaptığını görmemiz lazım. Her sporun her branşında kulüp olarak. Biz bunu aşamadık bir türlü.
0: Biraz biz şey seviyoruz ama ya, hani kendimiz de ön plana çıkarmayız. Ben yaptım. Ben evet, yani
1: Ha
0: ben
1: işte.
0: oradaydım.
1: İşte o aslında taraftarı yanlış yönlendiren bir durum diye düşünüyorum. Eğer kulüp ve hoca bazında taraftar takımı takip ederse muhtemelen diğer şeyleri çok sorgulamayacak ve eldeki kadronun vermek istediğine odaklanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü benim Amerika'da gördüğüm bu. Hani başkanlar vesaireler ancak şampiyonluk olduğu zaman ortaya çıkıyorlar. Görmüyoruz hiçbirini. Ama hocalar olsun, oyuncular olsun
0: Oyuncular.
1: ön plandalar. Çünkü zaten bu işi,
0: İşin aktörleri
1: şov
0: onlar
1: kısmını,
0: zaten.
1: evet, aynen öyle.
0: Evet, bizde dediğin gibi hani aktörler daha çok başkanlar, as başkanlar, futbol direktörleri, işte hani futbolcular biraz sanki yardımcı rolde, teknik direktörler biraz böyle gibi.
1: Evet.
0: Bu arada bunu da değiştiremiyoruz maalesef. Ben
1: Evet.
0: mesela görüyorum şimdi, ben 7 yıldır bu sektörün içindeyim. Diyelim ki bir büyük takımımız, yine söylüyorum İstanbul beyefendilerinden bahsediyorum. Yani bunu kötü anlamda söylemiyorum yani. Üç büyükten bahsediyorum. 3 hafta kötü gidiyor ya da o sezon diyelim ki kötü gidiyor. İşte kaç kombine satılmış? 35 bin, örnek veriyorum. Bakıyorsun maçlar 22 bin kişiye oynanıyor o sezon. Gitmiyor kimse. Yani niye gideceğim ki diyor. Zaten şampiyonluk iddiamız yok. İyi de bu mu? Hani aşk duyuyorduk? Hani sevdamızdı? Ne oldu? Ya bitti mi?
1: İşte
0: Bitti gitti.
1: kırılım
0: O
1: noktası o
0: zaman
1: aslında.
0: başarıyı direkt şeye koyuyoruz
1: Evet,
0: kısasa.
1: başarı. Ya tabii ki her taraftar, her kulüp başkanı, oyuncusundan tut da çalışanına kadar başarı odaklı bu işe başlıyor ama hani bunun için ortaya konulan emeği de saygı duymak ve taraftar olarak

0: da buna karşılık vermek gerekiyor. Hangi durumda olursa olsun. Çünkü o zaman gerçekten hani hani nasıl dedik ya demin, büyük bir takıma karşı takım motive olur. Zor durumdaki bir takım da taraftarın verdiği sevgiyle motive olur. Öbür türlü zaten eğer desteği görmezlerse zaten
1: O da
0: oyuncular
1: bırakıyor.
0: onu da bırakıyor.
1: Evet, yani dediğin gibi yani bilmiyorum, bir türlü aşamıyoruz bu işi. Bazen de eleştiri alıyoruz. Niye buralara giriyorsunuz, ama ben üzülüyorum ya. Yani bunu futbolcu tanıdıklarım da var. Hani motive olamıyoruz diyor. Yani taraftar gelmediği zaman ya da taraftarın o reaksiyonu düşürüyor otomatik olarak diyor.
0: Evet, taraftar çok itici bir güç ve diyorum ya hani evet, başarı çok önemli bir şey ama zaten 20 takımlı 22 takımlı birlikte bir kişi başarılı olacak. Herkesin başarılı olması mümkün değil. Herkesin şampiyon olması mümkün değil. Bizim taraftar olarak yapmamız gereken takımımıza her halükarda sahip çıkmak ve her kulvarda desteklemek. O zaman takım belki level atlayacaksa o zaman göreceğiz o atlayışı.
1: Sevgili Mehmet demiş ki, bizim burada ne zaman başkanları görüyoruz? O takımı satmak isterse görüyoruz diyor. Bir de başka şehire taşınabiliyor bizim buralarda takımlar diyor. Kafası esince başka bir şehire taşıyor. Seattle'da öyle mi bilmiyorum. Seattle
0: Yani
1: kanunlarına göre
0: onun da
1: öyleymiş
0: demek
1: herhalde.
0: istediği benzer bir şey. Yani taraf
1: Çok görmüyoruz diyor
0: görmüyoruz.
1: başkanları.
0: Evet.
1: Yok, bizde görmediğimiz gün problem var demektir. Biz başkansız yaşayamayız, başkanlarımız olmadan. Ya tabii ki hepsine çok teşekkür ederiz. Yani ben mesela şuna bazen eleştiriyorum ama katılır mısın bilmiyorum. Şimdi mesela bir takımımızın başkanı geliyor, işte şu takım sevdam, olmazsa olmaz, ölürüm ben, yaşayamam, benim her şeyim. Bakıyorsun 10 tane şirketi var mesela, hiçbirini göremiyorum mesela. O kendi başkanlık yaptığı takımın sponsorluğunda göremiyorum mesela. Kolunda, şortta, sırtta göremiyorum mesela o şirketlerinden herhangi bir sponsoru. Ama baktığın zaman sevdamız X takım. Ya Sevda da biraz da para versem mi acaba? Hani sponsorluk
0: Evet.
1: anlamında. Hani Sevda. Ben mesela ya çok seversem o takımı ve başkanlık yaparsam önce kendim veririm ya. Ama hiç görmüyorum ben mesela. Gerçi verenler oldu. Hakkını yemeyeyim. Fenerbahçe'de Sayın Ali Koç.
0: Ali Koç vermiş,
1: Yani
0: evet.
1: şimdi hakkını yemeyeyim. Kendisi de bir Ankaralı hemşerim de sayılır. Onun hakkını yemeyeyim ama böyle başkanlar da var maalesef. Yani taraftarı inanılmaz gaza getiriyor. Seviyoruz, ediyoruz, yaşayamayız. Tamam, güzel, hoş. İşte fedakarlık yapıyoruz. Hayatımızdan bakın gelip burada takımımız için. Neyse, takım ismi vermiyorum şimdi. Hani bir takıma gönderme yapmayayım bir başkana ya da birkaç başkana.
0: Ama bizim
1: Ama şey yok yani. Bir şey yok.
0: biz Türkiye'deki taraftar kitlesinin en çok hoşuna giden, beslendiği kısım bu. Canım, ciğerim, ben bu takım için ölürüm. Ama genel anlamda objektif olaraktan bakmıyoruz bu durumlara. Hani tabii ki her başkan o takımı sevdalıdır ve onun için elinden geleni yapacaktır. Ama dediğin gibi bu sevda maddi manevi olması lazım. Sadece sözde kalmaması lazım.
1: Mesela yani yakın bir zamanda Fenerbahçe'de seçim oldu. Hani Sayın Safi işte çok iddialı söylemleri vardı biliyorsun. Çok güzeldi yani, iletişim konusunda ben açıkçası eleştirdim. Daha iyi yönetilebilirdi o başkanlık seçimi. Ya da süreci seçimi değil mi de, o süreç, o reklam politikası daha iyi yönetilebilirdi. Mesela birçok vaatte bulundu değil mi? Şununla anlaştım şöyle. Birini hediye etseydi mesela. Yani hedef göstermek için söylemiyorum mesela. Ben beklerdim. Ben Fenerbahçeli değilim ama gerçekten çevreme de söyledim. Ya dedim ki Sayın Başkan adayı, sonuçta Fenerbahçe hani çok önemsediğini zaten biliyorum. Fenerbahçeli olduğunu biliyorum. Bir tanesini de hediye etseydi yani, Sayın Başkan'la konuşup ya birinin sponsorunu, ben sponsoru ben olmak istiyorum. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak hoşuna gider miydi?
0: Yani şimdi dikkat edersen o süreçte Sayın Aziz Yıldırım da birlik olalım dedi.
1: Evet, sürekli
0: Bir
1: söyledi.
0: sürekli söyledi ve bu konuda destek istedi. Zaten aslında böyle olması
1: Özür
0: lazım.
1: diliyorum senden. İlk kez Aziz Bey böyle bir dil kullandı. Başkanlık sürecinde ilk kez. Yani 20 yıl başkanlık yaptı. Şimdi ilk kez Sayın Aziz Bey'i, Aziz Yıldırım'ı ilk kez birlik beraberlik içinde olalım. Küskünler barışsın. Gelin bir Fenerbahçe için ortak hareket edelim dediğini ilk kez görüyorum ben. Yani bu kadar bütüncül bir yaklaşım. Buyur.
0: Yani dediğinde haklısın. Ben şöyle inanıyorum. En azından hani diyelim ki hediye etmek veya böyle bir şey yapmak maddi olarak belki başkan olmayan bir kişi için sıkıntı olabilir ama bir yerlere getirip bakın ben bunu bir yere getirdim. Bundan sonrasını siz noktalandırın veya bu transferi bitirin deyip yani anlaştığı durumları devredebilir ki etmesi de bence çok güzel olur. Çünkü sonuç itibariyle amaç bir değil mi? Herkesin
1: Fenerbahçe'nin
0: amacı
1: şampiyonluğu değil mi?
0: Fenerbahçe'nin şampiyonluğu veya Fenerbahçe'nin başarısı. Hani bu anlamda herkesin birbirine destek olması bence çok güzel bir durum.
1: Evet, ya aslında biraz önce bunu biraz eleştirdim. Yani işte söylemler hep güzel ama
0: Güzel,
1: icraata
0: evet.
1: gelince hani belki de yapmıştır, bilmiyorum. Sayın Aziz
0: Evet.
1: Yıldırım belki de kabul etmemiştir ama mesela ben bekliyordum. Yani birisine, bir oyuncuya örnek veriyorum, işte Greenwood'a sponsor olmasını beklerdim. Sayın Safi'yi daha yukarı çıkarabilirdi mesela. Belki bir başka seçimde, ki seneye seçim
0: Tabii.
1: var, olağan seçim var. Belki seneye hani Fenerbahçe şampiyon olsa bile belki de direkt başkan olacaktı. Bence.
0: Olabilir.
1: Madem bu kadar
0: Evet.
1: sevdamız var,
0: Yani
1: paramız da
0: eğer
1: var.
0: ilerleyen zamanda hani şu anki kayıp ilerisi için bir atılım olacaksa böyle bir şey ona artı puan kazandırabilirdi ama tabii dediğim gibi bilmiyoruz arka
1: Evet,
0: planda
1: bilmiyoruz
0: belki de
1: tabii.
0: farklı şeyler olmuş olabilir.
1: Sevgili Caner adaşım demiş ki kısaca kültür ve hayat standardı farkı var yurt dışında demiş. Ben üst tarafa biraz baktım da hani oradaki ekonomik şeyler belki buraya göre daha düzgündür. Orada biraz daha eğlence olarak görülüyor. Bizde biraz spor şeyleri biraz hayat mayat meselesi oluyor. İşte malum takımlarımız birbiriyle oynarken bir hafta 10 gün belki bir sene o maçı konuşuyorlar. Özellikle büyükler kendi arasında konuşunca. Haliyle böyle bir farklılık var. Yani oradaki farklılık da biraz bundan kaynaklanıyor demiş.
0: Ya tabii ki hani bu Amerika üzerinde konuşursam oradaki rakamlar ve reklam gelirleri vesaireler çok farklı. Bunların çok fazla bir katma değeri var. Ama genel anlamda baktığımız zaman oradaki sezonluk biletler vesaireler de ciddi boyutlarda. Fakat insanların en büyük eğlenceleri hafta sonları bunlar olduğu için oradaki insanlar da bir şekilde bunlardan kısıp o show business'ın içine girip o eğlencenin tadını çıkarmak istiyorlar. Ve bu anlamda takımlarını destekliyorlar yani.
1: Evet, bu Avrupa'nın aslında birçok yerinde de var. Mesela İngiltere'yi ben çok beğeniyorum. Almanya'yı yine aynı şekilde. Örnek veriyorum. Almanya'nın ikinci ligi bile Avrupa'nın birçok liginden daha fazla seyirci çekiyor. Çok ilginç. İşte Dortmund'un geçen bir haber okudum. Sanırım bir tane amcamız herhalde bir yeri almak istemiş. Ya da birisi 40 yıl sonra mı 50 yıl sonra mı ona sıra gelmiş. Yani ölmüş, Allah rahmet eylesin de oradaki o koltuktaki kişi ölmüş. Demişler ki buyur gel sen sana verelim. Yani bu kadar takımlarına bağlı ki fiyatların da burayla çok fark olduğunu düşünmüyorum. Belki artı eksi %10 fark eder. Ama oradaki spora bakış, futbola, spora bakış açısı buraya göre çok daha farklı. Yani bizim onların seviyesine gelmemiz
0: Ya ben
1: bir 50 yıl var sevgili Zafer.
0: Avrupa Ligi'ni de takip ediyorum. Genelde maçları seyretmeye çalışıyorum. Hani maçlarda verilen anekdotları gördüğüm zaman hani oradaki insanlar da hafta sonlarının bir eğlencesi olarak değerlendiriyorlar. Oraya ailecek gelip birlikte eğlenip hani skordan bağımsız olaraktan bunu değerlendiriyorlar. Yani bu takım belki 5 maçtır kaybediyor, belki 10 maçtır kaybediyor ama çizgileri değişmiyor. O onlar için bir eğlence. Evet, ümit ediyorlar takımları daha iyi seviyelere gelsin. Fakat o ana ayırdıkları zamanın tadını çıkarıyorlar. Skordan bağımsız olarak.
1: Kesinlikle öyle. Geçen sene mesela Heidenheim vardı. Bir belgesel yapmışlar. Hocası 2011'den mi 2007'den beri başında. Yani diyor ki ben buradan ayrılamam diyor. Burası benim şeyim. Nedir o? Hani ailem.
0: Aynen.
1: Yani oradaki oyuncularla konuşuyorlar. Taraftarla konuşuyorlar. Bakıyorsun stat böyle doluyor her maç. Ligden düştüler. Bütün maç full oynuyorlar mesela. Hani
0: Evet.
1: biz örnek veriyorum işte 3 büyüğümüzden hadi 4 büyüğümüzden bahsedeyim. Hepsi de göz bebeğimiz ama bakıyorsun yani hakikaten o sezon biraz yarışmanın dışında kalıyor. Stat yarı yarıya boş. Ne oldu? Ya hani ya eziyet geliyor bana diyor. Mesela soruyorum. Var mı çevremde maça giden? Sana çok söz vermemeye çalışıyorum
0: Evet.
1: farkındaysan. Burada benim kanunlarım.
0: Patron sensin.
1: Yok yarışa gidebiliriz diye bir anda gözüm görkemde de estağfurullah öyle bir şey yok. Ama hani gideriz diye sözünü kesmeyeyim diye uzatıyorum. Bilerek. Şey oluyor mesela, soruyorum diyorum ki ya işte diyelim ki Zafer, diyorum ki Zafer niye gitmiyorsun? Abi diyor zor geliyor. Yani işte takımın şampiyonluk şansı yok ki diyor. Niye gideyim ki diyor.
0: Ama şöyle düşünelim. Mesela demin ikinci ligi
1: Evet, örnek verdim.
0: örnek verdin. Almanya ikinci liginde. Almanya ikinci ligindeki kulüplerin taraftarlarının sezonluk biletleri alıp bütün sezonu seyredecek olmalarına dair düşünürsek hepsi şampiyonluk hayaliyle mi
1: Hayır
0: gidiyor?
1: canım, nerede yani?
0: Yani.
1: Ya Braunschweig nerede şampiyonluk hayali görüyor?
0: Yani.
1: Hani belki Dinamo Dresden, Nürnberg, yani eski büyük takımlar, işte Hannover vesaire, onlar, Kölnler falan. Neyse, şimdi Wolfsburglar olabilir ama.
0: Ya onlar da bir nevi biliyorlar yani
1: Tabii.
0: takımlarının seviyesini. Ama dediğim gibi işte onların hafta sonu için bir stres atma, bir eğlenme, bir heyecan
1: Farklı bir
0: yaşama,
1: aktivite, değil mi?
0: aktivite, aktivite. Mesela Almanya kupasındaki takımların, mesela küçük takımların büyük takımları yenmesi, motivasyonları nasıl mutlu ediyordur o kombine alan kişileri?
1: Peki, bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Diyebildi. 14 numaralı Zübüş Hanım yine bir boy oyalandı. İlk metrelerde iç kulvarda Aslı Nuray'ı yakalayan isim dıştaki 6 numaralı Özruba başa geçti. İkincilikte 1 numaralı Aslı Nuray var dışlarında 10 numaralı Göze Çarpan. İlk metrelerde üçüncülüğe hamle yapan isim Göze Çarpan'ın iç kulvarında şimdi gaye canda mücadeleye katılmaya çalışıyor. 1,5 boy geride 1 numaralı Çağlayan Şelale, onun dışında 12 numaralı Munis var. 3 boy geride 4 numaralı Ceku Balım ve hemen yanlarında Saha Kraliçesi var. 6 numaralı Özruba önde, dışında 2 numaralı Aslı Nuray takibini sürdürüyor. 2 boy kadar Özruba önde, Aslı Nuray takipte. 2,5 boy geride 9 numaralı Gaye Can. Hemen dışında 10 numaralı Göze Çarpan. Daha sonra 12 numaralı Munis. İçeride 1 numaralı Çağlayan Şelale. Onun dışından 13 numaralı Saha Kraliçesi önlere gelmeye çalışıyor. İç kulvarında 4 numaralı Ceku Balım var. Ceku Balım'ın bir boy gerisinde 8 numaralı Fısıltı Kaya, dışında 5 numaralı Cinderella, 2 boy geride 3 numaralı Saft. Saft'ın 3 boy gerisinde 14 numaralı Zübüş Hanım. Onun 3 boy gerisinde 11 numaralı Bitirim Seda var. Kısraklar bini geçmek üzere. 6 numarada Özruba kaçıyor. Fark yine 2 boy. 2 boy gerisinde 2 numaralı Aslı Nuray bini ikincilikte geçti. 9 numaralı Gaye Can Aslı Nuray'ın sağrısında. Daha sonra 10 numaralı Göze Çarpan içeride. 12 numaralı Munis dışında 4 numaralı Ceku Balım. 1 boy gerilerinde dışta Fısıltı Kaya, içeride Çağlayan Şelale. Daha sonra 2 boy geride Cinderella. 3 boy geride Zübüş Hanım. Daha sonra Saft. Saft'ın 2 boy gerisinde Saha Kraliçesi, tempo kaybeden isim. Daha sonra Bitirim Seda. 6 numaralı Özruba liderliğini sürdürüyor. Aslı Nuray şimdi tempo kaybetti. İkincide 2,5 boy geride 10 numaralı Göze Çarpan. Gaye Can'ın hemen dışında. Gaye Can ikinciye girdi. Dışlarında da Cek Kubalım ve içeride Munis var. 6 numaralı Özruba önde. 9 numaralı Gaye Can takipte. 2 boy geride 12 numaralı Munis. Dışında 4 numaralı Cek Kubalım geldi. 4 boy geride kaldı Göze Çarpan. İçeride Çağlayan Şelale. Son 400 geçilmek üzereyken orta kulvardan yüklendi 9 numaralı Gaye Can. İçeride Munis. Dışarıda 4 numaralı Cek Kubalım. İçeride Özruba, yine mücadelede kalmaya çalışan isimler. 9 numaralı Gaye Can önde. Dışarıdan 4 numaralı Cek Kubalım. İçeride Özruba, ortalarda Munis'in gayretleri var. 9 numaralı Gaye Can liderliği sürüyor. Orta kulvardan 3 numaralı Saft'ın sprinti de var. Son 200 geçildi. 9 numaralı Gaye Can içeride, 3 numaralı Saft yakaladı. Liderliği alan 3 numaralı Saft farkı açmaya başladı. 3 numaralı Saft Levent Taplık'la kazanıyor. Koşuya katılan 4 yaşındaki tek kısrak 3 numaralı Saft birinciliğe ulaşmayı başardı. 9 numaralı Gaye Can ikinci olurken 5 numaralı Cinderella 3. 4 numaralı Ceku Balım 4. oldu. 8 numaralı Fısıltı Kaya da 5. bitirdi yarışı. 3 numaralı Saft Levent Taplık'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
5: Spor. Reklam.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
7: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
8: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
8: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
7: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
8: Şimdi tekrar kontrol edin.
7: Yine 399 lira oldu.
8: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
7: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
8: Cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
9: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
10: Bahse gireriz devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz programı, misafirim var. Amerika'dan geldiği için tabii çay kahve ısmarlayamıyoruz. Arada bakalım bir kahve ısmarlayacağız sana. Kolay gelsin Galatasaraylıyım demiş. İstanbul'da Bülent Pem. Avrupa'da kulüpler profesyonel yönetiliyor. O yüzden taraftar baskı yapmıyor. Herkes işini yapıyor senin az önce söylediğin. Burada hem boş artıyor hem başarı yok. Çok kişisel. Artık kişisel çıkarları için diyor çalışıyorlar. Ondan dolayı da taraftar baskısı oluyor demiş sevgili Bülent Bey. Doğru tespitler. Sen de benzer şeyler söyledin evet. Zaten. Yani
0: bu arada son zamanlarda dinlediğim kadarıyla hep böyle Galatasaray'a bir transfer baskısı söyleniyor.
1: Şimdi evet.
0: Ben genel anlamda kendi görüşümle Galatasaray'ın bence oturmuş bir kadrosu var. Evet, eksiklikleri yok mu? Var. Fakat baktığın zaman hani şu an giden oyuncusu da yok.
1: Yok, hayır.
0: Yani geçen senenin şampiyon kadrosunu korumuş durumda.
1: Doğru.
0: Yani evet, eksiklikler olabilir. Şeylere ihtiyacı var. Kadronun biraz genişlemeye ihtiyacı var.
1: Derinliğe ihtiyacı var.
0: Ama genel anlamda kadrosunu koruduğu sürece şampiyon bir takıma çok fazla baskı ve eleştiri gelmiyor mu sence?
1: Yani şöyle sevgili Zafer, şöyle bakmak lazım. Şimdi Galatasaray'ın sadece Osimhen var santrafor. Bir kere hani oraya çok acilen, yani yangından en ilk önce hani değerli şeyleri mi ya da neyse artık canını mı kurtarırsın bilmiyorum ama Galatasaray'ın önce orayı bir Osimhen'i backuplayacak demiyorum, yani yedekleyecek demiyorum. Osimhen sağlıklı kalsın ama Osimhen'in arkasında bekleyecek. Osimhen olmadığı zaman sana gol asist katkısı yapacak, oyunu aşağıya düşürmeyecek en az Icardi kadar bir santrafor lazım. Bir, Galatasaray Mertens gittikten sonra 2 senedir 10 numarasız oynuyor. 1 yıldır. Hı hı. Geçen sene sürekli yama yapmaya çalıştı. Şimdi sen IT sektöründe, yazılım sektöründe, donanım sektöründe çalışıyorsun. Sürekli bir yere yama yaparsan bir yerden sonra artık tutmayabilir o yama. Sane'ye deniyor olmuyor. Yunus'u deniyor olmuyor. 10 numara lazım 2. Bak bitmedi. Hı hı. Şimdi Torreira insan. Hı hı. Yani bir robot değil. Ki robot dediğimiz telefonu haftada bir kapatıyoruz ya, bir kendine gelsin ya da bir güncelleme geliyor değil mi? İşte Torreira'nın yanına iyi bir 8 diyoruz. Yok. Abdülkerim Sanchez yediği yok. Yani şu anda Galatasaray'ın da en az 4 tane oyuncu alması lazım ki bu oyuncular bir nefes alsın. Bu arada bunlar eksiklik. Taraftar o yüzden baskı yapıyor.
0: Anladım ama bu saydığın problemlere karşın 4 senedir şampiyon değil.
1: İşte taraftar diyor ki bu sene olamayız diyor. Tehlikeyi gördü taraftar.
0: Taraftar her sene aynı şeyi söylüyor.
1: Hayır, bence kesinlikle haklı taraftar. Ya şu anda Osimhen'e bir şey olsa santrafor yok. Ya olabilir. Mesela hazırlık maçında sakatlandı. Oldu. Hı hı. 6 hafta yok. Vedat Muriç sakatlandı. Ama sende Talisca var mesela.
0: Tamam, Fenerbahçe'nin geniş kadrosu var. O konuda itirazım yok ama şu anki 10+4 sistemine baktığın zaman da Galatasaray en ideal kadroya sahip olan takım.
1: Doğru. Doğru ama işte bazı noktalar hep yamayla gidiyor işte. Mesela Sané Yunus'tan 10 numara yapmaya çalışıyor. Şalay'den sağ bek yapmaya çalışıyor. Hı hı. Şu anda Okan Hoca. Hani mecburiyetten. Çünkü şey gitti. Bayern Münih'in oyuncusu Sasha Boy gitti. Hı hı. Yani taraftar diyor ki bizim santrafora ihtiyacımız var. Yok. Yani ikinci santrafor, üçüncü santrafor yok. İşte Barış'ı orada kullanırız diyor ama işte Barış da değil, santrafor değil, görüyoruz milli takımda.
0: İdeal santrafor değil, evet.
1: 10 numara yok. Sané ve Yunus'tan 10 numara yaratmaya çalışıyor. Yani yok, orijini 10 numara, bir Asensio yok mesela orada. Taraftar bunu istiyor. Ya Sanchez'e bir şey olsa kim oynayacak diyor. Arda ile oynayacaksın. Şimdi sen Şampiyonlar Ligi tamam Arda kalsın. İtiraz etmiyorum. Ama Arda'nın önünde mesela Cenk vardı Trabzonspor'a gitti. Ya alsaydınız hocam. Ya taraftar bunu söylüyor sevgili Zafer.
0: Ya var kabul ediyorum ama hani Türkiye Ligi için yine ideal bir kadrosu var.
1: Ona bir şey demiyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Yani oraya katılacak kesin.
0: Yani değil Şampiyonlar mi? Ligi'de Türk takımları için bana göre çok büyük bir kulvar.
1: Ama işte başkan diyor ki bak şimdi sen bir diyelim ki şu anda Fenerbahçe taraftarısın. Fenerbahçe bu sene şampiyon oldu diyelim ki. Hı hı. Tamam mı? Sene sonunda Sayın Başkan da tekrar adaylığını koydu. Dedi ki ben öyle bir kadro yapacağım ki dedi. Böyle uçacak kaçacak neyse artık. Bunun için paramız var. Her şeyimiz var. Biz zaten başarılı bir kulübüz. Başarılı bir spor kulübüyüz. Ayrıca futbol kulübüyüz de. Hı hı. Zenginiz neyse. Ve Ağustos'un son ortası gelmişken transfer yapmazsa dönüp demez misin başkanım sen niye bu vaatlerde bulundun? Hani bir problem mi var? Tam benim zaten takımım iyiydi ama sen dedin ki bu takımın daha iyisini yapabiliriz. Biz daha yükseğiydi. Şimdi çok özür diliyorum. Dursun Başkan diyor ki biz Şampiyonlar Ligi için daha iyi bir kadro kuracağız. Taraftar da diyor ki nerede bu kuracağınız kadrodaki oyuncular? Bekliyoruz diyor. Yani başkan söyledi bunu.
0: Ama son yıllarda hep böyle Galatasaray'ı takip ettiğimiz zaman Galatasaray genelde az ve öz transfer yaptı.
1: Doğru, doğru.
0: Dolayısıyla hani belki senin söylediğin eksiklikler için iyi bir on numara
1: tamam.
0: Peşinde. Belki tamam. Bunu çok dillendirmemekten sessiz sedasız halletmeye çalışıyor. Belki buna ciddi bir yatırım yapacak ve diğer kısımlara da günü kurtarabilecek transferler yapacak gibi bir durum olabilir. Bunları da
1: ya onu zaten bilemeyiz. Bilme şansımız yok. Evet. Ama ben şöyle hani ona sana katılıyorum. Sanki gidebilecekleri bazı oyuncuları da kaçırdılar. Yani fırsatlarda kaçtı. Örneğin Bernardo Silva boştaydı. Madrid'e gitti. Brandt Dortmund'dan tanırsın Alman. Gayet iyi bir oyuncu. Boştaydı. Ajax'a gitti ya. Ajax'a gitti. Gerçekten sinirleniyorum ya ben. Yani Türk takımları için sinirleniyorum ya. Nasıl gidip alıp gelemediniz ya? Ya size 10 gol 15 asist yapabilecek bir oyuncu. Yaşı 30. Hani emekli olmamış.
0: Yani bunu da şöyle düşünebilirim belki. Hani tabii burada hani bir Fenerbahçe olarak Galatasaray'ı savunmaya çalışmıyorum tabii ki ama hani Galatasaray'ın son yıllardaki transfer politikasını düşündüğümde belki scout timi alternatif olarak bu belirttiğimiz isimlerin peşinde değildi. Hani bize göre evet çok mantıklı transferler görünüyor. Bir Julian Brandt nasıl bize gelmez, biz nasıl almayız? Çünkü hani çok ciddi paralarla gitmiş olmamalı.
1: Mümkün değil.
0: Biz daha ilerini verebiliriz
1: zaten
0: ki.
1: Zaten bonservis elindeydi.
0: Yani belki de Scott Tomin bir şeyidir bu, eksikliğidir veya onların listesinde olmayan bir oyuncuydu.
1: İşte olanlardan da şu ana kadar gelen olmadığı için taraftar biraz ben her şey yolunda hani, mı diye soruyor.
0: Dediğim gibi belki bir tane olur ama iyi bir transfer yine yapacağını düşünüyorum.
1: Yani şöyle umarım tabii ki yapar ama bence Galatasaray'da şu anda bilmediğimiz belki daha sonra ortaya çıkabilecek problemler olabilir. Yani her şey yolunda mı kısmında bende büyük bir soru işareti var. Çünkü bu sessizlik hiç normal değil.
0: Ya ben şu an zaten Türk futbolu adına büyük şaşkınlık yaşamıyorum.
1: Ya bir taraf çünkü sürekli getiriyor.
0: O kadar çok transferler geliyor yapılıyor ki yani işte mesela Muhammed Salah yani çok ciddi paralar geldi.
1: Nunez geliyor şimdi yarın diyor Trabzonspor'a.
0: Yani kulüplerimiz kesenin ağzını öyle bir açtı ki hadi Trabzon'a şöyle diyor biliyorum. Ciddi
1: sattılar.
0: Evet. Onun yerine aldılar ve katma değer katabilecek. Hani futbol anlamında değil ama hani gelir anlamında mesela Salah forma gelirleri, satışlar vesaire,
1: sponsorluklar
0: çok ciddi
1: belki
0: gelirler.
1: Belki TV dizileri falan.
0: Olabilir ne?
1: Bu arada oyunculuğu da bayağı iyiymiş. Reklam filmini izledin mi? Trabzonspor Salah için çekti. Evet. İnanılmaz ya. Yani çok
0: yani tam bir profesyonel.
1: Evet tam bir. Orada şeyleri dolmaları falan sarmaları pardon yiyor böyle. Çok iştahım da dün canım çekti falan.
0: Yani şu an harcanan rakamlara bakınca Allah sonumuzu hayretsin diyorum genel olarak.
1: Vallahi aynen öyle. Hayretsin. Ben de aynı şeyi düşünüyorum ama yani Galatasaray'ın bir an önce en azından bir oyuncu getirmesi lazım. Çünkü taraftar ya bak şimdi Galatasaray taraftarı başarıya endeksti. sürekli takımını başarılı görmek isteyen bir, yani diğer takımlardan biraz ayırıyorum. Galatasaray başkan gönderiyor farkındaysam. Sayın Burak Elmas'ı gönder. Hı-hı. Fatih Terim'i gönderdiler ya.
0: Evet.
1: Yani Galatasaray'da şey yok. Nedir o? Şöyle anlatmaya çalışayım. Yani yanlış bir şey varsa bunu anında reaksiyon gösteren bir taraftar topluluğu var. Bu aslında güzel bir şey.
0: Hı hı.
1: Taraftar görüyor şu anda tehlikeyi. Fenerbahçe alıyor diyor. Beşiktaş alıyor. Aldı, alacak da. Trabzonspor dolduruyor. Doldurdu.
0: Hı
1: hı. 13 oyuncu falan almış. Bizde nerede diyor. Şimdi sen diyorsun ki oturmuş bir kadrosu var. Tamam. Ama bunların bazıları yama. Bak Şalay bir sağ bek değil. Doğru mu?
0: Hı hı.
1: Şimdi Abdülkerim olabilir. Yani yaşı geldi. 30'lara Davinson Sanchez 31. Sakattan da Altay yok. Yedeği kim? Yok. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın sen. Ya şimdi böyle diyor. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyorum. Geçen sene katıldım. Ondan önceki sene katıldım. Çok ciddi gelirler elde ediyorum. Sen de biliyorsun.
0: Hmm, evet.
1: Yani bunu söylemeye gerek yok. Çok ciddi paralar kazanıyor. Taraftar zaten her maça çok ilgi gösteriyor. Yani bu sessizlik çok normal değil diyorlar birçok Galatasaray taraftar.
0: Yani ben genel anlamda şöyle bir soru sorayım sana Caner.
1: Tabii.
0: Şimdi Türk takımları için işte deminden beri konuşuyoruz. Diyoruz ki şampiyonluk çok önemli. Taraftarlar bazında. Özellikle 4 büyük veya 5 büyük takım adına baktığımız zaman. Peki Avrupa ne kadar bu konuda bizim için hedef?
1: Bilemiyorum. Yani çok bu konuya net bir yanıt veremem. Bilmiyorum ama bence hedef olmalı. Neden?
0: Yani kendini
1: gelir getiren bir model olur.
0: Gelir getiren, bir de hani o seviyeye çıkabilmek istiyorsan tabii ki buna yatırım yapacaksın ama bana hala Avrupa takım, yani bizim Türk takımlarının seviye anlamında o seviyede olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Ama kimle kıyasladığına bağlı. Yani mesela Real Madrid'e kıyaslıyorsan yanlış yaparsın. Barcelona'yla, işte belki Bayern Münih'le i̇şte yaparsan yanlış
0: biraz
1: yaparsın.
0: Biraz evvel dediğim profesyonellik bu anlamda. Biz profesyonel tam olarak olamadığımız için o profesyonel takımlar, mesela İngiltere'nin ilk 10 takımını söylersen yine bizden daha profesyonel diyebilirim.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Dolayısıyla hani bu anlamda bakıyorum ben. Şimdi baktığın zaman İngiltere'den 4-5 tane takım gidiyor Şampiyonlar Ligi'ne. Bunların hepsi profesyonel olarak yönetiliyor ve profesyonel olarak işini yapıyorlar. Biz bu anlamda profesyonel olamadığımız için hedefimiz ne kadar yükseğe çıkabilir ki?
1: Doğru ama işte şöyle de bakmak lazım. Sonuçta mesela Galatasaray, hani diyelim ki profesyonel yönetilmiyor. İşte belki futbol direktörü, işte hani bir iş insanı baktığın, hı hı, zaman hani genel onların söylemleri itibariyle söylüyorum. Yani büyük fedakarlıklar yaparaktan aslında bunu ek bir şey olarak yapıyorlar. Bence değil. Neyse geçelim. Diğer takımlar için de söylüyorum. Nihayetinde bu göreve talipsen, o zaman o görevin niteliklerini de karşılığında bir şekilde veriyor olman lazım. Yani, hı hı, kimse seni oraya gidip zorla oturtmuyor. Sayın Erden Timur, mesela ben şunu çok savunuyorum. Diyorum ki neden transfer yapmadıklarını çıkıp açıklasınlar. Yapacağız, edeceğiz değil, edecek acak ekleri değil. Niye olmadığını söylesinler bugüne kadar. Bir plan olduğunu söylesinler. Mesela taraftar, hı, buna ihtiyacı var mı?
0: Evet, o konuda sana katılıyorum. Yani çok suskun kalmak işte, hani çok şey, doğru bir şey de değil yani sonuç itibariyle.
1: Biz yapacağız. Tamam. Yapacaksınız. Tamam da ne zaman? Lig başladı ya bu hafta. Bak, hı-hı, başlıyor.
0: Evet, başlıyor.
1: Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Yani her şey doğru olsa, transfer olmasa yine tamam. Ama mesela iletişim de yok. Kızmasın diyor taraftarımız Sayın Abdullah Bey. Taraftarımız bize kızmasın. Kızmaları, sinirlenmeleri başımızın üstünde yeri var. Yapacağız, bize güvensinler. Tamam, niye şu ana kadar yapmadınız mesela? Ben de onu soruyorum. Mesela geçen, evet, sene bak sana bir örnek veriyorum. Katılır mısın, katılmaz mısın? Ben bütün yaz boyunca Galatasaray Muslera gitti, kaleci alın dedim. Kaleci alın.
0: Hı hı.
1: Gün gelecek alamayacaksınız. Osimhen'e takıldınız. Sanki Galatasaray'ın başka ihtiyacı yokmuş gibi hiçbir yere bakmıyorsunuz. Son gün Uğurcan'a 35 milyon euro para verdiler. Belki 10 milyona bitirecektin o transferi. O transferi diye belki Uğurcan'dan daha iyi bir kaleci, yabancı bir kaleci, hı-hı, 10 milyon euroyu alacaktın. Ama son gün kaldığın için, artık mecbur kaldığın için 35 milyon euroyu lokalde olan, yani, hı-hı, Trabzon'da olan, kötü oyuncu olduğu için söylemiyorum, hı-hı, Uğurcan kıymetli bir kalecidir. Ama mecbur kaldığın için o parayı verdin artık. Trabzonspor baktı, almak zorundasın, 35 verdi, 35 verdi.
0: Ama şöyle baktığın zaman da takıma çok çabuk adapte olacak yerli bir transfer.
1: Tamam, güzel ama belki daha önce isteseydin 15 alacaktın.
0: Yani.
1: Hani bazen mi? Son dakika transferleri çok da fayda getirmiyor anlamında söylüyorum. Evet. Seni madde olarak.
0: Yani bu zorlar. Dediğin yabancı bir transfer anlamında olursa takıma adaptasyonu falan zaman alacaktır doğal olarak. O da tabii takımın oturmasını, ahengini etkileyecektir.
1: Geçen kim söyledi? Bugün sabah bir röportaj dinledim. İsmini söylemeyeyim. Bir futbolcu, büyük takımlarımızdan bir futbolcu. İkinci yılı. Diyor ki ya hani bu ülkeyi sürekli takip ediyorum. Buraya gelen yüzlerce arkadaşımız var. Hani şu anda ligde oynayan onlarca arkadaşım var diyor. Daha önce gelenler var. İşte sürekli Türkiye'nin ne kadar güzel olduğunu söylüyor. Ben de geldim, çok beğendim. Çok güzel bir ülke ama gerçekten adapte olmak için en az 6-7 aya ihtiyacınız var. Kültürünüz farklı, trafiğiniz var, sokağa çıkıyorsunuz, insanlar üzerinize geliyor imza. Yani ilgi alaka inanılmaz üst seviyede. Hani alışana kadar ailenizin sizin gerçekten çok ciddi zaman geçmesi lazım. Hani performansınıza da bu arada söylüyor, yansıyor bu otomatik olarak. Daha iyisini yapmak istiyorsunuz ama hani olmuyor diyor mesela. Bu sene daha iyi olacağımı düşünüyorum. Çünkü alıştım artık, bir yıldır buradayım diyor mesela. Yani şimdi söylerim reklam arasında kim olduğunu. Büyük takımımızdan bir futbolcu. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Şimdi kesinlikle. Ben mesela Amerika'ya gelsem. İletişim iyi olduğunu düşünüyorsun değil mi? İletişimciyim. Doğru mu?
0: Evet, doğru.
1: İngilizcem var. Güzel. Hemen adapte olacağımı düşünüyor musun?
0: Kesinlikle hayır.
1: Ki daha önce Amerikan şirketinde 25 yıl çalıştım. Yani kesinlikle artık hayır. O kültüre de çok aşinayım. Oradaki insanlarla her gün 20 toplantı yaptım. Aşinayım. Ama yine de oraya geldiğim zaman en az bir sene yok hayatımda.
0: İşte ben benzer süreci yaşadım. Ya. Ben de öyle bir firmada çalışmama rağmen oradaki adaptasyon çok uzun sürdü. Yani çünkü orada farklı bir yaşam tarzı.
1: Burada Türk gibi düşünüyorum çünkü.
0: Evet,
1: oraya gittiğim zaman.
0: Peki şöyle bir soru geldi aklıma. Tamam. Yani farklı bir bakış açısı katmak açısından soruyorum. Şimdi biliyorsun geçen sene Galatasaray Osimhen transferiyle büyük bir çıtayı yükseltti. Evet. Kendi adına da Türkiye futbolu adına da.
1: Doğru.
0: Şimdi Osimhen'e o verilen ciddi rakamlar acaba Galatasaray'ı transferde zorluyor olabilir mi? Hani şunu diye olabilir mi başka bir takım? Siz ona o kadar verdiniz. Bizimkisi de atıyorum 20 milyon etmez, 40 milyon eder.
1: Olabilir.
0: Bu tarz şeyler Galatasaray'ın transferde önünü...
1: Şöyle söylediğin doğru. Hani sadece
0: çünkü Galatasaray bir isim yaptı ve ciddi rakamlar verebildiğini gösterdi. Bu da bu kulüp, bu tarz Galatasaray'ın ilgisini çeken futbolcuların kulüplerinin iştahını kabartmış olabilir mi?
1: Olabilir.
0: Bu da Galatasaray'ın acaba transfer yapmasını engelliyor olabilir.
1: Ama yani o parayı verdikten sonra Singo'ya 35 milyon euro verdikten sonra şu anda siz 35-40'a Avrupa'da hani istediğiniz 10 numara demeyeyim ama sizin takımınıza faydalı olacak birçok oyuncu alabilirsiniz 35-40 milyon euroya. Madem 70 vermeyin ama 35-40 milyon euro verip alabilirsiniz oyuncu. Doğru. Mantıklı. Bu belki orada kulüplerin de belki şu anda kullandığı bir strateji olabilir. Ama bedavası vardı işte. Bak iki tane bedava oyuncu saydım sana. Biri Bernardo Silva, beleş, bedava. Sadece imza parası verecektin. Diğeri de Julian Brandt. İkisi de 10 numarada oynayacak oyuncuydu. Galatasaray'da oyun anlamında, şu andaki eksiklik anlamında katkı sağlayacak oyuncuydu. Ama almadılar. Onu söylüyorum. Bedavaydı yani. Bonservise gerek yoktu. Yani o süreç sanki şu anda çok iyi yönetilemiyor gibi. Bilmiyorum. Başka problem var mı bilmiyorum. Taraftar da otomatik olarak itiraz ediyor, isyan ediyor bence. Evet, bizim bir aramız var. Son arayı da vereceğiz. Sonrasında bir 25 dakikamız var. Sevgili Zafer'le sohbete devam ediyoruz ama şimdilik kısa bir araya gidiyoruz.
11: Bahse gireriz devam edecek.
12: Reklam.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
12: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, biraz mesaj okuyalım. Çok mesaj gelmiş. İyi yayınlar sevgili Hasan abi. Konuğunuza ve size selamlar. Ben mesela takımıma çok bağlıyım. 13. bitirdiğimizde hiçbir maçına gitmedim Galatasaray taraftarı. TV'den izledim diyor. 14. şampiyon, 14 sene şampiyon olamadığımız zaman bu sene o sene diye hiç gaza gelmedim. Bu konu kimi hatırlatıyor diyor. Herhalde Fenerbahçeli dostlara biraz şey yapmış. Her sene aynı filmi izliyoruz demiş. Çok güzel ama hafızamı silip tekrar izlemek istiyorum demiş. Peki. Kanada'dan sevgili Ahmet Bey yazmış. Selamlar, ligin bence özeti Fenerbahçe şampiyon olur. Okan Hoca devre arasını zor görür demiş. Kanada'dan dinleyicimiz.
1: Okan Hoca her sene aynı tehlikeyi yaşıyor zaten.
0: Yani orada da öyle bir şey var ya. Yani herkes aynı şeyi söylüyor ama bence çok başarılı bir hoca. Bilmiyorum ama. Yani bu ligde üst üste 4 yıl şampiyon
1: senin
0: olmak.
1: Senin daha önce bir yayınında dediğin gibi bu ligin şifrelerini çözdüm.
0: Bug'ını çözmüş ya hoca. Evet. Vallahi. Bu arada herkese tavsiye ediyoruz. Yani hücum futbolu oynayın. Bu ligde ilk 4'e çok rahatlıkla girersiniz. Cesaretli olun yeter ki. Okan Hoca bunu yapıyor. Yani 3 yiyeyim. Zaten söylemişti. Ben 3 yiyip 5 gol attıktan sonra problem yok.
1: Zaten baktığın zaman 4 büyük takımın dışında hücum konusunda etkili çok takım yok.
0: Yok işte. Maalesef. Ne demiş? Umarım Galatasaray Çorum karşısında farklı bir galibiyet alır ve transferler de rafa kalkar. Beklentiler iyi yayınlar dilerim demiş. Dinleyicimiz iyi bir şey mi söylemiş? Kötü bir şey mi söylemiş sevgili Muhammed Ali Bey? avukatımız. Çok anlayamadım. Yani daha fazla yapmazlar. Lig içinde problem mi yaşarlar diye söyledi bunu, yoksa hani gerçekten böyle söyledi, çok anlayamadım.
1: Bana Çorum taraftarı gibi geldi.
0: Değildir ya. Yani. Olabilir de, belki Çorumlu olabilir. Yöneticileri profesyonel demiş Avrupa'da. Olan Avrupa'da ne demiş? İflasın eşiğinde olan birçok takım var. Taraftar konusunda onların bizden tek artısı, orada herkes kendi şehrinin, kasabasının takımını tutuyor ve ona sahip çıkıyor. Evet, bir de öyle, evet, bir durum var.
1: Öyle bir durum var. Kesinlikle.
0: Değil mi? Amerika'da da benzer bir şey var. Evet, orada evet. Ne kadar çok mesaj geldi ya. Bir dakika. Kocaeli'den Salih Bey yazmış. Avrupa'da başarılı olamayız çünkü hakemler Türk değil demiş. Bir kinayeden mi?
1: Hakemlerden konuşmuyoruz.
0: Hakem yok bugün. Hakemlerimiz iyi olacak çünkü Anthony Taylor geldi, biliyorsunuz İngiliz efsane hakem kimine göre. Benim çok tuttuğum bir hakem değildi ama umarım yöneticiliği iyi olur. Öyle tavsiye ediyorum.
1: Yani tecrübe edinecektir altındaki kişiler. Bence ona inanıyorum yani.
0: Yani bir İngiliz hakem mantığını bilmiyorum, hani bir Türk vatandaşa, yani bir Türkiye İngiliz gibi düşün, onlar gibi hareket et demek ne kadar şey olur bilmiyorum ama biraz cesaret bence, yüksese yeter Zafer.
1: Evet, onu ben düşünüyorum. Çünkü hani oyunların daha akıcı gitmesi önemli. İngiltere'de de futbol daha akıcı. Belki o konuda şey olabilir yani, oyunun daha akıcı kalması için.
0: Bak, Ali Bey demiş ki Galatasaray taraftarı genelde beni eleştirir, çok sever. Bir de memleketim yani Beylikdüzü Esenyurt tarafında oturuyor ama inanılmaz sever beni. Yani akşam sabah eleştirir, sağ olsun var olsun, çok severim kendisini. Caner Bey, Galatasaray taraftarı geçen sene taraftar çıldırdı, Ederson istiyor denildi. Yönetim Uğurcan'ı aldı. Barış ne demiş? Ekran kararttı, taraftar satın dedi. Yönetim kurulu tuttu. Ocak'ta taraftar kıyameti kopardı. Yönetim yine dik durdu. Şu an kontenjan sorunu yaşanıyor. Soruyorum size, Uğurcan ve Kerem Galatasaray'da olmasaydı geçen sene kim şampiyon olurdu? Demek ki bazı konuları profesyonellere bırakmak lazım. No panic, no problem demiş. Bir Galatasaraylı dostumuz. Gerek yok paniğe demiş. Yönetime güven gibi, demiş.
1: İşte 4 senedir şampiyon olan bir takımı düşünürsek ve her senede idareli ve nokta transferlerini yaptığını düşünürsek, o da buna inanıyor. Bence gayet
0: aynı taraftasınız. Tutardım. Peki. Serdar Bey demiş ki kupona bir yorum yapar mısınız? Yapalım. Polimut Exeter maçına 1 ve 3.5 gol at oynamış. Bir de Santa Clara Modere maçına maç sonucu 1 demiş. Valla lig başı çok emin olamıyorum. Yani bol şanslar diyorum. Daha takımları, Exeter'i falan izlemedim daha. Ligler başlasın sonra, şimdi bilmiyorum. Nasıl? Hani İngiltere Championship'i falan belki hadi daha alt ligdeki bir takımı yorumlamak biraz zor. Bir de sanırım bunlar sezon öncesi bir kupanın şeyleri. Yani çok emin olamıyorum.
1: Bol şans diyelim.
0: Hayır, bol şanslar. Galatasaray bu kadroyla geçen sezon bile zorlandı. Bu yıl rakipler çok daha iyi kadro kurdu demiş. Bu yıl şampiyon olma şansı yok. Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkamaz demiş.
1: Bence güzel bir yorum. Çünkü bu sene ligin kalitesinin daha çok artacağını düşünüyorum. Çünkü çok ciddi transfer yatırımları oldu. Ve inşallah bu kulüpler güzel futbol seyir zevkini bize gösterirler. Ve daha rekabeti yüksek bir lig seyrederiz diye düşünüyorum.
0: Yani şöyle sevgili Zafer, ben şöyle bir yorum yapayım ki bu arada 4 yıldır Galatasaray'ın şampiyon olacağını tahmin ediyorum ve şampiyon oldu ama bu sene...
1: Arsenal'ı da tahmin etmiştin değil mi?
0: Arsenal'ı da tahmin
1: ettim. İddiayı aldın herhalde.
0: İddiasını da aldım, tahmin de ettim. Ya şöyle, Galatasaray evet bu 4 sene bence ligin ağır favorisiydi bana sorarsan ama bence şu anda değil. Benim şu anda şampiyonluk adayım falan. Yani şu anda söylemiyorum ama...
1: Daha çok yükseldi. Kolay olmayacak.
0: Aynen öyle. Ben şu andaki az önce kadro derinliğinden bahsettik. Galatasaray'ın bu kadro derinliğiyle şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu düşünmüyorum. Şu anda düşünmüyorum. Transferler gelirse bakacağız. Yani transfer sezonunu bekliyorum ama şu anda düşünmüyorum. Yani Galatasaray'a dostlar kusura bakmasın. Son 4 yılı Galatasaray şampiyon olur dedim. Yanılmadım da. Ama bu sene bence... Şu ana kadarki transfer politikası hayır.
1: Ya son zaten bu 4 şampiyonun ilk 1, 2 ve hatta 3. yılını da diyebilirim ben. Kadro kalitesi açısından ligdeki birçok takımdan çok daha üstündü Galatasaray kağıt
0: yani
1: üstünde.
0: Yani rakiplerinden daha üstündü.
1: Daha üstündü. Ama bu sene hani gerçek anlamdaki rakipleri de ciddi transferler yapıp aynı seviyelere geldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla dediğin gibi çok kolay olmayacak bu sene şampiyonluk.
0: Evet. Sevgili Yavuz Bey Almanya'dan yazmış. Mesai'den selamlar demiş. Bak sevgili Yavuz Beyciğim, selamlar Almanya'ya, ona da sevgiler. Sevgili Zafer Bey, koskoca Amerika'dan geldi ama eli boş gelmedi.
1: Bence Yavuz sağa çek. İlk marketten bulabildiğin her şeyi al ve gönder.
0: Ama karşı ödemeli yollama bak. Değil mi? Kolekt yollama.
1: İşin içinde Yavuz olunca buna bir şey söyleyemiyorum.
0: Neyse bir dahaki sene inşallah gelir. Gelirse artık biz ısmarlayacak. Yapacak bir şey yok. Sevgili Mehmet demiş ki Seattle'dan. Beşiktaş 4. yıldızı takmadan Fenerbahçe şampiyon olamaz. Ben büyü yaptım demiş. Büyücü Mehmet. Evet. Böyle bir yorumu var. Size bir konuğumuza selamlar. Mutlu akşamlar diliyoruz. Sevgili Dursun abimiz, Dursun Türker sağ olsun, o da böyle güncel haberleri bizimle paylaşıyor. Hem görselleriyle sağ olsun yayınımıza sürekli katkıda bulunan kıymetli bir dinleyicimiz. Bak demiş ki, bari akşam kuşağında Radyo Spor Fenerbahçelileri koymasın. İki tane Fenerli, al gülüm ver gülüm demiş. Ama ben Fenerbahçeli değilim ya, nereden çıkardınız bunu?
1: Ben de Fener'le ilgili o kadar çok konuşmadım ya.
0: Peki Beşiktaş'a geçelim. Bir dinleyicimizin gönlü olsun. Bilmiyorum hangi takımla ama söylerseniz onu da konuşuruz. Problem değil. Yani Göztepe ise Göztepe'yi konuşuruz. Problem yok. Ama Fenerbahçeli değilim en azından. Onu söyleyeyim. Olsam da fark etmez bu arada. Yani Fenerbahçe'yi konuşmak şey değil. Az önce Galatasaray'ı konuştuk yarım saat. Beşiktaş. Ne diyorsun Beşiktaş? Şu ana kadar... İyi transferler yaptı ama ara diyor sevgili Görkem. Kısa bir araya gidelim, sonra devam edelim.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
2: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
2: Bahse Gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Az bir süremiz kaldı. Sevgili Zafer'le konuğum, sevgili Zafer'le sohbete devam ediyoruz. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı konuştuk. Biraz da Beşiktaş'ı konuşalım. Bir 15 dakikam kaldı. Şu ana kadar iyi transferler yaptılar Almanya milli takımının. Hani şu anda gelecekte demiyor ama herhalde muhtemelen bu seneden başlayarak birinci kalecisi Nübel'i aldılar. Trossard'ı aldılar. Hı hı. Bir de yani önemli transferlerden Salih'i aldılar. Yine Türkiye milli takımının havuzunda olan oyunculardan. Şu ana kadar nasıl gördün? Henüz gol yemedi Beşiktaş Avrupa'da.
1: Ben Beşiktaş'ın geçen seneden beri aslında çok doğru bir çizgide ilerlediğini düşünüyorum. Transferler konusu özelinde. Çünkü şu an birçok takım transfer konusunda şişmişken evet. Onlar bu şişikliği indirdiler. Eldeki yabancıları azalttılar ve doğru ve ihtiyaca dair yabancılar almaya başladılar.
0: Yalnız buraya bir parantez ekleyeyim mi?
1: Tabii.
0: Yan stat şeyde sahada çalışıyorlar. Gönderemediler yani. Takım burada çalışıyor. Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği yabancılar yandaki şeyde çalışıyor kendi başlarına.
1: Ama büyük alçıda kadroyu boşalttılar. Onu demek istiyorum evet. Aslına bakarsan. Ve doğru ve yerinde transferler yapıyorlar gördüğüm kadarıyla.
0: Ben şu ana kadar takviyeler iyi değil mi?
1: Yani? Evet, takviyeler çok iyi. Hocalarının da bence futbol mantalitesini çok beğeniyorum. Hani bence kısa zamanda olmasa da ilerleyen zamanda sabredilirse çok iyi bir kadro oluşturacak ve çok etkili olacaklar gibi geliyor bana.
0: Evet, aslında Beşiktaş'ın tabii hani geçen seneki Fenerbahçe ve Galatasaray kadrosunun gerisinde olduğunu hala düşünebiliriz. Hı-hı. Çünkü birçok yerde iyi takviyelere ihtiyaç var. Bu sene Trabzonspor'u da bu denkleme dahil ediyorum. Yani onlar da bayağı iyi transferler yaptılar. Hala da yapıyorlar. Hı-hı. Yani onlar da bence gözünü kararttı bu sene şampiyon olalım diye. Ki olabilecek bir duruma da yavaş yavaş gelmeye başladılar. Yani son haber Paredes. Hı hı. Arjantin milli takımının da orta sahası iyi bir 8 numara, sert bir 8 numara. Hı hı. Ve Trabzonspor'un orta sahasında yani Salah, Nunez'in, Onaçu'nun, işte Aral'ın falan olduğu bir yerde böyle bir orta sahada alırsanız bence Trabzonspor'u net bir şampiyonluk adayı olarak görebiliriz. Şimdi Beşiktaş'ın burada kendine yer edinmesi lazım. Evet, iyi oyuncuları var, doğru. Hı hı. Ama yeterli mi? Bence yetersiz şu ana kadarki transferler. Yani yeterli değil. Ligin uzun bir maraton olduğunu düşünürsek de en az bir 4-5 daha bu kalitede oyuncular alırsa bence Beşiktaş'ta şampiyonluk adayıdır diyebilirim. Yani şu anda diyemiyorum. Ama ben, bunu demek için en az 4-5 oyuncuya ihtiyaç var.
1: Beşiktaş'ta biraz daha kolej havası varmış gibi geliyor bana. Daha böyle bir takım olgusuna yakın gibi geliyor diğer takımlara nazaran. Çünkü diğer takımlar böyle evet iyi, kallavi, güzel transferler yaptılar. Ciddi paralar harcadılar. Ama bir takım, bir kolej havası yine bana sanki Beşiktaş'ta daha çok varmış gibi geliyor. Hocasından tutun da transferlerine kadar. Ben o anlamda biraz daha Beşiktaş'ın bu üç büyüklere diş geçirebileceğini düşünüyorum ilerleyen zamanlar.
0: Ya şöyle düşün bak, mesela şimdi rakibinle oynayabilirsin. Başa başta oynayabilirsin. Bazen yenebilirsin de, kadron ne olursa olsun. Hı-hı. Hatırla mesela geçen sene Beşiktaş derbi galibiyeti alamadı ama bir önceki sene de Galatasaray'ı yendi. İşte Fenerbahçe'yi yendi mesela. Daha hı hı. güçsüz kadrolarla hı hı. rakiplerine göre söylüyorum. Çünkü o maçların zaten kadroyla çok okuyamıyorsun o maç. O günkü dinamikler, o günkü gününde olması, hı hı. belki doğru zamanda doğru yerde olmak, doğru reaksiyonlar, teknik direktörlerin o maçı daha iyi okuması, taktik varyasyonları vesaire birçok şey söyleyebilirsin. Beşiktaş'ın problemi kendinden güçsüz takımları yenemiyordu. Son hı-hı. 3-4 yıldır. Hı-hı. Hatırla 9 kişilik Konya Sporu Konya'da yenemedi. 9 kişi. 2 kişi senden az oynayan bir takımı yenemedi mesela. Hı-hı. Gol atamadı. Bırak yenmeyi.
1: Evet.
0: Geçen sene Gençler Birliği'ne

0: 5 maçlık bir güzel fikstür vardı. Onlardan birisi de, o maçlardan birisi de Gençlerbirliği maçıydı. Ben burada konuştuğumu hatırlıyorum. Şimdi bak yine söylüyorum. Gençlerbirliği'ni çok severim. Ben Ankara'da uzun yıllar yaşadım. Yıllarca maçlarına gittim. Canım ciğerimdir Gençlerbirliği. Asla küçümsemiyorum ama 10 kişilik Gençlerbirliği'ni, yani ligde kalmaya çalışan bir takıma kendi sahanda 70'ten sonra 2 gol üst üste yiyip yeniliyorsan, o zaman şampiyonluk adayı olamazsın. Niye olamazsın? Çünkü aynı rakibi 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray, Fenerbahçe 2-3 gol atıyor, örnek veriyorum. Aradaki fark o. Yani Beşiktaş'ın bu sene önce bu maçları çözecek oyuncu
1: Peki
0: topluluğuna
1: sen
0: ihtiyacı
1: bu
0: var.
1: sene Avrupa kupaları özelinde takımı nasıl buldun?
0: Valla şöyle
1: Çünkü
0: yani
1: ciddi transferlerde oynamadı bu maçlarda bildiğim
0: doğru, yani
1: kadarıyla.
0: Trossard oynamadı. Onun haricinde gelen herkes oynadı. Sadece Trossard yoktu. Şimdi şöyle, hoca zaten bir oyun oynatmak istiyor. Bir kere hücum futbolu oynatıyor. En güzeli bu. Beşiktaş taraftarının da biraz istediği şeylerden birisi bu. Asla vazgeçmemesi takımın. Bu güzel bir şey. Yani takım sezon başında Midtjylland gibi bir takıma içeride dışarıda gol yemeden o turu atladı. Bence değerliydi. Özgüven açısından değerliydi. İkincisi, hani çok iyi oynadı mı diye sorarsan bence değil. Ama kötü oynadığını da düşünmüyorum. Yani maçın, evet belki Midtjylland maçlarında rakip iki maçta da 10 kişi kaldı. Doğru, bunun da avantajları var. Ama mesela Krolova maçında da, deplasmanda oyunu hiç vermedi mesela. Anlar var, 10 dakika, işte 15 dakika, 90 dakikada rakibin üstün olduğu yerler var. Ama bu da çok normal yani, 90 dakika üstünlük sağlayamazsın. Henüz daha lig başlamadı. Ama takımdaki eksikler de çok göze batıyor. Mesela bir Oğun yerine iyi bir santraforun olsaydı, daha iyisi olsaydı belki ilk yarıda 2-0'dı mesela maç. Bitirebilirdin yani.
1: Peki demin söylediğin anlamda geçen seneye kıyasla bu Michelin'da diğer Çek temsil
0: Takım olgusu var şu anda.
1: takım olgusu
0: Evet.
1: var. Bunlar da hani Beşiktaş'ın tan zayıf ve aynı seviyede takımlar diyebilir miyiz? Ona o anlamda nasıl
0: Ya
1: gördün?
0: şöyle,
1: Hani
0: yani
1: daha o isteklilik var mı?
0: tabii. Yani şöyle, mesela Midtjylland şu anda ligimize koy. Yani şampiyonluk adayı olmasa bile çok rahatlıkla
1: Üst
0: ligimizde, tabii, yani
1: sıralarda
0: en kötü dördüncü olur,
1: zorlar.
0: beşinci olur. Minimum o da yani, öyle söyleyeyim ben sana. Yani fizik gücü bir kere var kafadan. Boy ortalaması 1,88 falan yani
1: Evet,
0: takımı
1: aynen.
0: yani. Haliyle geçen seneye göre bence bu anlamda mesafe kat etmişler. Ama yine söylüyorum, futbol iyi oyuncularla, ya daha iyisini hedefliyorsanız şimdi Avrupa Ligi'ne katılacaksınız. Grubunuzda sizden daha güçlü iki kere kafadan birinci torbadan takımlar olacak. Torbanıza göre eğer üçüncü torbadaysanız sizden güçlü dört takım olacak. Ya da daha iyi puan alan, yıllardır Avrupa'da olan. Doğru mu? Kafadan dört
1: Doğru.
0: takım olacak. Kendi torbanızda bir takım olacak. Aşağıdan iki takım olacak. Şunu söylüyorum. Zorlanacaksınız. Şimdi Beşiktaş'ın derin ve alternatifli bir kadro oluşturması lazım. Az önceki dinleyicimize de al gülüm ver gülüm dedi. Yani top çeviriyorsunuz aranızda. Çevirmiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Siz dinlemediğiniz zaman da Galatasaray'ı konuşuyorduk.
1: Evet.
0: Ara ara da Trabzonspor'u konuştu sevgili Zafer. Hani haksızlığınızı buradan belki yazarsanız, kendisine de buradan bir selamımızı iletelim. İsmini bilmiyorum. Şunu söylüyorum. Beşiktaş'ın ilk 11'ine en az bir 3-4 oyuncu daha alması lazım. Yani daha kaliteli. Ya Zafer katılır mısın bilmiyorum. Büyük takımlar vasatı kaldırmaz.
1: Orası öyle.
0: Yani
1: Tabii
0: Beşiktaş'ta
1: ki.
0: şu anda vasat oyuncular var. Yani üzgünüm ama vasat, yani ben zaten biliyor
1: Ama
0: dinleyicilerimiz
1: ben
0: Beşiktaş
1: şu
0: olduğunu.
1: kupa maçlarında izlediğim kadarıyla şunu hissettim Beşiktaş'ta. Hani senin o söylediğin zayıf takım, güçlü takım olgusundan bağımsız olarak da rakip gözetmeksizin bir şey oynamaya
0: Evet,
1: çalışıyorlar.
0: doğru.
1: Yani rakibin zayıf olup olmamasından
0: kendi oyununu rakibine kabul ettirmeye
1: dinlemeye
0: çalışıyor.
1: çalışıyor.
0: Topu çabuk kazanmaya çalışıyor. Baskı yapıyor. Agresifse agresif oynuyor. Doğru. Yani Sergen Hoca zamanındaki o kaotik futboldan daha sistematik bir oyuna doğru bir gidişat var. Doğru. Ama
1: Ama genel anlamda sana katılıyorum. Evet,
0: evet.
1: kadro derinliği açısından diğer rakipleriyle eğer mücadele etmek istiyorsa daha alternatifli bir kadro oluşturmak zorunda.
0: Şimdi aranda, yani aranızda maç yapıyorsunuz diyelim ki, tamam bak az önce de söylediğim gibi ya, bu maçların favorisi olmaz derbilerin ne olursa olsun, ama yine de kağıt üstündeki oyuncular sizden daha güçlü takımı iddiada favori gösteriyor değil mi?
1: Tabii.
0: Bakıyorsun 1,60'a işte 2,40 2,70 neyse, yani bu da zaten aslında bir şeyleri gösteriyor. Şimdi senin ileri ucunda Oh var, yediği Semih diyelim ki, ya da Mustafa Hekimoğlu, diğer tarafta Osimhen var. Belki yediğine de örnek

0: veriyorum. Hani benzer seviyede olmasa da onun bir tık altı bir oyuncu almış olacak. Yani sen Oh'u çıkardığın zaman takımın gücü, pres gücü düşerken o Osimhen'i çıkardığı zaman o güç düşmeyecek. Şimdi Fenerbahçe hani Vedat Muriç var, Talisca var, Sidiki Şerif var. Üzerine daha iyisini getirmeye çalışıyor. Trabzonspor Onaycu var, Darwin Núñez'i alıyor. Salah'ı da orada kullanabilirsin, değil mi?
1: Evet,
0: Hani baktığın zaman.
1: kesinlikle.
0: Şimdi seviyeler buraya çıkarken Beşiktaş'ın da hani buraya geçsin demiyorum ama buraları zorlayacak en azından ilk yıl için bir kadro oluşturması lazım. Bir de hocaya yazık olacak yani. Yani
1: Evet.
0: böyle bir hoca bulmuşken bence oyunculardan daha fazla koşuyor. Deparları falan öyle. Belki bir iki mesaj okuyalım sevgili Yavuz. Ondan sonra yayınımız da bitiyor. Şoförlük yapıyorum. Programınızı keyifle dinliyorum demiş. Başarılar derim demiş sevgili Bülent Bey.
1: Teşekkür ederiz.
0: Yoldayken bizi dinliyormuş. Yavuz Bey demiş ki konuğunuzu şahsen tanımıyorum. Dünya küçük demiş. Selamlar, karşılaşırız. Ya işte Hamburg'da falan karşılaşın ya. Yani ne bileyim sen Almanya'ya falan ya da Hollanda'ya gelirken orada bir yerde işte karşılaşın yani. Sizi buluştururuz bir yerlerde.
1: Olabilir.
0: Evet. Bakıyorum. Evet, mesajların hepsini de okudum. Peki bu sene NBA'de favorin kim? İzliyor musun basketbolu? Seviyor musun
1: İzliyorum.
0: basketbolu?
1: Seviyorum.
0: Euroleague'i izliyor musun?
1: Euroleague NBA'den daha çok izlediğimi söyleyebilirim.
0: Bu sene favorin kim Euroleague'de? Duygusal davranma.
1: Vallahi
0: İyi kadrolar var.
1: evet. Olympiakos yine ciddi aday.
0: Benim
1: Şampiyon adayı.
0: adaylarım Pana, Olympiakos, Fenerbahçe, sonra da Real Madrid. İlk dördüm bu olur. Final Four adayım böyle olur. Herhalde
1: Real Madrid biraz
0: değişmez.
1: kadroyu değiştirdi. Yani
0: Ama
1: onu
0: iyi bir hoca getirdi.
1: iyi hoca getirdi ama takım olgusunu ne kadar kısa zamanda
0: Yaparlar
1: yaparlar.
0: yaparlar.
1: Biz
0: Madrid Madrid'dir.
1: Fenerbahçe de güzel
0: Çok iyi
1: transferler yaptı.
0: transferler.
1: Çok iyi transferler yaptı ama tabii takım olabilmek önemli. O konuda hocaya çok güveniyorum. Hocamız bu konuda çok başarılı takım olgusu anlamında. Ama dediğim gibi Olympiakos'ta Panathinaikos ciddi transferler yaptılar.
0: Obra geldi biliyorsun
1: Yani
0: Panaya.
1: Obra geldi.
0: Onun zaten varlığı artı bir yazıyor.
1: Zaten alternatifli bir kadrosu vardı Panathinaikos'un. Özellikle guard pozisyonunda. Şimdi Obra gibi bir hoca rotasyonla çok iyi kullanacaktır bu kadroyu.
0: Evet, kesinlikle çok iyi bir kadrosu. İyi bir hocası var bir kere öyle bakmak lazım. Sevgili Serkan Antalya'dan demiş ki İyi yayınlar Caner Bey. Ben anladım Zafer Bey'i. Kendisi Fenerbahçeli. Sen dedikçe Galatasaray'a 4 oyuncu lazım. Yok diyor. Beşiktaş'a 4 oyuncu lazım diyorsun. Yok diyor. Demek ki Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istiyor. Serkan Bey bizi anlamış. Sağ olsun. Peki Antalya'ya selamlar, sevgiler. Sevgili Yavuz abi de, Yavuz Bey de demiş ki yanlış yazmış. Tanıyorum sevgili Zafer'i demiş. Peki, bitirdik sevgili Zafer, ağzına sağlık.
1: Bitti
0: Çok
1: mi? Ne
0: keyif.
1: çabuk geçti.
0: Umarım evet
1: Hiçbir şey
0: bitti
1: anlamadım.
0: vallahi. Valla istersen bir buçuk saatte Görkem'le devam edebilirsin ama ben gitmeliyim.
1: Ben de gitmeliyim.
0: Biz hanımlardan ancak bu kadar izin alabildik. Beyefendi bekar yani ona yapacak bir şey yok. Ağzına sağlık. Çok keyifliydi. Çok teşekkür
1: Ben
0: ederim.
1: teşekkür ederim tekrardan beni
0: Yani
1: konuk aldığın için. Çok
0: senin
1: keyifli bir sohbetti.
0: çok mutlu oldum. Tekrar yolun düşerse tekrar beklerim. Senin nezdinde de dinleyicilerimize söylüyorum.
1: Umarım olumlu olumsuz herkes mutlu kalmıştır bugünkü programdan.
0: Valla ben mutlu oldum. Hiçbir sürçülisanımız olmadı. Gayet profesyonel bir yorumcu gibi gayet güzel de yorumladın.
1: Teşekkür ederim.
0: Dinleyicilerimize de söylüyorum. Yolunuz buradan düşerse mutlaka bir kahvemiz için korkmayın. Sadece mikrofon veriyoruz. Sizin de
1: Ben
0: sesiniz
1: çay
0: olmaya.
1: içtim. Siz kahve içebilirsiniz.
0: Ama o Görkem'e yazar, bana yazmaz çünkü ben görüyorsun vaktim yok.
1: Yok.
0: Yani onu sevgili Görkem organize etmeliydi. Peki, var mı senden son bir mesaj alayım?
1: Görkem'e de çay için teşekkür edeyim.
0: Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz
1: Diliyorum.
0: sevgili Zafer.
1: Evet.
0: Onun adına ben de tabii daha sonra biz konuşacağız
1: Umarım çok
0: tekrar.
1: güzel bir lig olur. Hepimiz
0: Keyif
1: keyif alırız.
0: alırız. Bütün takımlarımızı Avrupa'da görmek istiyoruz. Yarın Fenerbahçe'den turu da geçmesini bekliyoruz. Ben çarşamba günü burada olacağım. Tekrar Zafer'e çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sürçülisan olduysa da affola. Sevgili Görkem'le sizi baş başa bırakıyorum. Ne diyoruz giderken? Ne
1: Arif
0: diyelim Görkem? Senin için söyleyelim. Ya beni gönder Görkem. Şunu diyelim. Çarşamba günü görüşmek üzere.
1: Güzel.
0: Esen kalın. Güzel kalın. Hoşça kalın.
2: Bye. bahse gireriz sona erdi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor! 0538 052 1487 Radyo Spor, sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.
6: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Sesim şu an sizlere iyi geliyor değil mi? Bir yandan da ses kontrolü yapıyorum. Ses ayarlaması yapmaya çalışıyorum. Evet şu an sanki güzel geliyor. Evet şu an iyi. Peki şu an bana kimler kulak vermekte? Kimler dinliyor? Nerelerden dinliyor? Herkesin mesajını bekliyorum. Sessiz dinleyicilerim sessizliğini bozmasın. Evet onların tabii yolculuk yapan dinleyicilerimin katılım sağlamasını ben de arzu etmiyorum. Araçlarında yola biraz odaklanmaları benim açımdan da daha sağlıklı olacaktır. Kendi hayatları açısından da trafikteki diğer arkadaşlarımızın tabii ki hayati tehlikesini yaşatmaması adına çok ama çok kıymetli olacaktır. Sadece müsait olan dinleyicilerimizin mesajlarını bekliyorum. Şöyle mesajlar geldikçe yer vereceğim ama skorları da bir yandan hatırlatayım dinleyicilerime. Güzel maçlar var bahis anlamında. Onları da bir paylaşalım. Gollü geçmesi beklenilen bazı karşılaşmalarda şu an işler yolunda gitmiyor gibi sanki. Bilmiyorum. Bahis severler ne diyorsunuz? Ya gün içerisindeki maçlar sürpriz sonuçlandı. Gollü geçmesi beklenen Silkeborg Odense. Yani 2,5 gol üstüne burada 1.35'lik oran açılmıştı bir yanlış hatırlamıyorsam. Yani lütfen düzeltebilir bir dinleyicim yanlış söylüyorsam. Yani 3,5 gol üstüne 2.02'lik bir oran açıldı ve mücadele 1-0 sonuçlandı Danimarka Süper Ligi. Yani Silkeborg o kadar net gol pozisyonları yakaladı ki bunlardan hiçbirini değerlendiremedi. Sadece bir tane Odense savunmasının yaptığı bir hata neticesinde golle sonuçlandı. Devamında başka bir gol olmayınca mücadele 1-0 bitmiş oldu. Yani enteresan sonuçlar çıkıyor. Her zaman diyorum bunu. Her zaman söylüyorum. İlk 4-5 hafta sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. Ona göre oynayın. Ona göre temkinli davranın. Yani normalde bu maça 1,5 gol altı diyen bir bahis sever var mı? Yani yoktur diye tahmin ediyorum maç öncesi. İmkansız. Dünya genelinde 1,5 gol altı oynayan hiçbir bahis sever yoktur bu karşılaşmaya. Ve mücadele 1-0 bitti Silkeborg'un üstünlüğüyle. Şöyle bir mesajlara bakalım. Arda Bey ben buradayım demiş. Peki hoş geldiniz. İzmir'den sana güzel hediye paketi yaptıracağım demiş. Yani artık yaptırsın biri. Yani istemiyorum dedim. Ama şu an bakıyorum. Yani sevgili Caner Aydaş'a sürekli Almanya'dan, Amerika'dan paketler geliyor. Çikolatalar geliyor. Yani burada benim neyim eksik diyeceğim şimdi. Benim neyim eksik lütfen. Ben de artık istiyorum. Dinleyicisinden çikolata isteyen tek radyo programcısı olabilirim ya şu an.

0: Zeysenyurt'tan bile gelmiyor. Düşünün yani İstanbul çevresinden, ilçelerden gelmiyor. Yani sevgili Caner Aydaş'a yurt dışından, internasyonel ya, yurt dışından hediyeler geliyor. Peki, neyse bir gün belki bir dinleyicim de beni burada ziyarete gelir ama yayın saati içerisinde olursa çok memnun olurum. Gün içerisinde beni burada bulma ihtimaliniz biraz düşük. Santa Clara Nasyonel Mücadelesi'nden 2 gol bekliyorum ilk 45 dakikada. Bu arada sesin çok iyi geliyor demiş. Peki, ayarlamasını yaptım. Ses kontrollerini gerçekleştirdim. Santa Clara Nasyonel Mücadelesi'ne şöyle bir dönelim. Dakikalar 15'i göstermekte. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Ben de burada ilk yarı ev sahibinin bir golünü bekliyorum. Ki maçın net favorisi Santa Clara takımı. 1.67'lik bir oranı bulunuyor şu an için. Ev sahibi takımın Santa Clara'ya verilen oran bu şekilde. Ben çok gollü bir maç olacağını düşünmüyorum. Temponun zaten şu ana kadar 15 dakika geride kalırken düşük seyrettiğini söylemek isterim bahis severlere. Kaleyi bulan herhangi bir isabetli şut bulunmuyor. Her iki takım açısından da totalde 3 şut var. Bunların hiçbiri kaleyi bulmadı. Tempo zaman zaman yükseliyor ama öyle cılız ataklarla sonuçlanıyor. Konuk ekip Nasyonel topa daha fazla sahip olan yine takım konumunda. Dakikalar 16'yı gösterirken ben Santa Clara'nın ilk 45 dakika sona ermeden önce bir golünü bekliyorum. Ev sahibi 0.5 gol üstü denenebilir. Burada Radyo Spor dinleyicilerine bir sürprizim olsun, bir tahminim olsun. Peki, şimdi sizlerden neler geldi? Şöyle bir bakalım. Teşekkür ederim sevgili Yunus Bey. Her zaman olduğu gibi dinleyenlerden biriymiş. Mesajını gönderdi. Abi buradayım, ilk mesajı ben mi yazdım demiş ama hayır. İlk mesaj sizden gelmedi. Daha önce Arda Bey'in de mesajı vardı. Şöyle devam edelim. Ben de Amerika'dan dinliyorum ama Türkiye'ye gelirsem söz bir gün Radyo Spor'a uğrayacağım abi demiş. Bekleriz tabii ki, bekleriz. Özellikle benim yayın saatlerime ben bekliyorum sizleri. Hani saat 22.30 olduğu için mi gelmiyorsunuz, gün içerisinde daha fazla katılım sağlıyorsunuz bilemiyorum artık. 22.30 tabii bekar olmanız gerekiyor herhalde bu saatlerde buraya gelebilmeniz için. Hani hanımdan izin alma durumları vesaireler söz konusu olabilir. Bilmiyorum. Hiç yaşamadım, hiç başıma gelmedi. Bu yüzden bekarım belki de ya. Bu yüzden bekarım. Ses mükemmel geliyor demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederim. Beşiktaş çok başarılı olacağına inanmıyorum. Şampiyonluk Fenerbahçe-Trabzonspor arasında geçer demiş. Ben Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın da şampiyonluk potasında yer alacağını düşünüyorum. Hani öyle Galatasaray 8. 9. haftada liderin 7-8 puan gerisinde kalmaz. Hani onu bir kenara bırakalım. Ben öyle olacağını düşünmüyorum bir kere. Galatasaray şampiyon olur diyemiyorum. Kadrosunu tamam eleştiriyor. Tüm futbol severler eleştiriyor. Ben de eleştiriyorum. Ben de eleştiriyorum. Kötü bir kadrosu olduğu için değil. Eksik bölgelere takviyeler yapılmadığı için eleştiriyor değil mi? Tüm taraftarlar. Ben de katılıyorum bu söylenen cümlelere. Katılıyorum. Ama bir de gerçek var. Galatasaray'ın kadrosunda önemli isimler var. Önemli, çok önemli isimler var hatta. Sadece önemli demek de yetmiyor. 2-3 takviye ile Galatasaray yine favori konuma gelir. Ama şu ana kadar yapılmayan transferler tabii ki taraftarın tırnak içerisinde söylüyorum sabrını taşırmak üzere. Villarreal mücadelesini tribünde takip ettim, basın tribününde. Aynen bu kelimeyi kullanıyordu. Ultra Aslan'ın yer aldığı kale arkasındaki taraftarların 90 dakika genelinde bir ortalama 60 dakika bağırmıştır. Sabrımız taşıyor, transferler nerede şeklinde. Şimdi maçların başlamasına, ligin başlamasına şurada kaç gün kaldı? 4 gün var Galatasaray'ın Çorum FK mücadelesine. Ha, bu kadroyla Çorum FK'yı mağlup edip ardından da deplasmanda Erzurum'u mağlup ederse iç sahada Göztepe maçına çıkmadan önce transferler hazır hale gelirse 2-2 ile başlarsa sezona Galatasaray bence şampiyonluğun favori takımlarından biri olur. Ama şu anki mevcut kadro yapısıyla sen gidip Çorum'la berabere kalır ya da Çorum'a kaybeder, bir sonraki hafta Erzurum'a yine deplasmanda puan kaybı yaşarsan, 2'de 0'la giriş yaparsan Süper Lig'e işin zor. Makas o kadar artık açık değil. Kusura bakmayın, makas o kadar açık değil. Galatasaray o iki maçı telafi edebilmek için sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un hata yapmasını beklemek zorunda kalacak. Bir de tabii ki işin bu yönü vardı. Şöyle mesajlara tekrardan döneyim ben. Bayağı bir mesaj geliyor an itibariyle Radyospor WhatsApp hattına. Sizler de görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Öncelikli olarak tabii nerelerden bana kulak veriyorsunuz? Şu an bana kimler kulak veriyor kısacası? Bununla alakalı buradayım demeniz yeterli olacak. Şehirleri de yazmayı unutmayın. Nereden dinliyorsanız iyi yayınlar. İsmim Anıl. Silkeborg mücadelesinden ben 2,5 gol altı bekliyordum ama dediğiniz gibi 1,5 gol altı oynayan yoktur ve bu maçtan da kazananın ben çok az kişi olduğunu düşünüyorum demiş dinleyicimiz. Yani Silkeborg'un galibiyetine oynayan sayısı biraz yüksekti, onu söyleyeyim. Hani maç sonu oynamayı tercih eden bahisseverlerin Silkeborg tarafında yer aldığını biliyorum. Gün içerisinde paylaşılan kuponlara bakıyorum. İnsanların, bahisseverlerin ne düşündüğüne bakıyorum. Ve Avrupa genelinde oynanma rakamlarını da ben kontrol etmeye çalışıyorum. %17 bandındaydı, dünya genelinden bahsediyorum. Avrupa geneli, pardon, düzelteyim yanlış olmasın. Silkeborg'un galibiyeti %17 oranlarına hakimdi. Hani 18 olmuştur belki, 16'ya düşmüştür, onu bilemem. İlerleyen saatlerde ben öğlen saatlerinde kontrol etmiştim. Oynayan bir kitle var. Oynayan bir kitle var. Santa Clara için teşekkür ederim abi demiş. Tabii ayağımızın tozuyla güzel bir sonuç ortaya çıkacak gibi duruyor. Çıktı mı hatta? Şöyle bakalım. Santa Clara Nacional. İlk kere ev sahibi 0,5 gol üstü demiştik. Evet, güzel. 20. dakika şu an 1-0. Yani tempo yüksek. Santa Clara etkili oluyor. Nacional takımının biliyoruz daha önceki sezonlarda da alt ligde olsun ya da Premier Lig'de olsun kalesinde gol gördüğü takdirde oyun direncinden kopuyorlar. Yani savunma direnci tamamen kopuyor. Santa Clara'nın ikinci golü sürpriz olarak, bakın altını çiziyorum, banko değil, sürpriz olarak değerlendirilebilir. Dakikalarda 20'yi gösteriyor. 19'dan çıktık, şimdi 20'ye girdik. 1-0 Santa Clara'nın üstünlüğü devam ediyor bu mücadelede. Portekiz Premier Ligi karşılaşması. İyi yayınlar, ismim Yalçın. Dinlemeye devam. Seni seviyorum demiş. Peki, teşekkür ederim dinleyicimize. Ben de sizleri seviyorum canım. Bu güzel mesajınız için ayrıca tebrik edeyim. Bir de kupon göndermiş aynı zamanda. Santa Clara'nın ilk yarı bir golünü almış dinleyicimiz. Peki, güzel. Pendik Spor Batman Petrol Spor mücadelesinde de 48. dakika oynanmakta. Burada da konuk ekip Batman Petrol Spor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Stadyuma baktığımda kale arkaları, evet, Pendik Sporlu seyirciler tribünleri doldurmuş. Ama sahadaki mücadeleyi görebiliyor muyuz? Ev sahibi Pendik Spor'un o mücadelesini görebiliyor muyuz diye soracak olursanız da pek gördüğümüzü söyleyemem. Şu ana kadar konuk ekip Batman Petrolspor orta saha direnciyle ön plana çıktı. Pas bağlantılarında da oldukça başarılıydı. Sezonun ilk karşılaşmasını oynuyor her iki takımda. 4 şutu var Petrolspor'un. Bunlardan ikisi isabetli, biri golle sonuçlandı. Ev sahibi Pendik Spor ise sadece bir isabetli şuta sahip. Bunu da hatırlatmış olayım derken Santa Clara'nın da ikinci golü geldi. Güzel. Bakın çok uğurlu başladık ya. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasından kuponlarını oluşturan dinleyicilerimiz zaten gün içerisindeki kuponlarımı takip edebiliyorlar. Yani şu an bir 7-8 dakikada verdiğim iki tahmin başarılı oldu ya, gün içerisinde ya da gece saatlerinde zaten takipçilerimiz, Uğur Böceği takipçileri bu kuponlara ulaşabiliyor. Yapmanız gereken işlem çok basit. Hatırlatayım radyosunu yeni açan dinleyicilerimize, bana ilk kez denk gelen dinleyicilerimize, iddia.com'a giriş yapıyorsunuz. Sağ üst köşede adınız ve soyadınızın yer aldığı bir daire var. Baş harflerinin yer aldığı bir daire var. Gördünüz mü? Oraya tıklayın. Tıkladıktan sonra seçenekler gelecek ekrana. Oradan da kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Ondan sonrasında il seçin, ilçe seçin, haritalar vesaire. Hiç oralara girmeyin. Yolu uzatmaya gerek yok. Siz aynı sayfada yer alan büyütece basmanız yeterli olacaktır. Büyütece bastığınızda arama çubuğu ekranınıza gelecek. Oraya da birleşik olarak 30-0-97 yazıyorsunuz. Ya da rakam uzun, aklımda tutamam diyorsanız da tabii saygı duyarım. Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsunuz ve Enter'a basıyorsunuz. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını da kayıtlı bayim olarak eklemiş oluyorsunuz. totalde bir 30-35 saniyenizi alacak bir konudan bahsettim. Anlatması belki 1 dakika 2 dakika sürüyor ama sizin bunu yapmanız çok daha kısa süre içerisinde gerçekleşmesi anlamına geliyor. Hiç merak etmeyin, çok kısa bir işlem. Kayıtlı bayim bölümünde eklediyseniz şayet Uğur Böceği'ni, WhatsApp'a geliyorsunuz 0540 300 0097. Bu numaraya yayından geliyorum, Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz de yeterli olacaktır sevgili Radyo Spor dinleyicileri, bahis severler. Ben gün içerisinde birçok canlı karşılaşmayı sizlere sunuyorum. O numaradaki arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaktır. Bir de Milli Piyango ile işbirliği içerisinde şu an Uğur Böceği Şans Oyunları iddia.com'un resmi bayisi bildiğiniz gibi. Ve şu an için Milli Piyango ile bir işbirliği içerisinde mesaj gönderen tüm dinleyicilerime de güzel bir jesti olacak Uğur Böceği Şans Oyunları'nın diyelim. Bu hatırlatmayı da yapalım tabii ki. Galatasaray transferde çok ama çok geç kaldı. Artık bir kere hevesimiz kırıldı. İstersen Messi, Ronaldo'yu getir. Ben transfer sezonu boyunca rakiplerimizin transferlerini izledim. Bu saatten sonra kim gelirse gelsin hiç ilgilenmiyorum demiş Cüneyt Bey. Peki onun dışında şöyle bakalım mesajlarımıza. Galatasaraylı dinleyicilerimizin mesajları çok geliyor ya. Arka arkaya tepkiler geliyor tabii ki haliyle. Onları değerlendirmeye çalışıyorum ben de. Şöyle bir bakayım. Bir Galatasaraylı dinleyicim daha diyor ki Galatasaray'ın kadrosu yeterli diyenler bence Galatasaraylı falan değil. Gördük hazırlık maçlarında Galatasaray'ın nasıl oynayıp oynamadığını. Artık bu sene bir iddiamızın olduğunu ben de düşünmüyorum. Selamlar, iyi yayınlar tüm dinleyicilere ve Radyo Spor ailesine de sevgilerimle demiş dinleyicimiz. Peki güzel bitirmiş mesajını ama dediklerinde haklı mı? Ya kısmen tabii ki haklı. Benim itirazım yok. Şöyle uzun uzun açıklamak isterim şimdi bu transfer mevzusunu ama Galatasaray özelinde de gitmek istemiyorum. Ya buradaki yayınımızın amacı, benim kendi saatlerimdeki yayınımın amacı Galatasaray'ın transferlerini 1,5 saat konuşmak değil. Ama bakıyorum birçok mesaj bununla alakalı geliyor. Hadi biraz değineyim o zaman. Ha, yanlış söylüyorsun Görkem de diyebilir dinleyicilerimiz. Bakın onu da söyleyeyim. Benim söylediklerim burada doğrudur. Ben haklıyım. Yani siz haklı değilsiniz. Hayır, yanlış düşünüyorsunuz demem hiçbir dinleyicime. Saygı duyarım tüm görüşlere. Hiç çekinmeden mesajlarınızı Radyo Spor WhatsApp hattına iletebilirsiniz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Galatasaray evet şampiyon oldu ama yeni sezona şampiyon gibi hazırlandı mı? Asıl sorulması gereken sorulardan bu. Buradaki temel problem sadece transfer sayısı değil. Şu an biten bir tane transfer var bildiğiniz gibi. Fransız oyuncu Ugaçuk'dan bahsediyoruz. O da yeterli seviyede görülmedi en azından taraftarlar nezdinde. Şimdi Galatasaray geçen sezon şampiyon olmuş bir takım. Hatta 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir takım. Böyle bir takımın yeni sezona girerken temel hedefi nedir? Mevcut seviyesini korumak ve eksiklerini kapatmaktır. Oysa bugün ortaya çıkan görüntü tam tersi. Kadronun bazı bölgelerinde soru işaretlerinin devam ettiği ve takımın henüz ideal haline ulaşmadığı yönünde. Bir şampiyon takımın yeni sezona girerken acaba bu bölge yeterli mi diye sorduğu yerler olabilir. Taraftarların sorduğu sorular olabilir. Bu normaldir. İtirazım yok. Normal olmayan ise sezon başladıktan hemen önce hala bu soruların cevabının verilmemiş olması. Üstelik Galatasaray'ın önünde yalnızca Süper Lig yok. Avrupa hedefi var. Uzun bir sezon var. Sakatlıklar ve cezalar, yoğun fikstür yine Galatasaray'ı bekliyor. Dolayısıyla buradaki mesele neden 10 tane transfer yapılmadı, neden 5 tane oyuncu almadık biz de Trabzonspor, Beşiktaş ya da Fenerbahçe gibi değil. Asıl meseleye geleyim, takımın ihtiyaçları neden sezon başlamadan çözülemedi? Bunu sorması gerekiyor taraftarların. Transfer yapmamak ile transferi geç yapmak da aynı şey değil. Bu çok önemli bir ayrım. Bir kulüp biz acele transfer yapmak istemiyoruz diyebilir. Saygı duyarsın buna. Buna futbol açısından itiraz etmek de çok zor. Çünkü sırf taraftar baskısı var diye 30-40 milyon euro harcayıp yanlış oyuncuyu transfer etmek, yani hiç transfer yapmamaktan bile daha büyük bir problem yaratabilir. Fakat burada Galatasaray açısından sorun nerede başlıyor biliyor musunuz? Siz transferi geç yaptığınız zaman yeni oyuncunun sadece bonservisini düşünmüyorsunuz. Aklınıza takılabilecek birçok konu var, birçok. Oyuncunun takıma alışması, İstanbul'a, şehre alışması, ondan sonra bu örnekleri çoğaltabilirim. Teknik direktörün sistemini öğrenmesi, takım arkadaşlarını tanıması, adaptasyon sorunu, Türkiye futboluna yine adapte olması, Avrupa maçlarının temposuna girmesi, zaman alacak şeyler bunlar. Dolayısıyla 20 Ağustos'ta aldığınız oyuncu ile 20 Temmuz'da aldığınız oyuncu arasında sadece bir aylık transfer tarih farkı bulunmuyor. Takıma katkı verme zamanı açısından da çok büyük bir fark olduğunu ben düşünüyorum. O yüzden transfer sezonu daha bitmedi savunması, bazı taraftarların yaptığı savunmalardan biri bu. Saygı duyuyorum, dediğim gibi ben burada ne Galatasaray'ı ne Fenerbahçe'yi övmek ya da kötülemek derdindeyim. Hiç bu konulara girmeyi sevmiyorum zaten. Ben transferlerle alakalı çok soru geldiği için düşüncelerimi aktarıyorum. Ha, yanlışsın diyen bir dinleyicim de yazabilir. Dediğim gibi çekinmesine gerek yok. Senin söylediğin yanlış gibi bir cümle kurmam ben buradan hiçbir dinleyicime. Transfer sezonu bitmedi diyor değil mi bazı dinleyicilerim? Evet, bitmedi. Ama teknik olarak doğru olsa da bu, futbol açısından eksik kaldığını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın sezonu transfer döneminin sonunda başlamıyor. Sezon zaten 4 gün sonra başlıyor. Yani 4 günlük bir süre var. Şimdi iki farklı yönetim modeli olduğunu düşünelim. Şu bölgelerde, şu profillerde oyunculara ihtiyacımız var. A, B, C adaylarımız hazır. Şu tarihe kadar. Birinci hedef olmazsa ikinci hedefe geçeriz ve onu bitiririz. Transferini bitiririz. Profili var. Bir yandan ikinci profile bakalım. Piyasayı takip ediyoruz. Büyük bir fırsat çıkarsa değerlendiririz açıklaması var. İkinci verdiğim örnekte sorun şu. Transfer piyasası sizin planınıza göre hareket etmiyor maalesef. Yani rakip kulüpler oyuncuları alıyor. Çok da iyi oyuncular alıyor. Fiyatlar değişiyor burada. Oyuncular başka takımlarla anlaşıyor. Menajerler alternatif teklifler getiriyor diğer takımların önüne. Dolayısıyla Galatasaray'ın elinde gerçekten net bir transfer planı varsa taraftarın bilmek istediği şey oyuncunun adı bile değil. Pozisyon, profil ve zamanlama. Orta sahaya neden oyuncu gerekiyor? Nasıl bir oyuncu gerekiyor? Yaş profiline, fizik özelliklerine, ilk 11 oyuncusu mu? Kaç milyon euro bonservis bedeli var yoksa rotasyon oyuncusu mu? Bunların cevabı zaten olsa taraftar neden bugün transfer olmadı sorusuna daha rahat yaklaşabilirdi düşüncesine sahibim. Ama plan görünmüyorsa, yani sürekli basına yansıyan haberleri bir hatırlayalım. Ya gün içinde de birçok haber var. Galatasaray Porto'nun genç yıldızına teklif yaptı deniyor. Ama farklı bir takım Roma dahil oldu ve Roma öne geçti. 50 milyon euro verdi deniyor Roma. Galatasaray 30-35 milyon euro bandında teklifler hazırlıyordu. Aynı durum Milan'ın oyuncusu için de geçerli. 30 milyon euro reddedildi, 35 milyon euro bugün reddedilmiş. Şimdi 45 milyon euro teklif edilir, o da reddedilir. Ligin 3. haftasına girerken 50 milyon euroya Galatasaray'a transfer olur düşüncesindeyim. Burada plan görünmüyor. Bence Galatasaraylı taraftarlar planı göremiyor. Her gün yeni bir isim ortaya atılıyor ve sonunda ne olacağı belli. Anlaşma sağlanmadı. Bu da taraftarın güvensizliğini arttıran konulardan biri düşüncesindeyim. Ki yapılan transferi, hani Ugaçuku transferini tek başına tartışmak da yanlış. Yani çok haksızlık yapılıyor o oyuncuya bana kalırsa. Yani şu an kötü oyuncu diye kesin hükümle değerlendirmek bence doğru değil. Yani adam çok genç bir kere ya. Çok genç bir oyuncu ve Avrupa'nın en üst ligi dediğimiz İngiltere Premier Ligi'nde geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla 35 resmi maça çıkan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Galatasaray burada kötü bir oyuncu aldı diyemeyiz. Onun yerine Galatasaray'ın ihtiyacı olan oyuncu bu muydu gerçekten? Bunu sorabiliriz. Oyuncu tarafına da haksızlık etmeye gerek yok. Yani İngiltere Premier Ligi'nde daha önce Fransa Lig 1'de Rennes forması giyen oyuncudan bahsediyoruz. Fransa U21 milli takımının vazgeçilmez oyuncularından biri. Yani çok kötü oyuncu diyemeyiz. Çünkü Galatasaray'da başka transfer yok. Taraftar tepkili. Nerede, kime tepki göstereceğini bilemiyor şu an taraftarlar. Yani bir dolma tabiri vardır ya, doldu artık. taraftar doldu, evet. Bunu kabul ediyorum. Onun dışında hazırlık maçlarındaki skorları pek önemsemiyorum ben. Yok Villarreal'e kaybetti, yok onun öncesinde Verona'ya kaybetti, Venezia'ya kaybetti, düzelteyim vesaire. Bunların da pek önemli olduğunu düşünmüyorum. Ama sahada umut veren bir futbol var mıydı Galatasaray'da? Yoktu. Onu da söylemeden geçemeyeceğim diyelim ve şöyle mesajlarınıza dönelim. Neler yazıyorsunuz hemen bakalım. Hatta canlı skorlarımı aktarayım, öyle döneyim ya. TFF 1. Ligi, Pendik Spor 1, Batman Petrol Spor 1, dakika 60, Pendik Spor beraberliği buldu. Güzel de bir gol geldi. Golü atan oyuncu Turam'dı. 54. dakikada bu golü kaydetti. İzlemenizi tavsiye ediyorum ama yayından sonra özellikle, şu an izlemeyin. Şöyle bakalım, Santa Clara Nacional mücadelesi 2-1 devam ediyor. 33. dakikası oynanıyor. Tempo yüksek. Hani ilk yarı burada bir gol daha çıkarsa ben şaşırmam. Santa Clara ikinci golden sonra biraz kendi yarı alanına çekildi. 2-0'ı bulduktan sonra. Nacional'in ikinci yarıda ya da kalan bölümde bir golü gelir mi bilmiyorum. Ha, ben 2,5 gol üstünü ya 3,5 gol üstünü denerim bu karşılaşmada. Sizlere bir tavsiyede daha bulunmuş olayım. Tahminde bulunayım. 3,5 gol üstü denenebilir. Çünkü tempo yüksek. Bir yandan göz ucuyla takip etmeye çalışıyorum. Nacional daha etkili oluyor. Yaklaşık 7-8 dakikadır bu bilgiyi de aktarmış olayım. Tabii yetenek anlamında kadrosu kısıtlı Nacional takımının. Peki, kuponuma destek bekliyorum. İyi yayınlar. İzmir'den Orhan ben demiş dinleyicimiz. Şöyle bir bakalım kuponuna. Pendik Spor, Batman, Petrol Spor, KG var zaten, o geldi. Exert City mücadelesinde ne diyor? 1,5 üstü. Ya bu da gelir yüksek ihtimalle Orhan Bey. Şimdi gelir gelir diyorum, gelmez, gelmeyeceği tutar bir şey söyleyemem. Ha, normal şartlarda evet, futbol bu, ne zaman ne olacağı belli olmaz. Onu kabul ediyorum. Hele hele iddia anlamında. Kesin gelecek bu. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ama gelme oranı %80 seviyesinde bence Exeter City'nin bu maçın 1,5 gol üstünden kaybetmek ya çok üzer insanı. O yüzden sizi ben şimdiden tebrik edeyim sevgili Orhan Bey'e bu kuponunu gönderdiği için. Selamlar, İstanbul'dan yazıyorum, Bağcılar'dan. Gece vardiyasındayım. İlk defa sizi dinliyorum. Beşiktaş taraftarıyım. Sanki Beşiktaş yönetimi Salah transferinde bütün medyaya ha aldık ha alacağız diyerek hata yaptığını anladı. Gizli bir transfer operasyonu olacak gibi geliyor bana. Hadi bakalım hayırlısı demiş sevgili İsmail Bey. O kadar şeyi tahmin ettiniz. Sevgili İsmail Bey'e sesleniyorum buradan. Bakın, o kadar şeyi tahmin ettiniz, öngördünüz ki güveniyorum sizin sezgilerinize. Olabilir. Siz söylüyorsunuz, vardır bir bildiğiniz. Peki o gizli transfer kim olacak? Yani onu da söyleyin, ben okumam yayında. Ha, benim duyduğum bir iki isim var. Bir iki isim var, gazeteci büyüklerimden aldığım bazı haberler var ama kesin olmadığı takdirde ya da teyit almadığım takdirde bunları paylaşmıyorum. Siz yazabilirsiniz sevgili İsmail'e, bunu da söyleyeyim. Abi iyi yayınlar. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa Manchester United'la karşılaşmaz umarım. Hangisini destekleyeceğim? Hiçbir fikrim yok. Abi bu durum olmaz inşallah. İyi yayınlar abi. Ya şimdi ne yapayım ben? Şampiyonlar Ligi'nde bir kalsın Fenerbahçe ki uzun bir senenin ardından 17 sene oldu değil mi? Şu özlem bir bitsin. Yani kiminle karşılaşıyorsa karşılaşsın. Hiç fark etmez değil mi? Fenerbahçeli taraftarlara sorayım. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kaldı temsilcimiz Fenerbahçe ve şu takımla eşleşsek mi eşleşmesek mi diye düşünmüyorlardır diye tahmin ediyorum. Burada amaç Kadıköy'de, o stadyumda Şampiyonlar Ligi müziğinin çalması, o ruhun tekrardan geri gelmesi. Önemli olan bu. Ben ülke puanı açısından bakarım olaya. Fenerbahçe Galatasaray Süper Lig'de birbirleriyle oynadığı maçta ne olursa olsun kim yenmiş, kim kazanmış pek işin o tarafına bakmıyorum. Keyif alıyor muyum, almıyor muyum ben maçı izlerken? Verdiğim o bilet parasını sizin adınıza söylüyorum. Asgari ücretliyim. Hadi öyle söyleyeyim. O ücret karşılığında ben 3000, 4000, 5000 her neyse bilete para verip o kadar yol gidiyorsam, çile çekiyorsam benim takımım bana keyif verdi mi? Galibiyet çok önemli değil. Kötü oynayıp galip gelmesi benim hoşuma giden durumlardan biri değil. Bana keyif vereceksin. Ben oyunundan keyif alacağım. Yok öyle. Yıllık 10 milyon euro, 5 milyon euro para kazanıp sahada yürüyüp de uzaklardan bir şutla maçı kazandır. Bu kadar. Yok, ben öyle futboldan keyif almıyorum, onu da söyleyeyim. Manchester United umarım gelmez demiş dinleyicimiz. Baba Hızır Köyü'nden Uğur Pekşen. Sevgiler Görkem. Peki sevgiler benden olsun. Plaketim hala gelmedi. Bu arada setlere gitmeye devam ediyorum. Meşhur olma yolunda hızla ilerliyorum Görkem demiş. Hadi bakalım hayırlısı. Meşhur olduğunuzda beni unutmayın ama. Öyle söyleyeyim. Uğur Bey, meşhur olduğunuzda beni sakın ama sakın unutmayın. Peki sizler mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Birazdan yine bir konumuz olacak. Bir konu önereceğim sizlere ve bununla alakalı yorumlarınızı alacağım. Ama hepsinden önce çok kısa bir ara diyelim.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki sorumu hazırladım. Birazdan soru soracağım. Özlemiş dinleyicilerim ya. Baksana kaç? 1, 2, 3, 4, 7, 8 dinleyicim soru var mı? Soru var mı? Var var. Sorudan bol ne var? Siz yeter ki soru isteyin, cevaplayın. Benim için hiç sorun değil. Ben her gün size soru hazırlarım. Kolay soruyorum ama doğru cevaplar gelmiyor. Ha, tek bir şartım var. Doğru sayısı lütfen yanlışlardan daha fazla olsun. Yani çok basit sorular soruyorum. Dünya tarihinde en fazla kupa kazanan teknik direktör kimdir? Bakalım hangi futbol gurmeleri bunu doğru yanıtlayabilecek? Tabii ki mesajlarınızı Radyo Spor WhatsApp hattına gönderin. Bir de selamımızı söyleyelim sevgili Murat Bey'e. Şu an bana kulak veriyormuş ve bir karşılaş Santa Clara mücadelesinden miydi? Şöyle bir bakayım bir kez daha. Santa Clara maçında maç sonu diğer bekliyormuş kendisi. Umarım gerçekleşir. Şu anki dakika ve skoru da ben dinleyicilerimize aktarayım. Ki olacak gibi duruyor. Yani oraya gidiyor. İşin rengi biraz değişti. Maç öncesi gol çıkar mı çıkmaz mı endişeleri vardı birçok kişide ama Nacional sonradan açıldı. 2-0 geriye düştü. Şu an 2-2 yakalamış. Güzel. 43. dakikadan çıkmak üzereyiz. 44. dakikaya girdik. 2-2'yi buldu an itibariyle ve ben bunları söylerken gol geldi bu arada. Şu maça bakayım dediğim an Nacional'in golü geldi. Peki teşekkür ediyorum. Güzel mesajlar geliyor, cevaplar geliyor. Yeterli değil. Yok, kabul etmiyorum. Yeterli değil. Doğru cevapları görmek istiyorum. Arka arka yanlış cevaplar bir kez daha yine ekranımda benimle buluşuyor. Şöyle bir sorumuzu tekrar hatırlatacak olursak dinleyicilerimize. En çok kupa kazanan teknik adamı soruyorum. Daha önce teknik direktörlük yapmış olanlar da dahil. 30 sene önce, 20 sene önceki teknik adamlar da dahil. Sadece günümüzden bir ismi sormuyorum. Bakın orada bir yanıltıcı cevaplar geliyor. Ben yanıltmıyorum. Tarihten bahsediyorum. Şu ana kadar futbol adamlarını göz önümüze getirdiğimizde, tarihi biraz gözümüzün önüne getirdiğimizde en fazla kupa kazanan teknik adamı soruyorum. Tabii ki yabancı. Abi yerli mi, yabancı mı demiş. Yani sanki burada başka bir oyun oynuyoruz. Tabii ki yerli değil, yabancı bir antrenörden bahsediyorum. Bir ipucu değil bu da ayrıca. Fenerbahçeliyim, 50'ye yakın futbolcumuz var. Giden neredeyse hiç yok. Biraz da bizi eleştir demiş. Yani tabii ki o konuda da eleştiri yaptık. Yapmaya devam ediyorum. Ya bu takımdan kimler gidecek? Ya oyuncu açısından da büyük stres. Ya ben Fenerbahçe'de oynayan bir yabancı oyuncu olsam, Tarışka olsam acaba gidecek miyim, kalacak mıyım? Bunun endişesini yaşarım. Tamam sen güzel transferler alıyor, yapıyorsun. Kabul ediyorum. Fenerbahçe güçlü bir kadro kurdu. Kurmaya devam ediyor. Lukaku'yla anlaşıldığı iddia ediliyor. Di Marzio'nun yine yaklaşık bir saat önceki son dakika haberi. Ondan da bahsedeyim. Yüksek ölçüde artık tüm pürüzlerin giderildiği iddia ediliyor. İtalya basınında da buna benzer haberler var. Fenerbahçe Lukaku'yu transfer etmek üzere. Tamam eyvallah, transfer et. Geçmişte çok iyi bir oyuncuydu. Hani şu anki performansı ne olur? Onu bilemiyorum. Kafamda soru işareti var. Sizlerin de vardır. Ama CV'sine baktığımızda evet, önemli başarılara imza atmış olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Belki çok önemli gollere imza atacak Lukaku, onu bilemeyiz. Ya da çok kötü bir performans sergileyecek. Bunları oynamaya başladığında, transferden sonra konuşuruz. Olmayan bir şeyi konuşmak istemiyorum. Ama dinleyicimizin de söylediği gibi takımdan gönderilmesi gereken çok yabancı futbolcu var. Ya bunlar neden gönderilmiyor? Ne zaman gönderilecek? Ya gönderilmediği takdirde şu an sahada mücadele eden, 11'de forma şansı bulan yabancı isimlerin de kafalarında bir soru işaretine sebebiyet veriyordur bu durum. Ne kadar antrenörler vesaire, teknik kadro, teknik yönetim, hayır sen bizimle kalacaksın deseler de acaba gidecek miyim? Transfer sezonu bitiyor, birçok Avrupa ülkesinde ligler başladı. Şimdi beni gönderirlerse ben nerede takım bulacağım vesaire, bunun kargaşasını illaki futbolcular yaşıyordur. Fenerbahçe başarılı olmak istiyorsa bir yandan da elindeki fazla oyuncularla vedalaşması gerekiyor. Ya bunu zaten konuşuyorum. Daha önceki yayınlarımda da dile getirdim. Dinleyicim de diyor Fenerbahçeliyim, biraz da bizi eleştir. Yani eleştiriyorum ama siz denk gelmiyorsunuzdur herhalde. Yani öyle tahmin ediyorum.
Bayrampaşa'dan Volkan, hayırlı yayınlar Görkem Bey. Sizi her akşam dinliyorum demiş. Peki, teşekkür ederim dinleyicimize. Ben fanatik bir Manchester United taraftarıyım. O açıdan Fenerbahçe ikinci takımım. Benim için ne olacak demiş. Eğer eşleşirlerse Fenerbahçe kazansın ya. Fenerbahçe'yi destekleyin. Trabzon'dan Arda'ya selamlar diye bir mesaj aldım. Ancelotti cevabı gelmiş bir dinleyicimden. Peki, teşekkür ediyorum. Alex Ferguson demiş bir başka dinleyicimiz. Onun dışında bu da soru mu Görkem? Tabii ki Ferguson demiş. 27 sene kolay mı? Bu arada bir önceki mesajımı okumadın, es geçme bak demiş. Birazdan okurum onu ya, birazdan okurum. Peki Ancelotti cevabı sevgili Yalçın Bey'de mi? Doğru okuduk, evet sevgili Yalçın Bey'de. Ancelotti cevabını vermiş. Guardiola cevabı geliyor arka arkaya. Kenan Bey, Antalya'dan yazan dinleyicim. Ancelotti cevabını veriyor. Guardiola diyen bir başka dinleyicimiz. Yani arka arkaya yanlış cevaplar geliyor. Hani böyle kafanızı karıştırmak gibi olmasın ama futbol gurmelerinin cevaplamasını istediğim sorulardan biri. Yani çok basit soru geliyor bana ama bilemiyorum. Tabii ki dinleyicilerime biraz zorlayıcı gelmiş de olabilir. Futbol tarihinde en fazla kupa kazanmış teknik direktör kimdir diye soruyorum. Ve cevaplarınızı, doğru cevaplarınızı bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattına. Peki teşekkür ederim. Bir başka dinleyicim de yine mesajını gönderdi. Sevgili Erdal Bey doğru cevaplamış. Onun dışında Pendik'in bir golünü bekliyorum abi. Bir totem yapar mısın diyen dinleyicimiz. Totemleri yaparım, hiç merak etmeyin. Onlardan yana bir sorun yok. Totemleri yaparız tabii ki. Ama burada sizin de yapmanız gereken bir şey var. Şimdi kusura bakmayın. Ben o kadar güzel maçları seçiyorum. Santa Clara maçı onlardan biri. Yine kazandıran kuponlarımdan biriydi. Tüm bu kuponları görmek istiyorsanız yapmanız gereken tek bir şey var. İddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun ve kayıtlı bayim kısmına giriş yaptıktan hemen sonra kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Ve orada arama yerini göreceksin, büyüteci göreceksin. Oraya basıyorsun, 30.0.97 yazıyorsun. Enter'a basıyorsun, Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını kayıtlı bayim olarak ekliyorsun. Devamında da 0.540.300.0.97. Ya bu dediğimi yapıp mesaj gönderen dinleyicilerime sponsorumun bir jesti var. Bakın, yani nedir diye sormayın, söyleyemiyorum yayında. Ama güzel, hoşunuza gidebilecek jestlerden biri. Hadi öyle bir ipucu vereyim ki ilerleyen haftalarda yine güzel hediyeleri olacak. Sponsorumuzun eli açıktır. Evet evet, hani sponsorumuzun eli oldukça açıktır. Birçok hediye kazanma şansı yakalayacaksınız. Buna benzer soru soracağım. En hızlı şekilde doğru cevabı veren bir dinleyicim, iki dinleyici mesela güzel hediyeler kazanacak. Ki bu hediyeler nedir derseniz de desteklediğiniz takımın orijinal forması mesela. Yapman gereken işlem çok basit. Sadece kayıtlı bayimi Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştirip az önce verdiğim numaraya mesaj göndermen yeterli olacaktır diyelim. Şöyle skorlarımızı hatırlatayım. Sizler de bir yandan mesajlarınızı göndermeye devam edin. 78. dakika Pendik Spor 1, Batman Petrol Spor 1. Maçta tempo yüksek, onu söyleyeyim. Pendik Spor son 7-8 dakikadır kendi yarı alanına çekilmiş durumda. 77'den çıktık, 78'e girdik an itibariyle. Bir birlik eşitlik söz konusu. Yani sürpriz olarak bir gol denenebilir ama risk teşkil edecek. Yok ya, ben önermiyorum bu sefer. Az önce Santa Clara maçında dediklerimiz oldu diye yani riske atmak istemiyorum. Dinleyicilerimizi yanıltmak istemiyorum. Ya, birincilik mücadelesi. Tempo ne kadar yüksek olursa olsun yetenekler sınırlı, biliyorsunuz. O yüzden yok, son 11-12 dakikada bir gol daha deneyin diyemem ben. Denemek isteyen varsa da deneyebilir ama tempo yüksek, onu söyleyeyim. Santa Clara 2, Nacional 2. Burada da ilk 45 dakika sonuçlandı. Exeter City mücadelesi 52. dakikadan çıktık. İngiltere Lig Kupası 1. tur mücadelesi 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Burada da bir dinleyicim 1.5 gol üstü bekliyordu. Umarım gerçekleşir ilerleyen dakikalarda. Romanya 1. Ligi'nde neler oluyor derseniz de Sepsi 0, Sta Bükreş 0, 80. dakika. Yani gol anlamında çok kötü bir lig. Kınıyorum ben bugün Romanya 1. Ligi'ni. Botosani mücadelesi hatırlıyorsunuz değil mi? Hunedoara ile karşılaştı. O maç 0-0 bitti. Şimdi 80. dakika Sepsi Sta Bükreş. Burada da gol yok. Yani iki tane maçın da golsüz bitecek olması bir bahis sever olarak beni üzüyor.
Çünkü bu maça 0-0 biter diyen hiç kimse yoktur. Hiç kimse yoktur. Onu tahmin edebiliyorum. Venezuela Premier Ligi Clausura karşılaşması. Zuliano 2, De Merida 0. Burada da 36. dakika oynanmakta. Sevgili Radyospor dinleyicileri, şöyle bakalım diğer maçlarımıza, canlı maç var mı diye. Evet, Tekniko 0, Music Runa 2, Ekvador Pro Ligi'nde bir diğer karşılaşmamız. Burada da konuk ekip 2-0'lık avantajı yakalamış ki Tekniko takımı ev sahibi 10 kişi mücadelesine devam ediyor. 48. dakikadan da çıktık. 2-0 konuk ekip önde olan taraf. Başka da bir canlı maçımız var mı diye bakayım. Olafsvík Selfoss mücadelesi, İzlanda 2. ligi son maçım. Burada da Víkingur Olafsvík takımı 1-0'lık avantajı elde etmiş. 45 dakika bu sonuçla tamamlanmış sevgili Radyospor dinleyicileri. Canlıda şu an karşıma çıkan mücadelelerdeki skorlar bu yönde. Bu arada Pendikspor mücadelesinde evet ikinci gol geldi. İkinci gol geldi. Çok tehlikeli bir atak. Acaba oradan vurur mu diye bir an tereddüt ettim. Çok güzel bir gol. Batman Petrolspor deplasmanda 2-1 öne geçti. Ya keşke önerseydim bu maçı. Tereddüt ettim ya az önce. Yaşadığım pişmanlıklardan biri bu olacak hayatımda. Ben olsam oynarım da şimdi sizlere öneriyorum ya. O konuda tereddüt ediyorum ya. Sırf o yüzden. Yoksa ben temponun yüksek olduğunu görüyorum. İki takım da kapanmadı. Savunma ağırlıklı bir maç değil. Hücumu düşünen iki tarafın maçı. Bir golün çıkma ihtimali vardı. Az değildi özellikle. Öneremedim. Yok, öneremedim sizlere. Çünkü olmaz şimdi durduk yere. Kaybetmenizi istemiyorum. Ama geldi. Petrolspor'un ikinci golü geldi. Şöyle bir bakalım. Çok kolay bir soru Görkem demiş dinleyicimiz. Evet, az önce doğru cevabı verdi bu dinleyicim. Bir fotoğraf hemen bakalım. Radyoyu yeni açtım. Bir sorum olacak. Yarınki Fenerbahçe maçına ne oynamamı tavsiye edersin? Örnek olarak korner mi? Takım faulü mü? Onları geç. Ben onlara hiç girmiyorum. Ya, korner olup olmayacağını nasıl kestireyim ki? Önceden kestirebileceğimiz bir şey değil ki. Atıyorum daha önce iki takımın ortalaması 6 kornerdir. Değil mi? Ya da 7 kornerdir. Ha, bu maçın senaryosu farklı. Her maç ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Şimdi ben bu konuda yorum yapamıyorum. Faul ya da kırmızı kartlar, sarı kartlar, kale vuruşları, köşe vuruşları, ya pek bunları önermiyorum. Biraz şansa kalan faktör olduğunu düşünüyorum bu seçeneklerin. Maç sonucu mu oynayayım demiş yine Erdal Bey Çorlu'dan yazıyor. Ya bence KG var oynayın. Fenerbahçe gol bulacaktır ama kalesinde bu maçta gol görecektir diye ben tahmin ediyorum. Kazansak bile kalemizde gol görürüz düşüncesine hakimim. Karşılıklı gol varın oranı sizi tatmin ediyorsa KG varı deneyin. Yok beni tatmin etmiyor diyorsanız da komboyu önereceğim. iddia.com'da yer alan bir seçenek. 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var. Bu değerlendirilebilir ki benim de önereceğim seçimlerden biridir. Görkem selam, Guardiola olabilir mi demiş Burhan Örün, bu mesajı gönderen dinleyicimiz. Bilemiyorum, birazdan açıklayacağım. Ama sizler yazmaya devam edebilirsiniz. Şu ana kadar gelen yanlış cevaplar daha fazla. Daha fazla. Bu yüzden soru sormuyorum. Yani soru sorma konusunda benim endişelerimden biri bu. Ben doğru yanıtları görmek istiyorum. Ama bir bakıyorum ekranımda WhatsApp bildirimlerimde sürekli yanlış cevaplar geliyor. Yapmayın bunu. Yapmayın bunu. Son kez sorayım. Hadi radyosunu yeni açan dinleyicilerimize hatırlatmış olayım. Bu akşamın ilk sorusunu. Çok kolay bir soru canım. En fazla kupa kazanan teknik adam. Futbol tarihinde ama. En fazla kupa kazanmış teknik direktör kimdir? Doğru cevabı bekliyorum. Futbol gurmelerinin katılımları çok kıymetli olacaktır. Ancelotti cevabı geliyor Yaşar Bey'den. Peki alalım o mesajı. Onun dışında bakalım. Abi iyi yayınlar. Pendik Spor maçından bir gol daha çıkar mı? Bugün ne desen geliyor demiş. Yani 84. dakika bir yorum yapamam ki an itibariyle Petrolspor 10 kişi kaldı. Yani her şey olabilir bu maçta. Batman Petrolspor kapanacak. Yani onu biliyorum, tahmin ediyorum. Pendik Spor burada golü bulabilecek mi? 2-2'yi yakalayabilecek mi? Onu öngörmemiz gerekiyor. Süre azaldı. Şu an 76. dakika olsaydı, evet buradan bir gol daha çıkar diyebilirdim de,
85. dakikadayız. Şu an ne desem yanlış olacak. Bir şey söylemek istemiyorum. Yanıltmamak adına içinizden geleni oynayabilirsiniz. Peki, teşekkür ederim sorunuz için. Ve dönelim cevaplara. Kesinlikle Lucescu'dur abi. Her takımda kupa kazandı.

Fark var. Ciddi bir fark bulunuyor. Onun dışında bakalım ne demiş. Bu soruyu bilmiyorum abi. Yapay zeka Guardiola olduğunu söylüyor. İyi yayınlar demiş. Hangi yapay zekaya sorduysanız lütfen bana yazın. O yapay zekanın internet sitesini bir daha oraya soru sormayayım. Hayatım boyunca kullanmayayım. Hani öyle ifade edeyim bari. Bir göndermede bulunayım. Ferguson cevabı gelmiş yine bir başka dinleyicimizden. Peki teşekkür ediyorum. Pendik Spor'dan bir gol bekliyorum. Rakip 10 kişi kaldı. Umarım o beraberlik golü gelir. Totemlerini bekliyorum diyen bir başka dinleyicim daha. Peki. Yapacağım yapacağım. Elimden geleni yapacağım. Hiç merak etmeyin. Yeter ki sizin kuponlarınız başarılı olsun. Şöyle bakalım canlı skorlarımızda bir değişkenlik var mı? İngiltere Lig Kupası birinci tur maçı. Yok. Exeter City mücadelesi 0-0 devam ediyor. 58. dakikası da oynanıyor bu karşılaşmanın. Santa Clara maçı dediğimiz gibi ilk yarısı 2-2 bitti. İkinci yarı dikkatli olun. Bu kadar golün çıktığı 45 dakikaların devamında genelde gollü maçlar olmuyor. Bakın buna dikkat edin. İlk yarı çok iyiydi tempo. Hadi ben gideyim 3 gol daha bahis alayım diye düşünmeyin. Yanılabilirsiniz. Bakın izleyin biraz ikinci yarıyı. Sizin kaybetmenizi istemiyorum, uyarayım. Ha yok tabii ki sizin bileceğiniz iş. Ben bilirim abi ya, ben kendim oynuyorum, sen ne yapacaksın diyorsan da evet oynayabilirsin canım. Hiçbir itirazım yok. Ben uyarımı baştan yapayım da ne olur ne olmaz. Botev maçından İyi kazandım abi. Var mı gece maçın demiş. Gece maçım var tabii ki. Saatler 01'i gösterdiğinde bir maçım var. Onu nereden göreceksiniz? Az önce söyledik. iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne giriş yapıp sağ üst köşeden tıklıyorsunuz profilime gelip oradan kayıtlı bayim. Sonrasında kayıtlı bayimi değiştir ve büyütece bastığında 30 çift 0 97 bunu yazıyorsun birleşik olarak. Enter'a basıyorsun ve kayıtlı bayim ekle diyorsun. Yapman gereken işlem bu kadar. 0540 300 çift 0 97. Bu numaraya da mesaj gönderdiğinde, WhatsApp'tan mesaj attığında benim kuponlarım sana ulaşıyor olacak. Sadece benim değil. Vedat Parlak, Hakan'ın kuponları, bir de Anka Kuşumuz var. Yani son dönemde öyle enteresan kuponlar hazırlıyor ki hayretler içerisinde takip ediyorum kuponları. Hani öyle hayaller kurduruyor. Öyle ifade edeyim kendimi. Görkem neden artık senin sesini duyamıyorum derseniz bir gün o kuponları oynayıp da çok farklı beldelerden villalar almış olabilirim. Yok canım ben milyarder olsam, milyoner olsam bile ya burada bu şekilde yayın yapmanın zevki, tadı çok farklı. Büyük konuşma deniyor. Evet, büyük konuşmayın ama buna eminim ben. Bu konuda çok büyük konuşurum. Ya milyarder olsam bile gelirim maaşlı olarak, bakın bildiğiniz aylık maaş karşılığında yayın yapmaya devam ederim. Yani isteğim bu olur benim. Bu ayrı. Bu çok bambaşka. Gün içerisinde yaşadığım stres, her şeyi bu 2 saat, 1,5 saat boyunca unutmamı sağlıyor. Kendimi çok iyi hissediyorum yayın yaparken. O yüzden bunun yeri bambaşka. Hiçbir zaman değişmem. Hani radyo yayıncılığını her zaman en üst basamakta tutmaya devam ederim.

Şöyle bakalım neler geliyor. Örebro maçı, Örebro yazmış dinleyicim de, Örebro. Tabii takımın adı biraz yanlış söylenebiliyor. Doğru, onu kabul ediyorum. Norby ile karşılaşmış. İsveç ligi isimleri, takımların isimleri biraz enteresan. Hani söylerken zorlanabilirsiniz, onu kabul ediyorum. Ama yazım hatası beni de yanlış bir telaffuza ittiği için Örebro. Hadi öyle olsun, ne olacak ya. 3-1 bitmiş burada dinleyicim. Evet, bu tahmini gelmiş aslında ya. Bu tahmini gelmiş. 2,5 gol üstü KG var demiş. Bir de ne bekliyor? Şöyle bir bakayım. Hemen açayım. İkinci maçı göremedim. Pendik Spor, Batman Petrol Spor maçı. 3,5 gol üstü bekliyormuş. Artı 6 işaret edildi maçın sonuna ilave süre olarak. Şu an artı 1'in de sonuna geldik. Son 4 dakika uzatma bölümünde Pendik Spor bastırmaya devam ediyor. Tabiri caizse beraberlik golü için kendi evinde yüklenmeye devam ediyor. Yine sağ kanattan ceza sahası içerisine bir orta girişim ama savunma araya girdi. Kademede başarılıydı. Burada Batman Petrol Spor savunması topu engellemeyi başardı. Tehlikeli bir atak başlangıcı olabilirdi beraberlik için. İyi yüklendiği anlardan biriydi Pendik Spor'un ama bu tehlikeyi de savunma uzaklaştırmayı başardı. Şimdi köşe vuruşu kullanacak ev sahibi.

Spor 90 artı 2'den de çıktık. Artık son 3 dakika kaldı diyebilirim bu maçın sonuçlanmasına. Köşe vuruşu kullanıldı. Ceza sahası içerisine bir kafa ama yine savunma araya girdi. Dönen topu da uzaklaştırdı. Şimdi bir kontra atak fırsatı yakaladı. Hızlı çıkarsa golü bulabilir. Uzaklardan bir şut. Kaleci öndeydi. Kale bomboş. Orta sahadan bir şut ama top yandan dışarı gitti. Enteresan anlardan biriydi. Oğuz yanılmıyorsam konuk ekip Batman Petrol Spor'da topun kontrolünü kazandıktan hemen kısa bir süre içerisinde kalecinin de orta sahaya yakın olduğunu fark etti. Topu gelişi güzel bir vuruşta ağlarla buluşturmak istedi ama Oğuz'un bu vuruşu istediği gibi gitmedi. Top yandan avuta çıktı. Dönen pozisyon şimdi tekrardan atak başlangıcı. Batman Petrol Spor'dan mı yana olacak dedim ama hayır, kaptırılan bir top. 90 artı 3'ten de çıktık. Son 2 dakikalık bölüm içerisindeyiz. 2-1'lik konuk ekip Batman Petrol Spor'un üstünlüğü devam ediyor. Son dakikalar oynanıyor uzatma bölümünde. Ceza sahası çevresinde oynanıyor oyun. Pendik Spor baskılı oynamaya devam ediyor. Rakibi 10 kişi. Beraberlik golü için yüklenmeye devam ediyor. Ceza sahası içerisinde bir orta yine savunma kafayla topu uzaklaştırdı. Evet, topu uzaklaştırmayı başardı. Sonrasında ise yapılan hareket topa dedi maçın hakemi. Enteresan, maçın hakemi oyuna in dedi. Uzaklardan bir şut yine savunmadan döndü. Ardından penaltı noktası üzerinde yine savunma topu uzaklaştırdı. Müthiş bir karambol yaşandı az önce. Batman Petrol Spor ceza sahası çevresinde bir hareketlilik vardı. Arka arkaya şutlar ve savunmanın başarılı müdahaleleri neticede top orta alana kadar geldi ve orta sahaya yakın bir noktadan taç atışıyla oyun kaldığı yerden başlayacak. 90 artı 4'ü de geride bırakmak üzereyiz. Artı 6 işareti gelmişti ilave süre olarak diyelim ve şöyle bir mesajlara dönelim. Ben de bir an Pendik Spor, Batman Petrol Spor maçına odaklandım. Çok enteresan son anlar oynanıyor. Yani çok temponun yüksek olduğu bölümdeyiz. Tabii burada 2-1 önde olan konuk ekip Batman Petrol Spor ve avantajını korumaya çalışıyor. Galibiyetle başlamak, sezona böyle bir başlangıç yapmak her takım için çok ama çok kıymetli olacaktır düşüncesindeyim. Ankara Işık Taksi'den Serdar ben demiş. Şöyle bir bakalım. Hakson cevabını verdi. Kolay gelsin Görkem Bey. Balkonda çay ile dinleniyorum. Dinliyorum. Buradayım demiş. Tabii siz ancak çayla beni dinlemeye devam edin. Bak sevgili Caner Aydaş'ın dinleyicileri ta Amerikalarda kalkıyor geliyor elinde kocaman bir poşetle. Yani peki bugün dinleyicilerime böyle trip atacağım. Evet, sürekli trip atacağım. Siz ancak bana yemek fotoğrafları gönderin. Görkem, sence Fenerbahçe'nin rakibi 2 gol atar mı? Atabileceğini sanmıyorum ya. Atabileceğini sanmıyorum. Dediğim gibi maçı biraz izlemekte fayda var. Yeni sezonun sonunda ilk 4 sırayı alacak takımı tahmin edebilir misin? Mersin'den Serhan ben demiş. 1. 2. 3. 4. Yani bunu tahmin ederim ama söylemek istemiyorum. Yani şimdi ben buraya Fenerbahçe 1. desem de Fenerbahçeli olacağım. Galatasaray desem Galatasaraylı olacağım. Beşiktaş desek Beşiktaşlı olacağım. Neden kendimi o çemberin, o ateşin içerisine atayım? Lütfen Serhan Bey, ama normal şartlarda korkusuzca ifade edeyim. Hani kim bana ne tepki gösterirse göstersin. Eyvallah, bunun da düşüncesine sahibim. Ben Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında şu an için daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'un tecrübe anlamında tabii eksikleri var. Diğer saydığım takımlarla kıyasladığımda sanki son haftalarda bir gerileme yaşayabilir. Beşiktaş, Fenerbahçe daha ağır basan kulüpler. Şu anki mevcut kadroları gereğince söylüyorum. Galatasaray gider 2-3 tane önemli transferi bitirir. O birinci sıraya Galatasaray yazarım. O ayrı. Biz transfer sezonu bittikten sonra bu soruyu bana tekrar sorun. Sonrasında ben cevabımı vermiş olurum. Görkem, iyi yayınlar. Sen doktor, bak çok ilginç bir mesaj ya. Ben de diyorum doktor falan, ne diyor dinleyicim? Adana'dan Aktan Bey. Görkem iyi yayınlar, sen doktor değilsin ama hastan çok demiş. Keyifle dinliyorum seni. Adana'dan Aktan. Peki, hastam çok ama elim boş. Yapacak bir şey yok. Adana'ya da selamlarımı göndereyim. Galatasaray niye böyle oldu demiş. Yani Galatasaray'a ne oldu ki? Önce ben bunu sorayım.
Bir sosyal medyada taraftarların yazdıkları ya da tribünde

taraftaki tepkileri anlayabiliyorum. Ama Galatasaray'a ne oldu ki? Yani tüm oyuncularını sattı şu an U19 PAF takımı oyuncuları mı var sahada? Ya bu kadar da yerden yere vurulmasına karşıyım, onu söyleyeyim. Sevgili futbol severler. Tamam, Galatasaray'ın kadrosu rakipleriyle kıyaslandığında en iyisi diyemiyoruz. Diyemeyiz. Diyen biri fanatik Galatasaraylıdır, bakın onu da söyleyeyim. Ama o kadar da kötü bir kadrosu yok Galatasaray'ın. Ya bu oyuncularla şampiyonluklar yaşadı, başarılar yaşadı. Ha, eksik bölgeleri var sadece. Eleştirilen konu bu. Yoksa Galatasaray niye böyle oldu, Galatasaray'a ne oldu demek, yani bilemiyorum. Yorum yapamadım bu konu üzerinde. Amerika'dan bir mesaj bakalım. Ta Amerika'dan yemek fotoğrafı yollamak kolay mı demiş. Tıklamıyorum yemek fotoğrafınızı, onu söyleyeyim. Görmedim yani. İstediğiniz kadar gönderin. Tıklamayacağım. O yemek fotoğrafını açmayacağım. Bu arada Pendik Spor'un beraberlik golü geldi. Ya bugün bu maçta kaç tane tahminim başarılı oldu benim? 3 mü? 3'te 3 mü yaptık? Yani gelebilir mi dedik. Sonra girmeyin dedim. Az bir süre kaldı. Hep bir tereddüt. Hep bir tereddüt. Bugün başıma ne geldiyse tereddütlerden dolayı geldi. 2-2. 90+8. Maçın belki de son pozisyonuydu. Ve Pendik Spor beraberlik golünü buldu. Kapanırsan golü yersin. Yani bu futbolun 2-2 daha 4 gibi matematiğidir. Kapanırsan golü yersin. Yine organize ataklardan biri. Ceza sahası dışından uzaklardan sert bir şut. Ve top ağlarda müthiş bir sevinç var. Pendik Spor oyuncularında, taraftarlarda aynı şekilde müthiş bir sevinç söz konusu. Konuk ekibin bir offside itirazı var ama bakayım pozisyona. Yok yani, orada bir oyuncuya çarpıyor mu? Yok, çarpmıyor. Mesut Özdemir çok şık bir gol attı. 90+8'de gelen bu gol belki de maçın son pozisyonuydu. Hakem maçı başlattı. 3 oyuncu birden pres yapıyor. Kaleciye gönderilen bu topa. Yani buradan 3-2'yi de bulursa artık bir şey söyleyemeyeceğim. Şu an seni dinliyorum. İyi yayınlar demiş Tolga Gençer. Uzun zamandır dinlemiyordu bu dinleyicimiz. Bursa'dan yazıyorsunuz değil mi? Peki, teşekkür ediyorum kendisine. Bir de yaptığınız işi hadi söylemeyeyim ya. Yaptığınız işi ben paylaşmayayım buradan. Siz paylaşın diyorsanız tabii ki seve seve paylaşırım da isim vermeden paylaşırım. Ha, reklama girmesin. Bir de çalıştığı yerde hani seminere davet edildim. Ha tabii ki geliriz. Gelmeye çalışırım. Yolum oraya düşerse ya da uçak biletlerim benden diyorsan hemen yarın gelebilirim. Bak, iznimi ayarlarım ona göre. Yok yok, müsaitlik durumunda gelirim canım, şaka yapıyorum. Gelmeye çalışırım. Yeter ki bu işi yapmaya çalışan gençler olsun. 14-15 yaşında, 16 yaşında, 20 yaşında gençler olsun. Yani elimden ne geliyorsa yaparım. Çünkü ben de o dönemde yaşadıklarımı biliyorum. Bir okula gidiyorsun, okulda herkes televizyoncu ya da sinemacı olacağım diyor. Yani 50 kişilik bir sınıfta herkes, ya herkes. 2 kişi, 3 kişi radyo üzerine bir kariyer hedefliyor. O yalnızlığı hissettim ben zamanında. Radyoculuk mesleğini devam ettirmek isteyen gençler için elimden geleni yaparım. Söz veriyorum. Şöyle bakalım, ben yattım, tutturanları kutluyorum demiş dinleyicimiz Pendik'in golünün ardından. Siz ne bekliyordunuz ki? Yani Pendik'in burada kaybetmesini mi bekliyordunuz ya?

Sen söyle ben oynayacağım abi, devam edeceğim oynamaya demiş. Şu an gününde formunda gibisin demiş. Peki birazdan söylerim. Ya yayında verdim gerçi ya. Niye ben de söylerim hemen diyorum. Hemen gaza geliyorum. Hemen anında böyle özelliğim var. Kuponlarımı görmek istiyorsanız dediğim gibi iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Orayı Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştiriyorsunuz. Sonrasında da 0540 300 çift 097 bu numaraya mesaj gönderiyorsunuz. Yayından sonra yine gelme potansiyelinin yüksek olduğunu düşündüğüm bir maç var. Bence gelecek. Yani bence gelecek. Gece seansı maçı dendiğinde biliyorsunuz benim başarı yüzdem 80'lerin üzerinde. %80 seviyelerinin üzerine çıkıyor. Gece seansı maçlarını izlemeyi seviyorum. Yanılma payım da çok düşük oluyor o tarz maçlarda. Yine yayının hemen ardından paylaşacağım, bir maçım var, onu paylaşacağım, hiç merak etmeyin. Galatasaray'da bence transferler gelse de artık hiçbir şey olmaz. Galatasaray taraftarları

artık tribünlerde sürekli tepki diye bağıracaktır. Selamlar, iyi yayınlar, ismim Erdal demiş bu dinleyicimiz de. Peki, bir Galatasaray taraftarıymış kendisi, bu şekilde fikrini ifade etti. Öyle bakalım diğer mesajlarımıza. Kayıt oldum abi diyen bir dinleyicim, peki tebrik ediyorum sizi, aramıza hoş geldin diyelim. Kuponlarım sizi mutlu edecektir diye de tahmin ediyorum aynı zamanda. Hemen dönelim yorumlarımıza, ne diyor? Arda ben, İzmir'den yazıyorum. İyi yayınlar. Bence bu sezonun en önemli konusu transferden ziyade Galatasaray'ın geçen sezonun üzerine ne koyacağı. Şampiyon olmak güzel ama rakipler sizi artık daha iyi tanıyor. Eğer aynı kadroyla aynı futbol oynayacaksa Galatasaray yeni sezonda daha zor geçebilir. Sizce Galatasaray'ın transferden bağımsız olarak oyun anlamında bir yenilik göstermesi gerekiyor mu? Transfer yapması gerekiyor. Yenilikten kastınız. Bilmiyorum nedir? Transfer yapması gerekiyor. Bunu eleştirmek için de söylemiyorum. Futbolda yorumumu merak ediyorsanız transfer gerekiyor. Gerekmiyor mu? Şimdi Galatasaray'ı şampiyon yapan kadroya bir bakın. Lemina yaşlandı ki çok ağırdı. Keşke bir ay önce katılsaydı Galatasaray'ın kampına diye düşünüyordur bence taraftarlar. Haklılar. Çok yavaştı bir Real maçında. Arkaya sürekli oyuncuları kaçırdı. Geri dönme konusunda ciddi sorun yaşadı. Yunus Akgün çok formsuz şu an. Üzerine ekleyen oyuncu grubu yok. Davinson Sanchez nasıl bir performans gösterecek? Abdülkerim çok ağır kalıyor. Ve 4 yıldan beri, 3 yıldan beri alternatifi yok diyorum. Kaan Ayhan oynuyor Abdülkerim'in yerine. Normal bir durum mu? Eksiklik değil mi? Sasha Boy. Beğenirsin beğenmezsin. Eski formunun gerisindedir. Kabul ederim. Tamam. Gerisinde bir performansı var. Kabul ediyorum. Ama bu takımda oynayabilecek oyunculardan biri. Oynayabilecek oyunculardan biri kesinlikle. En kötü yedek kulübende oturur. Ona ver. 5 milyon 6 milyon euro. Her neyse. Bence. Ver demek de saygısızlık. Verilmesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Hücum hattında Icardi'nin gideceği zaten belliydi. Icardi'nin tavırlarından belliydi ya. Yapmayın. Icardi daha sezon devam ederken şampiyon olacak mı Galatasaray, olmayacak mı diye herkes düşünürken Icardi'nin takımdan ayrılacağı belliydi. Bunu ben her seferinde dile getiriyordum. Ne oldu? Icardi gideli kaç ay oldu? Neden yerine bir oyuncu gelmedi? Ya bunları sürekli konuşmaktan mesela ben sıkılıyorum. Aynı konular. Hep aynı cümleler. Öyle olsaydı böyle olacaktı, niye yapılmadı? Evet, ortada bir yanlış var. Galatasaray son 4 yılın en başarılı takımı. Ama yönetim olarak da aynı seviyede yer alıyor mu, bu tartışılır. Çünkü transferler gecikiyor. Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında oynayacak oyuncuların listesi UEFA'ya verilmeden önce yani bir gün kala transfer açıklandı. Kaleci transferi. Icardi durumunda yaşanan Muslera konusunda da yaşandı. Uğurcan Çakır transferi gerçekleşmeseydi kalede kim olacaktı, ben onu merak ediyorum. Gecikiyor. Transferler gecikiyor. Ben sizlerin sesi olmaya çalışıyorum. Zaman zaman da yorumlarımı ifade ediyorum. Peki, çok konuştum yine. Şimdi sözü ben biraz size bırakacağım. Bu akşamın sorusunu hatırlatayım. Fazla üzerine gidemedim bu soruyu. Fazla konuşamadık. Dinleyicilerimize hatırlatma fayda var. En çok kupa kazanan, futbol tarihinde en çok kupa kazanan teknik direktör kimdir diye sordum dinleyicilerimize. Ben biliyorum bu sorunun cevabını diyen futbol severlerin yorumlarını bekliyorum, cevaplarını bekliyorum. WhatsApp hattına gönderebilirsiniz. Şöyle bir bakayım. Uzun süredir dinleyemiyordum sizi. Seviyorum. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ederim. Enver Sinan Bardak. Zaten isminiz çok tanıdık geldi. Umarım her şey yolundadır. Yani niye dinleyemediniz vesaire, özel değilse yazabilirsiniz tabii ki. Okuma diyorsanız bana yazın, okumayayım. Şöyle bakalım. Odama kale yaptım demiş Bora Bey. Bakalım hemen ya. Gerçekten de odasına kale yapmış. Enteresan. Yatağına file. Bildiğin file koymuş ya. Demirleri koymuş oraya. Bildiğin kale yapmış. Çok enteresan. Nasri, Ronaldo, White'ın, Nasson'un formalarını da asmış sağ köşeye. Enteresan bir oda. Pencerenin kenarında da kramponlar duruyor. Peteğin hemen üzerinde. Yapay zeka değil değil mi bu? Çok enteresan bir fotoğraf ya. Sevgili Bora Bey. Yani burada uyuyamam ben.
Ben burada uyuyamam, onu söyleyeyim. Enteresanmış. Peki dönelim şimdi cevaplarınıza, neler geliyor hemen bakalım. Ne demiş bir dinleyicim? Hep Guardiola cevabı standart onlardan biri. Teşekkür ederim sevgili Kenan Bey. Guardiola cevabını verdi. Rıdvan Bey yine bakalım ne demiş. Ferguson cevabını veren bir başka dinleyicimiz. Mourinho'dur abi, kim olacak başka diye bu kadar emin bir yorumda bulunan dinleyicimiz İbrahim Bey. Mourinho cevabını verdi. Şöyle bakalım. Perşembe oynanacak Beşiktaş maçında ne oynayayım diyor dinleyicimiz. İçinden geçeni oyna. Gözünü kapat. Şöyle bir 5 saniye düşün. İçinden ne geçiyorsa onu oyna. Sevgili Erdal Bey. Yanılmazsın. Yok yok. 6. hissin kuvvetli. Ben inanıyorum senin 6. hissin kuvvetli. Yoğunluk vardı. Vallahi dinleyemiyordum. Bugün anca oldu, kusura bakma demiş o dinleyicimiz. Peki Bursa'dan bana kulak veren bir dinleyicimiz. Yani 6 aydır numarayı söylesene diyen dinleyicimize Radyospor WhatsApp hattının numarasını verdim. Instagram'dan 6 ay sonra anca müsait olabildim. Kusura bakma, biz de tabii ki yoğunuz. Yani bir yerde müdürlük yapıyoruz. Hiç kusura bakma. O yüzden dolayı canım ne zaman isterse dinlerim diyor dinleyicim herhalde. Peki sevgili Tolga Bey, hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Şöyle bakalım, parmak tırnağım koptu diyor dinleyicim. Saatlerim şaştı. Sabahta Mert Bey ve Ali Bey'i dinliyordum spor yaparken, onları da özledim demiş. Peki dinlersiniz artık o zaman yarın itibariyle diye düşünüyorum. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Mourinho en çok kazanan teknik adam ya da Fatih Terim. Ha, Mourinho en çok kazanan teknik adam, doğru. Ben bu kısma katılıyorum ama kupa olarak değil herhalde ya. Kupa olarak değildir. Tazminat olarak en fazla kazanan teknik adam olabilir Mourinho. Ha, tarihte eşi benzeri yok. Bir de belgeselinde Fenerbahçe'yi sildirmiş. Yani orada Fenerbahçe geçmiyor. Enteresan bir teknik adam ya. Kişilik çok enteresan Mourinho'da. Ben eleştiriyordum Mourinho Türkiye'ye geldiğinde ama o zamanlarda tabii ki Fenerbahçe taraftarları bana pek normal yorumlarda bulunmuyordu. Ben o dönem Radyo Spor'da mıydım? Yok, değildim. Ama eleştiriyordum. Mourinho olmaz diyordum. Olmaz. Şu an Real Madrid'de, göreceğiz neler yapacağını Real Madrid'de. Görkem Bey, iyi yayınlar, İstanbul'da taksi şoförüyüm. Onur Yılmaz ismim. Beşiktaş taraftarıyım. Forvet hakkında bir bilginiz var mı acaba? İyi çalışmalar demiş. Şu an henüz biten ya da bitmeye yakın olan bir forvet yok. Ha, basında çıkan birçok ismin yanlış olduğunu ben söyleyeyim. Hani şimdi girersiniz bir internet sitesine, orada bitmeye çok yakın, sözleşme imzalamak üzere, prensip anlaşmaya varıldı. Öyle bir şey yok. Bitmeye yakın bir forvet transferi yok. İsim vermem doğru olmaz ama Beşiktaş bir forvet transferi yapacak. Onu net olarak ifade edeyim. Abi sen de bir türlü 2026 takipçiye ulaşamamışsın demiş dinleyicimiz. Şu an kaç oldum? 2018 değil mi? Doğru. Ha, gelen isteklerin hepsini kabul etmiyorum ki. Şimdi bana sıfır takipçili bir kişi istek gönderiyor. Onları kabul etmiyorum isteklerini. Ha, ben senin dinleyicinim. Ama fake hesaptan beni takip edersen kabul edemem. Kusura bakma. Adın soyadın yazacak. Orada ASDFG diye bana Instagram hesabından istek gönderirsen ben onu kabul etmem. O yüzden şu an 2050'leri ben geçmiştim de 2017-18'lerde kaldım yanlış hatırlamıyorsam. Evet ya, onu bir yayın bitene kadar bir 15 dakikada yapalım. 2026'ya çevirelim onu, değil mi? Instagram kullanan dinleyicilerimiz Instagram'dan bana ulaşabilir. İsteklerini bekliyorum. Görkem Tezer. Adımı soyadımı yazmaları yeterli olacak. Şöyle 7-8 dinleyicimin takibi gerekmekte. Hedefe ulaşabilmem için. Bir haftam daha var. Biraz daha özleyeceğim onları demiş. Peki ben selamlarınızı iletirim. Denk geldiğimde öyle söyleyeyim. Santa Clara maçında seni dinledim, kazanacağım herhalde hayatımda. Nadir alt oynadığım maçlardan biri demiş. Sevgili Göksel Bey. Peki ya bakın, kendiniz de bakın. Bu bir sır değil ki. Ya da benim çok başarılıyım bu konuda. Değil, öyle bir şey değil ya. Öyle bir şey yok. Ya girin kendiniz bakın. Takip ettiğiniz. O site var ya. Maçların skorlarını anlık olarak baktığınız bir site. Oradan bakın. Geriye dönük bakın. İlk yarıları ve maç sonlarını bir kıyaslayın. Nasıl bitmiş ilk yarı, ikinci yarıda ne olmuş? 2-1, 2-2, 3-2 biten ilk yarıların ikinci yarıları genelde kısır geçiyor. Gollü olmuyor.
Ya bu futbolun altın kurallarından biri, iddianın altın kurallarından biri. Ya bunu da söylüyorum, meslek sırrını paylaşıyorum şu an. Bir bakın, illa benim yorum yapmamı da beklemeyin.

Geri takip yapıyorsanız takip edelim demiş. Aa, hep bir karşılık dinleyicilerimden. Az önce seni seviyorum dinleyicim diyen, bana diyen, evet bunu diyen dinleyicim, geri takip yapıyorsan takip edelim demiş. Yani takip etmesen bile ben sizlere hep geri dönüyorum ama. Yani var, şahitlerim var. Instagram'dan herkesin mesajına dönmeye çalışıyorum gün içerisinde. Yani takip niye etmiyorum söyleyeyim mi? Yani hiçbir dinleyicimi. Yani kendimi üstün gördüğüm için değil ya da egolu bu görkem ondan değil. Gerçekten onunla alakası yok. Yani fazla kişiyi takip ettiğinde ben kendi çevremdeki arkadaşlarımın o an neler paylaştığını göremiyorum. Şimdi 500-600 kişiyi takip edersem, görmem gereken kişilerin hikayelerini, fotoğraflarını, paylaşımlarını göremeyeceğim. O yüzden takip etmiyorum dinleyicilerimi. Ama bu konuda böyle düşünüyorsanız tabii ki. Hani biraz da kendimi acındırayım. Evet, takip etmeyin o zaman, ne diyeyim peki. Belki size bir gün bir poşetle ziyaret eden olur demiş dinleyicimiz. Yani bilemiyorum. O poşetle bana, yani poşet mi layık gördünüz? Kartonlarla hediyeler geliyor ya bazı arkadaşlarımıza. Peki arkadaşımıza diyeyim daha doğru ifadeyle. Hep de yurt dışından geliyor ne hikmetse. Bak onu da çözemedim ha. Onu da çözemedim. Ya Almanya ya Amerika. Peki bana da bir gün İspanya, İtalya'dan, İngiltere'den şöyle güzel bir çikolata gelir diye tahmin ediyorum. Yemeyeceğim o çikolatayı, saklayacağım. Yok canım, işin şakasındayım tabii ki. Yani dinliyor olmanız, mesaj gönderiyor olmanız benim için en kıymetli hazinelerden biri. Öyle de bu işi noktalayayım. Peki. Belki yarın şu maçta gol olur demiş ama lütfen takımın adını söyleme. Senden ricamdır, totemin var, kaçmasın. Peki, o zaman niye yazdınız ya? İşin şakasındayız herhalde. Peki söylemiyorum o maçı. O zaman niye yazdınız? Çok merak ettim. Bakalım skorlarımızda neler oluyor. Bir yandan sizler mesajları göndermeye devam edebilirsiniz. Ne demiş dinleyicimiz? Exeter City vardı ya. Orada 1.5 gol üstü maalesef çıkmadı. 1.15'lik orandan kaybediyor dinleyicim. Enteresan. İngiltere Lig Kupası 1. tur. Exeter City 0-0 devam ediyor. Santa Clara Nacional maçı 2-2 devam ediyor. Onun dışında şöyle bir bakalım. Bir mesaj daha var. Akşamları dinlemeyi seviyorum. Eskiden Peru Ligi'nde çok fazla gol oluyordu ama şu an ne durumda bilmiyorum. Bu arada sorunun cevabı net olarak Ferguson, Aberdeen ve Manchester United da yaptıkları harikaydı demiş sevgili Canberk Bey. Radyospor WhatsApp hattını da vereyim ben dinleyicime. Oradan da mesajını göndersin. Genelde telefona bakmıyorum. Ha, bugün şarja takılı bıraktım telefonu. Önümde duruyor. Bildirimler geldikçe acaba kim ne yazmış diye bakma gereksinimi duyuyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ha, normalde bakmıyorum yayın boyunca telefonuma. Radyospor'un da WhatsApp hattı. Yani şu an bana mesaj gönderebileceğiniz o numara. 0538 052 14 87. Zaten internete girdiğinizde Radyospor WhatsApp hattı diye arama yaptığınızda bu numara çıkacaktır. İşin daha da kolayı bulunuyor. Şöyle bakalım. Kante demiş dinleyicimiz. Murat Bey Kante'den demiş sadece. Bilmiyorum ne demek istedi ama Kante'den. Mesajı sadece bu kadar Murat Bey. Peki. Abi iyi yayınlar. Bence Guardiola en çok kupa kazanan antrenördür. İyi yayınlar, iyi geceler diyor bir başka dinleyicim. Onun dışında doğru cevap arıyorum artık mesajların içerisinde. O duruma geldim. Söyleyeyim mi artık ya? Söyleyeyim değil mi? Birazdan da yorumlarınızı almak istediğim bir konu belirleyeceğim. Onunla alakalı son bölümde katılımlarınızı alacağım. Evet, doğru cevap tabii ki Ferguson olacaktı. Ay, yılların antrenörü, Kurt Hoca diye tabir edebileceğimiz o isimlerden biri. Yani enteresan başarıları var, müthiş başarıları var. Aberdeen takımıyla İskoçya Ligi'nde yaptıkları zaten ortada. Ha, siz sadece belki Manchester United takımında kazandığı kupalarla hatırlıyorsunuz da hani ben Aberdeen takımıyla neler yaptığını o dönem çok iyi hatırlıyorum. Ha, futbol tarihini araştırmayı sevdiğim için aklımda, hafızamda yer edinmiş Sir Alex Ferguson. En çok kupa kazanan teknik direktör. 49 kupası bulunuyor. Hem Manchester United hem de Aberdeen takımlarıyla kazandığı toplam kupa sayısı 49. Pep Guardiola diyen dinleyicilerimiz, onun da 40 tane kupası bulunuyor. Ama takım sayısı fazla. Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City ile kazandığı bu kupaları. Bunu da hatırlatmış olayım. Ve sizlerin bana sorduğu bir soru vardı.

Ben de onu sizlere soracağım. Ya sıralama yapsana Görkem diyordunuz ya. Sizce şampiyonluk yarışı hangi takım arasında geçer? Hangi takımlar arasında geçer? İlk sıraya hangi takımı yazarsınız? Galatasaray'ın şampiyonluk şansı var mı? Trabzonspor şampiyon olabilir mi? İstediğiniz soruya istediğiniz yorumu yapabilirsiniz. Kendi desteklediğiniz takımla alakalı da yine yorumlarınızı yazabilirsiniz. Son bölümdeyim. Artık 7 dakikam var. Birazdan aranızdan ayrılacağım ve yarın da sizlerle birlikte olamayacağım. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe'nin güzel bir maçı var. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi adına önemli maçlardan biri. Sturm Graz engelini de aştığı takdirde adını playoff'a yazdırmış olacak. Esport Plus ve Radyospor'dan da o maçı takip edebilirsiniz an ve an.

Bugün seni 2026 yapacağız abi. Dinleyiciler olarak arkandayız demiş. Peki ama takip edip ondan sonra takipten çıkmak yok. Ha bir de tek bir şartım var. Radyo Spor'u da tüm mecralardan takip etmeniz gerekiyor. Yani ederseniz memnun olurum canım. Radyo Spor'u da mutlaka Instagram, Twitter, YouTube gibi platformlardan takip edin. Ha benim de hedefim var. 2026'yı bulmaya çalışıyorum. Şöyle 7-8 kişinin de takibine ihtiyacım bulunuyor. İsteklerinizi gönderebilirsiniz. Adımı ve soyadımı yazmanız yeterli olacaktır. Instagram'dan başka bir hesabım da yoktur. Orayı da interaktif kullanmaya çalışıyorum. Hani yazdığınız mesajlara, sorduğunuz sorulara genelde geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Bakın. Cidden radyocu ve spiker olmayı çok istiyordum. Ne demiş dinleyicimiz? Şöyle bir bakalım. Rahmetli babam, Allah rahmet eylesin, önümü kesti. Makine mühendisi ol dedi. Hobi olarak yaparsın dedi. Maalesef hiç vaktim olmadı. Hani benim önümü kesen olmadı ama o dönemki radyo istasyonlarının başında yer alan ya da yetkili olan kişiler benim önümü kesti bir dönem. Başkası olsaydı evet önüm kesilmişti şu an. Yani bu işi yapmıyor olurdum. Onu söyleyeyim. Yani ilk defa bir radyo istasyonuna giden bir genç çocuk 14 yaşındaki bir insana senden radyocu olmaz sen heyecanlısın denmez herhalde. İsim vermeyelim şimdi. Ki ondan sonra 10 sene 15 sene geçtikten sonra o süre zarfı içerisinde benden bir şeyler öğrendi. Bana telefon edip bu nasıl yapılıyor dedi. Ve bu konuyu ben kendisiyle konuştum hatırlıyor musun? Ben 14 yaşında oraya gelmiştim. Çok heyecanlıydım titriyordum dedim. Bak senin adına çok güzel bir şeye vesile olmuşum. Tabii tabii çok güzel vesile oldum benim. Adıma. Evet. Fener'le Galatasaray arasında geçer şampiyonluk yarışı. Trabzonspor'u çok şanslı bulmuyorum. İyi bir Beşiktaşlı olarak da şansımızı çok yüksek görmüyorum. Başkanı beğenmiyorum demiş. Sayın Serdal Adalı'yı beğenmiyorum demiş. Peki. Onun dışında bu formayı bulabilirsem alırım diyen bir dinleyicim. Tabii alın yani ne dememi istiyorsunuz bilemedim. Şampiyonluk Trabzonspor ve Beşiktaş arasında geçer eğer eksikleri tamamlarsak diyen bir dinleyicim. Yapamazsın edemezsin sayesinde başarılı oluyoruz zaten demiş ama benim durum biraz farklıydı ya. Hani evet o dönemki halimi ben hatırladığımda evet yani ben konuşmaya çekiniyordum. Şundan dolayı 14-15 yaşındayım ya. 14-15 yaşındayım. Hayatım boyunca da o kadar insanı yetiştirme şansı elde ettim yani. Birçok stajyer arkadaşımla vakit geçirdim daha önceki yıllarda. Farklı çalıştığım kurumlarda. Televizyonlara çok insan gönderdim. Bakın onlara bir gün denk geldiğinizde konuşsalar onların dönüm noktalarından biri ben olmuşumdur. Kafede garsonluk yapan bir arkadaşım vardı. Staj dosyasını imzaladım ve iş bulamadı haliyle. O dönemde bir televizyon kanalı, çok izlenen bir televizyon kanalında tanıdığım var bana yazdı. Görkem sen düşünür müsün? O zamanlarda radyodayım. Yine farklı bir radyodayım. Yayınlarıma devam ediyorum. Teklifi kabul etsem aldığım ücretin belki 3 katını alacağım. Bunu biliyorum. Belki daha farklı noktalara geleceğim ama öyle bir hayalim yoktu. Benim hayalim mikrofondu. Onu gerçekleştiriyordum. Hemen oradaki arkadaşıma yazdım. Aradım hatta. Dedim ne yapıyorsun? Nerelerdesin? İş buldun mu? Yok dedi. Yarın bir kafeyle anlaştım. Garsonluğa başlıyorum dedi. Dedim şu adrese git şu numarayı ara. Yarın da oraya gitme. Bir sonraki gün başlarsın işe dedim. Olmazsa. Ve gitti oraya işe girdi. Yıllarca çalıştı. Şu an bilmiyorum. Şu an bilmiyorum. Hani belli bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Çünkü beni engelledi Instagram'dan. Ünlendiğin zaman öyle oluyor genelde. Abi ağzına sağlık. Çok güzel vakit geçirdik sayene demiş. Peki teşekkür ederim. Hani sizlerin katılımı önemli. Ya ben bir şey yapmadım. Excel City mücadelesi 2-0'a geldi. Ya, çok sevindim ya. Bir dinleyicim vardı. 2 maçlık bir kombin atmıştı ya bana. Hani maçları hatırlamıyorum. Diğer maçı hatırlamıyorum da Excel City mücadelesinden 2 gol bekliyordu. 1,5 gol üstü oynamıştı ve son dakikalarda geldi. İşte gelince geliyor. Şans bu. Hani olacağı varsa oluyor derler ya büyüklerimiz. Çok enteresan 90. dakikada arka arkaya 2 gol. Yani 89 dakika pozisyon bulamayan ev sahibi Plymouth takımı geldi 90. dakikada favori olan takıma 2 gol birden atmayı başardı. İngiltere Lig Kupası 1. tur maçı güzel bir sonla sonuçlanıyor. O dinleyicimizi tebrik ediyorum ama adını ve gönderdiği kuponu hatırlamıyorum.
Bir insanın hayatına dokunmak güzel. Ne demiş dinleyicimiz? Evet, Doruk ile lise arkadaşıyım. O basketbolcuydu, futbol oynamayı çok bilmezdi ve futboldan anlamazdı. Şimdi de farklı bir yerde çalışıyor, muhabirlik yapıyor demiş. Peki, tabii ki insanların hayatına dokunabilmek çok önemli. Ayton, eski Beşiktaşlı, Werder Bremen'de oynayan bir oyuncu diye de eklemiş. Yine bu bilgiyi aktardığı için teşekkür edeyim dinleyicimize. Ben de diyorum hayatımda ne eksik ya? Son bölümde bir şeyler eksikti diyorum hayatımda. Evet, sevgili Bora Bey, Werder Bremen'de oynayan Ailton'un fotoğrafını göndermiş. Güncel hali mi? Gerçi eski hali de öyleydi onun.

0: sizden önceki gece gündüz ne demiş dinleyicim? Sizden önceki gece gündüz futbol yayınındaki arkadaş sizden iyi olmasın bize neredeyse yemek tarifi verirdi demiş dinleyicim. Yok ben vermiyorum ya yemek tarifi çünkü yemek yapmayı bilmiyorum. Ha iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama ben vermedim. Veremem çünkü yapmadım ben hayatımda yemek yapmadım. Ya yumurtayı kır desen kıramam. Hani onu söyleyeyim. Bunu da itiraf ettim ya. Durdunuz benden bu bilgiyi de aldınız ya sevgili Cesur Bey. Yani bu itirafı da yaptırdınız ya. Ne diyeyim ki? Peki artık gidiyorum. Gitme vaktim geldi. Yarın sizlerle birlikte olamayacağım. Çünkü Fenerbahçe'nin karşılaşması Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rövanş mücadelesi Radyospor'da sizlerle buluşuyor olacak. Aynı zamanda Esport Plus ekranlarında da sizlerle buluşuyor olacak. Bu hatırlatmayı yapalım. Son hatırlatmamız da yine Instagram'da adımı ve soyadımı yazdığınızda bana ulaşabileceğiniz bir bilgi. Hadi bunu da söyleyeyim aradan çıkartmış olayım. iddia.com'da da kayıtlı bayim bölümüne gelip kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra oraya büyütece basıp tabii ki arama kısmına geliyorsunuz. Uğur Böceği şans oyunlarını yazıyorsunuz ve kayıtlı bayim olarak ekliyorsunuz sevgili Radyospor dinleyicileri. Devamında da yapmanız gereken tek bir işlem kalıyor. 0540 300 0097. Bu numaraya mesaj atıyorsunuz ki yarın öbür gün güzel jestlerimiz, sürprizlerimiz olduğunda size buradan haber verilecek. Ama öncesinde kayıtlı bayim bölümünde Uğur Böceği şans oyunlarını tabii ki eklemeniz gerekiyor. Onu atlamayalım, o önemli. Ha kayıt olmadan kayıt oldum derseniz oradaki arkadaşlarımız araştırıyor, devamlı bakıyor, kontrol ediyor. Yani onu görüyorlar sistemden. Hiç öyle şeylere gerek yok, onu söyleyeyim diyorum ve aranızdan şu anlık için ayrılıyorum. Yarın yokum ama çarşamba akşamı tekrardan aynı frekansta görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın, hoşça kalın.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.

0: Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
0: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
2: Talisca!
0: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor!
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
5: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 10 Ağustos 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Ben de geçen hafta bir izin kullandım. İznimi bitirdim. Bugün itibariyle farkında olduğunuz gibi yayına başladım.

0: Bu Günal abiyle birlikte 3 saat boyunca gündemdeki konuları konuşacağız. Neler var gündemde hafta sonundan yansıyan? Tabii ki önce maçları bir değerlendireyim. Süper Lig gelecek hafta başlayacak. Birinci Lig bu haftayla birlikte başladı biliyorsunuz. Dün de Birinci Lig'de 4 karşılaşma vardı ligin yeni ekiplerinden. Bursa Spor Bodrum'u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı ilk maçında. Iheanacho ve Lincoln'le golleri buldu Bursa Spor. Kazandı. Dün 2-0'ların günüydü birinci ligde. Kayseri Spor, Van Spor deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarıyer, ligin yeni ekibi Muğla Spor önünde 2-0 kazandı. Iğdır'da Süper Lig'den düşen Fatih Karagümrük'ü yine 2-0 mağlup etmesini bildi. Cumartesi günü 4 maç orada oynandı. Antalya Spor, Keçiören Gücü haftanın en gollü mücadelesi 4-3 bitti. Antalya Spor kendi evinde Keçiören Gücü'nü mağlup etmeyi başardı. Ümraniye Spor 0, Mardin Spor 0, Sivas Spor 0, Esenler Erok Spor 0. Haftanın golsüz biten iki karşılaşması bunlardı ve Bandırma Spor, İstanbul Spor önünde haftanın en farklı galibiyetini aldı 3-0'la. Bandırma Spor da lige galibiyetle başladı. Haftanın açılışında Cuma günü Manisa FK Bolu Spor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. 1-0 geriden geldi Manisa ve ilk yarıda 2-1 öne geçip maçı da aynı skorla kazanmayı başardılar. Bugün haftanın son maçı oynanacak. Saat 21.30'da başlayacak. Pendik Spor ligin yeni ekiplerinden Batman Petrol Spor'u konuk edecek ve böylelikle de hafta sonu erecek birinci ligde. Yarın da beraber de Avrupa Kupalarında tekrar heyecan başlıyor. Fenerbahçe Sturm Graz deplasmanında olacak. İlk maçı İstanbul'da 2-0 kazanmıştı temsilcimiz. Rövanşta da avantajını korumasını ve playoff turuna yükselmesini bekliyoruz. Çarşamba günü UEFA Süper Kupa karşılaşması var. Şampiyonlar Ligi'nde herhangi bir maç yok. Sadece Konferans Ligi'nde 3 karşılaşma oynanacak. UEFA Süper Kupa'da da Paris Saint-Germain'le Aston Villa karşı karşıya gelecek. Perşembe günü de Beşiktaş'ın Radeç-Kralove mücadelesi Dolmabahçe'de olacak. Deplasmanda Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 kazanmıştı. Beşiktaş'ın da yine Fenerbahçe gibi avantajını korumasını ve adını Avrupa Ligi'nde playoff turuna yazdırmasını bekliyoruz. Peki bunlar maçlardan detaylar. Avrupa'da da yine başlayan ligler var ama onlara çok girmeyeyim. Portekiz'de, Belçika'da maçlar oynandı. Transfer gündemi. Transfer gündeminde takımlarda son durum ne, ona bakacağız. Galatasaray, bu arada maçlar dedim de maçları şöyle bitireyim. Birincilik söyledim ama hazırlık maçları da vardı. Onları da aradan çıkarayım. Galatasaray Villarreal'le oynadı son hazırlık karşılaşmasında. Kendi evinde, kendi seyircisi önünde. Ama sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılan taraf Galatasaray oldu. Okan Buruk'un özellikle stoper tandemindeki tercihleri çok konuşuldu. Jakobsu ve Lemina'yı oynattı Okan Buruk. Abdülkerim Bardakçı ve Davinson yedek kulübesindeydi karşılaşmada. Ve çok da iyi bir oyun açıkçası Galatasaray ortaya koyamadı. Villarreal çok daha takım gibi gözüktü. Çok daha organize gözüktüler. Ve maçın başında da bir penaltıyla öne geçti Villarreal. Galatasaray çabuk karşılık verdi aslında Osimhen'le ama geri kalan bölümde de Villarreal'in daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Trabzonspor da Göztepe ile karşı karşıya geldi. İsmail Köybaşı'nın futbola veda ettiği karşılaşma oldu. Onun için düzenlenmiş bir karşılaşmaydı. Göztepe'nin ev sahipliğinde oynandı. Burada da Göztepe'nin galibiyeti geldi. Trabzonspor önünde Göztepe'de kazanmayı başardı 2-1'lik skorla. Bu maçlardan detayları da konuşacağız. Transferde peki neler var? Galatasaray'da hala bir hareketlilik yok transfer konusunda. 10 numara haberleri devam ediyor. 10 numarada şu anda Rodrigo Mora en sıcak isim olarak gözüküyor. Bununla beraber Lokomotiv Moskova forması giyen Alexey Batrakov da Galatasaray'ın bir diğer adayı olarak ön plana çıkan isim. Ama transferin bitmesine dair herhangi bir haber yok. Hala görüşmelerin sürdüğü dile getiriliyor. Stoper konusunda Galatasaray'ın yine bir arayışı var. Özellikle sol stopere bir arayış. Orada da Ertan Süzgün Renato Veiga ismini ortaya attı. O da Villarreal forması giyen Portekiz milli takımının da sol stoperi olan oyuncu, U23 kuralına da uyan bir isim. Galatasaray bir taraftan sol stoper bakıyor. Santrfor yediği henüz transfer edilmiş değil Galatasaray'da. Burada da gündeme gelen isim Rangers forması giyen Yusuf Çermiti. Bu oyuncu da U23 kontenjanından uyan bir isim. Fakat bonservis bedeli olarak da Rangers'ın en az 35-40 milyon euro istediği konuşulan da bir oyuncu. Bakalım bu transferde Galatasaray mutlu sona ulaşabilecek mi, onu da hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe'ye geçtiğimde Fenerbahçe'de de bir numaralı gündem şu anda Santrfor transferi. Santrfor'da da hafta sonu benim not aldığım oyuncular 3'e inmiş durumda Santrfor konusunda. Romelu Lukaku bunlardan bir tanesi. Pavlidis Benfica forması giyen oyuncu onlardan bir diğeri, ki o da Benfica ile yeni sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Bu dünkü lig maçında da çok güzel bir golü var Soloya ile Pavlidis'in. Ama onun da bonservisi bir hayli yüksek. Lukaku'da çok daha düşük bir bonservis konuşuluyor ama onun da yıllık ücret beklentisi çift taneler gibi yazılmış. Ve bir diğer aday da Feyenoord forması giyen Ayase Ueda. Japon milli takımında santrfor olan oyuncu. Hollanda basında Fenerbahçe'nin bu oyuncu için Feyenoord'da bir teklif sunduğunu yazdı. Şu anda 3 aday gözüküyor. Bakalım önümüzdeki süreç neyi getirecek, ama kısa zamanda bu santrfor transferini bitirmeye çalışacağı söyleniyor Fenerbahçe'nin. Beşiktaş'ta da gündem santrfor öncelikle. Orada da Dušan Vlahović listede tek aday gibi gözüküyor. İtalyano'nun da eski öğrencisi Dušan Vlahović ve Beşiktaş artık teklifini masaya koydu. Şu anda da en iyi teklifin oyuncuya Beşiktaş'tan olduğu söyleniyor mali olarak. Ama oyuncu hala kararını vermiş değil. Beşiktaş'ın da kısa vadede bu transferi bitirmeye çalışacağı söyleniyor. Trabzonspor'a geçtiğimizde Trabzonspor'da da yine orada da santrfor transferi. Aslında dört takımın, dört büyüklerin dördü de santrfor transferi kovalıyorlar. Galatasaray yedeğe bakıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk 11'e bakıyorlar. Trabzonspor'da çok orayı anlamadım. Dün de bir tweet attım kendi Twitter hesabımdan, ama Darwin Núñez transferinin bittiğini söyledi Salim Manav. Öyle bir haber paylaştı. Darwin Núñez geliyorsa Onuachu gidiyor herhalde dedim. Ama işte başkan açıklamasının altına yazmışlar kalacak diye. Ama ikisini çok aynı anda kafamda oturtamadım. Biri yedek kalsa o da olmuyor. Birlikte oynasalar bir ihtimal ama iddialı bir hücum hattı olur. O yüzden kafam karışmadı değil onu açık konusunda. Ama Trabzonspor'un Darwin Núñez'e net şekilde ilgilendiği zaten birkaç gündür konuşuluyordu. Orada o gündem var. Bir de 6 numara transferi için Leandro Paredes ismi dün gündeme geldi. 61 saat haberi paylaştı ki burada Ali abi zaman zaman Paredes'le ilgili güzel şeyler söylüyor. Sağ içindeki sertliği, oyun kurulumu, agresyonu tabii biraz sıkıntılı ama Beşiktaş için de uygun bir aday gibi söylüyordu. Trabzonspor'un gündemine geldi. Bakalım Trabzonspor bu transferi bitirebilecek mi, onu da hep birlikte göreceğiz diyelim. 7-10 yaptık saatleri. Geniş bir özet yapmaya çalıştım. Şimdi şarkı ve reklam aramıza gidelim. Aradan sonra da bu gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7-16 saatlerimiz Sabah Sporu'nda. Şimdi gelişmeleri değerlendirmeye başlayacağız Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi haftalar. Nasıl geçti bir hafta?
0: Nasıl geçti bir haftamız? Alp'le ilk tatilimizdi.
2: Evet.
0: Onunla olduğu için.
2: Kendisi de kundaktan alıştırılıyor tatil yapmaya.
0: Tabii şu an dün itibariyle 4 aylık oldu. Tam 4 ay oldu dün. Tabii bu kadar erken yaşta tatile çıkmak doğru mu değil mi? Herkesin bir endişesi var. Kimisi çıkarmıyordur. Saygıyla karşılıyoruz. Biz çıkarmayı tercih ettik ve uzun bir yola gittik.
2: Buna şaşırmadık.
0: Yani daha çılgın planlarımız da var tabii ileriki dönemlerde, yakın zamanda. Antalya'ya gittik. Belek tarafında bir otele gittik. Yolculuğu ikiye böldük tabii. O bizim için bayağı bir avantaj oldu. Denizli'de Gizem'in kardeşi var. İşte ilk önce oraya gittik. 6 saat araba yolculuğu. Oradan da yaklaşık 4 saat otele yolculuk. 10 saatlik 2 güne bölünen yolculuk. Tabii 4 aylık bir bebekle kolay değil yolculuk. Ama nispeten iyi geçti yolculuklarımız. Tatilde beklediğimizin ötesinde rahat geçti. İşte Alp'in uyuması etkilenir mi, sonuçta düzeninden şaşıyor. Başka bir yere gidiyor, başka bir ortam. Uyumakta zorluk çeker mi diye düşünürken daha ilk gün kendi bebek arabasında böyle bir uyuttuk. Normalde öyle bir şeyimiz yok, hani bebek arabasında uyutma gibi. Bilmiyorduk. Bir baktık gözler kapanıyor. Sonra her gün bebek arabasında işte sabah kahvaltımızı yaparken onu uyuttuk. İşte 2 saatlik ilk uykusu oluyor genelde. Ben biraz başında bekleyen kişi oldum. Gizem'i biraz dinlendirmek açısından.
2: Rotasyon mu yaptınız?
0: Ya rotasyon yaptık tabii. O da sonuçta ben işteyken sürekli çocukla ilgileniyor. Bari tatilde biraz versin istedim. Biraz da hani ben de teşvik ettim. Gerçi özlüyor hani 2 saat bende kalıyor bazen ama arada böyle yoklamaya sürekli geldi. Öyle bir düzen oturttuk yani kendimizce. Diğer boşluklarda da ben işte denize girdim, havuza girdim. Böyle iş bölümü. Zaten işte kayınvalidem de vardı. Gizem'in kardeşi, eşi, çocuğu. Böyle kalabalık bir tatil. İş bölümü yaptık. Hani denizleme de girdim. Eğlendim de. Kitabımı da okudum. Alp'in başında beklerken tek başıma ne yapacağım? Ya telefona girip işte Twitter, Instagram, zaman zaman onu da yaptım. Zaman zaman kitabımı da okudum. O açıdan da güzel geçti. Yalnız tek sıkıntı olarak söyleyebileceğim şey, sabah sana da bahsettim kısaca ama böyle Twitter'a girdiğimde böyle bir haber önüme düştü o sana özel kısmında. Akdeniz'deki mikroplastik atıklarla alakalı. Bilmiyorum bizi dinleyen şu an dinleyicilerimiz o civarda yaşayanlar varsa ya da sosyal medyada gördüler mi bilmiyorum ama gerçekten çok ciddi bir tehlike arz ettiği söyleniyor bu mikroplastik atıkların. Özellikle tabii küçük yaştaki çocuklara ve yaşlara. Ki bize de büyük ihtimal tabii ki ediyor ama biz belki tolere edebiliyoruzdur. Denizler gerçekten o haberi okuduktan sonra mı denk geldi bilmiyorum ama pisti. Yani bizim orada da Belek'te.
2: Ya bu üzücü söylediğin şey.
0: Ki ben Belek'le ilgili pis olduğuna dair şey okumadım ama takip ettiğim o insanlar, önüme düşenler, işte Konyaaltı plajı, işte Mersin, Adana, oradaki denizler, Antalya'nın birçok farklı yeri, Fethiye, oradaki koylarda o mikroplastik atıkların görüntülerini insanlar çekmişler ki bizim Belek'teki denizde sonradan işte bu haberi okuyunca, dikkat edince fark ettim benzer. Yani o mikroplastik atıklar kıyıya vuruyor. O yüzden denize girerken de böyle çok keyif almadım açıkçası son 3-4 günde. O bir talihsizlik oldu. Bizim tabii en önemli gelir kaynaklarımızdan biri turizm. Her yıl yazın birçok turisti ağırlıyoruz ve işte denizimiz böyle pis olursa yani bunu bir yere kadar saklayabiliriz. Mesela bu çok gündem olmadı, ben gidene kadar görmemiştim böyle bir şey. Yeni yeni galiba gündem olmaya başladı. Bunu da eski bir bakan yardımcısı mı artık, bakan mı müsteşar mı öyle biri sosyal medyadan paylaşmış. Ben oradan gördüm. Sonrasında da insanlar bizde de böyle görüntüler atmışlar sürekli. Bu ciddi bir tehlike. Burada da bu atık fabrikaları mı deniyor? Bu atıkları alıp imha eden fabrikalar var. Bunların yeteri kadar herhalde denetlenmediği, oradan işte çıkan o atıkların nehire karışıp denize gittiği, denize karıştığı söyleniyor. Bununla ilgili umarım bir farkındalık oluşur. Bizim çünkü hani övündüğümüz şeylerden biri denizimiz, turizmimiz. Böyle pis denizlere de kimse girmek istemez açıkçası. Ben çocuğumu sokmak istemem böyle bir denize.
2: Yani bu olay tabii çok ciddi bir olay, fakat biliyorsun yani ülke olarak en büyük yaptığımız hatalardan, yanlışlardan bir tanesi kendi ülkemizin çevresine çok hunharca davranmamız. Bu sadece denizlerin kirliliği, denizlerin pisliği değil, tatlı su kaynaklarını kurutmamız, göllerin kuruması, ormanlara karşı davranışımız, yani doğaya kendi ülkemizde çok hunharca davranıyoruz. Ama diğer ülkelere bakıyorsun, doğası bozulmasın diye maden çıkarmış.

0: ormanlarında, orman alanlarında herhangi bir gerileme yok. Fakat aynı şeyi bize irdelersen, bize bakarsan çok daha vahim sonuçlar görüyorsun. Sanayi şirketlerinin atıklarının o şeyinin olmaması, ne derler, arıtma tesislerinin olmaması, fazla denetim yapılmaması böyle bir durumu ortaya çıkartıyor. İyi oldu bunu söylediğin, ama tabii hani buradan bir spor radyosundan bunları söylemekle düzelecek işler değil. Bu toplumsal bilinçle alakalı. Toplumsal bilinç olmadığı sürece, insanlar bu şekilde doğaya davrandığı sürece işimiz bundan sonraki yıllarda çok zor. Bu kuraklık gibi çok büyük bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Bu şekilde daha davranmamız çevreye. Yani Alp'in işi zor. Öyle söyleyeyim
1: Evet.
0: sana. Alp'in işi zor.
1: Valla ben de Antalya'ya giderken hani Antalya'nın denizi genel olarak hani güzeldir, Akdeniz sonuçta.
0: Güzel olmaz mı ya? Cennet güzel
1: Orası
0: demek, güzel demek az
1: yani
0: kalır.
1: görse ben ilk defa bu arada bilinçli şekilde çok küçükken gitmiştik Antalya'ya da bilinçli şekilde ilk defa gittim. Böyle sıra sıra devasa oteller var. Bizim kaldığımız otel de devasa bir otel. Belki 1000, belki 2000, belki 3000 kişi vardı. Çok kalabalıktı. Eminim hepsi de kalabalıktı. Ve yan yana bu otellerin çoğu ve deniz büyük ihtimal aynı şekilde. Onlarda da pisti. Hiç böyle bir şey hayal etmemiştim. Ben hani yıllar boyu küçükken Marmara denize girdim. Marmara genel olarak daha pisti. Değil mi? Ege'ye göre, Akdeniz'e göre. Hadi ona alışmıştık da Akdeniz'de böyle Antalya'da bunu görmeye gerçekten beklemiyordum. Çok daha berrak bir deniz hayal etmiştim. Ama karşıma maalesef böyle bir tablo çıktı.
0: Üzdün bizi sabah sabah.
1: Evet yani ben de üzüldüm o haberleri okuyunca ama en azından hani burada ne yapabiliriz? Böyle bir farkındalık yaratabilirim bu konuyla ilgili diye düşündüm. O yüzden de bahsetmek istedim. Mesela Tolga Tanacı bir dinleyicimiz Adana'da yaşıyormuş. Mersin'de yazlıkları varmış. Ne balık tutabiliyoruz eskisi gibi ne de yüzebiliyoruz diye bir mesaj göndermiş bize. Eminim hani yazamayanlar da vardır şu an yolda olup. Ama bu konudan dertli olan çok kişi olduğunu tahmin ediyorum. Benim başka tatille ilgili maçları takip edebildim. Beşiktaş maçını daha konsantre takip edebildim. Fenerbahçe maçını pek o kadar yapamadım ama haberdarım yani orada neler olduğundan. Gelişmelerden Twitter'a her gün baktım. Transfer gelişmelerini, maçları takip etmeye çalıştım. Hafta sonu da zaten cumartesi Trabzonspor'la Galatasaray'ın üst üste hazır karşılaşmaları vardı. Onlara da baktım. Sen de karşılaşmadaydın Galatasaray'ın Villarreal mücadelesinde. Şimdi bu konuyla ilgili mesaj gelirse bir onu okuyayım. Yoksa Galatasaray maçından devam etmek istiyorum. Bizim geri dönüşüm bilincimiz anca şişe başı 1 lira alındığını duyunca artıyor demiş. Ama bunları kabul eden makineler bozulunca hemen eski haline dönüyor. Avrupa'dan çöp ithalinde şampiyon olduğumuz gerçeği zaten kenarda duruyor demiş bir dinleyicimiz. Evet bu da bu az önce paylaştığım sıkıntıda bir etken olarak söylenen bir şey. Özellikle İngiltere'den çöp ithal etmeye başlamışız ve miktarı da artıyormuş her geçen sene.
0: Benim de en çok vatandaş olarak ağrıma giden şeylerden biridir.
1: Başka ülkenin çöpünü bizim
0: Evet.
1: şey yapmamız,
0: Evet.
1: alıp imha etmemiz. Onlar çünkü yani evet çok kötü bir durum
0: Çok
1: bence
0: ağrıma
1: de.
0: gidiyor yani.
1: Aynen kesinlikle katılıyorum. Bunun sebeplerinden birinde o olduğu söyleniyor. Ama bu olmasa da bu olurdu. Ama öyle olunca daha fazla miktar işte mikroplastik atığın denizlerimize maalesef nehirlerimize karıştığını anlıyoruz. Bu konuda da ben eskiden nasılsa ki eskiden herhalde almıyorduk böyle şeyleri. Ona dönülmesi taraftarıyım. Peki Galatasaray ile ilgili mesajlar geliyor. İlk geçeceğimiz konu Galatasaray az önce söyledim. Mustafa Demirkaya o da spora hiç girmeseniz daha iyi sanki demiş. Serkan Sarıefe maalesef doğamız, ağaçlarımız, denizlerimiz resmen talan durumda demiş. İnsanların çöplerini gittiği yerlerde bırakması da ayrı bir şey diye eklemiş. Şimdi bunu okuyunca aklıma da yine Twitter'dan sana özel kısmında önüme düşen bir başka şey. Belgrad Ormanı'nda mangal serbest diye bir şey asılmış. Gerçi o zaten

0: Ben en son gittiğimde yapıyordu insanlar mangal.
1: Hı.
0: Hani bu sıcak dönemde orman içinde mangal yapmak riskli değil mi diye. Aslında bu dönem yasaklanması gerek diye söylenmiş ki. Tabii ki işin uzmanı değilim ama Türkiye genelinde özellikle yaz döneminde fazlaca orman yangını yaşadığımız için Belgrad Ormanı gibi bir yerde yazın mangalın serbest olması da bir taraftan bana da garip geliyor. Ama hep böyle miydi? Bu yaza özel bir şey mi? Onu da bilmiyorum. Ama beni işte en çok endişelendiren noktalardan biri de bu orman yangınları. İstanbul'da çok tabii duymuyoruz bunu. Genelde Ege ve Akdeniz'de oluyor. Orada nem de çok düşüyor. Mesela şu an İstanbul'da nem çok yüksek son günlerde ama işte geçen Hüseyin abi bahsediyordu. %5'e kadar Muğla civarında nem düşüyor. Nem düşmesi demek o yangın ihtimalinde artan unsurlardan biri. Ama ormanlarımıza da daha özenli bakmamız gerek. Böyle bakınca haberlere hep olumsuzları da çekiyorum ama böyle hep endişe verici şeyler önüme düştü bu
1: Öyle
0: son bir
1: tekrar
0: haftada.
1: söylüyorum yani bizim kadar kendi doğal kaynaklarına ve çevresine kötü davranan ülke ben bilmiyorum. Yani bu ne yazık ki insanlarda o bilinç oluşmadı, oluşturulmadı ve öyle bir niyet de yok. Bu da kötü. İşte az önce dinleyicinin söylediği yani bir yere gidiyorlar. Herhangi bir plajı olabilir, işte bir ormanlık alanı olabilir, bir sahil kenarı olabilir. Yani orayı bile mahvedip günü kapatıyorlar ne yazık ki. Bu bir gerçek.
0: İşte benim az önce bahsettiğim Belgrad Ormanı'ndan bir videoda orman boyunca çekmişler. Her yer çöp. Yani
1: Evet.
0: insanlar orada pikniğini yapmış, bütün pisliği bırakmış gitmişler.
1: Aynen yani neyse çok fazla şey söylenebilir de artık tamamen hani kapatalım bu konuyu. Çünkü çok üzücü. Yani insanın içi daralıyor konuştukça ve bir ilerleme görmeyeceğini bilmek daha da insanı karamsarlığa itiyor. Önemli olan o. Hani sen gittin orada bütün gününü geçirdin. Güzel bir şekilde keyif aldın. Yani senin birinci görevin orayı bulduğundan daha iyi halde bırakmak. Oraya bütün pisliğini bırakıp ondan sonra kim temizlerse temizlesin diye oradan ayrılmak bir kere insanlık onuruna yakışan bir şey değil. Ama ne yazık ki böyle bir şey var. Oluşmuş yani böyle bir kültür oluşmuş yani insanlar oraya geliyorlar her şeyi yapıyorlar. Bütün pislikleri bırakıp gidiyorlar ondan sonra ne olursa olsun. Ondan sonra gelip bir de şikayet ediyorlar burası pis diye. Acaba neden pis? Yani oraya insan gücü mü yetişir şeyi temizlemeye, oradaki bırakılanları temizlemeye? Yani bunlar çok basit bu işin ABC'si de işte şimdi bunları yapamadığın zaman daha bak gittiğin bir piknik yerinde sen piknik yerini o halde bırakıyorsan sen yarın öbür gün ormanı, denizi, gölü, tatlı su kaynağı hani buralardaki bilinci nasıl insanlara aşılayacaksın daha şimdi ABC'sinde taşa takılıp düşüyoruz. O yüzden çok üzücü yani ben böyle şeyleri konuştukça hani içim kararıyor. Aynı şey hayvanlara karşı davranış insanlarda yani. Hani kendi doğana, hayvanına, kendi insanına iyi davranmazsan olmaz yani gelişemezsin, ilerleyemezsin. Bunlar ülkenin asıl sorunları, ciddi sorunları. Bunlar mesela önemli değilmiş gibi konuşulur hep Türkiye'de hiç. Önemli değil yani bakmazlar, insanlar kafayı oraya çevirmezler. Aslında futboldaki şeyin bir başka versiyonu. Yani futbolda da hep söylüyorum ya ben kırmızı karta penaltıya takılıyorlar. Asıl büyük probleme bakan yok futbolda. Bu da böyle yani ülkede daha büyük daha ciddi sorunlar var. Sen yarın öbür gün 80 milyon insan su sıkıntısı yaşamaya başlarsa olabilecekleri düşünüyor musun? Su sıkıntısı neden olur? Sen kendi göllerini kurutursan, toprağın erozyona uğrarsa, ormanların yok olursa tatlı su kaynakların kurur. Ondan sonra ne hale geleceğini düşünüyor musun? Bunlar asıl düşünülmesi gereken şeyler ülkede ama yok yani önemli değil. Başka şeyler var. Magazin var. O var. Bu var. Kim ne dedi? O ne yaptı? Böyle bir hayal dünyasında yaşıyoruz. Bizi de sabah sabah yok ettin Mertelem ya.
0: Evet,
1: Daha
0: iyi oldu.
1: geldim Bismillah
0: Bazen
1: yani.
0: iyidir böyle.
1: Bir geldim Bismillah. Daha iyi şeyler konuşmak varken şimdi bir de Galatasaray açacaksın aradan
0: Evet,
1: sonra.
0: eyvah yandık orada.
1: Yani eyvah ya.
0: Son bir şey söyleyeyim. Hayatımda ikinci kez trafik cezası yedim.
1: Oo, hayırlı uğurlu olsun.
0: Denizli'de. Hiç
1: Hayırlı uğurlu
0: İstanbul'da
1: olsun.
0: yemedim daha. İlki Eskişehir'deydi. Kırmızı ışıkta geçmişim. Bunda da hız limitini aştığım için ceza yedim. 86 ile yemişim. Galiba hani 80'di. Artık yeni kurallar bir de 85 galiba artı 5 geçebiliyorsun. Ben 86 ile
1: 86 ile mi? Ah.
0: yedim. 2000 lira geldi. Öderken de 1500 ödetti. Neden öyle bir indirim
1: Erken
0: yaptı?
1: ödediğin zaman %25 az ödüyorsun.
0: Erken ödeyince mi oluyor? Ben dediğim gibi çok aşina değilim trafik cezasına. Ama şuraya bağlayacağım. Şimdi ben bir daha Denizli'ye gittiğimde İstanbul'da da yapmam bunu da. Nerede ceza yersem orada. Daha fazla dikkat edeceğim. Çünkü hani bir kilometre bir kilometre bakmıyorlar gözünün yaşına. Burada da bizim konuyla bağlantılı olarak hani o cezalar kesilebilse insanlara bir daha yaparken insan iki kere düşünür. Yani yine ceza yiyebilir sonrasında tabii ki. Her cezada bir daha yapmasının önünde engel değil de en azından iki kere düşünür. Ben düşüneceğim mesela denize gittim. İstanbul'da böyle bir şey olmuyor bende mesela trafik konusunda. Hani
1: Tabii
0: ben
1: sen zaten
0: mümkün olduğu
1: hani
0: kadar tabii
1: aynen
0: uyumaya
1: kurallara
0: çalışıyorum.
1: uyan birisin.
0: Ama hız sınırlarını tam olarak riayet ettiğimde söylenemez. Görüyoruz tabelalarda. Ama her zaman da onun sınırları içinde değilim. Bu bir öz eleştiri olsun. Çünkü neden? Ceza mekanizması tam olarak işlemiyor, işletilmiyor. Bunun da yapılması ülkede bence önemli. Bu cezaların hakkıyla kesilmesi. Bizde öyle de bir sıkıntı var sanki. Tam hakkıyla o cezaları yemedikçe yapmaya devam ediyoruz. Sonuçta
1: Ya,
0: cezası yoksa bir şeyini yapıyorsun.
1: çevresel atığını su kaynaklarına karıştıran, derelere karıştıran firmalara büyük cezalar kesersin ama az önce konuştuğumuz konu hani artık hep anlatmaya çalıştığım şey orada da bir cezadan da korkmamak gerekir ya. Bunu artık insanın kendisi yapması gerekir. Yani kendi çöpünü orada toplaması artık cezaya da orada da cezaya kaldıysak işimiz çok zor. Ne demek istediğimi anlatabildim
0: Öyle
1: mi?
0: ama Ali abi Avrupa'ya örnek gösterirken mesela Avrupa'da sence kendiliğinden mi insanlar böyle davranıyorlar yoksa onlar da belli cezaları yemişler de ondan sonra mı bu hale gelmişler? Çünkü insanın senin dediğin gibi olması çok zor bir şey
1: Çok zor
0: bence.
1: bir şey değil Mert
0: Zor bir
1: yani.
0: şey abi.
1: Çok
0: Olsa
1: zor bir
0: olurdu
1: şey değil
0: çünkü.
1: yani. Evde yediğin şeyi salonda mı atıyorsun çöpünü yani?
0: Ali abi olmadığına göre zor yani olmuyor
1: Hani
0: işte.
1: anlatabildim mi bu? Ama eğer buna zor dersek zaten
0: İşte
1: İşimiz Allah'a kalmış
0: biraz
1: demektir.
0: cezayla o ben de cezaya karşıydım önceden burada Barış abi anlatınca yurt dışındaki örnekleri ben de senin gibi düşünüyordum hani kendimiz yapmalıyız cezada tam olarak içine sinmez insanın falan yok ama öyle değil gerçekten gördüğüm kadarıyla.
1: Yani ben bazı şeyleri hani artık bu dönemde, bu çağda insanın kendiliğinden özümsemesi ve otomatik olarak yapması gerektiğini düşünenlerdenim. Hani bu tekrar söylüyorum yani evinde nasıl yediğin şeyi çıkartıp çöpünü salonun ortasına atmıyorsan dışarıda da aynı şey yapman gerekir yani. Dışarıda arkandan biri topluyor ya da kimse görmez mantığı çok doğru bir mantık gelmiyor bana. Artık onun da peşinde koşacaksan o zaman zaten hani 40 milyon insana 40 milyon şey gerekir. Ne derler? Polis gerekir peşinden koşmak için. Ya da işte kameralarla herkesi tespit edip falan filan gibi böyle şeye doğru gider. 1984 romanına doğru gider yani. Öyle olmaması lazım. Hani benim anlatmaya çalıştığım o basit şeyleri artık herkesin otomatik olarak yapıp önümüze bakmamız gerekir. Öteki senin hani söylediğin ceza kısmı işte dediğim gibi çevreye zarar veren herhangi bir kurum varsa ya da bunu sürekli yapan birileri varsa o zaman onlara ağır cezalar verilsin ama ötekine bilmiyorum ya. Yani haklısın da. O da garip geliyor.
0: Evet 7.36 tatilde ilgili pozitif şeyler söylemek
1: Siz.
0: isterdim daha fazla. Hani söyledim de aslında ilk başta da sonra negatif sona saklayınca konu oradan uzadı. Yoksa bizim adımız hani tatil güzel geçti bana iyi geldi. Fiziki olarak da bu arada otelde çok büyük bir otele gittik. Oradaki her otel büyük. Günlük kaç kilometre yürümüşümdür sence?
1: Otel içinde mi?
0: Otelin içinde işte otelin dışı
1: Böyle dediğine
0: içinde.
1: göre herhalde 5-6 kilometre
0: En
1: yürümüşsün.
0: az 8-7-8
1: Üf.
0: kilometre yürümüşüm her gün.
1: Bayağı iyi.
0: Odaya git, odadan deniz de biraz uzaktı mesela. Oraya git, oradan geri gel, yemeğe git, yemek yeri
1: Ya iyi
0: büyük.
1: olmuş. Hareket iyidir.
0: Evet hareket iyi bak o da iyi geldi gerçekten.
1: Tabii.
0: Dinlenme tatili gibi düşünüyorsun ama tabii çocukla o da mümkün değil. Hareket etmek iyi geldi. Bir gün işte akşam 9.30 gibi Fenerbahçe'nin maçın olduğu gün bayıldım. Yani maçı izlerken yarım saat
1: Yorgunluktan.
0: yorgunluktan. Ama ertesi gün işte Beşiktaş'ın maçı bir gün sonraydı herhalde. Orada dinçtim. Orada izleyebildim de işte bazen o yorgunluk çıktı. Bayağı da o açıdan mesafe kat ettiğim bir tatil oldu diyeyim. Böyle kapatalım bu bölümü. Reklama gidelim. Reklamdan dönüşte de Galatasaray Real maçını değerlendirmeye başlayalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.40 saatlerimiz, şimdi normal spor futbol gündemimize dönüş yapalım. Cumartesi günü.

0: Galatasaray son hazırlık maçında kendi evinde, kendi stadında Villarreal'i konuk etti. Galatasaray 2 yıldır mı böyle kendi evinde
1: Evet.
0: hazırlık karşılaşmaları yapıyor ve iyi takımlara karşı bu maçları da yapıyor. O takımları İstanbul'a getiriyor. Belki belli bir para karşılığı da olabilir
1: Bir
0: ama
1: firmayla anlaştı Galatasaray. O firmanın organizasyonuyla geliyor bu takımlar. Geçen sene Strasbourg Lazio geldi. Bu sene de Rennes yoktu organizasyonda. Bu sene de Villarreal geldi.
0: Ren
1: Rennes öyle o şekilde gelmemiş. O
0: başka.
1: firmanın organizasyonu değilmiş. Çünkü o maç biraz ortadaydı, havadaydı. Olacak mı olmayacak mı belli değildi. Biz Galatasaraylı yetkililerle konuştuğumuzda şöyle dediler. Avusturya kampı uzayabilir. Uzarsa o maç oynanmayacak. Uzamazsa belli olmaz dediler. Orada bir belirsizlik vardı Galatasaray Avusturya'ya gitmeden önce. Demek ki Avusturya'ya gidince öyle bir karar aldılar. Çünkü Avusturya'daki organizasyon da o şirketle yapılmıştı. Sonra dönüşte oraya Ren maçını koydu Galatasaray. Ardından da Villarreal'le sezonun son hazırlık karşılaşmasını oynadı.
0: Espor Plus'ta karşılaşma
1: Evet.
0: yayınladı. Sen de stat'taydın.
1: Evet,
0: Maçı
1: evet,
0: canlı
1: evet.
0: olarak takip ettin. O yüzden senin gözlemlerini önce dinlememiz daha hayırlı olur gibi. Okan Buruk stoperde ilginç bir deneme yaptı. Jakobsu ve Lemina'yı sol ve sağ stoper olarak kullandı. Onun haricinde 10 numarada Yunus Akgün'ü gördük ki Yunus normalde sağ kanadın yedeği olarak gözüküyor. 10 numarası Galatasaray'ın geçen sezonda tabii Yunus oynamışlığı var ama yedek bir kanadı olmadan neredeyse as takımdan Galatasaray böyle bir kadroyla sahaya çıktı. Merkezde yine Torreira Sara ikilisi. Sağ bekte Şalay, sol bekte Eren. Kalede Uğurcan yoktu. Günay oynadı. Yani as kadro yakın bir kadroyu tercih etti Okan Buruk. Sen nasıl gördün Galatasaray'ın oyunu? Ben girişte hani Villarreal'in daha takım gibi takım olduğunu, daha iyi organize olduğunu gördüğümü söyledim. Sen stat'tan nasıl gözlemledin?
1: Şimdi geçen sene Galatasaray'ın son hazırlık karşılaşmasında biz yine stat'taydık, yeni yayıncıydık. Orada Galatasaray'da Osimhen ve Sané'nin imza töreni vardı. Sahanın ortasına dev bir platform kuruldu. Başkan geldi, konuşma yaptı. Tribünler inanılmaz coşkulu, inanılmaz mutlu. Büyük bir hava vardı geçen senenin başlangıcında. Bu yılın başlangıcında işte 10 bin civarında seyirci tribünlerde ama tribünlerde hiçbir heyecan yok. Neredeyse sıfır heyecan. İşte maç öncesi ve maç boyunca böyle düşük tonda bir yönetim eleştirisi. Ultra Aslan tribününden gelen ama diğer tribünler o protestolara katılıyor mu dersen yani böyle bir 2 dakika falan o kadar. Bir ara böyle bir 2 dakika falan bütün tribünlere yayıldı. Ama maç önü, maç ve maç sonu düşünürsen o kadar. Bütün tribünlere yayılması. Maç sonunda Ultra Aslan tribünü gene biraz daha böyle bir protestoları yaptı. Diğer herkes çıktı hemen. Çok beklemeden. İşte biz çıkmayacağız tarzı müsabakalar, tezahüratlar. Ama o da kaldı gitti. Yani heyecan yok Galatasaray tribünlerinde. Ne yazık ki Galatasaray takımında da heyecan yok. Galatasaray'da Okan Buruk, evet senin söylediğin gibi stoperlerini yedek bıraktı. Asıl stoperlerini. İki alternatif oyuncuyla takımı görmek istedi. Ki Okan Buruk tabii hazırlık döneminde alınan kötü sonuçların ardından bu mücadeleyi adres etmişti. Demiştik yani Villarreal maçında hazır olacağız. Villarreal maçı bizim son maçımız. Orada daha iyi bir Galatasaray göreceksiniz demişti. Görmedi. Kimse daha iyi bir Galatasaray görmedi. Şimdi maç zaten anlamsız şekilde bir stresle başladı. Yani bir penaltı kararı. Ondan sonra Okan Buruk'un kenarda çıldırması. Gelen kırmızı kart. Bir anda böyle bir şey oldu. Ne derler? Bir stres oldu yani karşılaşmada. Gereksiz bir şekilde. Daha ikinci dakika. İkinci dakika bir hazırlık karşılaşması. Ondan sonra Galatasaray golü attı. Galatasaray golü atınca işte daha da böyle bir şey oldu. Bir anda hani yenilen gole cevap verdiği için Galatasaray 2-3 dakika içerisinde Okan Buruk şeye gelmişti. Kulübenin hemen arkasına oturdu. Biz de yukarıdan görüyoruz. Atılan gole sevinmedi, sinirlendi Okan Buruk. Yani hakemlere affedersiniz sallamaya devam etti. Oradan da çok anlamsız. Ardından işte oyun oynandı. Osimhen'in bu kez rakiple girdiği bir şey, münakaşa, bir sertlik. İşte klasik sarı karttan sonra Osimhen'in gene kendine gelmesi. O sana söylediğim şey hala geçerli.
0: Ama yani kırmızı kart da görebilirdi o siniri geçene kadar o pozisyonda sadece. Yani.
1: Tabii canım
0: görebilirdi. Direkt orada da kırmızı görebilirdi.
1: Tabii görebilirdi, görebilirdi. Ama bir anlamsız böyle bir sinir, anlamsız bir gerginlik. İşte ilk yarı oynandı. Hani ilk yarıda biraz daha dengeli bir oyun vardı. Onu söylemek gerekiyor. Evet, şey daha Villarreal daha organize. Orası kesin. Özellikle Galatasaray'ın merkezini çok rahat deldiler. Çok rahat deldiler. Galatasaray'ın herhalde merkezden bu kadar fazla hücum yediği az karşılaşma vardır. Galatasaray'da Sané özellikle topu ayağına aldığında ilk yarıda etkiliydi. Fakat o da sıfır savunma katkısı verdi. Galatasaray'da özellikle çoğu oyuncunun fizik olarak hiç hazır olmadığı gözüktü. Yani Galatasaray'da Osimhen fizik olarak hazır gözüküyor. Barış Alper fizik olarak hazır gözüküyor. Onun yanına ekleyebileceğiniz bir oyuncu neredeyse yok Galatasaray'da fiziksel olarak. Maçı takip edenler görmüştür. Şalay ve Eren'in bile hani fizik güçleriyle ön plana çıkan iki oyuncunun bile hücum katkısı çok sınırlıydı. Bindirme sayısı çok sınırlıydı. Lemina işte mesela diyorlar ki Lemina problem değildi. Geç çözülse ne olur işte. Geç çözüldüğü zaman Lemina böyle. Lemina ilk yarı çıkartamıyordu. Yani Lemina'yı görmenizi isterdim. Adam ölüyordu yani. İlk yarı bitene kadar. Fiziksel olarak o kadar şey ki geride ki maç ortalamasının, oyuncu ortalamasının sağdaki ilk yarının sonunda yürüyecek hali yoktu Lemina'nın. O kadar kötüydü fiziksel olarak. Hatta bir pozisyonda ben yanımdaki arkadaşa gösterdim, artık yürüyordu yani, gidemiyordu. Savunma oyuncusu olmasına rağmen ilk yarının son bölümünde. O kadar işte önemli aslında oyuncuyu erken katmanız ya da oyuncunun fiziksel olarak hazır olması. Çünkü ligin başlamasına artık bir hafta kalmış. Lemina iki hafta falan geride ortalamanın. O kadar fark var. Tabii o fiziksel performansların hazır olmaması Galatasaray'da genel oyunu da etkiliyor. Normalde Galatasaray özellikle kendi sahasında oynarken rakibin birinci bölgesinde, kendi üçüncü bölgesinde etkili pres yapar. Bu kez biraz daha Galatasaray'ın top Villarreal'in ayağındayken, Villarreal oyun kurarken biraz daha ikinci bölgeye yakın çekildiğini gördük. Bu anlaşılabilir. Burada çok çok büyük bir eleştirim yok. Yani Lemina'nınki zaten bireysel bir sıkıntı. Galatasaray'da takım olarak bunu hep ben anlatmaya çalışıyorum. Lige hazır olmaya çalışan bir takım değil Galatasaray. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne hazır olmaya çalışan bir takım. Galatasaray'ın derdi Ağustos'un 15'inde fizik olarak fit olmak değil. Galatasaray'ın derdi Eylül'ün ortasında fit olmak. Bu anlaşılabilir. Bu normal. Yani burada çok garip bir durum yok. Galatasaray'ın önde böyle müthiş bir presle, Villarreal'e başlaması ya da 90 dakikayı aynı fiziksel kaliteyle devam ettirmesini beklemiyorum. Ama tabii neyi bekliyorsun? Artık 4 sene üst üste şampiyon olan, kemik kadroyu koruyan, aynı teknik direktörle devam eden takımın oyun olarak daha organize olmasını bekleyebilirsin. Çünkü Villarreal mesela sıfır transfer neredeyse. Hiç transfer yapmadan aynı takım başlıyordu. Onlar da gelecek hafta başlıyorlar ligi. Onların da gelecek hafta maçı var. Onlar cumartesi günü oynuyorlar. Galatasaray cuma günü oynayacak. Yani hazırlık dönemi açısından iki takımın büyük bir farkı yok. Villarreal de direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Galatasaray da direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Peki nasıl oluyor da 4 sene üst üste şampiyon olan, aynı teknik direktörle, aynı kadroyla devam eden takımın saha içi organizasyonu Villarreal'e göre bu kadar geride oluyor? Asıl problem bu fiziksel kaliteden ziyade. Çünkü Villarreal de izlediğinde fizik olarak öyle çok çok Galatasaray'dan önde değil. Önde ama çok çok önde değil. Onlar da daha temkinli oynuyorlar. Ama benim için asıl karşılaşmayla alakalı olarak dikkat çekici nokta o ilk yarıdaki gerginlikler, ilk yarıdaki oyun bittikten sonra ikinci yarıdaki 45 ile 70 arasındaki oyundu. Yani çok büyük değişiklikler gelmeden önce 70. dakikada ikinci yarının başı bu arada 45 ile 70 arasında şöyle istatistikler çıktı. Galatasaray toplam şut 1, Villarreal toplam şut 10. 45 ile 70 arası. Orada Galatasaray'ı dağıttı Villarreal. Ve Galatasaray için tüm karşılaşmanın en iyisi net şekilde Jan Kat'tı.

0: Hani Galatasaray bu karşılaşmadan neyi çıkartabilir? Jankat ikinci kaleci olur mu olmaz mı? O tartışma Jankat lehine bence bu mücadelede biraz daha şekillendi. Jankat Ümraniye maçında biz ilk kez görmüştük Jankat'ı. Gördüğümüz anda herkes birbirine dedi bizim ekipte. Jankat fiziksel olarak gelişmiş dedik. Onu hemen hissediyorsun oyuncuda. O karşılaşmada da iyiydi. Ondan sonra hazırlık dönemi boyunca da süre aldığında iyiydi. Villarreal maçında zirve yaptı. Yani orada skor 2-1, çok rahat 3-1, 4-1 olabilirdi. Jankat çok iyi kurtarışlar yaptı. Ama Galatasaray takımı için yani 45 ile 70 arasında, tekrar söylüyorum çünkü o dakikadan sonra Villarreal 6 oyuncu değiştirdi, Galatasaray oyuncu değiştirdi, farklı denemeler yapıldı, pozisyonlar değişti. Galatasaray sistemi çok değişmedi ama oyuncular değişti, çok fazla oyuncu değişti. Fakat yani 45 ile 70 arası sen bir şut atabiliyorsun, rakibin 10 şut atıyor, kalecin pozisyonları kurtarıyor. O bölüm Galatasaray adına felaketti. Neticede Okan Buruk'un dediği gibi olmadı. Yani Villarreal maçı Galatasaray için çok iyi bir test. Bence çok iyi seçilmiş bir rakip. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım, bir İspanyol takımı, çok iyi pas bağlantıları var. Çünkü Galatasaray tabii fiziksel olarak hazır olmadığı için Villarreal'in kurduğu üçgenlerde de rakibine hiç yaklaşamadı. Onu da sahada görebiliyorsun. Yani Villarreal oyuncular hemen o üçgeni kurduğu anda bir iki pasla beraber Galatasaray'ın hani yalandan presini çok kolay kırdılar. Galatasaraylı oyuncular Villarreal'li oyunculara yaklaşamadığı için hem ceza sahası içerisinde hem merkezde çok rahat Galatasaray'ın üzerine gitmeyi başardı Villarreal takımı. Yani genel olarak baktığında Galatasaray'da bir heyecan eksikliği görüyorsun. Bir hava eksikliği görüyorsun. Gereksiz bir sinir görüyorsun. Gereksiz bir sinir görüyorsun. Yani şimdi maçın başında Kadir Sağlam bir penaltı verdi. Penaltı tamamen hatalı olabilir. Tamamen yanlış olabilir. Ama daha ikinci dakika ve bir hazırlık karşılaşması. Şimdi Okan Buruk yani kenarda ne yazık ki durmadı. Hadi itiraz edersin. Hocam ne yaptın dersin, bu bir hazırlık karşılaşması. Hani bu penaltı verilir mi? Söyleyebilirsin. Anlıyorum ama Okan Buruk yani o kartı görmek için durmadı. Durmadı, durmadı. Şimdi ben maç sonu yayında da söyledim. Yani aslında orada olmaması gereken şeyler de bir araya geldi. Hani Kadir Sağlam o kadar fazla itiraza dönebilir miydi sırtını bir hazırlık karşılaşması olduğu için? Onu da yapabilirdi. Evet, belki onu da yapabilirdi. Onu da yapabilirdi. O da bir ihtimaldi. Fakat yani ağırlıklı olarak suç Okan Buruk'ta. Yani Okan Buruk'ta o kadar artık bir yerde durması lazım itirazında. Yani Okan Buruk kartı görmese herhalde devam edecekti 10 dakika daha konuşmaya.
1: Bir de alkış
0: hakemle
1: yaptı ya Ali abi,
0: herhalde.
1: hani bu alkış da en net, hani uzaktan da tespit edebileceğim bir şey. Hani ne
0: Ya işte
1: dediğinden bağımsız alkışta sarı kart ya,
0: ya
1: tek
0: aslında
1: var.
0: küfürü duyduğu için şey yapıyor Kadir
1: Küfre mi
0: Sağlam.
1: veriyor? Ben
0: Evet.
1: alkışa yormuştum
0: Hani
1: açıkçası.
0: işte hani Allah başlayıp versin diye devam eder ya,
1: Hı.
0: o şekilde bir şeyi var. Okan Buruk'un
1: Hı.
0: oradan devam, oradan çıkıyor benim anladığım kadarıyla. Yani alkışa belki alkış şey olsa dönecek belki Kadir Sağlam, hani sarı kartta bırakacak da Okan Buruk da durmadı ne yazık ki işte. Bir de hani herkes anlayamadı zaten. Anlayamadığı şu: Galatasaray taraftarlar da bir anlam veremedi. Mesela maç başlar. Şimdi maç başlar. Kadir Sağlam kötü günündedir. Bir hazırlık karşılaşması olmasına rağmen kararları sürekli kötüdür. Tamam mı? Hani Okan Buruk ne bileyim böyle 6. 7. düdükten sonra artık çığırından çıkar da, yani neredeyse ilk düdüğüydü Kadir Sağlam'ın. Hani bunu nasıl Okan Buruk açıklayacak? Bunu nasıl anlatacak? Orası da çok enteresan. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Hani görürsün hakem kötüdür, ya hocam artık yeter dersin. 1, 2, 3, 5 artık insaf dersin. Ondan sonra protestonu yaparsın. Ama daha yani maç başladı, Bismillah, Kadir Sağlam belki ilk düdüğü. Yani ilk düdüğüne bu kadar neye sinirlenmiş olabilir Okan Buruk? O da anlamsız. İşte diyorum yani Kadir Sağlam belki bir noktada bırakabilirdi. Kafasını çevirebilirdi. O da büyük ihtimalle o sözü duyunca çift sarı kartı çıkardı. İşte ardından aynı şey Osimhen için söylenebilir. Yani Osimhen şimdi canlı izliyoruz karşılaşmayı. Osimhen'le gerginlik oldu. Bak Galatasaray takımında bir oyuncu bile Villarreal'li bir oyuncuyla itişip

0: akışmadı. Bir oyuncu bile. Orada olduğu anda bütün Galatasaray takımının derdi ne biliyor musun?
1: Osimhen'i
0: Evet,
1: tutamadık.
0: Osimhen'i tutabilmek ya. Ya bu da çok kötü bir şey. Yani Barış maçta koyduğu efordan daha çok Osimhen'i orada rakibin üzerine gitmesin, rakibiyle kavga etmesin diye durdurmaya çalışıyor. Bak Galatasaray'da bir tane oyuncu herhangi bir yerelli oyuncuyla bir şey yapmadı yani. Tartışmaya girmedi. Bütün dert aman Osimhen'i oradan alalım, aman bir şey olmasın derdi. E bunlar da Galatasaray'da işlerin iyi gitmediğinin net göstergeleri.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.58 saatlerimiz Galatasaray'ın Villarreal karşılaşmasını konuşuyorduk. Ali abi çok güzel özetledi bence karşılaşmayı, hem saha içi durumu hem Okan Buruk'un, Osimhen'in durumlarını, Galatasaray taraftarının ruh hali karşılaşmada pek iyi değildi. İşte stat ilk anda tam olarak boşalmadı, Ultras'tan olduğu taraf. Orada tezahüratlar yapılmış. Abdullah Kavukçu'ya galiba istifa tezahüratları olmuş. Dursun Özbey'e yönelik tezahüratlar olmuş. Yönetim gidecek, hesap verecek denmiş.
0: Onu maç sonunda söylediler.
1: Taraftar burada, transferler nerede?
0: Onu maç boyunca söylediler. Denmiş. Ama mesela Dursun Özbek, Abdullah Kavuççu tezahüratları ben duymadım.
1: Sinan Yılmaz'dan gördüm ben de Abdullah Kavuççu'yu.
0: Sinan Yılmaz da maçtaydı. Onunla da görüştük. O da statta izledi karşılaşmayı. Ama benim çok şey yapmadı. Yani,
1: belki
0: tabii
1: çok
0: duymamış
1: lokal
0: da olabilir
1: kalmış
0: ama dediğim gibi
1: olabilir.
0: zaten böyle hani bağıran taraftar grubu da öyle. Çok kalabalık bir taraftar grubu da değil bu arada. Onu da söyleyelim yani. Ultra Aslan tribünü var ama Ultra Aslan tribünün bir bölümünden işte o tezahüratlar sürekli yapıldı. Hani bütün stadyuma yayılması 1-2 dakikaydı. Onun dışında olmadı yani. Diğer tarafta oturan taraftarların sanki takatı yok gibi yani. O tezahüratı yapmaya bile hani şeyleri yok, enerjileri yok gibiydi. Enerji çok düşüktü. Onu bazen işte hissediyorsun stadyumlarda. Bazen böyle hani taraftar maçın içinde oluyor. Yani diğer tribünler geldiler, böyle bir izlediler Galatasaray'ı. Ondan sonra evlerine gittiler. Hani onlar için böyle rutin bir gün gibiydi. O enerjinin azlığı hemen yansıyor zaten. Takıma da yansıyor. Girdiğin zaman stadyumda anlıyorsun. Yani o gün öyle bir gündü Galatasaray için.
1: İşte geçen seneyle kıyasladın. Normalde hani 4 sezon şampiyon olmuş bir takımın yeni sezona çok daha heyecanlı girmesi beklenir. Ama şu an Trabzon mesela çok heyecanlı. Fenerbahçe eminim transferlerle birlikte bir heyecan yaşıyor. Beşiktaş Salah konusunda sıkıntı yaşasa da genel
0: Skorları iyi
1: skorlar
0: şimdilik.
1: iyi gidiyor. İtalyano ile birlikte gol yemiyor. 10 kişi kalıyor. Çift forvete dönüyor. Golünü atıp kazanıyor Beşiktaş. Hepsi kendi içinde bir hava yakaladı. Yakalayamayan tek takım Galatasaray kaldı. Bu da ilginç. Yani tam tersi olsa daha mantıklı. Hani Galatasaray hava yakalayıp diğerleri yakalayamazsa, ama şu an bambaşka bir görüntü var.
0: Orada da şunu konuştuk. Bu takımın daha fazla kredi hak ettiğini söyledim ben maç sonunda. Maç öncesi de öyle düşünüyordum. Orada da Engin Kiya'yla şöyle bir şey söyledi. O da haklı. Mesela hazırlık dönemindeki oyunu Galatasaray taraftarı biraz daha üst seviyede görseydi, o zaman belki bu kadar fazla endişe düzeyi ve eleştiriler yüksek olmayacaktı. Galatasaray taraftarı şunu diyebilirdi. Ya tamam, transfer yapmadık ama bu takım iyi takım. İşte gördün, gümbür gümbür top oynuyor. Ondan da çok uzak kaldı Galatasaray. Şimdi geçen sene Avusturya'daki maçlar, bu seneki Avusturya'daki maçlar farklı. Geçen sene İstanbul'daki maçlar farklı. Bu sene İstanbul'daki maçlar farklı. Rakipler gene iyi. Orada gene iki İtalyan takımıyla oynamıştı Galatasaray. Bu sene de iki İtalyan takımıyla oynadı. Ama bu sene gol atamadı. Mesela Barakan'ı mağlup etmeyi gol atamadı. Şimdi buraya dönüyorsun. Geçen sene Lazio'ya Galatasaray bayağı üstünlük sağlamıştı. Biz izlerken o karşılaşmada. Şimdi bu sene Villarreal Galatasaray'a bayağı üstünlük sağladı. Onu görseydi Galatasaraylı taraftarlar bence biraz daha rahat olurlardı. Onu da pek görmüyorlar. Orada da işte nasıl açıklamaya çalışıyorum? Ben hedefin lig olmadığı için o şekilde açıklıyorum. Yani hedef lig derken lige Galatasaray çok hazır girmek istemiyor. Öyle bir şeyi yok. Hedefi yok. Hani Galatasaray orta seviye bir düzeyle lige başlayıp bir ay içerisinde istediği noktaya çıkmak istediği için ona bağlıyorum ben biraz. Ama tabii sahada da işte o Villarreal'deki organizasyonu biraz da görmek istiyorsun. Hani yepyeni bir takım olsa o zaman diyeceksin ki ya işte fiziksel olarak hazır değil. Oyuncular çok yeni. Onun da bahanesi var. Yani Galatasaray birçok yerden böyle seni arada derede bırakan bir durum ortaya koyuyor.
1: Lige tam hazır girmek istemiyor olabilir. Asıl gücünü Eylül ayına saklamak istiyor olabilir ama mesela Okan Buruk'tan bu yönde de bir mesaj gelmedi. Sen de söyledin ya, hani Villarreal maçında bizi asıl görüne getirdi. Öyle olunca hani taraftar da ona bakıyor. Villarreal maçına bakıyor ve Villarreal maçında da hazır olmayan bir Galatasaray olunca morali bozuluyordur. Bu da gayet normal. Evet. Belki Eylül ayına ades etseydi, hani Villarreal maçı da çok iyi geçmeyebilir. Biz asıl yüklemeyi işte Eylül ayına
0: onu göre işte yapıyoruz. Bence pek söylemek istemiyorlar. O da normal. Çok garip değil. Mesela Galatasaray kurmayları bize maçtan önce şunu söyledi. Bu kez milli ara takvimi değiştiği için 6 karşılaşma oynayarak milli araya gidilecek. Hazırlık programı da ona göre yapıldı dendi. Mesela. Hmm. Bunu çok fazla dillendirmiyorlar ama.
1: Kurmaydan kastın kim? Kurmay lafını da çok sevdiğim için.
0: Yani Galatasaray'ın içinde olan profesyonelleri. Yani Galatasaray'ın öyle hani şeyi değil. Takımın direkt olarak içinde olan kişiler söyledi bunu. Mesela. Kendileri söyledi. Yani ona göre bir program yapılıyor dendi. Çünkü diğerinde 3 tane maç oynayıp.
1: Şimdi 6 maçta gidiyor.
0: Şimdi 6 maç oynuyorsun ligde. Tabii Galatasaray'ın o 6 maçı içerisinde Başakşehir, Göztepe, Trabzon var. Yine Engin Kale söyledi maçtan önce. Güzel bir şey dikkat çekti. Beraber program yaparken Galatasaray'ın şampiyon olduğu 4 sezonun 3'ünde başlangıçlar çok kuvvetliydi. Sezon başlangıçları. Galatasaray adeta tulum çıkartarak başladı. Yani 8'de 7'ler, 10'da 8'ler, 10'da 9'lar hep öyle başladı. Şimdi pek öyle bir hava yok Galatasaray'da ligde. O da önemli. Galatasaray'ın nasıl başlayacağı, nasıl devam edeceği. Çünkü bizde biliyorsun hani moraller çok çabuk bozuluyor. Çok çabuk hemen kararlar alınmaya çalışılıyor. Böyle işleri iyi gitmediği noktada. Şimdi Galatasaray'ın bu ilk 6 haftada Göztepe, Trabzon ve Başakşehir'le oynuyor olması. Gerçi Başakşehir'i çok saymayalım. Başakşehir'i çok belki ekleyemezsin ama hani gene ligin kendi standartında zorluk derecesi belli bir seviyenin üzerinde karşılaşma olarak belki değerlendirilebilir. Oraları da Galatasaray'ın iyi geçmesi lazım. Yoksa işte gene başlayacak çünkü Okan Buruk'un da ne yazık ki kredisi yok Galatasaray'da. Hani geçen sene yaşadıklarımızı, ondan önceki sene yaşadıklarımızı herkes biliyor. Yani herkes böyle, daha doğrusu herkes demeyeyim de bir kesim hani Galatasaray'da Galatasaray skorları almasın, tökezlesin, Okan Buruk gitsin şeyini bekliyor. Kendi Galatasaray camiası içinde de var yani. Belki orada daha fazla. O yüzden oralar önemli. Oraları geçmek önemli.
1: Peki buradan şöyle devam edeyim. Galatasaray'ın hala yedek bir santrforu yok. Ligin başlamasına bir haftadan çok daha az bir zaman kaldı. 4 gün kaldı Galatasaray için. Kanat alternatif olarak şu anda A takımdan sadece Yunus görüyoruz. Barış ve Sané alternatif. Berat gençlerden var. Ya da iki sol beki önlü arkalı oynatmayı tercih edebiliyor Okan Buruk. 10 numara transferi hala yapılabilmiş değil. Bu maç Yunus Akgün tercih edildi. Mesela İlkay'dan da galiba değil mi? Çok bir hareket görmedik hazırlık.
0: Ya İlkay'dan görmedik ama İlkay'ın sahaya girdiği andaki Galatasaray 11'i İlkay'ın da çok iyi işler yapabileceği bir 11 değildi.
1: Yok, bu maç için değil ama genel hazırlık döneminde sivrilen hani Cankat'tan başka öyle hani çok iyi bir İlkay geliyor. İşte Kaan
0: yok, şöyle, onu söyleyemeyiz.
1: İşte başka kim var bilmiyorum. Galatasaray'da söyleyebileceğimiz. Öyle bir performans yok. 10 numara hala belirsiz. Merkez orta sahada hala bir transfer yapılabileceği konuşuluyor. Rotasyona. Ryan Dersi.
0: Şart.
1: Bir isim bahsediliyor. Şu an Leslie'de şart. Çok o şeyde değil. Sanki görüntüde.
0: Biz de konuştuk bunu. Hani Niega, Leslie, Lemina, Torreira. Mesela Torreira da hiç hazır değil. Sara hadi yani. Kötünün iyisi gibi gözüküyor şu an ama Galatasaray'da merkez orta sahada Galatasaray'ın net güveneceği oyuncu kim?
1: Torreira olur yine işte.
0: Torreira kendini
1: normalde olması lazım.
0: Evet. Yani şu an o görüntüden uzak. Hatta işte geçen seneyle beraber şey yapmış insanlar. Hani geçen sene de ciddi şekilde düşmüştü diye. Şimdi bu karşılaşmada ben uzun süredir tekrar söylüyorum Galatasaray'ın merkezden bu kadar rahat geçildiğini görmemiştim. Lemina tabii oraya gelebilir. Lemina da hazır değil. Ama yarın öbür gün Galatasaray'da Lemina, Torreira, formsuzluk, sakatlık, ceza olduğunda hani dönüp Niega ya da Leslie ile orayı pek şey yapamaz gibi gözüküyor. dolduramaz, istediği seviyede dolduramaz gibi gözüküyor. Hı hı. Tabii performanslar biraz daha yükselecektir. Yani Niega çok hareketli. O şu an merkezde olmayan hareketliliği Galatasaray'a veren bir oyuncu. Durmuyor. Bu çok iyi. Ama daha önceden de söyledim. Canlı olarak gördüğüm için de bu karşılaşmada da tekrarlayabilirim. Yani fizik olarak o kadar size'ı küçük ki en ufak bir ikili mücadelede yere düşüyor. Bu ciddi bir dezavantaj oradaki oyuncu için. Yani hareketliliği çok güzel. Topa gitmesi, topu alması, topu kazanması ama top ayağına geldiğinde ayakta durması çok zor. Yani özellikle Şampiyonlar Ligi'nde. Ligde idare eder diye düşünüyorum. Ama Şampiyonlar Ligi'nde o da yetmeyebilir Galatasaray'a.
1: Geriye doğru geldiğimizde sağ bekte Şalai var. Boyu da gitti. Singo da hala sakat.
0: Sakat.
1: Ama stoperin de zaten yedeği Singo. Mesela beke de bir takviye yapılacak mı acaba? Galatasaray'da yapılmalı mı sağ tarafa? Sola gerek yok da sağda o da konuşulabilir. Kaan da var ama
0: yani normalde Galatasaray herhalde yapmaz oraya. Çünkü yaparsa yabancı olamaz. Bu şartlarda mutlak surette yerli bir oyuncu bulması lazım. Ya da U23'e gitmesi lazım Galatasaray'ın. Onu çok yapacağını düşünmüyorum. Orada Şalay ile bir süre idare edecektir. İşte Singo geldikten sonra Galatasaray'ın eli biraz daha rahatlayacak o konuda. Singo'nun da herhalde Çorum maçını kaçırması garanti. Ondan sonrası için artık yavaş yavaş o da belki takımla beraber antrenmanlara başlar diye düşünüyorum. Ama ben oraya beklemiyorum. Galatasaraylı taraftarların tabii haklı olduğu noktalardan bir tanesi. Geçen hafta biz Genco ile konuşurken ben biraz ona söyledim. Hani ben de artık yavaş yavaş Dark Side'a geçmeye başlıyorum. Önce Galatasaray'ın zamanı var, zamanı var, zamanı var diyordum. Ama şu an işte gördüklerim Galatasaray taraftarların endişeleriyle beraber ben de biraz daha Galatasaray taraftarının söylemlerinin yönetimin söylemlerine göre daha doğru olduğunu düşünmeye başlayanlardanım. Burada şunu söyleyebilirim. Galatasaray hani 10 numaraya evet çok iyi bir oyuncu almanın peşinde, onun derdinde. Belli ki pahalı bir operasyon olacak. Ama mesela Galatasaray ligin başlamasına bir hafta kala artık Osimhen'in arkasındaki santraforunu bulması gerekirdi. Artık orası çok da fazla fırsatla alakalı bir durum olmaması gerekirdi. Mesela merkeze bir oyuncu alacaksa, hani 10 numaranın dışında merkeze bir oyuncu alacaksa artık onu seçmesi, alması, takıma katması, takımla beraber çalıştırmaya başlaması gerekirdi. Hani bazı pozisyonlar var. O pozisyonlarda biraz daha bekleyebilirsin, biraz daha sabredebilirsin. 10 numara bu rahatlıkla söylenebilir. Fakat Galatasaray'da Davinson Sanchez, hani ben Trossard nerede diye biliyorsun eleştiri yaptım. Geç başlamadı mı dedim. Yani Davinson Sanchez bir dakika forma giymedi Galatasaray'da. Yani Davinson Sanchez, Abdülkerim tamam ikisi olacak ama Galatasaray'ın üçüncü stoperi kim? O da çok büyük bir soru işareti şu an. O yüzden de Galatasaray oraya da bir takviye yapacaksa onu da yapabilirdi. Yani şimdi bu kadar şey varken, elinde opsiyon varken, transfer konusunda ya da eksiği varken buna kanadı da rahat şekilde ekleyebilirsin. Ya en azından bu 5 tane pozisyon saydık. Hadi sen de 4 ama kimse 3 demez Galatasaray'da. 4 ya da 5 dersin ama kimse 3 demez. Şimdi 4 pozisyondan konuşuyorsak bu 4 pozisyonun bir iki tanesi ligin başlamasına bir hafta kala Galatasaray yönetimi tarafından halledilmeliydi. Bir kronolojik sıra yok. İhtiyaca göre konuşmuyorum ama artık şey olarak da Galatasaray'ın geç kaldığı net. Hani ben bile bunu söylüyorsam, yani yazın başından beri merak etmeyin Galatasaray'ın çok zamanı var. Merak etmeyin Galatasaray'ın çok zamanı var. Merak etmeyin Galatasaray'ın kadrosu ligin ilk haftalarını idare eder. Hedef Şampiyonlar Ligi. Ben hep buradaydım. Hep bunları söylüyordum ama bugün 10 Ağustos Pazartesi baktığımda bir tanesini de getirin artık. Hani bir tane oyuncu getirdi Galatasaray. Leslie'yi getirdi. Merkeze getirdi. Tamam güzel. Ama Leslie oynadığında ikna edici bir tarafı da yok. Leslie gelir mesela merkezi domine eder ya da merkezde o dominasyonu göstereceğinin sinyalini verir. O zaman biraz daha rahatlarsın. Dersin ki yani Leslie gibi bir adam almışlar. Yarın öbür gün takım daha yükselecek. Bu adam da daha yükselecek. Oradan rahatız der. Şimdi Galatasaray bir tane oyuncu getirdi. Acabası var. Yani acaba olacak mı? Galatasaray'a acaba uyacak mı? Şimdi bu oyuncu Dünya Kupası oynamadı. Bu oyuncu genç oyuncu. Bu oyuncu Premier Lig'den geldi. O zaman şu anki Galatasaray takımına koyduğunda ligin başlamasını bir hafta kala gelme zamanlaması da kötü değil. Neticede Ümraniye maçında da kadrodaydı. İlk hazırlık maçında da kadrodaydı. Oyuna girdi Leslie. Şimdi Galatasaray 5. hazırlık karşılaşmasını bitirdi. 5. hazırlık karşılaşması bittiğinde Galatasaraylı taraftarlar Leslie'ye bakıp tamam biz rahatız, Leslie bu takımda olur diyemiyorsa o zaman da şimdi ne yaptı Galatasaray yönetimi diye insan düşünüyor. Hadi sol kanada bir tane oyuncu gelsin. Sol ya düzeltiyorum. Kanada bir alternatif gelsin. Sol kanat değil. Kanat rotasyonda bir alternatif gelsin. Biraz daha rahat olsun Galatasaray taraftarının içi. Osimhen'in arkasına santrafor gelsin. Biraz daha rahat olsun. İşte stoper takviyesi yapısına hiçbiri yok ama yani. Ne zaman olacak hepsi beraber? Artı biliyorsun bizde en büyük endişelerden bir tanesi de böyle zaman ilerledikçe bizim yöneticiler panik transferlerine biraz daha şey yaparlar, yaklaşırlar. Eyvah zaman kalmadı, eyvah eleştiri çok. 3 değil 5 verelim. Dur o değil, bunu alalım. İsim alalım. Çok köşeye sıkıştık. Bir de o var şimdi. Yani bu kadar zamanı olup da işi buraya sıkıştırdığın noktada o zaman Galatasaray taraftarı da şu an daha haklı gibi gözüküyor benim gözümde. Ben hiç öyle görmüyordum. Hiç oralarda değildim. Ben Dursun Özbek'ten de rahat bakıyordum olaya. Hani zaman konusunda ama artık.
1: Taraftar Dursun Özbek'i ve yönetimi senden daha iyi tanıyor olabilir. Bu öyle, endişeleri belli. Daha erken dile getirerek.
0: Orası öyle yani onlar daha şeyler. Gerçekten öyleymiş. Şu an benim de fikrim dediğim gibi değişiyor. Yani hani baksan ben bu kadar bunu beklemezdim. Mesela geçen hafta bir transfer olması lazımdı artık Galatasaray'da. Hani bir tane oyuncu gelmeliydi. Bir tane oyuncu artık Galatasaray taraftarları biraz daha rahatlatacak. Biraz daha yönetime zaman da aslında biraz nefes aldıracak. O hamleyi artık yapması gerekirdi. Yani nasıl olacak?
1: Benim de aklıma şu geliyor. Sen panik transferi dedin ya. Bizde yöneticiler çok rahat yapıyor bu panik transferini. Galatasaray'ın o panik transferini yapabileceği önünde bir aylık zaman vardı. Mesela o bir ayda da o panik transferi gelmedi. Acaba Galatasaray'da gerçekten başka bir ekonomik sıkıntı mı var diye düşünüyorum. Yoksa Fenerbahçe Vedat Muniç'i aldı. Greenwood'u takıma kattı. Trabzonspor Ake'yi kattı değil mi? Sol stoper doğru. Trabzonspor Muhammed Salah'ı kadroya kattı. 10 tane transfer yaptı. Beşiktaş'a bakıyorsun Trossard gibi bir marka oyuncu geldi. Salih Özcan geldi. İşte İlhan Fakılı geldi.
0: Nübel geldi.
1: Nübel geldi kaleye. Hani rakipleri de bu kadar yapmışken Galatasaray'ın çoktan bunlara bir cevap vermesi beklenirdi ama o da yok şu ana kadar bu. Acaba yönetim gerçekten hiçbir şeyde etkilenmiyor, kendi doğru bildiği yolda mı gidiyor demek lazım? Yoksa benim ilk söylediğim gibi başka bir problem var da Galatasaray o yüzden mi transferde bu kadar geç kaldığı düşünmek lazım? Biraz yönetimlerin çok ders almadığını düşündüğüm için ben ilk söylediğime daha yakınım.
0: Yani hayır diyemiyorsun ki işte bu da kötü. Yani şimdi senin söylediğine ben hayır desem büyük ihtimalle bir süre sonra taca çıkma ihtimalim var. Ama Galatasaray yönetimine baksan şimdi işte ben bunlara üzülüyorum. Eğer senin söylediğin gibiyse o zaman Abdullah Kavukçu'nun ya da herhangi bir başka bir Galatasaraylı yöneticinin 500 milyon eurolardan bahsetmemesi gerekir.
1: Onu nerede demiş? En başta demiştim. Haziran ayında bir yerde demiş.
0: Öyle bir şey. Ama geçen gün gene söyledi. Geçen gün parayla ilgili hiçbir problemimiz yok merak etmeyin dedi. Limitle ilgili parayla ilgili bir problemimiz yok dedi.
1: İnşallah öyledir.
0: Eğer öyleyse çok üzücü olur. Ama mesela anlayamadığın şeyler de var. Şimdi Leao transferi mesela Galatasaray'da konuşuluyor. Şimdi Leao gelirse Barış Alper mi gidiyor mesela?
1: Onu da Premier Lig takımlarına değil mi?
0: Yani o yüzden mi öyle? Tottenham'dan bahsediliyor, Everton'dan bahsediliyor. Eğer öyle mi? Eğer öyleyse mesela daha da ciddi sıkıntı olabilir. Çünkü sen Osimhen'den sonra en hazır gözüken, en güvenebileceğin sezon boyunca oyuncunu elden çıkartıp bir tane üzerinde soru işareti olan bir adamı alıyorsun. Yani şimdi Leao hep söylüyorum çok iyi adam da 3 maç çok iyi 5 maç çok kötü. Yani deli eder insanı. Deli eder. Barış Alper öyle değil. Barış Alper'in belli bir standartı var. Leao belki daha yetenekli. Belki top ayağına daha çok yakışıyor. Ama eğer öyle bir değişikliğe gidiyorsan o bile Galatasaray'ı Yani olumlu değil, olumsuz etkileyebilir. Yani bu kadar belirsizlik 5. senenin başında olmaması gerekir Galatasaray'da. Hani Galatasaray zannedersin ki 13. oldu, ondan sonraki sezona başlıyor yani. Hava o şekilde. Bunun sebebi kim? Artı Galatasaray taraftarı da hani Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu, Okan Buruk oraya bakınca pek inanmıyor. Onu da anlıyorum. Hani onlar ne kadar söyleseler de biz merak etmeyin organizeyiz. İşimizi biliyoruz, ne yaptığımızı biliyoruz. Siz böyle diyorsunuz da biz böyle yaptık. Para diyorsunuz, paramız var. O, şu, bu. Hepsi pek geçmiyor Galatasaray taraftarına.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.21 saatlerimiz, bu bölüme dinleyici mesajlarıyla başlayayım. Sondan okuyacağım. Filtreleyip biraz bazı mesajlarda çok uygun bulmadığım ifadeler var. Onları okumayacağım ama mesela ilk mesaj şu. Galatasaray'ın transfer politikasına bakarken baz alınması gereken şey bence geçen sene Galatasaray gibi diğer liglerde şampiyon tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek kulüplere bakmak demiş. Mesela Bayern Münih, Arsenal, Paris gibi kulüpler şu an kaç transfer yaptı? Baz alınması gereken nokta bence burası demiş dinleyicimiz. Bir taraftan evet mantıklı ama her takımın da kendi içindeki durumu da aynı değil. Galatasaray'ın şu anda sayısal olarak eksik gözüktüğü noktalar var. Geçen sezon Lang, Aspria gibi iki kiralık oyuncusu vardı kanatta alternatif olarak. Onlar gitti. Ahmet Kutucu takımdan ayrıldı. Ve Yunus normalde kanat yediği olarak düşünen isimde şu an ana takımda 10 numara gözüküyor. Kanadı yok Galatasaray'ın. Yani buraya çoktan en az bir transfer yapması gerekiyordu ki mesela Galatasaray'ın ayağına bu fırsat da gelmedi değil. Aral Şimşir'i Galatasaray rahatlıkla transfer edebilirdi. Böyle bir imkanı vardı. Ama Dursun Özbey'e ait olduğu söylenen bir söz eminim önünüze düşmüştür. Tabii bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum. Kendisi yalanlayabilir ama ben yedek oyuncuya 12-13 milyon euro vermem. Değil mi? Öyle bir ifade kullandığı söyleniyor Dursun Özbey'in. Galatasaray o fırsatı kullanmamayı tercih etti. İlhan Fakılı işte Beşiktaş'ta görüyoruz. O da iyi bir başlangıç yaptı. Galatasaray'da bir alternatif olabilirdi kanatta yerli bir oyuncu. Onu kullanmadı. Salih Özcan orta sahada düşünebilecek bir isimdi. Yerli milli takım oyuncusu Galatasaray. Salih'i de transferde düşünmedi. Böyle fırsatlar geldi ayağına ama kullanmayı tercih etmedi. İşte sebebi nedir? Parasal olabilir diyorum ben. Abdullah Kavukçu'ya göre öyle bir derdi yok Galatasaray'ın. Dursun Özbey'e göre de. Ama bir şekilde Galatasaray bu fırsatları şu ana kadar kullanamadı. Bundan sonra ne kadar kullanabilecek, geç kalınacak mı kalınmayacak mı onu da zaman gösterecek. Sonuçta evet eleştiriler bence de haklı Ali abinin söylediği, taraftarın düşündüğü. Ama dünyanın sonunda değil Galatasaray için. Galatasaray ligde sonuçlar almaya başlar. Sakatlık konusunda şansı yaver gider. Bu dönemi hasarsız da geçirebilir. Hani transfer dönemi bittiğinde Galatasaray o takviyeleri yapmış olur. Ve ligde de 3 maç mı oynamış oluyor artık neyse 3'te 3 yapmış olur. Zaten Şampiyonlar Ligi maçı daha yok. Galatasaray yine o havaya girer. Yani şu an bu havada olması sezon içerisinde bu havaya girmeyeceğinin bir göstergesi değil. Evet ihtimali yüksek gözüküyor şu anki havayla farkındayım. Ama her şey değil. Mesela bir örnekle desteklemek gerekirse Beşiktaş'ın ben Salah transferindeki tutumunu, Önder Özen'in o basın toplantısındaki açıklamalarını çok beğendiğimi ve taraftarda geçtiğini söylemiştim. Ama ne oldu o açıklamalardan sonra? Trabzonspor hiç benim ihtimal dahi vermediğim şekilde Muhammed Salah'ı transfer etti. Şimdi o gün çok başarılı bulduğum açıklamalar bu transfer gelişmesiyle birlikte belli bir oranda taca çıktı. Yani taraftar hani Trabzon nasıl ikna etti de size demediğinizi sorgulayabilir. Yani o an için doğru gördüğüm şey Trabzon transferiyle birlikte değişti. Yani Galatasaray'da da benzer bir tablo olabilir. Yani şu an doğru gözüken eleştiriler yarın öbür gün yerini tekrar farklı duygulara bırakabilir.
0: Ama mesela dinleyicimiz işte mesela Arsenal kimi aldı demiş. Arsenal iki tane çok iyi transfer yaptı.
1: Daha yeni Bruno Guimarães'ı evet. Aldılar. Bir de
0: yani Bruno Guimarães dediğimiz oyuncu Brezilya merkez orta sahasının oyuncusu.
1: Sola da Zolis'i aldılar.
0: Zolis'i aldılar. Şimdi Arsenal'ın kanatta Trossard, Madueke, Saka ve
1: Martinelli.
0: Martinelli opsiyonları vardı. Trossard'ı kaybetti. Oraya Zolis gibi bir oyuncuyu
1: yani
0: aldı.
1: Yani yine 4 iyi kanadı var. Galatasaray'ın evet. Şu an 3 kanadı var.
0: Yani şimdi merkezde Arsenal'da Declan Rice, Merino, Zubimendi, Odegaard, yani bu oyuncular varken oraya bir de Bruno Guimaraes gibi bir oyuncuyu aldılar. Bunu geçen haftalarda da söyledik. Transferi sadece takımı hani hava katsın diye değil, takım içindeki rekabeti yükseltmek ve bir anlamda biraz yorgun olan mental ve fiziksel olarak kadroyu yenilemek için de yapmak gerekiyor. Yani sonuçta aynı kadro sizi ne kadar götürecek, aynı oyuncular sizi ne kadar taşıyacak, oraya benzer kalitede oyuncuları zamanla monte edip orada bir yenilenmeye de ihtiyacınız var. Bir taraftan da takımı dönüştürmeniz gerekiyor. Onu da unutmamak gerekiyor. Onun da bir şeyi var. Transferin bir de o tarafı var. Böyle başarılı olan, üst üste başarılı olan takımlarda bir değişime de ihtiyacınız oluyor. Bir rekabete de ihtiyacınız oluyor. Hani zamanında Uğur Meleke'nin verdiği güzel bir örnek vardı. Hani bir teknik direktör geliyor. İlk sene oyunculara işte şu kadar zıplayın diyor. Oyuncular onu yapıyor. İkinci sene aynı komutu verdiğinde biraz daha az. Üçüncü sene daha az. Artık dördüncü sene o lay lay loma dönüyor diye anlatmıştı. Bunu bir futbol adamı söylemişti. O örnek güzel bir örnektir. Yani sonuçta teknik direktörün aynı, oyuncu grubun aynı. Artık orada bir ilişki ağı oluşuyor. Herkes birbirini çok iyi tanıyor. Dolayısıyla orada bir yenilenmeye ihtiyaç duyuyorsun. Ve yenilenmeyi de üst seviyede yapman lazım. Çünkü sen eğer Torreira'nın yerini alabilecek oyuncuyu belli bir noktada takıma katamazsan, yedek oyuncuyu takıma katarsan Torreira'yı zaten fazla itmiyorsun. Yani Niega ve Leslie transferleri Torreira'nın bir dakika eyvah ben yerimi kaybediyorum duygusuna pek kapılmasını beraberinde getirmiyor. O yüzden işte Bruno Guimaraes gibi bir oyuncuyu aldığın zaman Arsenal merkezine şimdi adam Brezilya milli takımının merkez orta saha oyuncusu ve çok iyi bir oyuncu aldı Arsenal. Yani bana sorsan Premier Lig'deki en iyi oyunculardan bir tanesi. O kadar beğeniyorum ben. Çünkü her şeyi yapabilen bir oyuncu merkezde. Tek taraflı değil. Yani box to box'ta koşuyor, pres yapıyor, topu alıyor, pas merkezi oluyor, gol atıyor. Yani yapamadığı bir şey yok bence oyuncunun. Öyle aldığın zaman herkes şimdi biraz daha bir kendine gelir. Orada bir dakika yani biz yerimizi kaybedebiliriz düşüncesi. Onu da unutmayalım. Bazı takımlarda buna da ihtiyaç var. Şimdi Beşiktaş'ta güçlenmek için transfere ihtiyaç var. Orası kesin. Çünkü öyle bir kadrosu yok. Ama Galatasaray'da biraz da yenilenme için, biraz da rekabet için öyle transferlere de ihtiyaç var.
1: Evet, bu konuda yorumları ben de gördüm. Mesela işte orta sahada artık hani Kaan Ayhan'ın yerine daha farklı bir profil, işte Salih Özcan transferi. Orada bir yenilenme artık Kaan'la. Evet. Ne kadar daha gideceksin Galatasaray'da? Performans da işte her sene düşüyor Kaan'ın. İşte Salih daha iyi olmaz mıydı? Uğur Karakolukçu da galiba gördüm. İşte sol bekin değişime uğratabilir miydin? Jakobs'u gönderi farklı bir sol bek. O Kabral'ı söylüyordu galiba Uğur, ama tabii Kabral'ı alsan çok eleştiri alırdın Dünya Kupası'ndan önce. Ama kastedilen bu Aral işte takviyesi evet. Sol tarafa yapılabilir miydi? Yapılabilirdi, Galatasaray'ın rotasyonu eksik ve hani bahsedilen bonservis de Galatasaray'ın öyle veremeyeceği bir bonservis değil. Yedek oyuncuya da verebileceği bonservis. Şimdi bugün haberlere daha geçemedik Galatasaray'da transfer konusunda, ama Rangers'tan Çermit'i gündemde. Santrfor oyuncusu. Yedeğe alınacak. Habere göre Galatasaray 25 milyon euroluk sözlü teklif yapmış. Bonservisi için yedek Santrfor'a. Yani olabilir, yedeğe de 12-13 milyon euro verilebilir Aral Şimşir. Orada başka dengeler vardı diye düşünüyorum. Yani başkan açıklaması, bilmiyorum, belki gerçekten öyle çıktı ağzından, ama verilir yani yedek oyuncuya. Niye verilmesin o kadar para? Hak ediyorsa ve ileride ilk 11 oynama ihtimali varsa, ki Aral'da öyle bir potansiyel de var. Gözü kapalı verirsin. Bu piyasada 12-13 milyon euro artık
0: para değil.
1: Bile yani para değil. Galatasaray'ın verdiği bonservisleri, yıllık ücretleri düşünün, hiç değil. Ki Aral'da yıllık kaç vereceksin yani? Hadi Galatasaray olduğu için 3 ver. Hani Trabzon'da 2,5 mı alıyordu? Tam hatırlamıyorum. Hadi 3 ver, 3,5 ver. O bile Galatasaray ortalamasının altında. O yüzden Galatasaray o konuda çok eksik kaldı. Zaten bir de bu transfer dönemine Icardi sürecinin uzaması, Lemina sürecinin uzaması, Onunla başlandı. Bu transferdeki problemlerle birlikte birikti. Bayağı birikti. Bunu da ancak sağ sonuçları değiştirebilir.
0: Aynen.
1: Onu

0: Şimdi bir de Rodri'yi almayı düşünüyorlarmış. Evet. Real Madrid'den önce Rodri düşünülüyormuş.
1: Mesela Rashford'u beğenmediler. Gittiler. Anthony Gordon'u aldılar. İşte
0: Real Madrid gerçi onlar tabii şampiyon bitirmedi ama onlar da çok transfer yaptılar transfer döneminde. Sen şampiyonlar üzerinden gittin. Başka Inter.
1: Inter'i tam bilmiyorum. Inter'e bakarım şimdi.
0: Inter Stones'u aldığını hatırlıyorum.
1: Doğru. Stones
0: en yakın zamanda Stones geldi ama onların da hani çok takviye ihtiyacı var mı dersen Dumfries gitti gerçi Real Madrid'e. Sağ tarafa birini aldılar mı?
1: Bakacağım şimdi bulabilirsem.
0: Aklımda değil benim de açıkçası. Ama Galatasaray herhalde diğer şampiyonlara kıyasla en geride hani sayısal olarak da kalite olarak da takımdır diye düşünüyorum. 10 numara konusunda şu anda Rodrigo Mora, Porto'nun genç oyuncusu. Anlaşmanın tamam olduğunu Emre Kaplan söyledi. Fakat Okan Burun son onayı gerekiyormuş. Çünkü listede Lokomotiv Moskova'dan Batrakov'da olduğu söyleniyor. Şu an benim gördüğüm bu iki aday var. 10 numarada en çok konuşulan. Değil mi? Var mı üçüncü bir isim? Senin maçta konuştuğun, duyduğun?
1: Yok. Bu Batrakov'la alakalı olarak hafta sonu bir haber çıktı. Bu sözleşmesindeki çıkış maddesi Avrupa'nın 5 büyük ligi için geçerli dendi. 20 milyon euroluk bir madde varmış Lokomotiv Moskova'da. O 5 büyük lig için olduğundan dolayı hani Galatasaray'ın önce Lokomotiv Moskova ile anlaşması lazım. İşte biz zaten Galatasaray'la anlaşmak isteriz. Artık haber doğru yanlış ama çıkan haber bu. Lokomotiv Moskova'da Batrogov'un menajerinden. O da enteresan oyuncu. Yani çok genç oyuncu. Ama ligde 2 sezonda bayağı iyi işler yapmış. Yani 13 gol 9 asist, 14 gol 7 asist. Bayağı iyi rakamlar. Hı hı. Çok genç bir oyuncu. Tam olarak da bir oyuncu bilmiyorum, izlemedim ama rakamlar çok çok iyi. Onun da ciddi bir aday olduğu konuşuluyor.
0: Ama bu oyuncular da böyle gelip direkt katkı verir mi? Yoksa Leslie gibi kafa mı karıştırır acaba? Ki Leslie'den, yani Leslie'nin fiyatı da normalde 20-25 milyon euroluk bir oyuncu. Hı hı. Değil mi? Onun bir maddesi var sonuçta.
1: Evet, evet, evet, evet.
0: Satın alma maddesi var. O civar paralar. Şimdi Batrakov da benzer şekilde. Yani 20 Avrupa'nın 5 büyük ligine Galatasaray olsun 25-30. Mora da keza aynı şekilde. Oyuncular gelip mesela Galatasaray'da direkt katkı verecek isimler mi? Konuşulan yani, hani Bruno Fernandes'lerden.
1: Beklenti o. O yüzden Galatasaray teknik heyeti ve Galatasaray yönetimi ona göre seçimler yapmak zorunda. Yani Galatasaray'ın 10 numara tercihi direkt performans vermesi gerekecek bir oyuncu olacak. Yaştan bağımsız. Tabii ki Galatasaray genç bir oyuncuyu alabilirse oraya ve alacağı genç oyuncudan performans da hemen alabilirse müthiş olur Galatasaray açısından. Ama Galatasaray dur biraz yedek kalsın, ondan sonra yavaş yavaş ısınsın tarzı bir isim getirirse o da gene problem olarak çıkar Galatasaray'ın karşısına. Yani Galatasaray taraftarlar doğal olarak hani Mertens sonrası o problem çözülemediği için artık oraya direkt bir çözüm bekliyorlar. Hı hı. Yama değil. Ya da hani işte yetenekli ama dur biraz zaman verelim tarzı bir oyuncu değil orası. O biraz Galatasaray'ı zorlayabilir. Tabii bilemiyoruz hani oyuncu geldiği anda direkt katkı verebilecek seviyede mi? Ondan emin değilim ben de. Bilmiyorum çünkü oyuncuyu. Fakat diğer tarafta hani Can Uzun da hala konuşuluyor. Hı hı. İşte Can Uzun artı Batrakov olursa aslında iki tane U23 oyuncusu almış oluyorsun. Can Uzun'u zaten biliyoruz. Hani Can Uzun ister misin? Ben çok isterim. Gelsin. Ama Can Uzun geldiğinde de biliyorum ki üzerine çok büyük baskı kuracaklar.
0: Tabii 10 numarada
1: oynamak. Çok büyük baskı olacak Can Uzun üzerinde de.
0: Peki transferle ilgili benim hani notlarım genel olarak bunlar. Mora ile Roma kulübü de ilgileniyormuş bu arada. O transfer de öyle kolay değil. Batrakov'la ilgilenen bir takım Avrupa'da sanıyorum yok. Bir de bu maçtan bir not Murat Feriz Tanrılı paylaştı. Maçın hakemi Kadir Sağlam'dı.
1: Evet.
0: Penaltı kararını verdi. Geçen sezon Galatasaray'ın hiçbir maçında düdük çalmamış Kadir Sağlam ligde. Sadece bir maçta VAR görevi varmış. Hmm. Ve geçen sezon da Strasbourg maçında MHK onu o maçı atamış. Hmm. Koca sezon boyunca hiçbir maçını atamamış. Sezon bitmiş. Yeni sezon başlamadan önce yine beyazlık maçı yine bir Kadir Sağlam atanmış. O da Murat Fevzi Tanrılı'nın dikkatini çekmiş. Neden? Ki Kadir Sağlam bir FIFA hakemi. Ve dört büyüklerinden maçını en çok yönetmesi beklenen isimlerden biri. Ama koca sezonda sağ içi bir görevi olmamış Galatasaray maçında.
1: İlginçmiş.
0: Sadece

0: Yani son bir yıla bakarsan iki yazlık maçı var. Galatasaray'da bir VAR görevi var.
1: Neden olmuş peki böyle bir şey?
0: İşte onu soruyor. Neden böyle bir şey
1: Bu
0: yapılıyor?
1: şey Kadir Sağlam Galatasaray'ın Avrupa dönüşlerinde iç sahaya verilen hakem değil miydi? Bu tartışma yapılmamış mıydı?
0: Bir önceki sene miydi o
1: Bir
0: zaman?
1: önceki sene o değil miydi?
0: Oydu galiba, evet.
1: Hani Galatasaray ne zaman deplasmandan dönse Avrupa'da iç sahada Kadir Sağlam veriliyor diye konuşulan hakem Kadir Sağlam
0: Olabilir.
1: mıydı?
0: Evet, oydu.
1: Oydu değil mi?
0: Sen söyleyince ben not alırken hiç hatırlamıyordum. Doğru.
1: Başka bir şey yok benim bildiğim.
0: O
1: Öyle bir
0: yüzden
1: yaftalanmıştı.
0: bunu
1: Ama bütün
0: çıkarmış.
1: sezon boyunca nasıl olmaz yani?
0: Bir tek VAR görev verilmiş Murat Prezistan'ın bahsettiğine göre. O da enteresan, da onu da Galatasaray'la ilgili konuşuyorken söyleyeyim dedim. Son bir not. Öyle reklam arasına gideyim. Galatasaray yani çok iyi bir dönemden geçmiyor. Şu an bir de Ultra Aslan lideri Sebahattin Şirin dün o da gözaltına alındı. Çeşitli suçlamalar yöneltildi. Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma başta olmak üzere uyuşturucu, dolandırıcılık gibi suçlamalar yapılmış. Şu anda emniyette gözaltında ve pazartesi günü bugün galiba ya da yarın mahkemeye çıkaracağı söylendi. O da bu gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından bir tweet
1: Evet.
0: paylaşmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürley'i de orada ismini geçirdi. Fenerbahçe'nin işte ne dedi, şampiyon yapılacağı ile ilgili sizin de adınız geçiyor dendi. Ertesi günde böyle bir gözaltı kararı çıktı kendisiyle alakalı olarak. Ki son dönemde ben de yayınlarda kendisinin ve Ultra Aslan açıklamalarından bayağı bahsediyordum. Yönetim üzerinde de bayağı bir baskı oluşturuyordu. Şimdi kendisi gözaltında, o süreci de takip ediyoruz. Gelişme oldukça ondan da tabii ki bahsedeceğim. Şimdi ara vakti, aradan sonra da Trabzonspor'a devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.41 saatlerimiz Göztepe Trabzonspor maçıyla devam edelim. Bu maç da cumartesi günü oynandı. Neden oynandı? İsmail Köybaşı'nın futbola vedası için oynandı bu karşılaşma. İsmail Köybaşı da ligde uzun yıllardır performans veren bir isim. Milli takıma kadar yükseldi. Önemli takımlarda oynadı. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da. Son olarak da Göztepe forması giyiyordu ve Trabzonspor maçıyla birlikte o da futbol kariyerini sonlandırdı. Güzel, Türkiye'de çok görmeye alışık olmadığımız bir tablo. İşte yaz döneminde hep konuştuk, Galatasaray ki bir futbola veda değildi belki ama kulübe veda olarak Mauro Icardi'ye böyle bir şey yapabilirdi. Villarreal maçı için herhalde davet edildi. Fakat onunla ilgili de bir bilgilendirme geçilmedi sonrasında Galatasaray'da. Zaten Icardi de herhangi bir şey söylemedi. O da hala Galatasaray'a veda etmiş değil, bir şey kaçırmadıysam. Bizde çok yapılan bir şey değil bu tarz organizasyonlar. O yüzden hani Göztepe'yi bu anlamda tebrik etmek lazım. Bu maçı kabul eden Trabzonspor'u da yine tebrik etmek lazım. Güzel görüntüler oldu. İsmail Köybaşı da güzel şekilde futbola ve Göztepe'ye veda etti. Maç biraz tatlı sert geçmiş anladığım kadarıyla, çok dikkatli takip edemesem de. Sakatlıklar da oldu, işte sert müdahaleler oldu. Trabzonspor muhabirlerinden gördüğüm kadarıyla ne bu maç, hani çekilin sağdan takımı gibi şeyler söylenmiş. Ama hani özünde çok iyi bir şey için bir araya gelindi ve İsmail Köybaşı'na da veda edildi. Bunların sayısının artması bence de güzel. Bunların daha çok reklamının yapılması gerekiyor. Biz çünkü veda etmeyi çok bilemiyoruz. Hakkıyla veda edemiyoruz futbolcular. Hatta bu vedadan sonra işte jübile maçı yapılmayan, veda edilmeyen oyuncular listeleri hep böyle paylaşıldı. Gerçekten o listeyi görünce de insan üzülmüyor değil. Hep bir kırgınlık. Mesela daha yeni Necip Uysal futbolu bıraktı Beşiktaş'ta ama nasıl bıraktığını hatırlayın. İşte devre arasında kadro dışı kaldı. Başka takımda oynamayacağım, sezon sonunda da futbolu bırakacağım dedi. Futbolu bıraktı ama kuru bir veda oldu. Daha farklı şeyleri bence hak ediyordu. Eğer içeride çok büyük bir problem yaratmadıysa, Necip Uysal bir hani terbiyesizlik falan yapmadıysa yönetime veya teknik heyete, iyi bir vedayı hak ediyordu. Ama maalesef bu konuda ülkece eksiyiz. Göztepe bu anlamda da bir farklılık yaptı. Genel olarak hani zaman zaman tribünlerde bazı büyük maçlarda kötü görüntüler olmuyor değil. Göztepe'de küfürler, taşkınlıklar, onları tasvip etmem mümkün değil ama hem transfer politikası hem işte taraftarın genel olarak iyi desteği, tribünü doldurması.

0: yaptı. Ve bu vedasıyla beraber örnek bir kulüp, Göztepe Kulübü. O yüzden tebrik etmek gerek diye düşünüyorum ben.
1: Evet, ben de senin söylediklerine katılıyorum. Ben takip edemedim. Onu söyleyeyim, karşılaşmayı. Ama senin dediğin gibi okudum. Tabii Trabzonspor için de Göztepe için de önemli. Çünkü ikisinin de hedefleri var sezon içerisinde. Bakalım herkes Trabzonspor'u tabii Salah transferi sonrası büyük bir merakla bekliyor. Başlangıç nasıl olacak, nasıl gidecek? Çünkü sen yokken yani Salah transferi tabii çok büyük olaydı. Çok çok büyük olaydı. O transfer gerçekleşti. Fakat o transfer gerçekleştikten sonra artık Trabzonspor'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani bu sezona Trabzonspor ilk 4 hedefiyle başlıyoruz diyemeyecek.
0: Diyemez Fatih Tekke,
1: Mümkün değil.
0: kesinlikle evet.
1: Mümkün değil. Her şeyi değiştirdi. Bak kulübün ekonomisini değiştirdi, taraftarı değiştirdi, beklentileri değiştirdi, hedefleri değiştirdi. Tek transferle yaptı bunu Trabzonspor. Ama iyi mi yaptı, kötü mü yaptı? Bunu tabii zaman gösterecek. Çünkü şimdi Salah transfer olmadan önce Trabzonspor'dan bu sezon şampiyonluk bekleyen kaç Trabzonsporlu taraftar vardı? Salah transferi sonrası şampiyonluk bekleyen kaç Trabzonspor taraftarı var? Şimdi bir anda bir tek transferle her şey çok farklı bir noktaya geldi. Şimdi Trabzonspor onunla da mücadele etmesi gereken bir takım haline gelecek. Yani geçen sene ben burada bas bas bağırırken Trabzonspor artık şampiyon adayı olduğunu söylemek için neyi bekliyor derken abi sakin öyle değil. İşte bak tamam lig öyle getirdi diye böyle şeyler vardı, mesajlar vardı hatırla. Fakat şimdi daha Trabzonspor ligde topa dokunmadan şampiyonluk beklentisi oluştu. Onu idare etmek farklı. Şimdi tek oyuncu seni şampiyon yapar mı? Duruma göre. Yani oyuncu Muhammed Salah olduğu için önceki sezon Liverpool'u yaptığını gördük. Tek başına şampiyon yaptı Salah.
0: Tek bir Icardi Galatasaray'ın
1: Evet.
0: şeyini
1: O
0: değiştirdi.
1: olabiliyor. O olabiliyor. Onu gördük ama tabii ki takımın da performans vermesi lazım. Mental olarak ona hazır olman lazım. O mücadeleye hazır olman gerekiyor. Bir sürü şey değişti Trabzon'da. Göztepe için de bence beklenti geçen seneye göre daha arttı Göztepe'de. Çünkü Göztepe geçen sene işte son haftalara kadar Başakşehir'le kupa için, kupalara katılım için mücadele etti. Olmadı. Başakşehir elendi. Mesela daha ilk iki maçta Başakşehir o kadar uğraştığı fırsatı bir anlamda geri tepmiş oldu. Göztepe'de de artık çok ciddi anlamda yükselen bir Avrupa beklentisi var. Ama aynı zamanda daha iyi futbol beklentisi de var. Göztepe taraftarlar geçen sene yavaş yavaş seslerini yükseltmeye başlamışlardı. Şimdi Stoylov'la beraber evet Göztepe bir denge, istikrar, oyun anlayışı yakaladı. Fakat Göztepe'nin potansiyelini hep bu oyun anlayışıyla tutmak da kolay değil. Göztepe de daha fazlasını isteyen bir taraftar grubuna sahip. O yüzden orada da bence beklenti yükseldi. Öyle de olması lazım Göztepe için. Ben ona katılıyorum. Hani evet Stoylov iyi bir takım yarattı. Taş gibi bir takım yarattı. Ama aynı seviyede devam edemez Göztepe. Aynı şekilde devam edemez. Daha üzerine koyabilecek potansiyeli olan net bir kulüp Göztepe. Orada da bu sezon kolay olmayacaktır Stoylov için.
0: Katılıyorum. Ama çok değişim, dramatik bir değişim görecek miyiz? Ona da emin değilim. Yine çok iyi bir santrfor. Patlayıcı gücü yüksek bir santrfor bulmuşlar.
1: Bulmuşlar
0: Sinclair Armstrong. Hani çok dikkatli izleyemedim ama öyle patlayıcı gücü var ki
1: mı?
0: oyuncunun. Zaten sen de izlediğinde ilk maçtan fark
1: Anlayacağım.
0: edeceksin büyük ihtimalle. Yani herkesin dikkatini çekti. Penaltıyı da aldırdı bu arada ilk yarı biterken. Orada da Sonko penaltıdan golü attı. Weah-Viah yine penaltı yaptırdı. Bu Trabzon-Spor hazırlık maçlarında benim atadığım 3 penaltı oldu. Birini Melih Kabasakal, ikisini de Weah-Viah yaptırdı. Bu biraz dikkatsizlikler fazla hazırlık karşılaşmalarında. Tabi hazırlık maçlarında olup ligde olmazsa çok büyük bir problem olmaz. Bütün hakkını burada kullandıysa ama lige de yansırsa bu büyük bir problem olur Trabzonspor açısından. Savyol'un sakatlığı tabii ki yarıda canları sıktı ama onun da durumunun çok ciddi olmadığı
1: İyi o zaman.
0: söyleniyor. Fatih Tekke de maç sonu söyledi. Asıl sıkıntı Yabal Folcarelli'nin sakatlığı. Fatih Tekke en az 1,5 ay yok gibi
1: Evet. Operasyon
0: duruyor
1: geçirdi.
0: dedi. Ve O bölgede bir takviye şimdi konuşuluyor ve senin çok sevdiğin, gördüm haberi bilmiyorum girişte de bahsettim ama Leandro Paredes

0: Trabzonspor'un gündemine gelmiş. Bissouma gündeme gelen diğer bir oyuncu. Eğer Parades'te gelirse herhalde Salah, Parades, ileride Nunez transferi konuşuluyor. Darwin Nunez artık bitti gözüyle bakılıyor. Bambaşka bir Trabzonspor olacak.
1: Valla Parades gelirse bence çok farklı şeyler konuşulabilir. Çünkü öyle bir oyuncu yok Trabzon'da. Yani şu an mesela Trabzonspor'un saha içi lideri kim? Bak direkt sordum sana soru.
0: Savic derim stoperde. Ama
1: Biraz.
0: senin kastettiğin tabii o liderin genelde orta sahada oyunu yönlendiren bir isim olması gerektiği
1: Oyunu
0: için.
1: yönlendiren bir isim, o sertliği koyacak isim, o mücadeleyi koyacak isim. Evet, Savic dediğin tarzda bir oyuncu. Zaten ligin de istediği tarzda bir isim Savic.
0: Bu arada Savic de normalde de yedek düşünülen bir isim aslında. Beyvu Batagov
1: Aynen
0: ikilisi.
1: onu söyleyecektim sana. Hani Savic pek sahada olamıyor. Öyle bir belki bu sene biraz daha az sahada olacak. Onun dışında mesela Salah bir saha içi lideri değildir. Yani Salah çok kendi işinde gücünde olan bir adam. Hakemle oynamaz, rakiple oynamaz. Çok efendi, çok mütevazi bir adam Salah. Ama lig çok öyle oyuncu aramıyor bizim lig. Bizim lig biraz o, yani hakemle de oynayacak, rakiple de oynayacak. Kendi takım arkadaşlarını da belli bir seviyeye çekecek oyunculara ihtiyaç duyuyor. Trabzon'da o karakter az. Yani çok az. Onu unutmayalım. Dolayısıyla mesela Muçi'ye bakıyorsun, öyle bir adam değil Muçi.
0: Muçari değil, Yavol
1: Değil
0: Forkaleli
1: değil, yok
0: değil,
1: öyle bir oyuncu yok yani. İşte biraz belki Onuachu itiraz eder hakeme.
0: Malinowski değil.
1: Ama hani Onuachu da çok tadında itiraz eden oyunculardan bir tanesi lig standartında. Hani bir tık yukarıda olsa da takım ortalamasının. O yüzden eğer Trabzonspor Paredes'i ikna edebilir mi bilmiyorum. Eğer öyle bir şey yaparsa o konuşulan şampiyonluk iddiası ciddi şekilde kuvvetlenir. Yani sadece iyi oyuncu olduğu için değil. Öyle bir şeye de ihtiyacı var Trabzonspor'un. Yani Paredes çok aykırı tabii de. Yani
0: Daha yine geçen bir
1: hani
0: videosu
1: evet, çok üst seviyesi de bu
0: düştü.
1: bahsettiğimiz. Hani Paredes'in, şimdi ben çok seviyorum Paredes'i ama normalde hani başka bir takımın taraftarı olarak kabul etmesi de çok zor bir oyuncu Paredes. Yani sinir uçlarıyla oynayan bir oyuncu. Çünkü durduk yere şey yapabiliyor, bir anda olay çıkartabiliyor yani hiçbir şey yokken. Hani en basit tabiriyle pislik yapabilen bir adam Paredes. Ama diğer taraftan çok iyi oyuncu ve lider oyuncu ve winner oyuncu. Hani mesela bu sezon gelse 2 kırmızı 11 sarı falan olabilir bak. Hiç abartı bir şey söylemiyorum. Türkiye Ligi'nde. Yani Türkiye Ligi'nde şunu da unutmayalım yani. Paredes mesela kavgacı, işte pisliğe kaçan hareketleri var da ya bizim lig çok sert lig. Öyle hani Paredes bir şey yaptığı zaman kimse de kafasını önleyip eyvallah demez. Ne demek istediğimi herkes anladı yani. Kavga çıkar yani sahada. Böyle karşı tarafta çok sinmez yani bizde.
0: Osimhen'le falan bir karşı karşıya
1: Osimhen, sadece
0: geldiğinde
1: Osimhen değil yani merkezde
0: düşün.
1: kıran kırana mücadeleler oluyor. Hani sadece ikili mücadeleden bile şey çıkabilir. Yani Paredes rakibi ittiği zaman rakibi de ah özür dilerim falan ben ne yaptım falan demeyecek yani. Türkiye Ligi'nde öyle bir durum yok. Hani şimdi Dünya Kupası'nda garibanlar alışmamışlar. Paredes bağırıyor çağırıyor millet kaçıyor gidiyor falan yanından da bizde öyle bir durum yok.
0: Parades'in son videosunda gördüğüm bir oyuncu işte yere düşüyor önünde. Parades de
1: Topa
0: topu
1: vuruyor.
0: uzaklaştırayım
1: Aynen.
0: ayağına abanıyor rakibine,
1: Aynen öyle.
0: yerdeki rakibine şut çekiyor adeta. Onu
1: Aynen öyle. İşte
0: şişliyor
1: Dünya
0: neyse.
1: Kupası'nda Hollanda kulübesini yaptı ya aynı şey.
0: Evet. Bunları yapan bir
1: Yapan bir
0: arkadaşımız.
1: oyuncu.
0: Ama işte saha içinde vereceği katkı da acayip olur Trabzonspor. Ben de bayağı heyecanlandım.
1: Şeyi değiştirir. Yani iddiayı değiştirir. Salah seni nasıl söyleyeyim, performans olarak o seviyeye çeker. Bence Paredes mental olarak da oraya yaklaştırır.
0: Peki Darwin Nunez transferini dönüş halim bitti dedi. Trabzon'un da zaten ilgisi olduğu biliniyor. Ben tweet attım. Onarçu gidiyor o zaman dedim. Onarçulu nasıl buluyorsun Darwin Nunez transferini? Sen de ne canlandırdı Darwin Nunez transferi bitti denince?
1: Ya daha dün Reels bataklığına düşmüş ve pazar günümü geçirirken inanılmaz goller kaçıran oyuncular top 5'ini izledim. İzliyorum işte orada bir tane belki herkes hatırlar. Manchester United maçında Torres'in boş kaleye atamadığı bir tane top var. Agüero'nun bir tane hazırlamışlar, Agüero atamıyor. Bir tane Lewandowski hazırlamışlar, Lewandowski atamıyor, son vuruşları yapamıyorlar. Bir tane Cristiano Ronaldo var. Manchester United'deyken altı pasın üzerinden auto vuruyor falan. Son pozisyon kim?
0: Nunez.
1: Nunez. Ben Nunez'e gitmezdim ya. Nunez biraz saç baş yolduran bir oyuncu. Kötü oyuncu mu? Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Fayda verir mi? Verme ihtimali var. Ama eğer onu açığı Nunez değişikliği yapacaksam yapmazdım.
0: Peki onu mu yapıyorlar? Başkan da kalacak. Benim tweet'in altına yazmışlar. Başkan onu açık alacak dedi demişler.
1: Dedi, doğru.
0: Peki nasıl olacak?
1: Bilmiyorum. Son gelişmeler mi var? Farklı bir nokta mı var? Yoksa hani
0: Salah'la da çift forvet oynanmaz. Hani sağda Salah varken çift forvete dönmek, zaten Salah forvetleşebilen de bir oyuncu.
1: Hani onu aç artı Nunez mi yapacak Trabzonspor? O zaman tabii çok başka bir şey daha oluyor.
0: Çift forvet mi diyorsun?
1: Hayır, ikisi şey, beraber.
0: Rotasyonda biri rotasyon, az biri yedek.
1: Evet evet, öyle bir şey mi olacak? Onları tam anlamadım ama tabii Nunez'le ilgili böyle şeyim, gitgellerim çok fazla. Çünkü bir taraftan da bu tarz oyuncular biliyorsun 27-28'den sonra biraz daha iyi performanslar sergileyebiliyorlar. Her zaman için öyle bir ihtimal var. Yani hala oyuncu için bu adamdan olmayacak artık kimse bence iddia edemez. Fizik olarak bir sıkıntısı olan oyuncu değil. Her zaman maşallah Tay gibi. Yani fiziği tam futbol için yaratılmış. Kesinlikle. Hiç böyle şey yapamazsın. Hani bu oyuncuya ya bu da olur mu falan diyemezsin. Oralarda çelişiyorum kendimle de. Ama diğer taraftan hani bakıyorum son vuruşlarına, oyununa. Ya çok çok abartılan bir oyuncu diye düşünüyorum. Hani belki de oradan bir şey yaptık. Gol yedik. Daha başta hani Benfica Liverpool'a öyle bir paraya sattı. Liverpool da onu öyle bir beklentiyle aldı ki belki de o gözle izlediğimiz için bir türlü ikna olamadık oyuncuyla alakalı olarak. Belki 85 milyon euroluk bir oyuncu değil. Bence değil zaten de. Belki 30-40 milyon euroluk bir oyuncu. O seviyede bakmak, belki o seviyede değerlendirmek gerekir. Ama hani Liverpool'a gitti. Liverpool'da beklenti çok büyüktü. O beklentinin altında kalınca belki böyle konuşuyorum. Tam emin değilim yani. Böyle Nunez beni çok arada deride bırakıyor. Ama tekrar söylüyorum. Yani Onuachu gibi bir adam varken eğer o değişiklik yapılacaksa yaşa, fiziksel kaliteye rağmen o değişikliği yapmam. Çünkü bir tanesi garanti. Yani Onuachu garanti. Hep söylüyorum, ligin şifrelerini kıran adam Onuachu. O garanti. Beraber olacaksa o zaman niye itiraz edeyim?
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.59 saatlerimiz Trabzonspor'dan bahsediyorduk. Trabzonspor'da çok farklı bir yapılanmaya gitti. Bu transfer döneminde aslında geçen sezon gibi başladı Trabzonspor. Böyle rol oyuncuları transfer ediyordu ama Salah transferi gerçekten benim de hiç beklemediğim bir transferdi. Hem Trabzon'un hani şehir olarak bir dezavantajı vardı İstanbul'a kıyasla. Ama Trabzonspor 10 artı 7 milyon euro yıllık maliyet, sadece net vereceği para bu Salah, ki bonuslar var. Üzerine onlar da detaylı olarak açıklanmadı. Ucu herhalde çok açık. Gol, şampiyonluk, Avrupa kupaları, bonusları.
1: Bazı bonusların zor olduğunu düşünmüyorum ben. Hı hı. Yüklü bir büyük ihtimalle şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bonusu vardır. Bir Türkiye Kupası bonusu vardır. Ama ben forma giyeceği maç sayısı artı gol opsiyonlarının çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Orada yani ulaşabilecek büyük ihtimalle hedefler onlar. Dolayısıyla o 17 milyon euro herhalde 20 milyon euroya rahat yaklaşır düşüncesindeyim. Ondan sonrası daha zor tabii. Hı hı. Şampiyonluk primleri olduğu için.
0: Yani 2 yıl 40 milyon euro desen
1: o civarda,
0: çok
1: evet.
0: Ciddi bir para. Ama hani şu an bir oyuncunun bonservisine işte 15-20 versen, gerçi yine çok fazla Trabzonspor için de, demek ki hani o satışlarla birlikte kendine güveniyor Trabzonspor. Gelir gider dengesini herhalde iyi ayarlamış olmalı. Ertuğrul'dan bu konuda çok hassas. Kulübün genel olarak borçlarına çok çok azalttığını söylüyor. Çok az bir şey kaldı herhalde. Bir vergi borçları var Trabzonspor'un şu an. Bilemiyorum bu ekonomide nasıl bir ekstra satış daha olacak mı acaba? İşte ben

0: Mesela onu söyleyeyim. Reklamdan önce söylemem. Onu açığını satılacağını düşünüyorum. Trabzonspor'da Nunez haberleriyle. Nunez kiralık gelecek. Herhalde Onarçu da bonservisiyle birlikte başka bir takıma gidecek. Yani ben Fenerbahçe veya Beşiktaş'a transfer olabileceğini düşünüyorum. Paul Onarçu'nun Nunez transferiyle birlikte.
1: Zaten Türkiye içinden teklif geldiğini söylemişti başkan.
0: Evet.
1: Ama tabii o zaman Salah transferi yoktu. Onarçu gibi bir oyuncuyu bırakmak Trabzonspor için çok büyük risk olabilirdi. Şimdi bir dinleyicimiz yazmış. Acaba demiş Salah Nunez'i alın demiş olabilir mi? Liverpool'da beraber oynadıkları için böyle bir şey düşünüyor. Valla oraları bilmiyorum tabii ama tekrar söylüyorum. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş büyük ihtimalle zaten o iki kulüptü. Galatasaray sonuçta gidecek hali yok. Elinde Osimhen varken. O yüzden senin söylediğin de çok uzak ihtimal değil.
0: Yani oradan da bir 15-20 milyon euroluk bonservis bulsa iyi senaryoda Trabzonspor. Weyvu'yu galiba artık satmayacak. Benim muhabirlerden gördüğüm kadarıyla. Başka da öyle satılacak bir oyuncu herhalde kalmadı. Onarçu ve Weyvu'dan başka takım içerisinde değil mi?
1: Evet, Weyvu ama hala belli olmaz.
0: Tabii transfer dönemi daha 2-3 hafta devam edecek. Hani şu an gördüğüm kadarıyla ama dediğin gibi değişebilir bunlar. Peki o zaman Trabzonspor'la ilgili benim haberlerim bitti. Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de de en tabii sıcak gündem santrfor transferi konusu. Benim gördüğüm 3'e indi burada da liste. Lukaku bunlardan biri. Pavlidis bir diğeri. Ueda da Feyenoord'un Japon golcüsü. Sonuncu oyuncu. Senin var mı başka gördüğün son
1: Yok.
0: Dönemde?
1: Özellikle Lukaku çok konuşuluyor.
0: Lukaku çok konuşuluyor. Dün Alper Yemeniciler C planı olarak söylemiş Lukaku'yu. A planı değil demiş. Bana da mantıklı geliyor. Çünkü Lukaku, şimdi Pavlidis herhalde A planı bu saydığımız listede değil mi? Yani Pavlidis, Ueda, Lukaku'da önce Pavlidis'e gidersin. Ama onun da bonservisi çok yüksek. Beklenti yani 40-50-60 milyon eurolar konuşuluyor. Lukaku'da C planı olmasının sebebi herhalde bonservisin en düşük bu oyuncuda olması yani. 10 milyon, 7 milyon, 8 milyonlardan bahsediliyor bonservisi için. Ama Lukaku'nda tabii yıllık beklentisinin yüksek olduğu konuşuluyor. Ama Lukaku'da en riskli transfer burada. Geçen yıl Napoli forması da sadece 7 maçta 64 dakika oynayabildi. Geri kalan dönemde hep sakattı Romelu Lukaku. Yaşı 33. Dünya Kupası'nda da çok az ilk 11 çıktı. Genelde oyuna sonradan girdi. Kötü gözükmedi bu arada. Ama koca bir sezonu birinci santrfor olarak geçirmesi riskli gözüken bir oyuncu. O yüzden ben de son çare olarak Lukaku'nun transfer edileceğini düşünüyorum. Önce diğer adayları ikna etmeye çalışacaktır. Burada arada kalan aday da Ueda. Telegraf'ın haberine göre Hollanda'da 20 milyon euro önermiş. 20 milyonun hemen üzerinde bir teklif yapmış Fenerbahçe. Ama Ueda da hani Pavlidis ve Lukaku'ya kıyasla fizik olarak sanki biraz daha zayıf bir oyuncu. İyi tabii bağlantı oyunu oynar ama fizik olarak da biraz dediğim gibi zayıf bir oyuncu. Boyu da öyle uzun bir oyuncu değil. 1.82'ymiş baktım. Aslında çok iyi bir oyuncu Japon milli takımında o düzen içerisinde ama Türkiye'ye yarar mı Türkiye'deki bir büyük takıma ondan şüphelerim var. Bu ya da konusunda.
1: Pavlidis kolay bir operasyon olmaz. Neticede şu an Benfica'nın santrafor rotasyonunda Ivanovic var. John Duran var. Pavlidis var. Benfica gibi satış konusunda master degree yapmış bir takımın santraforunu lig başladıktan sonra almak istersen çok çok pahalıya patlar. Bak alamazsın demiyorum ama yani çarpı 2 falan yaptırırlar sana oyuncu değeri düşündüğünde. 20 ise 40. 30'sa 60 artık neyse. Pavlidis'in de kağıt üzerindeki değeri 28 milyon euro gözüküyor. 27 yaşında bir oyuncu. Gider misin Pavlidis'e? Gidersin. Pavlidis bizim hep Fenerbahçe'de aslında bayağı iş yapabilecek oyuncu profilini tarif ettiğimizde o tanıma direkt olarak uyan oyunculardan bir tanesi. Artı son vuruş kalitesi de Pavlidis'in belli bir seviyede. Fakat eğer ekonomik olarak Benfica Vay.

0: Madem öyle, hoş geldiniz diye sana çok pahalı bir paket sunarsa, o zaman ben gözüm kapalı Lukaku'ya giderdim. Lukaku ile alakalı olarak hafta sonu bayağı olumsuz şey okudum. İşte yaşı, geçen sene oynadığı oyun, bitiricilik kalitesi, hepsinin haklılık payı var, hiç itirazım yok. Ama Lukaku mevcut fizik gücüyle ligin yine şifrelerini kırabilecek bir oyuncu. Ki hani Lukaku'yu eğer Belçika milli takımındaki rolü gibi oynatmayı da başarırsanız, yani Vedat Muriç ile Lukaku'yu böyle güzel harmanlayıp iyi bir rotasyon yapabilirseniz bu oyunculara, o zaman sakatlık riski daha azalacağı için Lukaku'nun performansı da artabilir. Neticede şimdi Pavlidis geldiği zaman ilk santrafor olacak. Orası kesin. Japon oyuncu gelse tartışılır. Ortada bırakır. Lukaku gelse biraz daha Lukaku'ya kayar gibi. Değil mi?
1: Kayar.
0: Öyle düşünebilirsin yani. Vedat Muriç ile Lukaku'yu kıyasladığında biraz daha
1: Kayar.
0: Lukaku'ya kayabilir. Belki 60'a 40 gibi düşünebilirsin yüzde olarak. O yüzden eğer Pavlidis'i, tekrar söylüyorum, yani böyle saçma bir paketle Benfica buraya göndermeye çalışırsa, bence o topa çok girmemek gerekir. Sanki Pavlidis için bir tık geç kaldı Fenerbahçe o hamleyi yapmakta. Daha erken bitirilmesi gereken bir operasyon yani. Tekrar söylüyorum, lig başladı şimdi Portekiz'de. Benfica'nın, yani Ivanovic dediğin santrafor 22 yaşında. John Duran 22 yaşında. Benfica çünkü o yeni alacağı santraforu büyük ihtimalle onu da biliyorlardır. Kimi alacaklarını da o parayı senden çıkartır. Yani Pavlidis'in bonservisi üzerinde senden çıkartır. Aslında sen hem kendine hem Benfica'ya bir santrafor alırsın. Pavlidis'i bence sezonun bu bölümünde alırsan. Pavlidis'in bonservisini verirsin. 30'u. Kalan 30'u da Benfica'nın yeni santraforu için Benfica'ya verirsin. Ben öyle düşünüyorum. Ya çok pahalıya patlar.
1: Pavidis'te sezona 4 maç 6 gol ile başlamış. Dün de gerçi kendi evlerinde tanımadığım bir takıma puan kaybetmişti. 2-2 bitmiş ama gördün mü golü bilmiyorum.
0: Yok.
1: Göğsüyle önünü alıp savunma arkası koşusu soluyla uzak köşeye çok iyi bitirmiş. Formda da bir
0: Ama şöyle
1: başlangıç
0: bir şey
1: yapmış.
0: olabilir. Pavlidis'in 5 milyon eurosunu da Kerem verebilir. Kerem Pavlidis'in gelmesi için
1: Dua ediyor değil mi?
0: dua ediyordur. 5 milyon euroyu da kendi cebinden verebilir. Yani 60'a geleceğine 55'e de gelebilir Fenerbahçe'ye. Kerem'in çok ihtiyacı var
1: Kesinlikle.
0: Pavlidis'e ya da o tarz bir oyuncuya. O yüzden Aziz Yıldırım belki 5 milyon euroyu da Kerem'den alabilir. Aziz Yıldırım önceki hafta Yüksek Divan'da geçtiğimiz hafta için herhalde transfer biter diye konuşmuştu. Santrafor transferi. O yüzden basın komple santrafor transferine odaklanmış durumda. O beklenti var. Yani adaylarda sıralama yapacak olsak bence Pavlidis 1, Lukaku 2 olur.
1: Bir dinleyicimiz hani şu an söylemediniz ama Girassi olacak bence demiş. O da ilk gözdesi zaten Aziz
0: Evet.
1: Yıldırım'ın ama orada çok olumlu haberler olmadı. Bu tarz haberler belki Girassi cephesini de baskı altına almak için de çıkıyor olabilir. Onu da bilemiyorum. Sonuçta hani bakın biz işte Lukaku ile ilgileniyoruz. Biz Pavlidis'i istiyoruz. İşte Ueda'ya teklif götürdük deyip o tarafı da baskı altına almak olabilir. Yani o yüzden her zaman imzalar atılmadan konuşmak için erken diye düşünüyorum. Yani Girassi opsiyonu da bence açık. Hala olabilir. Perde arkası çünkü ne döndüğünü pek bilmiyoruz. Fenerbahçe bir de daha kapalı bir kulüp özellikle Aziz Yıldırım'la birlikte. Perde arkasında ne olduğunu bilmek kolay değil.
0: Evet, şimdi Fenerbahçe'de tabii daha Vedat Muriç'i sahada göremedik.
1: Bu maçla birlikte mi?
0: Takımla beraber çalışmalara başladı. Kadroya da alındı artık.
1: Süre
0: Artık
1: almak
0: yavaş yavaş süre
1: bekleniyor.
0: almaya başlayacak. Vedat Muriç'in performansı da aslında bayağı belirleyici olacak Fenerbahçe'de. Çünkü normalde Vedat Muriç az önce çizdiğimiz tabloya, oyuncu profiline uyan bir isim. Özgüveni çok yüksek. Uyumla alakalı pek bir sorun yaşaması muhtemel değil. Tabii onu görmediğimiz için şu an Fenerbahçe'de Talisca oynadı hep santrafor pozisyonunda. Talisca tam bir santrafor değil. Yani Fenerbahçe Talisca'dan golleri buldu ama santrafor oyununu bulamadı. Şimdi Vedat Muriç'in o oyunu daha yukarı taşıma ihtimali var. Onu da unutmayalım. Eğer bir de Vedat Muriç istikrarlı olarak sahada kalabilirse, beklentileri de karşılarsa belli ölçüde, Fenerbahçe'nin oyunu kesin yükselecek. Daha üst seviyeye çıkacak. Bu attığı gol için söylemiyorum ya da atacağı goller için söylemiyorum. Ama Vedat Muriç profilinde bir oyuncu, ben sen uzun süredir o tarz bir profile ihtiyacı olduğu için Fenerbahçe beni biraz heyecanlandırıyor. Yani bir tık arkasında oynayacak Talisca veya Asensio, Kerem, sağ tarafta Mason Greenwood da yani verip alıp şut atabilecek özelliğe sahip bir oyuncu. Hepsi için o santrafor profili çok değerli, çok önemli. Bakalım hani Vedat Muriç belki sakatlık yaşamasa, belki sezona Fenerbahçe şu oynadığı karşılaşmalarda Vedat Muriç ile başlamış olsa belki bu kadar yüksek profil bir isim konuşulmayabilirdi Fenerbahçe'de. Santrafor için.
1: Tabii.
0: Çünkü o zaman şu da denir. Yani Talisca'yı da tutarız. İkinci santrafor artı Talisca bizi bu sezon götürür denilebilirdi belki. Ama tabii Vedat Muriç sahaya çıkamadığı için şimdi bu tartışma biraz daha Vedat Muriç'in üzerinde bir isimle devam ediyor. Onuachu gelirse ne olur? Onuachu gelirse vallahi Fenerbahçe santraforundan 20 gol alır. Yani Onuachu'nun ben Galatasaray'da gitse 20, Beşiktaş'a da gelse 20, Trabzon'a git kalsa da Trabzon'da 20, Göztepe'ye gitse de 15-20 atacağını düşünüyorum bu ligde. Ben garanti gördüğüm oyunculardan bir tanesi. Belki oyun olarak hani bir Pavlidis etkisi yaratmayabilir Fenerbahçe'nin oyunu yükseltme anlamında ama ceza sahası içerisinde çok etkili olduğu için bu diğer konuştuğumuz isimlere gol sayısı daha yüksek olacaktır. Bir de kilit açma özelliği Onuachu'nun yüksek. Çünkü Onuachu hava toplarında akıl almaz bir silah. Dolayısıyla işler sıkıştığında yapacağın ortalarla nasıl ki Mason Greenwood ve Talisca saniyede skoru değiştirdiler bir anda. Onuachu da bir kafa vuruşuyla bu işi ligde çok iyi yapan bir oyuncu. İşte ilk gol, dengede giden karşılaşma ya da geride olduğun karşılaşmada o kritik golü sana sağlayabilecek bir oyuncu. Oyunu takım olarak çok fazla yükseltmeyeceğini düşünüyorum Onuachu'nun. Fakat diğer isimlere göre gol katkısı ve kilit açma özelliği bence çok daha yüksek.
1: Peki Ederson konusu İsmail Kartal'a soruldu mu? 3 maç oldu resmi karşılaşmalarda Fenerbahçe. Ederson süre bulmadı. Mert Günok karşılaşmalarda oynadı. Şunun dendiğini okudum. Forma adaleti gereği yani Mert çok iyi başladı. O yüzden Mert Günok'la devam ediyor İsmail Kartal dendi. Ama tabii Ederson gibi bir isim varken arkada forma adaletiymiş vesaire bence ikinci planda kalır. Neden oynamıyor Ederson? Dün de bir paylaşım yapmış. Onu not
0: Ne
1: almışım.
0: demiş?
1: Neredeyse %100 demiş. Yalanlara inanmayın demiş Ederson yaptığı paylaşımda.
0: Neredeyse %100 hazırım.
1: Herhalde.
0: Hazır olmadığı için oynamıyor hikayesi doğru değil öyle mi? Öyle mi anlayalım?
1: Yani bilmiyorum. Nübel de 4-5 günde ilk 11 çıkmaya başladı performans da verdi. Ederson da Nübel kadar çalışmıştı zaten en başta.
0: Bir de
1: 2-3
0: artı hani Dünya Kupası'nda da forma giymediği için gitti Dünya Kupası'na ama
1: Evet.
0: yani forma giyip öyle çok şey yapmadı. Ne olabilir? Evet, Mert Günok'un iyi performansı devam ettiği için onu kesmemiş olabilir. Devam eden kontrat görüşmeleri olabilir. Devam eden acaba biz onu bıraksak mı, bırakmasak mı? Bıraksak Mert artı Tarık'la bir kaleci rotasyonu bizi bu sezon sıkıntıya sokar mı, sokmamaz mı? Çünkü Fenerbahçe şu an genel olarak baktığında yani şu santraforu getirdiği anda pek problemi kalmayan bir takım gibi gözüküyor.
1: Şey harici, yabancı sayısı harici.
0: Yabancı sayısı haricinde. Evet. Şimdi Osterwold de sakatlandı mesela.
1: O da büyük
0: Üçüncü
1: sıkıntı.
0: stoper bir sıkıntı Fenerbahçe'de.
1: Ki satılabilecek bir oyuncuydu
0: Evet.
1: Osterwold'e bir de.
0: İşte oralarda Fenerbahçe kararlarını doğru vermek zorunda olan bir kulüp. Orası kesin. Ama mesela Kante diyorlardı. İşte Kante Gendüzü'yü bir arada bir gördü Fenerbahçe taraftarı. Sturm Graz maçında. Anladı Kante ve Gendouzi'nin çok daha farklı olup olabileceğini Fred'e göre. Şimdi Talisca şu performansıyla çok öyle gözden çıkartılabilecek bir oyuncu gibi gözükmüyor. Fakat tekrar söylüyorum. Yani kusura bakmayın ama Fenerbahçe'nin sağ beki Semedo. Skriniar'ı, Akesi, ondan sonra sol bekte Osterwolde'si,
1: Archie Brown.
0: Kantesi, Gendouzi'si, önünde Talisca ve veya Asensio'su, sağ tarafta Greenwood'u, sol tarafta

0: Kerem'i, önde Vedat Muriç'i, yani çok acayip bir kadro kurdu Fenerbahçe. Ve sezonun çok iyi bir döneminde bu kadroyu bir araya getirdi. Şimdi işte o kararları verecek. O kararlardan bir tanesi de Ederson'dur. Ederson önemli bir karardır Fenerbahçe'de. Çünkü Ederson'u gönderdiğin anda bir kontenjanın azalacak. Oradan bir kar elde edeceksin. Fakat kaleye takviye yapmayacaksın. Yani Ederson'u gönderip yabancı bir kaleci almaz Fenerbahçe. Öyle bir dünya yok. Ederson'u gönderirse Mert de devam edecek demektir.
1: U23 alabilir.
0: O ya yapmaz onu da.
1: Ya da yerli bir
0: Evet,
1: opsiyon.
0: yerli bir opsiyon ama işte yerli bir opsiyon da Mert'in arkasında olur.
1: Ya da belki dedik işte hatırladım
0: Ha
1: kadarıyla.
0: belki doğru sen belki unutuyorum ben. Doğru söylüyorsun.
1: Belki.
0: Ya da Berke gibi bir oyuncu olur. Hani yakın iki tane kaleci alır. Öyle olabilir. Ederson bir karardır işte. Fred bir karardır. Osterwold bir karardır. O kararların bence Fenerbahçe'yi nasıl etkileyeceğini hep beraber göreceğiz. Yoksa şu an elde kadro, yani bırak Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi, tekrar söylüyorum. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk 24'ü rahat yakalayacak bir kadro. Ya da yakalaması gereken bir kadro.
1: Tabii yani tek tek baktığında ama işte o kadro değişecek gibi. Yani sağ bekte Semedo'nun da ayrılması galiba planlanıyor. Dün Volkan Demir'i gördüm. U23 bir sağ bek bakıyor demiş.
0: Hepsi olabilir bak. Yani
1: Bir
0: bunların
1: şey olmak zorunda zaten.
0: aynen bunların hepsi olabilir. Çünkü sen dersin ki ya Ali Yerim sen güzel konuşuyorsun da işte Osterwolde senin dediğin kadar iyi bir stoper ya da senin dediğin kadar iyi bir sol bek alternatifi değil. Ben Osterwolde'den vazgeçerim. Hiçbir şey diyemem bak. Çünkü senin vereceğin bir karar o karar takımın diğer bölgelerini etkiliyor. Ben derim ki ya Semedo iyi hoş güzel de ben eğer bir şeye gideceksem, tasarrufa gideceksem kadro içerisinde sağ bek pozisyonundan giderim. Çok bir şey diyemezsin. Biri der ki ya Fred'e gerek yok artık abi. Fred gidebilir. Hiç kimse hiçbir şey diyemez. Ama bu kararların hepsi Ederson da buna dahil takımın diğer şeyini etkileyecek. Orası kesin. Ve sezon içerisinde o karar iyi mi alındı, kötü mü alındı onu da zaman gösterecek. Eğer sen Ederson'u gönderdin, Mert Günok'ta form düşüşü, hatalı goller olursa ya kardeşim Brezilya milli takımının kalecisi gönderilip Mert Günok'la mı başlanır sezona? Kadro harika, kaleciye bak. Beşiktaş'ta Nübel neler yapıyor? Uğurcan Galatasaray'da neler yapıyor? Mert Günok hatalar yapıyor denir. Denecektir. Sen Osterwolde'yi gönderirsen ya kardeşim böyle iş mi yapılır? Adam tay gibi fiziği var. Stoper oynatabiliyorsun, sol bek oynatabiliyorsun. İki pozisyonda versatil olarak kullanabiliyorsun. Sen gittin bu adamı gönderdin. Yerine şu stoperi aldın. Gördün başımıza geleni. Denir. Denilebilir. Talisca'yı göndersen en çok ben derim. Hani hiçbir şey görmeden acayip isyan ederim Talisca'yı gönderirse Fenerbahçe. Çok büyük hata olur. Talisca'yı o yüzden kenara koyuyorum. Göndermesinler. Ama diğer tarafta tüm bu oyuncular için bir karar verilecek ve sezon içerisinde de eğer o bölgede sıkıntı yaşarsan eleştirileceksin. Buna da bence Fenerbahçe taraftarları hazırlıklı olsun. Çünkü burada benim düşüncem %100 bir doğru karar alınma ihtimali yok. Öyle bir dünya yok bence. Yani bir yerden bir sıkıntı yaratacak bu karar. Bu kadar fazla yabancı olduğu için. Ama minimumla kurtarmaya çalışacaksın. Diğer oyuncuların performansıyla kurtarmaya çalışacaksın. Fakat altını kalın kalın çiziyorum. Burada dünyadaki hiçbir teknik direktör %100 doğru kararı alamaz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
1: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ten Bitcoin'in fiyatını sizlere aktaracağım. Şu anda bir Bitcoin 65.188 dolardan işlem görmekte. Yeni haftada 65.000 doların üzerinde fiyat. Fena bir görüntü de değil. TL olarak da 3.101.620'de.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
1: 9.24 saatlerimiz. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili konuşuyorduk. Dinleyicilerimizden de çok sayıda mesaj geldi. Talişa gönderirse Beşiktaş'ı ister misin diye bir mesaj gelmiş. Talişa gönderirse Beşiktaş'ı ister. Ali abi her takıma ister.
0: Aynen.
1: Şu anda hiç fark etmez.
0: Mesela
1: Tabii
0: Talisca
1: evet.
0: Galatasaray'da olsa Galatasaray 10 numara.

0: arıyor. Hani Talisca tam 10 numara değil farkındayım ama Galatasaray'da mesela Osimhen'in arkasına Talisca'yı koysan, arkasına iki tane böyle iyi ciğerli orta saha oyuncusu koysan ki var Galatasaray'da 15 ile 20 arası. Sana çok gözü kapalı atar yani.
1: Evet, şu an her takıma Türkiye Ligi içerisinde
0: Gözü kapalı.
1: katkı verir. Anderson, Talisca ama Avrupa'da bilmiyorum.
0: Ya
1: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde de işine yarar. Öyle deme bak. Şampiyonlar Ligi'nde de işine yarar. Şampiyonlar
1: Yok,
0: Ligi'nde
1: fizik
0: de
1: olarak da Icardi falan çok şey oldu ya. Tamam, Icardi kadar kötü değil, farkındayım da.
0: öyle doğru. Fakat o şut kalitesine ihtiyacın var. O şut kalitesine çok ihtiyacın var. Şampiyonlar Ligi'nde de düğüm açacak karşılaşmalar oynuyorsun. Düğüm açman gereken karşılaşmalar oynuyorsun. Ve çok kolay çözemiyoruz. Yani biz sete çok iyi hücum eden takımlara sahip değiliz. Sete hücum etmek zaten zor bir iş. Ama biz de ekstra zorlanıyoruz. Çok fazla oyun doğaçlamaya ve ortalara dönüyor. O yüzden mesela Onuachu bu ligde şifrelerden bir tanesi. Talisca şifrelerden bir tanesi. Çünkü Talisca o şutu çıkartabiliyor ve şut kalitesi çok yüksek. Defalarca dile getirdim. Yani Talisca'nın formda olup olmadığını anlamanız için çektiği şutlar çerçeveyi buluyor mu bulmuyor mu ona bakın. Tek kıstas o Talisca için. Çünkü zaten genelde yürüyor. Yani öyle ekstra bir şey yaptığı yok sahada. Ama öyle bir şut kalitesi var ki. Ya şimdi görmüşsündür Sturm Graz maçındaki şutu.
1: Gördün mü? O an
0: Kim atar o
1: izliyordum ben
0: şutu
1: tabii.
0: yani?
1: O açıdan uzak köşeye.
0: Kim atar o şutu? Ya onu bir anda yapıyorsan işte. Şimdi o zamana kadar Fenerbahçe kötü oynamıyor bak. Ama pozisyona giriyor mu? Yok, pozisyona girmiyor. Öyle hani ah bu da kaçar dediğim pozisyon yok Fenerbahçe'nin. O gole kadar. Golden sonra da az zaten de. Ama o şut çıkıyor işte Talisca'dan. Yani o yüzden ligin şifresini kıran oyuncu oluyor işte. Bir şey yapmıyor gibi gözüküyor. Fakat o kadar kaliteli ki şut. O şut çıkarılması zor bir şut. İmkansız bir şut. Evet. Rakibin bacak arasından geçiyor. Bir şans faktörü var. Fakat bakın şöyle bir ligde. O pozisyonda topu aldıktan sonra topu oraya o şekilde gönderebilecek 3 tane oyuncu zor çıkar ligde.
1: Mesela Sané öyle bir oyuncu değil
0: Değil.
1: şut konusunda. Barış Alper bence değil. Osimhen bile değil şut konusunda. Zaten 10 numarada hani Sara, Yunus onlar da değil. Galatasaray'ın Icardi'den sonra öyle bir bitiricisi yok
0: Yok.
1: şu anda. Onun sıkıntısını da tabii sezon içerisinde yaşayabilir
0: İşte
1: mevcut
0: bak Barış
1: kadroda.
0: Alper mesela Villarreal maçında 2 tane %100 gol kaçırdı. 2 tane. Bir tanesi aldat dedi Sané. Topu aldı çekti falan iyi vuramadı. Yani o top tekte Tarışkan'ın ayağına gelse çok zor şey olması. Gol olmaması. Öyle bir farkı var oyuncunun. O yüzden mesela ben Fenerbahçe'nin hani mutlaka tutması gerektiğini düşünüyorum. Asensio'yu zaten mutlaka tutması lazım. O takım oyunu için şart. O yüzden başka yerlerde arasın Fenerbahçe formülü lütfen.
1: Peki şimdi diğer mesaj. Nene vardı diye bir mesaj gelmiş. Nene vardı. Fenerbahçe'de hala var. Ama yeni sezonda tabii rotasyonda nasıl değerlendirecek onu Fenerbahçe bilemiyoruz.
0: Nenenin rahatlığı U23 olması.
1: Evet.
0: O kontenjandan Fenerbahçe Nene'yi tutabilir. Sakatlık ne durumda bilmiyorum. Hani ne zaman tam olarak hazır olur Nene'yi bilmiyorum ama şu an Fenerbahçe pek Nene'yi düşünmüyordur.
1: Nene'yi ne düşünmüyordu derken şey
0: Hani
1: olarak.
0: derdi Nene değildir
1: Herhalde
0: yani
1: evet.
0: artı dörtte olduğu için oyuncu. Hani onu bir şekilde hallederim diye
1: İyi
0: düşünüyordur.
1: bir teklif gelirse bence
0: Evet.
1: satar
0: Evet.
1: ama gelmiyorsa da takımda alternatif kanat opsiyon olarak.
0: Kiraya gönderilebilir kolay şekilde.
1: Hı.
0: Çok zorlamaz seni kiraya gönderirken.
1: Ya şu an gönderse zaten Kerem, Oğuz, Greenwood, İrfan Can kanat rotasyonu var.
0: Ama İrfan Can tabii şu an mesela çok tatmin edici şeyde değil.
1: Cengiz'i de tutayım senin için.
0: Cengiz de var.
1: Yerli.
0: Cengiz de ayrılmadı değil mi? Ayrılmadı.
1: Azıcık da. Yani var aslında bir şekilde Nene'yi gönderse rotasyonu kurabiliyor Fenerbahçe. Tabii çok güven veriyor mu tartışılır. Ankara'dan Can, Türkiye Ligi gibi düşük seviyede bir lig için bu kadar pahalı transfer bence çok fazla. Suudi Arabistan Ligi B grubu gibi olduk. Onlar bile kısıtlamalara gittiler diyor. Evet, Suudi Arabistan'da da bu transfer döneminde eski paralar harcanmıyor. Al Nassr en son okuduğumda transfer yapamıyordu. Bir oyuncuyla anlaşmışlardı ama izin çıkmamıştı. Bizde de sonuçta bu sonsuza kadar böyle gidecek hali yok. Bu paralar belli bir dönem harcanabilir. O dönemden sonra da Suudi Arabistan'ın yaptığı gibi, Çin'in zamanında yaptığı gibi kısıtlamalara gidilir. Sonuçta bizim lig hep böyle gitmedi. Bizim ligde iyi oyuncular hep geliyordu ama şu an çıta çok yükseldi. Bu birkaç yıl belki devam eder ama ben de uzun soluklu olacağını düşünmüyorum.
0: Ya orada tabii endişe verici olan nokta, mesela biz şu an giderek daha fazla para harcayan lig konumundayız. Hani o mesela sizin söylediğiniz duraklama dönemine girmiş değiliz.
1: Şu an
0: Şu
1: değiliz.
0: an o rüzgarı arkamıza aldık. Herkes o paraları harcama derdinde. Hafta sonu Galatasaray'la alakalı olarak şöyle bir haber çıktı. Osimhen'i aldık. Osimhen'i alınca Avrupa kulüplerinin Galatasaray'a bakış açısı değişti. Oyuncuların bakış açısı değişti. Kimin kapısını çalsak 30 milyon eurodan başlıyor tarzı bir haber yapıldı. Bu ligdeki büyük takımlar için bence hepsi için geçerli. Yani çünkü sonuçta Salah'ı da alırsan, işte Trossard'ı da alırsan, o kadar paralar verilirse oyunculara netice böyle olacaktı. Şu an biz o rüzgarı aldık. Gelecek sene daha çok harcayabiliriz hep beraber. Ona hazır olun. Daha duraklama dönemine girmedik. Senin dediğin gibi hani sonsuza kadar devam etmesi mümkün değil. Ama hiç duracak da gibi gözükmüyoruz şu an. Şu an
1: Yani
0: iyiyiz yani.
1: kısa vadede gözükmüyoruz. Yani Trabzon'un Salah transferi yaptığı noktada durma sinyalini alıyoruz desek yalan olur. Şu an tam gaz gidiyoruz. İşte Benfica'dan işte Orkun'u aldık, Kerem'i aldık. Şimdi belki Pavlidis'i alacağız. Hani Benfica genelde Avrupa'nın büyük liglerine satış yapıyor. Biz Benfica'nın birinci alıcısı
0: Evet.
1: konumuna geldik neredeyse. Enteresan bir dönemden geçiyoruz. İşte İtalyan gazeteleri haber yapıyor. İşte İtalyan kulüplerin kurtuluşu Türk takımları gibi satışlar için. O noktaya geldi şu an Süper Lig.
0: Mesela Leo transfer edilirse
1: Mesela işte.
0: herhalde 45-50 milyon euroluk bir transfer olacak gene.
1: Aynen. Kiralık olsa bile o satın alma maddesi o kadar olur. Yani toplam paket oraya gelir. Zorunlu bir maddede konur Leo transferinde diye düşünüyorum. İlk etapta kiralık gözükse bile. Bakıyorum diğer mesajlara ama eskiye gitmişim baya. Şimdi bir reklam arasına gidelim. 9.32 saatlerimiz. Reklam dönüşü de Beşiktaş'taki haberlerle devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 9.33 saatlerimiz. Beşiktaş'la devam ediyoruz. Beşiktaş'ta da şu anda bir numaralı gündem Dušan Vlahović transferi. Santrfor transferi için Beşiktaş var gücüyle çalışıyor. Teklifini Sırp santrfora iletti siyah beyazlar ve oyuncunun nihai kararını vermesi bekleniyor. Salah transferi uzun süre konuşuldu. Olmadı. Sağ kanat transferi şimdilik pek göz önünde değil. Ben reklamda Ali abiye sordum, hani notlarım arasında bir sağ kanat haberi yok benim sıcak gördüğüm. O yüzden ben mi bir şey kaçırdım acaba dedim ama işte başkan U23 takviyesi yapabiliriz demiş sağ kanada. Elbet perde arkasında şu an görüşmeler yapılıyordur ama daha öncelikle gözüken Dušan Vlahović transferi siyah beyazlı ekipte bitmeye de yakın gözüküyor. Pozitif bir hava var muhabirlerde. Sercan Dikme'de gördüm, Yağız'da gördüm Vlahović haberlerini dün.
0: Ben hala zor olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir senaryo konuşuluyor. Atletico Madrid Sörloth'u satıp Vlahović'e gidebilir. Ama hala böyle bir ilk kurşun bekleniyor gibi bu santrafor piyasasında. Öyle bir hamle olması için. Çünkü belki işte orada Alvarez'in de transferi. Eğer öyle bir şey olursa bir domino etkisi göreceğiz gibi. Vlahović de Beşiktaş'ın teklifini cebine koydu. Oradan iyi bir teklif aldığı kesin. Fakat acele etmiyor. Onun da bence Avrupa'nın 5 büyük ligi ve daha üst sınıf diyebileceğimiz bir takımdan beklentisi var gibi gözüküyor. O yüzden Beşiktaş'ı bence bekletir. Beşiktaş eğer o riski alacaksa kendi bileceği iş tabii. Hani beklemeyi düşünüyorsa belki Vlahović, çünkü bu domino etkisinde istediği teklifi de alamayabilir. Teklif gelir, istediği seviyede olmaz. Teklif gelir, istediği takım, istediği lig olmaz. Onu bilemiyorum. O nasıl olacak? Ama Avrupa futbolunda öyle bir beklenti var. Hani bir taş yerinden oynasa santrafor konusunda.

0: Mesela Vlahovic hemen gündeme gelecek gibi gözüküyor. O yüzden onu bekleyeceğiz gibi. Fakat Beşiktaş'ta özellikle son Krolove maçında Çerni'nin oyunu bir endişe yarattı. İki pozisyonda Çerni bir tanesinde gidemedi. Bir tanesinde ayağından açtı. Hatta bir pozisyon daha söyleyeyim. Orada da offside olmasına rağmen çok uygun bir pozisyonda golü atamadı. Out'a vurdu. O pozisyonda da. Bizim biliyorsun yayınladığımız bir karşılaşma. Ondan sonra ben orada maçı canlı izleyen arkadaşlarımla konuştum. Vallahi vücut dili pek iyi değil dediler. Çerni'nin hiç olmadığı kadar dikkatlerini çekmiş. Özellikle çoğu pozisyonda eli belinde bekliyormuş Çerni. Oradaki performansın Beşiktaş'ın sezon hedeflerinde belirleyici olacağını unutmamak lazım. Çünkü Beşiktaş'ın şu an İlhan dışında kanat alternatifi de yok. Yani Beşiktaş'ta o zaman Trossard'ın 23 gol, 20 asist falan yapması gerekecek. Çerni'nin de şeyini taşıması için, yükünü de taşıması için. Şimdi İlhan evet genç oyuncu, iyi oyuncu, bir şeyler yapmaya çalışıyor doğru. Fakat yine Krolove maçında görmüşsünüzdür. Yani İlhan rakibiyle birebir oynuyor Cesur. Topu sağa çekiyor. Vuruşu zayıf. Topu sağa çekiyor. Vuruşu yani önünde iki tane defans oyuncusu var. Oradan topu geçirmesi. Mucize. Hala oralarda eksikleri var doğal olarak. Şimdi tamam oraya Trossard gelecek. Trossard istikrarlı bir oyuncu olduğu için Trossard'ın alternatifi İlhan olabilir. İtirazım yok. Fakat diğer kanat. Diğer kanatta eğer Çerni'nin performansı böyle kalırsa arkasında zaten oyuncu yok. Yani var da yok Raşitsa. Yani Raşitsa ile Çerni'yi toplasan ondan sonra kare kökünü alsan gene yetmeyebilir Beşiktaş'a. Şampiyonluk yolunda ihtiyacın var. Yani Orkun artı Trossard artı Oh ya da yabancı bir santrafor yetmez. Çünkü kanattan da hem birebir de adamı zorlayacak. Çünkü Trossard hem kanat hem oyun kurucu gibi. Ama diğer tarafta direkt rakibin üzerine gidecek. Kendi gol pozisyonu yaratacak. Zaman zaman çizgiye inecek. Bekini kullanacak bir profile ihtiyaç var gibi. Artı Beşiktaş'ta kontraya çıkacak oyuncu da yok. Onu da unutmayalım. Beşiktaş baskın kimle yapabilir? Olaytan'la yapabilir şu an. Başka Olaytan dışında Beşiktaş'ın böyle baskın yapabileceği hızda bir oyuncusu yok. Yani Trossard hızlı bir oyuncu değil. Orkun hızlı bir oyuncu değil. Oh, dripling yeteneği çok üst düzey olan bir oyuncu değil. O yüzden de Beşiktaş geride beklerken kanadına top attığında rakibi geri koşturacak bir profile de ihtiyaç duyuyor. Çerni gidemiyor. O yüzden Beşiktaş'ın evet santrafor alabilir ve fakat bayağı kaliteli bir kanat oyuncusuna da ihtiyacı var diye düşünüyorum ben.
1: Şu an daha acil olan kanat gibi gözüküyor santrfora kıyasla. Yani
0: Bence de
1: Çerni
0: öyle.
1: oh
0: Bence de
1: performansını
0: öyle.
1: kıyaslayınca da.
0: Bence de öyle. Hani o zaman ne olur? İşte o kanat oyuncusu gelirse Çerni alternatif olarak takımda tutulabilir. Ona itiraz etmem. Çerni'yi o kanatta kullanırsın, diğer kanatta kullanırsın. Yeri geldiğinde merkeze yaklaştırırsın. O versatillik senin işine yarar. Ama eğer şu Çerni A planıysa Beşiktaş'ta o zaman bir sıkıntı olabilir. Başkan Çekya deplasmanına gitmeden önce konuştu. İşte Salah transferini anlattı. Şimdi Salah transferi olmadı. Oraya bir U23 düşünüyoruz diye Beşiktaşlı taraftarların tüylerini diken diken etti. İçine korku saldı. Yani şimdi Salah ne alaka? U23 ne alaka? U23 Yamal'sa tamam okey onun bir itirazımız yok da Yamal olmadığına göre şimdi U23 dediğin anda ilk akla şu geliyor. Çerni'nin arkasına bir oyuncu. Şimdi Çerni'nin arkasına değil Beşiktaş'ın hedefleri için Çerni'nin önüne bir oyuncu alması lazım. Ve profil de bence 3 aşağı 5 yukarı az önce saydığımız profil gibi olmalı. Orada bir ciddi bir soru işareti oluştu Beşiktaş'ta.
1: Direkt rakiplerine bak. Galatasaray'da Sané, Fenerbahçe'de Greenwood, Trabzon'da Salah. Sağ
0: Evet.
1: kanattaki oyuncular.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ta Çerni. Şu anda
0: Evet.
1: çok fark var.

0: zorlanıyor. Endidi tarzı bir profile ihtiyaç var. Hani Beşiktaş eğer Endidi'yi daha iyisiyle değiştirmeyecekse orada da çok risk almasına gerek yok. Endidi kalmalı. Yani Endidi hamlesi, öyle Endidi'yi gönderdim, ondan sonra dur buraya idare eden bir oyuncu alırım, nasıl Salih'i aldım tarzı bir hamle olmamalı. Endidi'den daha iyisini aramalı Beşiktaş oraya. Eğer o hamleyi yapamayacaksa Endidi kalsın. Biraz Çerni durumu gibi. Yani daha iyisini almalı Beşiktaş eğer bu oyuncudan vazgeçiyorsa. Nasıl Çerni'yi yedek olarak söyledik. Yani orada da Endidi yedek kalmayacağı için yani gidecek orada, ama Endidi'nin yerine gelen oyuncu direkt olarak yedekte rotasyonda düşüneceğim bir isim olmamalı. Daha iyisi olmalı Beşiktaş'ta. Sonuçta şimdi Salih, Olaytan ve Orkun'la oynuyor Beşiktaş. Şu ana kadar iyi işler yaptı bu üçlü. Fakat bu üçlüden sonra dördüncü oyuncu kim?
1: İşte Endidi.
0: İşte Endidi gitti.
1: Yok.
0: Yani güveneceğim bir
1: Kartal
0: oyuncu yok orada
1: var.
0: Beşiktaş'ın.
1: Zaten iki transfer
0: Tabii.
1: istiyor İtalyan'ı orta
0: Sürekli 3
1: sahaya.
0: oyuncuyla oynuyorsun. Sürekli 3 oyuncuyla oynuyorsun. Orada 3 oyuncuya tamam güvenirsin. Ama orada 4-5'e de ihtiyacın var. Çünkü büyük ihtimalle Beşiktaş Avrupa Ligi ilk aşamasında oynayacak. Yani Konferans Ligi ilk aşamasına göre bir kere 2 maç daha fazla yapacak ve bayağı üst seviyede takımlarla oynayacak. Avrupa Ligi iyi. Kalite olarak iyi. İhtiyacı var. Yani hatta Endidi kalıp yerine bir tane daha getirsem bile öyle sana çok fazla itiraz etmem.
1: Daha işçilik olarak bir santrfor, bir sağ açık, iki orta saha transferi, Endidi'nin gidişi, bir sol stoper, ama sol stoper de okuduğum kadarıyla İmran'ın performansı böyle giderse düşünülmeyebilir gibi yazılmış.
0: Evet.
1: Ama olursa da 5 transfer
0: Tabii.
1: gözüküyor hala
0: Tabii.
1: Beşiktaş'ın
0: Var
1: yapması
0: ama
1: gereken.
0: ihtiyaç var.
1: Ve gideceklerden de bir tek Endidi gözüküyor. Belki Raşit sayıda
0: Yani
1: satabilir.
0: işte oraya yani Paredes alacaksan Paredes al. Endi de kalsın mesela. O zaman farklı bir şey konuşulabilir Beşiktaş açısından. Artı bir de ilginç nokta mesela İtalyan'ı da Agbadu'yu pek tercih etmiyor.
1: Onu, tam onu
0: Sen
1: soracaktım.
0: Ederson
1: Ederson'u
0: dedin
1: sordun.
0: ya.
1: Aynen. Burada da aynı, şimdi onu bekliyordum. Sen açtın konuyu. Onunla ilgili bir şey söylendi mi?
0: Söylenmedi. Herhalde Joao Emiran performansından memnun diye düşünüyoruz. Önce ilk karşılaşmada Dünya Kupası etkisi o şu bu diye hazır, tam hazır değil diye düşündük. Ama pek öyle olmadı. Anlaşıldı artık. Agbadu geleli bayağı süre oldu. O yüzden de şu an bir tercih. Şu an artık fiziksel bir durumla alakası yok. Şu an bir tercih. Oyuna sokuyor bu arada.
1: Evet.
0: Hani oyuna sokmuyor değil. Ama belli ki Jalo ve Emirhan'ı daha çok beğeniyor. Tabii Emirhan bayağı istediği tarzda bir oyuncu. Yani rakibe yapışıyor, rakibi rahatsız ediyor, önde basabiliyor. Ve Emirhan da maç sonu açıklama yaptı. Antrenmanlarda çok zorlanıyoruz ama iyi dedi. İtalyano bayağı bir zorluyor oyuncuları. Bu tabii iyi bir şey. İyi bir şey. Fakat ne kadar işte iyi gider. Skorlar iyi olduğu sürece bu çok fazla göze batmaz ama İtalyano sert bir takım istiyor. Fizik olarak kuvvetli bir takım peşinde. Bunun da yolu çalışmaktan geçer. Antrenman temposundan geçer. Antrenman temposu ne kadar yüksekse takım saha içerisinde o kadar rahat eder. Şu an o zorluğun olduğunu anlıyoruz. Bütün oyuncular hemen hemen aynı şeyi söylüyor. Yani Orkun da geldi aynı şeyi söyledi. Emirhan aynı şeyi söyledi. Kartal aynı şeyi söyledi. Söylüyorlar yani bunu. Hani oyuncular çok o şeye alışık değiller. Belli ki Beşiktaş'taki antrenman temposu arttı. Diğer tarafta Agbadu konusunda bilmiyorum ne yapacak. Yani Agbadu'yu 3. stoper olarak mı düşünüyor? Olabilir. 3. stoper olarak düşünürse hani çok büyük problem çıkar mı? Jalo'nun performansına
1: Yani
0: bağlı.
1: Jalo'dan performans aldığı müddetçe bence de çok
0: Aynen.
1: çok büyük
0: Jalo'nun
1: problem olmaz.
0: performansına bağlı. Hani Agbadu tabii kişisel olarak hoşlanmayacaktır. Fakat hep söylediğim gibi yani bu tarz takımlarda 3 tane zaten iyi ve birbirine yakın stoper olması lazım. Bugün Beşiktaş'ta eyvah Jalo yok dememesi lazım Beşiktaş'ın. Ya da Galatasaray'ın eyvah Davinson Sanchez yok dememesi lazım. Üçüncü stoper oraya geldiği koyduğu anda tamam konu kapanmalı. Agbo da öyle bir oyuncu mesela. Yani

0: Bodoyu koyduğun zaman tamam okey bir problem yok diye devam edersin yoluna. Orada tabii işte sol stoper alternatifi kim? Ya da direkt bir sol stoper alternatifine gidecek mi Beşiktaş konusu biraz daha senin dediğin gibi Emre'nin performansıyla şu an sonra halletmemiz gereken sorunlardan biri noktasına geldi.
1: Ama gerçi orada sayısı olarak da şimdi Udoka'ya gidecek. Yasin'in de Kasımpaşa'ya kiralanması notunu almışım dün. Yine yazanlar olmuş. 3
0: Yasin'i
1: 3 oyuncu oluyor o zaman yine stoper
0: işte
1: rotasyonu.
0: Yasin'i şu an bence o hamle yapmazlar.
1: Dördüncü stoper artı
0: Tabii
1: oynar.
0: eğer oraya hamle yapmayacaksa Yasin'i vermez. Yasin'i niye versin?
1: Hem
0: Yasin
1: yerli
0: stoper de
1: zaten.
0: oynuyor, solda oynuyor. Tecrübesi de var. Onu yapmaz. Hani Yasin Beşiktaş'ta doğru transferlerden biriydi. Şu ana kadar istenilen etkiyi gösteremedi. Ama bu yanlış hamle olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Yasin doğru bir transferdi Beşiktaş için. Bu senede takımda kalması bence daha doğru olur Yasin'in. Hatta transfer gelse dahi Yasin hani 5. alternatif, sol bek alternatifi olarak düşünülebilir. Bir de son olarak Ouattara performansı
1: Çok iyi başladı.
0: sıkıntılı.
1: Yani. Kırmızı da görmeseydi iyiydi.
0: Yani
1: Üstüne performansı da zaten iyi değildi
0: işte
1: de.
0: kırmızı görmesinin yanında asıl düşündürücü olan performansı. Kırmızı acemi bir kırmızı. Hadi genç oyuncu o şu bu diye o bir anlamda biraz telafi edilebilir.
1: Tam da çıkıyordu değil mi? O ara oyuncu değişikliği
0: Evet niyet vardı.
1: hazırlığı
0: Rıdvan
1: vardı.
0: hazırlanıyordu kenarda. Hoca mesela rotasyonu orada kullandı ilk defa. Rıdvan aslında iyi başlamıştı. İyi de oynuyordu. Ouattara da tam tersi pek ben hoşuma gitmemişti hatırlarsan oyunu. Öyle bir rotasyon yaptı ama çok etkili olmadı. Biraz zayıf kalıyor. İkili mücadelelerde, pozisyon almada, top kullanmada. Onun yani Rıdvan'ın önünde olması sezon boyunca şu an için çok kolay değil.
1: Az önce sen hani sıkı çalışmadan bahsettin ya, Yakirovic'in geçenlerde röportajından bir kesit önüme düştü. Gördün mü bu sıkı çalışmayla alakalı Türkiye Ligi'ne, o da Kayserispor'da sonuçta çalıştı.
0: Görmedim ne demiş?
1: Mealen aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeceğim. Böyle sıkı antrenman yapacağımız günler hani belliydi. O günler olduğunda oyuncuların böyle ağrıları oluyor, sakatlık sıkıntıları
0: Sakatlıkları.
1: oluyor. Yani Türkler ya da işte Türkiye'de çok sıkı çalışılma sevilmiyor ama o da aynı şeyi söylüyordu, hani iyi bir performans gösterme için maçlarda antrenmanların iyi geçmesi lazım. Orada prova ediyorsun sonuçta maçları. Ama ligde bu eksik demiş, ki yıllar içinde çok örnek verildi zaten, buraya gelen teknik direktörlerin en sıkıntı yaşadığı şeylerden biri bu. Sıkı antrenmana gelemiyor bizim ligdeki oyuncular. Buna yabancılar da galiba Türkleri görünce
0: Tabii
1: meşik
0: canım
1: ediyorlar.
0: alışıyorlar. Tabii.
1: Onlar da başka bir ligde böyle sıkıntılar yaşamıyorlar ama bizim lig diğer oyuncuları görünce insan o rahatlığa da alışıyor demek ki.
0: Mesela
1: Kayseri'de onu yaşamış.
0: şu söylenmedi mi? Galatasaray'a gelen oyuncular geldikten sonra kilo alıyorlar ve geriye doğru gidiyorlar. İleri
1: Evet.
0: doğru giden oyuncu yok.
1: Aynen.
0: Bu neden? Direkt antrenman temposuyla alakalı. Ligin temposu yüksek değil ama ligin temposunun yüksek olmamasının başka sebepleri de var. İşte hakem, oyuncuların yaklaşımı, o şu bu. Fakat takımlarda antrenman temposunun zaten hani Avrupa standartında olmadığını rakiplerimizle karşılaştığımızda da anlıyoruz. Ya da rakiplerle karşılaştıktan sonraki karşılaşmalarda anlıyoruz. Mesela oynuyorlar o maçı 90 dakika. Ekstra bir performansla bir sonraki karşılaşmada oho ara ki bulasın oyuncuları. Bir anda iş çok farklı bir noktaya gidiyor. Orada da artık bilemiyorum teknik direktörlerin arkasında durması lazım. Kulüplerin, yöneticilerin. Yoksa işleri zor. Antrenman demişken geçen gün belki sen de görmüşsündür. Ancelotti ile alakalı gene bir şey çıktı.
1: Görmedim.
0: Ancelotti Chelsea'ye gidiyor. İşte diyor ki bir sabah antrenmanı koymak istiyorum. Saat kaça koyayım diyor. Valla diyorlar hocam hani biz genelde 10'da antrenman yapıyoruz. Çünkü işte 8.30'da çocukları okula bırakıyoruz. Ondan sonra herkes için iyi oluyor. Tamam diyor öyle yapalım diyor. Ancelotti. Ancelotti müthiş adam ya. Bu oyunculara yaklaşım konusunda. Ardından diyor ki çift antrenman yaptırmayı düşünüyorum ben diyor. Hoca diyorlar bu da çok geçer akçe değil çift antrenman. Tamam o zaman tek antrenman yaparız diyor. Böyle bir yaklaşım var onun da Chelsea'de.
1: Ama işte bu iyi mi? Tam olarak.
0: İşte antrenman yoğunluğuna bağlı. Yani eğer sen tek o antrenmanı hakkıyla yaparsan, iyi yaparsan tek antrenman da yeterli olabilir. İlla çift antrenman yapacaksın diye bir şey yok. Çünkü çift antrenmanın da zaten biliyorsun şeyi farklı oluyor. Yapısı farklı oluyor. Hı hı. Yani sabah yaptığın akşam yapmıyorsun. Ama tek antrenmanda onu birleştirip o antrenmanı da hakkıyla yaparsan o zaman idare edebilirsin. Hı hı. Önemli olan oradaki yoğunluk bence. Hani o antrenmana verilen değer, katkı. Ama hem şey yapma mesela çift antrenman yapma hem de yarım antrenman yap. O zaman işler daha zor senin için.
1: Bu arada hani bizim yaptığımız işte de şimdi düşününce benim de iyi bir yayın geçirmem için aslında iyi bir hazırlık yapıyor olmam lazım. Ne kadar iyi hazırlık yaparsam o kadar kendimden emin oluyorum. O kadar daha akıcı konuşuyorum. Ama yapmazsam yine idare ediyoruz. Hani her programa da müthiş hazırlık yaptığımı iddia etmiyorum. Ama bir şekilde bizim futbolcular gibi çok iyi antrenman yapmasalar da belli bir performans tabii verilebiliyor. Bizim işte de verilebiliyor ama daha iyisi için her zaman daha iyi bir hazırlık yapmak gerekiyordu. O konuyla ilgili daha çok bilgi sahibi olmak lazım. Yoksa program içinde de biz anlık bakıyoruz tabii ki bazı şeylere. Her şeye de hazırlıklı değiliz. Ama ne kadar çok hazırlıklı olursak bizim adımıza o kadar akıcı bir programda
0: bak
1: oluyor.
0: Geçen hafta pazartesi günü yani bir hafta önce ben ufaktan bir hastalandım. Gelemedim. O günde hakikaten bütün gün yattım yani evde hiç şeysiz neredeyse aralıksız yattım. Çok fazla bakamadım haberlere. Sabah salı günü geldik. İşte burada konuşuyoruz. Mesela ben şey dedim. Beşiktaş dedim. Hani Trossard'ı kadroya yazabilirdim. Abi kadro açıklandı dediler mesela. Hmm. Takip etmediğim için anladın mı? Bak sadece bir 10 saat falan takip etmedim. Ondan sonra başka bir şey daha oldu. Gene bir şey söyledim. Gene yanlış. Sonra bir şey daha oldu. Üçüncü yanlış. Tek yayında. Diğer ikisini hatırlayamıyorum. Diğer ikisi galiba bir tanesi şeyle alakalıydı. Elendikten sonra nereye gittiğiyle alakalıydı. Öyle bir şey olması lazım. Ama bak yani bir gün şey yapma. Üç tane birden yanlış çıktı şeyde programda. Dedim Genco Boran değilim ben. Yani böyle olmaması lazım ama oluyor işte.
1: O mu seni düzeltti?
0: Ne? Ama dinleyiciler. Genco ne desem inanıyor ben. Dinleyiciler düzeltti.
1: İyi.
0: Dinleyiciler olmasa yanlış gidiyordu yani.
1: Evet yani bizim işte de önemli bu.
0: Genco sorsan şey falan Avrupa listesi falan verilmiyordu.
1: Aslında liste mi veriliyordu?
0: İstediği gibi çıkıyordur diye düşünüyordur Genco büyük ihtimalle. O yüzden Genco düzeltmedi beni. Ben diyorum Trossard yazarlar falan diyor Genco yani. Sonra dinleyiciler dedi ki abi bir dakika kadro verildi ya. Trossard yoksa gerçi Trossard ekledi Beşiktaş.
1: Evet.
0: Maçtan önce de ilk söylediğimde o hata oldu. Yoksa işte senin dediğin gibi yani ne kadar yazılırsan o kadar rahatsın.
1: O kadar rahat. Futbolda da daha bile önemli yani o fiziksel olarak kendini hazırlamak antrenmanlarda. Diyelim programı da bitirmişiz. 9.54 saatlerimiz bugün. Not aldığım neredeyse her haberi paylaşmışız. Ben de bir not kalmadı. Program da bitti.
0: Çok kısa bir dinleyici Udokai'yi sormuş. Udokai kadroda ama Önder Özen ayrılacağını söylemişti. O yüzden Udokai şu an stoper rotasyonunda düşünülmüyor gibi biz de yorumlarımızı yapıyoruz.
1: Aynen ben de yok sayıyorum. Şey gibi tıpkı Onana işte Al-Musrati gibi düşünülen bir oyuncu. 9.55 bugünlük programın sonuna geldik. Yarın yine aynı saate tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden radyo sporu dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo sporu 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için radyo sporu seviyorum.
6: Radyo sporu dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!
7: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Avusturya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
0: Sturm Graz'ı sahasında etkili bir oyunla mağlup eden Sarı Lacivertliler, rakibini deplasmanda da mağlup ederek Devler Ligi öncesi son aşama olan playoff turuna yükselmek istiyor.
2: Talisca!
0: Sturm Graz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün 21.30'da sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. X üzerinde yani Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde konuğumuz Sarıyer Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat Akdemir olacak. Murat Akdemir ile birlikte Sarıyer'i konuşacağız. Sarıyer dün sahasında sevgili dinleyenler ligin ilk maçında Muğla Spor'u konuk etti. Mücadeleyi Sarıyer 2-0'lık skorla kazandı. Goller penaltıdan Eze ve ikinci yarıda ilk yarıda Eze penaltıyla takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda Cebrail Karayel çok güzel şık gol attı. Sarıyer mücadeleyi 2-0 kazandı. Ligin ilk haftasında çıktığı maçta 3 puanı kazanan taraf oldu sevgili dinleyenler. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Sarıyer Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat Akdemir. Murat Bey hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Merhabalar, iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Dünkü maçla başlayalım isterseniz. Dünkü maçta Sarıyer 2-0 kazandı. Genel itibariyle üstün bir oyun ortaya koyan Sarıyer vardı. Tribünler doluydu. Maçla ilgili neler söylersiniz Murat Bey?
1: Öncelikle sizlere ve tüm Radyo Spor dinleyicilerine iyi bir hafta geçirmelerini dilerim.
0: Teşekkür ederim.
1: Dediğiniz gibi üstün takım Sarıyer'di. İyi başladık lige, iyi hazırlandık. Dolayısıyla da sonucunu da aldık.
0: 2-0'lık skor. Ligin ilk haftasında 3 puanla başladınız. Gelecek hafta rakip kontrol ettiğimde Esenler Erok Spor diyebiliyorum.
1: Evet, Esenler Erok Spor'la
0: oynayacaksınız. Gelecek haftaki maçla ilgili neler söylersiniz ve transfer dönemindeyiz. Takımınıza takviye gelecek mi?
1: Tabii ki. Sarıyer Spor Kulübü olarak yeni sezona heyecanlı başladık. Köklü bir camiayı temsil ettiğimizin farkındayız. Dolayısıyla da iyi hazırlandık. Erok maçında da sahaya Sarıyer'in gücünü göstereceğiz. Hedefimiz o. Yani iyi bir takım kurduk. İyi çalışıyoruz. Teknik ekibimiz kuvvetli. Bülent Hoca takımı iyi çalıştırdı. Dolayısıyla Erek Spor maçında da sahaya galibiyet için çıkacağız. Sarıyer Spor Kulübü tüm maçlarına çıktığında sahaya galibiyet için çıkıyor. Galibiyet hedefleyerek çıkıyor. Dolayısıyla da önümüzdeki haftada iyi hazırlanıp sahaya galibiyet için çıkacağız. Transfer konusuna gelecek olursak görüştüğümüz oyuncular var tabii ki. Takımın ihtiyacına, hocamızın sistemine uygun oyuncularla görüşüyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Yönetim olarak inceleyip sık bakıyoruz. Yani Sarıyer formasının ağırlığını taşıyabilecek futbolcularla görüşüyoruz. Onlara öncelik veriyoruz. Tabii hocanın sistemi, hocayla oturup hocanın karar vermesi gerekiyor. Hoca çalıştırıyor bu takımı çünkü. Birlikte karar verip ama görüştüğümüz futbolcular var. Önümüzdeki günlerde transfer sezonunun bitmesi daha var çünkü. Bugün yarın belli olur onlar da. Kamuoyuna açıklarız.
0: Peki hangi pozisyonlar bu transferler Murat Bey?
1: Az önce söylemiş olduğum gibi yani hocanın bir sistemi var. Onunla konuşup onunla istişare edip sonuçta birlikte karar veriyoruz. Kanat oyuncularıyla görüşüyoruz. Belki bir santrafor olabilir yeni. Bunları ileriki günlerde kamuoyuna açıklayacağız. Buna Sarıyer yönetimi ve hoca ile birlikte karar veriyoruz.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Sarıyer Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat Akdemir. Murat Bey, ifade ettiğiniz gibi takviyeler yapılacak. Ligin ilk maçını kazandınız. Gelecek hafta Esenler Erok Spor maçı, İstanbul'dasınız. Dünkü maça döndüğümüzde taraftarların yoğun bir desteği vardı. Taraftara da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Hangi lig olursa olsun sizleri yalnız bırakmıyorlar.
1: Sarıyer çok özel bir semt. Yani Sarıyer taraftarı da kulübüne gerçekten bağlı. onların vefasını karşılıksız bırakamayız. Yani yağmur, çamur, deplasman demeden Sarı'ya gerçekten ya gönülden bağlılar ve çok

0: destekliyorlar. Sarıyer taraftarı olmazsa Sarıyer Spor Kulübü bir kişi eksiktir. Dolayısıyla onların gücüne her zaman ihtiyacımız var. Bizi yalnız bırakmasınlar. Biz birlikte bir aileyiz. Dolayısıyla taraftarı gerçekten yani gururla izliyoruz biz de. Dünkü maçta da yani stat full doluydu neredeyse. 90 dakika hiç susmadılar. Takımlarını çok destekliyorlar. Biz de onlara olan borcumuzu ileriki maçlarda göstereceğiz ve hedeflerimizi zaten görecekler onlarda oynadığımız ileriki maçlarda da. Onlarla birlikte yüksek hedeflerimiz var.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Sarıyer Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat Akdemir. Murat Bey, ilçeden maddi ve manevi anlamda destek geliyor mu? Taraftar yerini alıyor maçlarda. İş insanlarından yeterince destek geliyor mu?
0: Bu konuşmaları geçtiğimiz günlerde Sayın Başkanımız Emre Yıldız da bahsetmişti.
1: Evet.
0: Aslında ya kalabalık bir yönetim ekibi değiliz. Genç bir yönetimimiz var. Kendi desteklerimizle sahada duruyoruz. Sponsorlarımız var. Ama bunlar Sarıyer'den değil. Yani Sarıyer'in dışında sponsorlarımız var. Sarıyer'de tam olarak istediğimiz desteği alamadık ama ileriki günlerde alacağımızı düşünüyoruz. Sarıyer köklü bir camia, büyük bir camia. Yalnızlaştırılmaması gereken bir camia. Biz taşın altına elimizi koyduk. Şimdi Sarıyer'de iş insanlarında, onların da bize destek olmasını bekliyoruz. Bu takım hak ettiği yerde değil şu an. Ya daha büyük hedefleri olması lazım. Bu takımın Süper Lig'de olması gerekiyor. Bunun için çabalıyoruz biz. Oluruz olmayız bilmiyoruz ama biz savaşıyoruz bunun için. Hedeflerimiz büyük, küçük hedeflerimiz yok. Biz bu ligde yarışmacıyız. Yani ayakları yere basan, kuvvetli hedefleri olan bir Sarıyer'iz. Onu oluşturmaya çalışıyoruz. İleriki günlerde de bunu tüm taraftar ve tüm Sarıyer'ler görecektir. Hedeflerimiz dediğimiz gibi ciddi. Bunun için çok çalışıyoruz.
1: Çok teşekkür ederim Murat Bey, değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
0: Estağfurullah, her zaman. Zaman ayırdığınız için biz teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Sarıyer Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat Akdemir'di. Sarıyer 1. Lig'de ligin ilk haftasında dün oynadığı maçta, evinde Muğla Spor'la oynadığı maçı 2-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın gollerini ilk yarıda Eze penaltıdan, ikinci yarıda ise Cebrail Karayel kaydetti. Bir son dakika gelişmesi var transferle alakalı. Trabzonspor Salih Malkoçoğlu'nun El Cezire'ye transfer olduğunu açıkladı. Trabzonspor kulübünden yapılan resmi açıklamada Salih Malkoçoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El Cezire'ye transfer olduğu açıklandı. El Cezire kulübüyle sözleşme bedeli olarak, sözleşme feshibeleri olarak 3 nokta, yani direkt hemen kontrol ettiğimde bonservis bedeli diyebiliriz biz buna. El Cezire Trabzonspor kulübüne 3 milyon 750 bin euro garanti bedel ve 600 bin euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplamda 4 milyon 350 bin euro ücret ödeyecek sevgili dinleyenler. Salih Malkoçoğlu'nun sonraki satışındansa %15 payı var Trabzonspor kulübünün. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Trabzonspor U19 takımıyla 47 maça çıktı ve 4 gol kaydetti. Salih Malkoçoğlu geçtiğimiz sezonsa A takımda 15 maçta forma şansı buldu. Bilindiği üzere El Cezire geçtiğimiz ay Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'la sözleşmesi biten Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmıştı sevgili dinleyenler. Bu duyuruyu yaptık. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından hattımızda konuğumuz teknik direktör Çağdaş Çavuş olacak.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Salih Malkoçoğlu El Cezire'ye transfer oldu. Az önce transferin detaylarından bahsettim. El Cezire yaz transfer döneminde Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu'nu da kadrosuna katmıştı. Bu bilgiyi aktarmış olalım sevgili dinleyenler. Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu da El Cezire'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer olmuştu. WhatsApp hattına gelen sorular var. Radyo Spor WhatsApp hattımızı paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı telefonumuz 0538 052 1487. Kontrol ediyorum gelen soruları. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar tüm konuklarına, Radyo Spor çalışanlarına, dinleyenlerine. Hepsine selamlar olsun. Salim abi, bizim bu Galatasaray hiç iyi gitmiyor. Nasıl olacak bu işler? Tüm konuklarına selam olsun. İyi ki varsın, hoş geldin demiş. Şükür kavuşturana demiş. Teşekkür ederim Hüseyin Mecit. Galatasaray ile ilgili transfer gelişmelerini, son dakika bilgilerini programımızın ikinci bölümünde, ikinci saat diliminde programımızda Milliyet Gazetesi'nden ve Aspor'dan Nevzat Dindar'la konuşacağız. Nevzat Dindar son bilgileri aktaracak bizlere sevgili dinleyenler. Hattımızda bu bölümde konuğumuz teknik direktör Çağdaş Çavuş, kendisiyle gerçekleşen transferleri ve birincilikte oynanan maçları konuşacağız. Birincilikte heyecan başladı. Birincilikte önemli maçlar oynandı. Ben de skorları birazdan sizlerle paylaşacağım. Bugün oynanacak olan maçı hatırlatalım. Birincilikte bugün saat 21.30'da Pendik Spor Batman Petrol Spor'u konuk ediyor. Bunu da aktarmış olalım. Pendik Spor'un konuğu bu akşam Batman Petrol Spor. Bugünkü maçla birlikte birincilikte ligin ilk haftası tamamlanacak. Ben de Ümraniye Spor, Mardin Spor ve Sarıyer Muğla maçını bu hafta için yerinde izleme imkanı buldum. Sevgili dinleyenler, futbola hasret kalmıştık. Tekrardan birincilik başladı. Gelecek haftada Süper Lig başlıyor. Bunu da paylaşmış olalım. Hattımızda konuğumuz teknik direktör Çağdaş Çavuş. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Salim merhabalar, nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim hocam. Sizler nasılsınız?
1: Vallahi ben de çok iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın vallahi.
0: Hocam Ali Ağa sürecinden bahsetmek istiyorum. Yani Ali Ağa sürecini sormak istiyorum. Neler yaşandı hocam orada? Çok güzel bir kadro oluşturuldu.
1: Evet. Ya şimdi şöyle, aslında son playoff maçlarıyla beraber bir başlangıcımız olmuştu Ali Ağa'ya, ki Sayın Belediye Başkanımız Serkan Acar'la da hem konuştuğumuzda, ilk konuştuğumuzda, ilk görüştüğümüzde çok iyi bir projeyle beraber birincilik, oradan Süper Lig bir hedefi olan bir kulüp ve bu kulübün içerisinde de olmak bizim için güzel olacaktı, ki zaten hani kendimizi de Süper Lig'e taşıma adına güzel bir şey olacaktı. Yani hani zaman olacak ve orayı onunla taşımak için uğraşacaktık. Ama sonradan transferlerde, senin de dediğin gibi Salim, gerçekten çok iyi transferler yaptık. Yani Çorum'dan işte Hasan Hüseyin, Erkan Kaş, Oğuz Gürbulak, Erok'tan Alper Karaman. Yani hemen hemen işte en son birincilikte şampiyon olmuş, final oynamış oyuncu grubuyla çok güzel bir harman yapmıştık ve o ligin oyuncularıyla beraber. Ki bundan aslında sağ olsun Serkan Başkanımız da çok güzel bir fedakarlık. Aynı zamanda kulübün bünyesi, tesisler falan çok iyiydi, ama sonradan bir anda bir küçülme düşüncesi oluştu. Bu küçülme düşüncesinden kaynaklı da hani ben de orada bir hedef, şampiyonluk hedefi, birincilik hedefi, Süper Lig hedefi olduğunu düşünerek hareket ettiğim için sonrasında da hani konuştuk, karşılıklı o anlaşarak hani tekrardan o şeye devam etmek istemedim. Onların o küçülme şeyine de tabii ki saygı duyduk. Onlar biraz daha bir küçülüp sonraki süreçte aynı hedefe ulaşalım istediler. Ama bu da bizim zaten hani hep birincilikle çalıştığım için orada çok güzel bir proje var diye yaptığımız, gittiğim bir durumda. Sonrasında da işte böyle bir projeden ve hedeften uzaklaşınca da ben de teşekkür ettim. Karşılıklı çok güzel, dostane bir şekilde yollarımız da aitti. Şimdi de bakalım, süreci bekliyoruz. Senin de dediğin gibi ligler de başladı. Sürecin içerisinde de ona göre bir hareket edeceğiz bakalım inşallah.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Çağdaş Çavuş sohbetimiz devam ediyor. Çağdaş Hocam, yeni sezona dair siz şu andan itibaren takım çalıştırabilirsiniz. Sözleşme yapsanız da maça çıkmadınız. Evet. Böyle bir durum da var.
1: Aynen, evet.
0: Kulüp kendiniz sözleşmeyi feshederseniz ikiden fazla kulüp taraflı feshedildiğinde en az iki tane takım çalıştırabiliyorsunuz. Var mı yaşanan gelişmeler kariyerinizle alakalı?
1: Şu anda senin de dediğin gibi süreçte daha sezon tescil edilmediği için tekrardan hani sözleşme zamanlarımız devam ediyor. İstediğimiz haklarımız aynı şekilde devam ediyor. Tabii aslında biraz önce de söylediğim Ali abi proje olduğu için öyle bir durumu kabul etmiştik. Ama şimdi birincilikten de sağ olsun hemen takımlarla ilgili o süreçten sonra birkaç takımla da hatta görüşmem olmuştu. Fakat hani süreci de daha doğru kendi kariyerim adına yönetmek adına da o yüzden biraz daha dinleneyim. Sonrasında daha doğru bir kulübümüzde daha doğru bir projenin içerisinde olmak istiyorum. Tabi de ligler de başladı. Şimdi sürecini takip edip ondan sonraki zaman içerisinde doğru bir kulüp içerisinde olmayı istiyorum. Tekrardan o saha içerisindeki iyi oyunu bizim enerjimizi oraya yansıtmak çok istiyoruz. Bakalım, umarım güzel bir yer, hayırlı bir yer olur. Çünkü şimdi kulüplerden de yavaş yavaş özellikle de birincilikten 2-3 kulüplerle bir temasımız olmuştu. Umarım güzel bir yer olur bizim için, böyle çok daha kendimizi yani ortaya çıkarttığımız bu bundan önceki süreçteki o güzel oyunu yaratabileceğimiz bir takımla çalışma fırsatımız olur umarım.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Çağdaş Çavuş. Çağdaş Hocam, takımlarda transfer çalışmaları devam ediyor. Birincilikte ligin ilk haftası da tamamlandı. Yapılan transferlere baktığımızda Süper Lig ve birincilik özelinde neler söylersiniz?
1: Evet, şimdi birincilik aslında Süper Lig'den düşen takımlarla beraber işte Kayseri, Karagümrük ve bu hani takımların oluşmasıyla beraber takımlarda çok iddialı bir lig olması gerekiyor gibi gözüküyor şu anda. Özellikle de birincilikte iyi takımlar oluşturuyor. Bu sene birincilik hem oyun olarak hem saha içerisindeki güçler dengesi olarak biraz daha dengeli bir lig olacağını düşünüyorum. Ve geçen senekilere oranla çok daha böyle bir güzel, heyecanlı, yüksek maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum ki kadro kaliteleri de her takımın bir yükseldi. Hem Süper Lig'den gelen oyuncular, hem o ligdeki oyuncular ve aynı zamanda da çıkan takımların da işte Bursaspor gibi bakıyorum şimdi Mardin takımı da iyi transferler falan yapmaya başladı. Bunlarla beraber güçlü bir lig oluşacak. Tabii ki bu aslında futbol için çok önemli ve çok değerli bir şey. Ve bu sürecin içerisinde kırılganlıkların azalması, takımların birbiriyle aynı dengede olması, ligin kalitesini, oyunun kalitesini arttıracak. Umut ediyorum ki de bütün takımlar kendi düşüncelerini yaşadıkları güzel bir sezon geçirirler. Bu da aslında biz teknik adamlar için de çok önemli ve çok değerli. Yani daha böyle lig başlamadan işte düşmesi kesinleşen, ondan sonra çok büyük para problemleri ve çok büyük bir organizasyon problemleri yaşayan takımların olmaması ligin de dengesini çok güzelleştiriyor. Umut ediyorum ki de şu anda lige başlayan hem takımlar hem teknik adamlar güzel bir sezon geçirirler. Biz de sürecin içerisinde buna katkıda bulunup veyahut da bulunduğumuz kulüp içerisinde değer kazanırsak ne mutlu da bize olacak inşallah.
0: Sevgili dinleyenler, buyurun hocam.
1: Süper Lig'de de gerçekten aslında takımların dengesi bence önceki senelere göre biraz daha çok oluşmaya başladığını düşünüyorum yani. Bakıyorsunuz şimdi hem yeni çıkan takımlardaki o

0: transfer durumları, işte Çorum'un çıkıp tekrardan dengeli transferler yapması, ligin içerisinde var olma güçlerini oluşturmaları. Oraya da bence bir keyif ve zevk gelecek diye düşünüyorum bu sene.
1: Hocam özellikle de Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor çok ciddi takviyeler yaptı. Galatasaray şu ana kadar tek takviye yaptı, o da Leslie. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un yapmış olduğu takviyeleri nasıl değerlendirirsiniz? Salah uzun yıllar Premier Lig'de Liverpool'la başarıdan başarıya koştuktan sonra Trabzonspor'a geldi. Trabzonspor Darwin Nunez'le de prensipte anlaştı. Bendeki bilgi bu.
0: Evet. Ya şimdi şöyle bakıldığında aslında Galatasaray özelinde 4 senedir şampiyon olan bir takım var. Takımdan hani ayrılan oyuncularla kalacak oyuncular arasındaki fark aslında çok fazla yok. Geçen seneki kadronun içerisindeki duruma bakarsak. Fakat şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon'un yaptığı hamlelerle hani onların da bir herkesin, taraftarların veya camiaların bir transfer beklentisi olduğu için onlarda da şu yap. Ama bu dengeyi sağlayabilmeleri için onların da transfer yapacağını düşünüyorum. Ki bence birkaç transferle Galatasaray'ın zaten geçen seneki gücü var. Onun üzerine koyarak devam edeceklerdir. Fenerbahçe'nin transferleri gerçekten takıma iyi bir ivme kazandırdı ki bu biraz daha elemelerde çok net ortaya koydu. Böyle daha derli toplu ve daha sahanın içerisindeki güçlerini Fenerbahçe camiası olarak biraz daha hissettirmeye başladı. Yani bu seneki ligin daha böyle sert geçeceğini biraz hissettiriyor ki buna keza Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yaptığı transferler ve senin de dediğin gibi Salah'ın gelmesi ve Liverpool'dan bu kadar sene ve bu kadar Premier Lig'de oynamış, aynı zamanda en son Dünya Kupası'nda gerçekten iyi bir performans sergilemiş bir oyuncu. Bence ligimiz için çok değerli bir oyuncu. Trabzonspor adına da Trabzon'un geçen seneki ortaya koyduğu oyun gücüyle beraber yaptığı transferler ve bu sene üzerine koydukları bence çok değerli ve çok iyi. Ve Salah'ın da bu takımın içerisine çok güzel katkısı olup ligi çok renklendireceğini düşünüyorum. Ki aynı zamanda şimdi Darwin transferi de aynı zamanda Trabzon için farklı bir boyuta kazandıracak. Çünkü iyi bir oyunları vardı ve onların yaptığı en güzel şeylerden bir tanesi tabii ki yani geçen seneki durumu koruyup üzerine bu takviyeler yapması. Aynı zamanda genç oyuncularla beraber takviye yapması Trabzon'u da bu yarışın içerisine tekrardan sokacaktır. O da Süper Lig'in kalitesini arttırmaya devam edecek. Umut ediyorum ki de öyle olur. Çünkü kaliteli bir ligimiz olması gerekiyor. O yola doğru da gidiyor. Bu sene güzel maçlar izleyeceğiz diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım. Çağdaş Çavuş sohbetimiz devam ediyor. Çağdaş Hocam, birincilikte ilk hafta tamamlanacak. Pendik Spor, Batman Petrol Spor maçından sonra ilk hafta maçları takip ettiniz. İlk hafta dikkat çekenler nelerdi? Hangi takımları hazır gördünüz?
0: Ya şimdi bakıldığında ilk hafta maçlarıyla beraber Iğdır takımını beğendim mesela. İyi bir organizasyonları, bundan sonra kadro yapılanması itibariyle de gayet bir sahanın içerisindeki organizasyonları, bunların hepsi ayrı bir şey kazandırdı onlara. Dün akşamki mesela Bursa Spor takımını hazır görüyorum. Saha içerisinde çok net yaptıkları organizasyonlar, o takım ruhu, o takımın zaten ayrı bir büyüklüğü var. Kulübün büyüklüğü var. Bu da ona kattığı bir durum var. Aslında normalde sezon hazırlıkları içerisinde hazırlık kamplarına geçmiştim. Orada Karagümrük takımını da izlemiştim. Onlar da aslında çok hazır takımlardan bir tanesiydi ki ikisi karşılıklı çok iyi bir maçın olduğu da bir şey izlemiştik zaten. Hani oyunların olduğu maçı. Diğer taraftan bakıldığında şimdi yavaş yavaş